0: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurultaya yazılı mesaj gönderdi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Orta Koridor, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Bakan Hakan Fidan'ın bölgesel istikrar ve kalıcı barış vurgusu yapması bekleniyor. Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde yolcu otobüsü bir araçla çarpıştı. Kazanın ardından otobüste yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı. Yaralıların durumunun ciddiyeti nedeniyle can kaybının yükselebileceği tahmin ediliyor. Kazada hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin Kerbela vilayetindeki türbe ziyaretinden döndükleri açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Spor. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi yeniden başladı. Genel kurulda 17.245 oy alan Yıldırım, Sarı Lacivertli kulübün 35. başkanı seçildi.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri sunduk.

Gün uzun, yollar uzak. 11. bölüm. Yazan Selma Fındıklı, yöneten Asuman Korat, efektör Metin Marcun.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Baykal Saran, Cihan Işık Yenersu, Ali Şahap Sayılgan, Ömer Oğuz Tunç, Süheyla İnci Melis Fars, Mahmut Erol Kardeseci, Zehra Asuman Bayraktar, Berrin Gülseren Gürtunca, Hayat Ayşenil Şamlıoğlu, Nadide Zafer Çankaya.

Cihan ikinci evliliğini yaptığı Doktor Kerim'le aradığı mutluluğu bulmuştur. Evlendiklerinin 5. yılında İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde ikiz oğulları Ömer'le Ali dünyaya gelirler. Çok geçmeden Kerim silah altına alınır. Fakat geçen yıllar korkuları ve üzüntüleri silmiş, mutluluk getirmiştir. Ne var ki bu defa da evliliklerine bir darbe iner. Cihan kocasının Neveser adında bir kadınla beraber olduğunu öğrenince çok kırılır ve ona evden kovar. Böylece yeniden sıkıntı dolu yıllar başlar. Para azlığı, annesiyle teyzesinin peş peşe ölümleri Cihan'ı bunaltır. Bu arada oğulları da okuyamamış, bir kumaş dükkanına çırak olarak girmişlerdir.

0: Aradan uzun yıllar geçer. Yetişkin birer delikanlı olan Ali ile Ömer ticarete atılmayı düşünmekte, sermaye olarak da oturdukları evin satılmasını istemektedirler. Önceleri buna şiddetle karşı koyan Cihan sonunda çaresiz razı olur. Çemberli Taş'taki babadan kalma son mal da elden çıkar ama olaylar Cihan'ın korktuğu gibi gelişmez. Oğulları dükkanı açar açmaz kazanç sağlamaya başlarlar. Çok geçmeden Ömer evlenmeye karar verir. Hemen ardından da komşuları Süheyla, Ali için çok uygun gördüğü bir akraba kızından söz eder Cihan'a.
1: Of be, kolum koptu. Bu duvarlar da amma kirliymiş meğer. İki kat boya sürdüm, yine de iyi olmadı. Anne, kim dedi sana Süheyla Hanım'ın aklına uy da başıma evlenme derdi çıkar diye?
2: Ya kızı görür görmez beğenen, vazgeçemeyen kimdi?
1: Ömerlerdir, bugün uğrayacaklarını söylemiş.
2: Dur, ben açarım.
1: Tamam. Merhaba anne.
2: Hoş geldiniz çocuklar, girin içeri. Hadi. Nasıl, kolayladı mı işler?
3: Ne gezer, bu gidişle düğünü erteleyeceğiz herhalde.
2: Düğün mü? Ne düğünü?
3: Aman Zehra, sorduğun şeye bak. Bu evde Ali'den başka evlenecek biri var mı?
2: Ya, ben düğün yapılacağını bilmiyordum. Ömer söylemedi.
4: Unutmuşum Zehra. Berri'nin ailesi düğün isteriz diye ısrar etmiş. Annem de çaresiz.
2: El alemde ne hünerler varmış. Biz böyle ısrar etmesini bilemedik.
3: O zamanki durumumuzu biliyorsun Zehra. Elimiz daha dardı.
1: Ya, şimdi arabayı epey düze çıkardık yenge.
2: Yakında daha da düze çıkacak. Öyle değil mi Ömer? Hadi anlatsana her şeyi.
4: Şimdi sırası mı?
3: Ne anlatacaksınız oğlum? Yoksa piyangodan para çıktı da müjde vermeye mi geldiniz?
4: Yok anne. Piyango değil de nasıl desem bilmem ki. Ben bir iş buldum.
3: İşin var ya senin.
4: Dükkanı Ali'ye bırakıyorum. Artık masrafı çoğaldı onun.
3: Yoksa başka dükkan mı açacaksın?
4: Yok, dükkan değil. Aslında iş Türkiye'de de değil.
3: Ya nerede?
2: Almanya'da.
3: Almanya'da mı?
4: Evet anne. Son birkaç yıldır orada çalışmaya gidiyor pek çok kişi. Çalışacak insan gücü eksikmiş.
2: Biz de gideceğiz. Burada ne uzuyoruz ne kısalıyoruz. Küçük bir dükkan. Geliri ikiye bölünce elimizde hiçbir şey kalmıyor.
3: Kararını verdin mi Ömer? Mutlaka gidecek misin?
4: Gideceğim anne. Aslında kararımı çoktan vermiş, başvurmuştum. Cevap geleli de epey oluyor. Ama üzülmeyesin.
3: Sanki şimdi üzülmedim. Dükkan diye başımın etini yediniz yıllarca. Açıldı işte dükkan. Tıkır tıkır işliyor. Para desen iki değil, üç evi bile geçindirir. Yani 3 kuruş fazla kazanmak için...
2: Bunu facia haline getirmeyin ne olur. Benim annem babam evlat hasreti çekmeyecekler mi?
3: Demek birlikte gideceksiniz.
4: Önce ben gideceğim anne. Hemen sonra da Zehra'yı aldıracağım yanıma.
3: Yoksa Ali de biliyor muydu bu işi? Ha? Doğru söyle Ali. Haberin var mıydı?
1: Vardı anne. Çok zaman önce Ömer bana açtı düşüncesini. Önce ben de istemedim gitmesini ama sonra düşündüm. Söyledikleri doğru. Burada kazandığından daha çoğunu daha kısa zamanda kazanacaksa varsın gitsin hasrete katlanırız dedim.
4: Ondan sonra başvurdum işte.
3: Bana sormadan kararını vermişsin. Ne diyeyim? Ne dememi istersin?
4: Bak anne.
3: Ne zaman gidiyorsun?
4: 2 aya kadar. Ali'nin düğününü yapar öyle giderim.

0: sarayı öyle severdim ki Berin. Çocukluğum, genç kızlığım hep oralarda geçti. Hele o 3 katlı evimiz. Altında babamın şekerci dükkanı. Aa. Radyoyu niye kapattın kızım?
1: Başım ağrıyor, uzanıp dinleneceğim biraz.
0: Ya, peki kızım, peki. Ben bakayım mı kapıya?
1: Yo yo, ben bakarım. Nasıl olsa gelen her kimse beni çağıracak sonunda.
0: Öyle. Bu evin hanımı sensin artık. Beni kim ne yapsın?
1: Hoş geldin Ali. Bu akşam erken döndüm.
2: Evet, dükkanı erken kapattım. Çünkü müjde getirdim size. Nasılsın anne?
0: İyiyim oğlum, sağ ol.
1: İnsanı meraktan öldürüyorsun. Ne müjdesi getirdin söylesene.
2: Ömer dükkana telefon etti bugün.
1: Ha, o muydu?
0: Nasıllarmış oğlum? Uzun uzun konuştunuz mu?
2: Konuştuk anne. İkisi de iyiymiş. Kazançları da fena değilmiş. Ha, bir miktar da para yollayacakmış. Ama kimse elini sürmesin, o para yalnız annemin dedi.
0: Uzaklara gitmeseydi de parası eksik olsaydı. Çocuktan filan hiç söz etti mi oğlum?
2: Etmedi anne, olsa söylerdi.
0: Onların yok, sizin yok. Ne zaman göreceğim ben torunlarımı?
2: Aşk olsun, biz yetmiyor muyuz sana?
0: Canım, sizlerin yeri başka.
2: Onlar para biriktirip bir an önce geri dönmek istiyorlar anne. İğreti kaldıkları bir yerde çocukları olsun istemezler.
0: Hadi onlar haklı. Ya siz ne bekliyorsunuz?
1: Şu taracık eve zor sığıyoruz anne. Bir de çocuk eklenirse.
0: El kadar çocuk mu sığmayacak bu eve?
1: Sığar tabii, sığar. Ben gidip sofrayı hazırlayayım.
0: Ne oldu bu kıza? Yoksa bilmeden onu kızdıracak bir şey mi söyledin?
2: Yok canım, onu da nereden çıkartıyorsun? Hem Berrin kızmış değil ki.
0: Nasıl değil oğlum, burnundan soluyarak çıktı odadan.
2: Yok, sana öyle gelmiş anne. Durma böyle şeylerin üstünde. Rahatına bak sen. Ben gidip elimi yüzümü yıkayayım ha.
0: Rahatıma bakayım ha.

0: gölge gibi anne. Vallahi gölge gibi dolaşıyor peşimde. Yemek pişirirken, çamaşır yıkarken.
1: Canım, senin peşinde gezdiğini nereden biliyorsun? Belki kendi halinde dolaşıyordur o.
0: Hayır, kendi halinde dolaşmıyor, bilirim ben. Yo, söylerim Ali, annesiyle konuşsun, bıktım artık.
1: O ne biçim söz Berrin? Annesi o, bakmak zorunda.
0: Bir de çenesi var ki evlere şenlik. Başlıyor Aksaray'dan, Laleli'den. Of, bıktırıyor insanı.
1: Canım, sen de dinlermiş gibi yap. Hem onun hatırı kırılmaz.
0: Onun hatırı de... bunun hatırı. Ya ben ne olacağım anne? Kızının çektiklerine hiç üzülmüyor musun? Sanki yiyecek bir lokma ekmeğimiz kalmamış gibi. İster istemez ne diye verdin ki beni?
1: Aa, daha neler. Seni zorla veren mi oldu? Ali ile birbirinizi beğenmemiş miydiniz? Düğüne kadar ya başkası çıkar da elimden alır diye korkudan gözüne uyku girmeyen kimdi?
0: Benim şimdi de Ali'den yana bir şikayetim yok ki.
1: Öyleyse gülü seven dikenine katlanır. Hadi bakalım şimdi doğru evine. Bir daha da böyle ufak tefek şeyler için ne beni üz ne de kendini. Aleme dedikodu lazım. Hayat Hanım'ın kızı kocasının evinde geçimsizlik çıkartıyormuş dedirtme herkese.

0: Ali, hadi gelmiyor musun? Sofra hazır.
1: Geliyorum. Azıcık uzanmıştım, dalmışım galiba. Günün yorgunluğu akşamları çıkıyor. Niye iki tabak koydun? Annem yemiyor mu?
0: Annem evde değil ki.
1: Nerede peki?
0: Süheyla ablalarda.
1: Doğru, başka nereye gider ki?
0: Başlıyordur Aksaray'dan, gençlik günlerinden, dedenizin şekerci dükkanından. Babanın adını hiç anmıyor ama.
1: Nesini ansın Berrin? Babamın yaptığını. Neyse boş ver. Yalnız şunu bil ki mutluluktan az, acıdan çok nasibini almış bir insandır annem. Gelmişi geçmişi sana çokça anlatıyorsa hoş gör onu. Çektikleri kolay değil. Hem bir gün sen de onun gibi olacaksın. Seni kimse dinlemek istemeyecek. Ben bakarım.
2: Anne niye döndün?
3: Süheyla'lar evde yokmuş oğlum.
2: İyi ki geldin.
1: Biz de daha sofraya oturmamıştık. Berin, hadi sen bir tabak daha getir.
0: Önce gidip yemeği ısıtayım, buz gibi oldu.
4: Nesi var Berin'in oğlu?
1: Hiç, nesi olsun ki anne?
4: Biraz canı sıkkın gibi de. Eğer benim yüzümden...
1: Yok anne, niye senin yüzünden olsun? Belki canı bir şeye sıkılıyordur. Senin kime ne zararın var ki? Gölge gibi dolaşıyorsun evde.
2: Berin, ne yapıyorsun?
0: Bahçede çiçek topluyorum. Alay eder gibi konuşma Ali. Bulaşık yıkadığımı görmüyor musun?
1: Canım kızma hemen, lafın gelişi sordum işte.
0: Annenle konuştun mu?
1: Yok, konuşmadım daha.
0: Ama bu akşam mutlaka konuşurum diyordun.
1: Canım konuşacağız elbet. Kadıncağız kahvesini içiyordu, burnundan getirmek istemedim.
0: Şimdiye bitmiştir kahvesi.
1: Tamam gidiyorum.
2: Bakıyorum her zamanki gibi kahvenin yanında sigara yakmamışsın anne.
4: Bıraktım sigarayı. Geçen gün torundan söz ettiğinde neler dedi Berin, unuttun mu? Besbelli içmemi istemiyor. Beğenmediği başka huylarında var belki. Haklı tabii. Şimdiden sonra ben ona ayak uyduramam, o da bana.
1: Bak, ben de bu meseleyi konuşmak istiyordum seninle. Ama söyleyeceklerimi sakın.

0: Yanlış anlama. Seni çok sevdiğimizden de şüphe etme.
1: Dur bakalım Cihan. Bu sözlerin ardından bir şey gelecek ama ne? İltifat etmeyi bırak da ne demek istiyorsan onu söyle bakalım.
0: Bak, evlendiğim bir yılı geçti. Yani o gün bugündür üçümüz aynı çatı altındayız. Tabii başlangıçta hepimiz iyi niyetle adım attık bu işe ama şimdi...
1: Evet, şimdi?
0: Şimdi Berin'le birbirinizi yiyorsunuz. Ne senin rahatın var ne de onun. Ben de aranızda üzülüyorum. Bu gidişle yuvam yıkılacak diye korkuyorum.
1: Bu sözlerin ötesinde ne var oğlum? Ha? Onu söyle de kurtul yükünden.
0: Bak, yanlış anlama ne olur. Seni çok seviyorum. Rahatını, huzurunu bozmamak için bu kararı verdim. Hani şu arka sokakta oturan Nadide Hanım var ya, onun bahçe içindeki küçük evi sana tutsak da bir...
2: Yemekten sonra kahve pek güzel gidiyor Süheyla. Eline sağlık. Kendine de pişirseydin keşke, karşılıklı içerdik.
3: Akşam üzeri Cihan Hanım'a uğramıştım, orada içtim. Şimdi bir daha içersen fazla gelir.
2: Ali yine öyle seyrek mi uğruyormuş?
3: Bilmem, sormadım. Utanıyor kadıncağız. Yalnız ara sıra Ömer'in mektup yazmadığından yakınıyor.
2: Haklılar, evin parasıyla açtılar dükkanı. İşleri bitti.
3: Aa, gecenin bu saatinde kim gelir?
2: Dur ben bakarım. Siz miydiniz Nadide Hanım? Buyurun.
4: Zamansız rahatsız ediyorum ama...
2: Rahatsız etmekle ne demek canım?
3: Hoş geldiniz Nadide Hanım. Buyurun, içeri geçin.
4: Sağ olun. Fazla kalmayacağım zaten. Size bir derdim açmaya gelmiştim.
3: Hayrola?
4: Nasıl desem bilmem ki. Benim derdim Cihan Hanım'dan yana.
2: Cihan Hanım mı?
4: Evet ya. Oturduğu evin kirasını tam 3 aydır alamıyorum.
3: 3 aydır?
2: Peki bugüne kadar hiçbir şey söylemediniz mi?
4: Kadıncağızın haberi yoktur ki Mahmut Bey. Gücüne gitmesin diye ben de bir şey demedim. Ali ödüyordu kirayı, ona söyleyeyim dedim. İnanır mısınız, gittim de Aksaray'a. Dükkanın önünden kaç defa geçtimse... İçeri gireyim mi, girmeyeyim mi diye düşündüm. Yapamadım. Yüzüm tutmadı.
3: Keşke girseydiniz. Ali de suçunu anlasaydı. Kadıncağızı ihmal ettiği yetmezmiş gibi bir de kirasını ödemiyor demek.
4: Ne bileyim, yapamadım işte. Sizleri de rahatsız etmezdim ama onlara daha bir yakınsınız. Nazınız sözünüz geçer. Bir söyleyiverseniz Ali'ye. Elim pek daha şu sıralarda. Yoksa yine sabrederdim.
2: Merak etmeyin Nadide Hanım. O yaptığından utanmıyorsa utandırmasını bilirim ben.

0: Öyle demek yakında baba olacaksın ha? Hadi hayırlısı.
1: Sağ ol abi.
0: Cihan Hanım ne yaptı müjdeyi alınca? He? Çoktandır dört gözle bekliyordu da.
1: Şey, annem mi? Ona daha söyleyemedik.
0: Anlamadım. Haberi aldığınız haftayı geçmiş ya.
1: Öyle de işte dünya telaşı, dükkan, ev, insanın eli değmiyor ki. Hem geldiğinde şey demiştin, hani konuşalım filan diye, bir mesele mi var?
0: Var olmasına var da benim değil, Nadide Hanım'ın meselesi. Eli darmış kadıncağızın, bir uğrayıversen derim.
1: Şu insanlar da amma açgözlü oluyorlar. Bunca zaman hiç aksatmadan ödedim kirayı. İnsanlık hali, her zaman elim geniş olmuyor ki. Biliyorsun bu sıralarda masrafım çoğaldı. Çocuk için hazırlıklara su gibi para gidiyor vallahi.
0: Gitmez mi? İşin kötü senin Ali. Çok kötü.
1: Sağ ol Mahmut abi. İnsan halinden anlayan bir sen varsın zaten.

0: Demek bugün aldınız haberi. Ne güzel. Torunumu görebileceğim. Kız mı olur acaba oğlan mı?
1: Bilmem ki. Sevineceğini bildiğimden haberi alır almaz koştum sana. Biz de birkaç saat önce öğrendik zaten.
0: Sağ ol oğlum. Anneni nasıl da düşünürsün.
1: Artık masraflar çoğalacak. Kim bilir kaça patlar bunca hazırlık. Bir de dükkana mal alacağım bugünlerde. Her şey ateş pahası.
0: Hep masraftan söz ediyor. Nasıl derim şimdi odunum kömürüm bitmek üzere diye.

0: Olmaz, şimdi sırası değil.
1: Niye daldın anne?
0: Hı? Ben mi oğlum? Hiç, hiç. Eski günleri düşündüm de, senin Ömer'in doğduğunuz zamanları.
1: Senin için varsa yoksa eskiler zaten. Aksaray, Laleli. Neyse ben gideyim artık. Berrin evde bekliyor. Bu akşam sinemaya gideriz diye sabahtan söz vermiştim. Hadi hoşça kal anne.
0: Güle güle oğlum. Güle güle.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Seni görmek, seni sevmek emeliyle yaşarım. Seni bir gün göremezsem coşar ağlarım. Selanikli Ahmet Efendi'nin bu Hicazkar eserini İzmir Radyosu Türk Sanat Müziği Sanatçıları Korosu'ndan dinledik hep birlikte. Eserin başındaki Hicazkar peşrevi Tamburi Cemil Bey'in bir bestesiydi. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz size. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Hicazkar ve Mahur makamında eserler sunacağız size. Dinleyeceğimiz ikinci Hicazkar eser Nasibin Mehmet Gürün'ün bir bestesi. Güfte Mehmet Hafit Bey'e ait, Belgin Gök'ten dinliyoruz. Seni candan severim, aşkına kurban olurum, ölürüm feyzi garamınla yine can bulurum.

Şevki Bey'in Hicazkar makamındaki şarkısını Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz. Gönlümü duçar eden bu hale hep, kare gözlüm, kare bahtımdır sebep.

Tülün Kuşoğlu'nu Nevesel Kökteş'in Hicazkar bestesinde dinliyoruz. Alemi gülzar ederdim, kadir olsaydım eğer, bülbülün feryadı, bilmezdim, bu yüzdenmiş meğer.

Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Hicazkâr şarkısını Alaaddin Yavaşçı'dan dinliyoruz. Gönül derdi çekenleri, gizlice yaş dökenleri, bağrımdaki dikenleri gidin sorun gecelerden.

Karacaoğlan'ın bir şiirine Nihat Adlim'in Hicazkar makamındaki türküsü var sırada. Mustafa Öztürk'ten dinliyoruz. Deli gönül coştu yine, seni kimler eyler şimdi? Sarı sümbül, mor menekşe giydi bizim dağlar şimdi.

Güftesi ve bestesi Muhlis Sebahattin Ezgi'ye ait Hicazkâr eseri Turhan Öge'den dinliyoruz. Eminem'in 15'e bastı yaşı, cihanda yok Eminem'in bir eşi.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Mahur makamında eserlerle devam ediyor. Dinleyeceğimiz ilk eser Hafız-ı Şirazi'nin şiirine Abdülkadir Meragi'nin Mahur makamındaki kar formundaki eseri. TRT Radyo Sanatçıları Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinliyoruz. Gül bi ruhiyar hoş ne bahşet, bi bade bahar hoş ne bahşet. Esere

Sırada Süleyman Daniş'in şiirine Ebu Bekir Ağa'nın mahur makamındaki ağır semai var. Yine TRT Radyo Sanatçıları Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinliyoruz. Sarsam Mia'nın ey güliter Yasemen gibi, sürsem hemişe payine ruhim çemen gibi.

Hafız Hüsnü Efendi'nin Mahur makamındaki eserini Mülkiye Topel'den dinliyoruz. Sabah tarf-ı vefadan peyam yok mu? O yâri bi vefadan selam yok mu?

Nahit Hilmi Özeli'nin güftesini yazdığı Refik Fersan'ın mahur bestesini Milihat Gülses'ten dinliyoruz. Bir neşe yarat, hasta gönül, sen de biraz gül. Bak işte bahar oldu, bütün her taraf hep gül.

Sevgili dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi, size yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son mahur eser, Karacaoğlan'ın bir şiirine Saadet'in Kaynağı'nın bir bestesi. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz son eserimizi. Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca, muhannatın kahrın çekmem, gel deyip de gelmeyince. Hoşçakalınız.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Müzikler hayatı anlatır.
1: İstanbul Radyosu'ndaki müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk 7 gün sonra yine burada. İstanbul Radyosu'nun TRT Radyo 1 stüdyosundayım. Salih Yılmaz teknik yönetimde, Canan Polat mikrofon gerisinde. Hayatı anlatan macera perest müziklerimiz heyecan, gerilim ve serüvenlerinin izini sürüyor bu pazar gününün 11. saatinde. Beyaz Perde'nin ilk 007 James Bond'u Sean Connery dünyayı kötülerden kurtarıyor yine. Ama bu kez James Bond kimliğiyle değil de Büyük Britanya ordusundan bir subay kimliğiyle ve çifte yönetmenli 1962 yapımı The Longest Day, En Uzun Gün filminde. Hayatı anlatan macera perest müziklerimizi işte o filmle başlatıyorum bu pazar tatilinde.

0: İkinci Dünya Savaşı'nın Batı cephesindeki en uzun günü, D-Day diye de anılan Normandiya çıkarmasını yansıtmıştı ekrana Kenan Akin, Andrew Morton's ikilisi. Reichswehr'in Alman ordularının batıdaki savunma cephesi olan Fransa'nın Calais kıyılarında bekliyordu ama 6 Haziran sabahı başarılı bir yanıtmayla Normandiya kıyılarına Sherbrooke olaylarında ayak basacaktı İngiliz, Amerikan, Kanada ve Özgür Fransız birlikleri. Adı gibi oyuncu çizelgesi de uzundu en uzun günün. İngiliz, Amerikan, Fransız ve Alman sinemasından isimler vardı o çizelgede. John Wayne, Eddie Albert, Jean-Louis Barrault, Arletty, Richard Baymer, Hans Christian Blech, Bourville, Richard Burton, Wolfgang Böttner, Sean Connery, Red Buttons, Irina Remick, Henry Fonda, Fabian, Mel Ferrer, Kurt Jürgens, Peter Lawford, Sal Mineo, Edmund O'Brien, George Segal, Rod Steiger, Richard Thorpe, Robert Ryan, Peter Van Eyck, Daniel Jelin, Serge Tolstoy, Dietmar Schönherr ve Paul Anka. Birleşik Devletler Ordusu'nun bir askeri rolündeydi Lübnan asıllı Kanadalı şarkıcı Anka. Bu filmde hiç şarkı söylemiyordu ama en uzun günün, The Longest Day'in sözlerime eşlik eden müziği onun bestesiydi. Ve Paul Anka kendi bestesini o yıl kaydettiği tekli planda seslendirecekti. The Longest Day.
1: Many men

En uzun günün Paul Anka'nın sesindeki şarkısı oldukça kısa sürdü değil mi? O zaman Paul Anka'nın müziğini biraz daha uzatalım ve en uzun günü bir kez daha dinleyelim. Bu sefer Kanadalı besteci ve şarkıcıdan değil de İtalyan lövanteni bir frankofondan, Dalida'dan. Eddie Marnay'in Fransızca uyarlamasıyla 1962 yılında kaydettiği plandan. Le jour le plus long.

Bağdaşık güçler çıkarmanın dördüncü gününde Normandiya kıyılarında ilk köprü başını tuttular. Ardından Fransa içlerine ve Paris'e doğru yola koyuldular. Paris ise heyecan ve öfke içindeydi o günlerde. Kentin yazgısını belirleyecek bir soru dolaşıyordu dilden dile. Paris brûle-t-il, Paris yanıyor mu?

O soruyu 1944 yılının Paris'inden 1965 yılının Fransız beyaz perdesine getirdi René Clair. O yıl yönettiği filmiyle seyircilerini 81 yıl öncesinin Alman işgali altındaki Fransız başkentine götürdü. Hızla Paris'e doğru ilerlemektedir. Normandiya çıkarmasını gerçekleştiren bağdaşık güçler. Alman işgal komutanı General Dietrich von Holitz'e eğer savunamayacaksa ve bağdaşıklar ele geçirecekse kenti yakması emrini vermiştir. Öfkeden gözü dönmüş Adolf Hitler. Gel gelelim Paris'e tutkundur. Gerd Fröbe'nin canlandırdığı General von Holitz. Uygarlık ve kültürün yüzlerce yıllık hazinesi, güzelim kenti yakıp yıkmaya el vermez içi. O Führer'in emri ve kendi duyguları arasında bocalarken, Almanlardan sonra kentin yönetim ve denetimini ele geçirmenin savaşı içindedir Fransız direniş örgütü. Jean-Paul Belmondo, Charles Boyer, Leslie Caron, Alain Delon, Jean-Pierre Cassel, Claude Dauphin, Daniel Gélin, Yves Montand, René Clair'in bu savaş serüveninde Parislileri ve Fransızları canlandıranlar. Gerd Fröbe, Bruno Kremer, Hannes Messamer onlara eşlik eden Alman oyuncular. Filmin Amerikalıları arasındaysa Kirk Douglas, George Jacobs, Glenn Ford ve Orson Welles gibi isimler var. Ya müzikler? Maurice Jarre'ın 61 yıl öncesinin bu René Clair filmine ve şu anda da benim sözlerime eşlik eden müziği filmle aynı adı taşıyor. Paris Brûle-t-il, Paris yanıyor mu? Avignonlu serçe Mireille Mathieu'nun bir yıl sonra 1966'da Maurice Vidalet'in sözleriyle kaydettiği plaksa Nazi işgali altındaki Paris'in tepkisini dile getiriyordu. Paris en colère, Paris öfke içinde.

İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru Alman işgali altındaki Paris öfke içindeydi. 1965 yılının Fransız sinemasındaki René Clair filmi Paris Brûle Til, Paris Yanıyor mu filminde. 1967 yılının İngiliz sinemasındaki yeni Bond serüveninde.

ise nükleer bir savaşın eşiğindeydi dünya. Yalnızca Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık hükümetleri ayırdındaydı bu tehlikenin. Bir de majestelerinin gizli servisi ve özel ajanı 007 James Bond. Bir Amerikan uzay kapsülünün Sovyetlere ait bir uzay gemisi tarafından yutulması Birleşik Devletler ve Sovyetleri karşı karşıya getirmişti. Aslında her zamanki gibi Spectre örgütünün marifetiyle tüm bunlar. James Bond bu kez Japonya'da boy gösteriyor. Sean Connery'ye, Karin Dor, Donald Pleasence, Bernard Lee ve Loïc Maxwell gibi Avrupalı ve İngiliz oyuncuların yanı sıra Akiko Wakabayashi, Tetsuro Tanba, Miyahama ve Teru Shimada gibi Japon oyuncular da eşlik ediyordu. James Bond'un İstanbul sinemalarında İnsan İki Kere Yaşar adıyla gösterime giren bu yeni serüveninde filme adını veren şarkıyı John Barry'nin notaları ve Leslie Brickhouse'un sözleriyle Nancy Sinatra seslendiriyordu. You Only Live Twice.

007 James Bond şu dünyayı kurtarma serüvenlerinden çok yoruldu değil mi? 1962'den 67'ye 5 kez kötü adamlara karşı savaştı ne de olsa. En iyisi mi onu biraz dinlendirelim ve macera perest müziklerimizle 1968 yılına geçerek bir başka serüvenin izini sürelim. Bebek yüzlü iki masum gangsterin Bonnie Elizabeth Parker ve Clyde Chestnut Barrow'un serüveni bu. Birleşik Devletler'in Orta Batı eyaletlerindeki banka ve dükkanları soyarken kimseyi öldürmediler. Soydukları her yere bir demetle çiçek bıraktılar. 1930'ların başlarında kapitalizmin 1929'da başlayan büyük bunalımıyla ana malcı düzene ateş püskülen halkın gözünde bir tür Robin Hood oldu onlar. Dillere destan aşklarıyla da yoksulların ve orta sınıfın kahramanlarına dönüştüler. 1934'te makineli tüfeklerle delik deşik edildiklerinde Bonnie 24, Clyde 25 yaşında.

yaşındaydı. Ve o ikisinin öyküsünü yönetmen Arthur Penn 1968'de Beyaz Perde'ye taşıdı. Filmin özgün müziğini Charles Strauss bestelemiş, Bonnie ve Clyde'i yine o yıl plaklara getiren, şarkının müziğini ve sözlerini ise Fransız besteci, söz yazarı ve şarkıcı Serge Gainsbourg yazmıştı. İstanbul Radyosu

1930'larda Amerikan Orta Batısındaki halkın dilindeydi Bonnie ve Clyde'ın öyküsü. 60'ların ikinci yarısındaysa Hollywood sinemasının peliküllerinde ve Avrupalı şarkıcıların dilinde. 1968'de hem az önce dinlediğimiz Brigitte Bardot ve Serge Gainsbourg birlikte anlatmışlardı o öyküyü, hem de az sonra dinleyeceğimiz Fransa'nın Elvis Presley'i Johnny Hallyday. Gainsbourg ve Bardot'un diline Serge Gainsbourg'un notaları ve sözleriyle takılmıştı Bonnie ve Clyde'ın öyküsü. Johnny Hallyday'in diline ise 3 Amerikalı'nın Peter Callender, Mitch Murray ve Joe South'un müziğiyle. O üçünün bestesini Yeni Dünya'nın şarkıcıları özgün sözleriyle seslendirmiş, Johnny Hallyday ise George Aubert'in Fransız

0: Önce Beyaz Perde'deki En Uzun Gün, The Longest Day filminin müziği yankılandı hayatı anlatan müziklerimizde. İlkin Paul Anka'nın, bestecisi Paul Anka'nın yorumuyla, sonra da Dalida'nın Fransızca uyarlamasıyla. Bir sonraki serüvende ise Paris Öfke içindeydi, Mireille Mathieu'nun şarkısıyla, Paris en Colère. Derken bir James Bond filminin izini sürdük. Nancy Sinatra'nın sesiyle You Only Live Twice. Ardından Bonnie and Clyde'ın, o iki masum gangsterin öyküsü yankılandı hayatı anlatan müziklerimizde. Önce Brigitte Bardot ve Serge Gainsbourg ikilisinden, sonra da Johnny Hallyday'den. Evet sevgili dinleyiciler, maceradan maceraya iz sürdük bu haftaki macera perest müziklerle. Haftaya yeniden buluşmak üzere müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ve yapım görevlimiz Canan Polat'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan müzik dolu günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.
1: Müzikler hayatı anlatıyordu.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkileyin.

0: Kesinliklere yönlendirin.
1: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
2: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
3: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugün sizlere hepimizin fark ettiği ama çoğu zaman nedenini bilmediği ilginç bir konudan bahsedeceğiz. Yabancı dil öğrenmek için en ideal yaş ve en kolay yöntemler nelerdir? Bugün hepimizin hayatında önemli bir yer tutan bir konuyu ele alacağız. Yabancı dil öğrenmek. Peki gerçekten bir dili öğrenmek için en doğru yaş var mı? Bilim insanlarına göre dil öğrenimi için en avantajlı dönem çocukluk yıllarıdır. Özellikle 0 ila 7 yaş arası beynin dil öğrenmeye en açık olduğu dönem olarak kabul edilir. Bu süreçte çocuklar bir dili kurallarla değil, duyarak, taklit ederek ve doğal bir şekilde öğrenirler. Bu durum kritik dönem hipotezi olarak bilinen bir teoriyle açıklanır. Bu hipoteze göre küçük yaşlarda öğrenilen diller çok daha kalıcı ve akıcı olur. Ancak bu yetişkinlerin yabancı dil öğrenemeyeceği anlamına gelmez. Aksine yetişkinlerin de önemli avantajları vardır. Örneğin daha güçlü bir kelime hafızasına, disipline ve öğrenme stratejilerine sahiptirler. Yani doğru yöntemlerle her yaşta dil öğrenmek mümkündür. Peki en kolay nasıl yabancı dil öğrenilir? Aslında bunun tek bir sihirli yöntemi yok. Ama etkili olan bazı temel prensipler var. Birincisi, maruz kalmak. Yani dili sık sık duymak ve görmek. Sevdiğiniz dizileri, filmleri o dilde izlemek, müzik dinlemek ya da basit metinler okumak öğrenme sürecini hızlandırır. İkincisi, aktif kullanım. Sadece dinlemek yetmez, konuşmak gerekir. Hata yapmadan, korkmadan pratik yapmak dil öğrenmenin en önemli adımlarından biridir. Çünkü dil kullanıldıkça gelişir. Üçüncüsü, küçük ama düzenli adımlar. Her gün sadece 15-20 dakika bile olsa çalışmak, uzun aralıklarla yapılan yoğun çalışmalardan daha etkilidir. Ayrıca bir dili öğrenirken sadece kelimelere değil, o dilin kültürüne de ilgi göstermek öğrenmeyi daha keyifli hale getirir. Çünkü dil sadece iletişim aracı değil, aynı zamanda bir yaşam biçiminin yansımasıdır. Unutulmaması gereken en önemli nokta ise şudur. Mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Bir dili öğrenirken hata yapmak sürecin doğal bir parçasıdır. Hatta çoğu zaman en iyi öğretmendir. Kısacası yabancı dil öğrenmek için en ideal zaman erken yaşlar olabilir. Ama en doğru zaman başlamaya karar verdiğiniz andır. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Biliyor muydunuz?

0: Radyo 1.
1: Saat 5.
0: Haberler.
1: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Müzakere bilmecesi sürerken İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. İsrail'in birçok noktasından siren sesleri duyuldu. İran'dan bu gece yalnızca bir uyarıydı açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump ise masaya geri dönün ve anlaşma yapın dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığıyla Mustafa Paşa halkını seçim sonucundan dolayı tebrik etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin mesaj paylaştı. Sandığa yansıyan her tercih, demokrasimizin köklü geleneğini ve milli iradenin gücünü bir kez daha ortaya koydu, dedi. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Saat 9.30'da başlaması beklenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi. Yılmaz, eleştiri sınırını aşan ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yapılan saldırıları lanetledi. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler salı gününe çevrildi. Genel Merkez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP meclis grup yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere bugün bir araya gelecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin belgesel alanında bir referans noktasına ve uluslararası ölçekte itibarlı bir markaya dönüştüğünü söyledi. İletişim Başkanı 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri töreninde konuştu. Belgesel Festivali Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çizdiği küresel adalet ve hakkaniyet eksenli rotanın kültür, sanat ve medya dünyasındaki yansımasıdır dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türkiye'nin her zaman Kırım Tatarlarının yanında olduğunu söyledi. Kürşat Zorlu, Ankara Kızılcı Hamam'da düzenlenen geleneksel Tepreş Bahar Şenliği'ne katıldı. 2014 yılında Kırım'da yaşanan ilhakı yasa dışı yasa dışı bir işgal olarak değerlendirmeye devam edeceğiz dedi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Orta Koridor, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Bakan Hakan Fidan'ın bölgesel istikrar ve kalıcı barış vurgusu yapması bekleniyor. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Sandıklardaki oyların sayımı devam ederken Ermenistan Başbakanı Paşinyan seçimi kazandıklarını söyledi.
0: Spor.
1: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi yeniden başladı. Genel kurulda 17.245 oy alan Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün 35. Başkanı seçildi. Haberleri sunduk.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Müzakere bilmecesi sürerken İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. İsrail'in birçok noktasından siren sesleri duyuldu. İran'dan bu gece yalnızca bir uyarıydı açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump ise masaya geri dönün ve anlaşma yapın dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığıyla Mustafa Paşa halkını seçim sonucundan dolayı tebrik etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin mesaj paylaştı. Sandığa yansıyan her tercih, demokrasimizin köklü geleneğini ve milli iradenin gücünü bir kez daha ortaya koydu, dedi. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Saat 9.30'da başlaması beklenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi. Yılmaz, eleştiri sınırını aşan ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yapılan saldırıları lanetledi. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler salı gününe çevrildi. Genel Merkez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP meclis grup yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere bugün bir araya gelecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin belgesel alanında bir referans noktasına ve uluslararası ölçekte itibarlı bir markaya dönüştüğünü söyledi. İletişim Başkanı 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri töreninde konuştu. Belgesel Festivali Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çizdiği küresel adalet ve hakkaniyet eksenli rotanın kültür, sanat ve medya dünyasındaki yansımasıdır dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türkiye'nin her zaman Kırım Tatarlarının yanında olduğunu söyledi. Kürşat Zorlu, Ankara Kızılcı Hamam'da düzenlenen geleneksel Tepreş Bahar Şenliği'ne katıldı. 2014 yılında Kırım'da yaşanan ilhakı yasa dışı bir işgal olarak değerlendirmeye devam edeceğiz dedi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Orta Koridor, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Bakan Hakan Fidan'ın bölgesel istikrar ve kalıcı barış vurgusu yapması bekleniyor. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Sandıklardaki oyların sayımı devam ederken Ermenistan Başbakanı Paşinyan seçimi kazandıklarını söyledi. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi yeniden başladı. Genel kurulda 17.245 oy alan Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün 35. başkanı seçildi. Haberleri sunduk.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi. Marmara'da hava az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5 metre, görüş iyi. Ege'de hava az bulutlu ve açık,

Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği en fazla 50 santimetre, görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz Sabancı Üniversitesi Diller Okulu öğretim görevlisi Sayın Ekrem Şimşek. Ekrem Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ekrem Hocam, sizinle bu sabah hakikat sonrasını konuşmak istiyorum. Önce hakikat ve sonrası da var tabii ki. Şöyle diyelim mi? Hakikat öncesi, hakikat ve hakikat sonrası. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Böyle bir başlığa?
2: Bu başlangıcınız beni tebessüm ettirdi. Merhum Alev Alatlı derdi ki, evladım hakikat mı vardı ki sonrası olsun diye. Dolayısıyla o gerçeklik kavram üzerinde durmakta fayda var. Nedir gerçeklik?
1: Gerçeklik mi, hakikat mı?
2: Hakikat.
1: Çünkü ikisi bazen evet, birbiriyle uyuşmuyor. Mesela bir adam, bir hırsızın hırsız olduğu gerçektir. Ama yaptığı şey hakikate uygun mudur, değildir gibi bir örnek versem.
2: Güzel bir farklılık. Doğru söylüyorsunuz. İsterseniz sonrasıyla başlayalım da belki öncesini anlamak daha kolay olur.
1: Tamam.
2: 2016 yılında Oxford sözlüğü yılın kelimesi olarak bu hakikat sonrasını seçiyor. Post-truth, öyle İngilizce anlamıyla. 2016 yılı da sebebi var niye bunun olmasının. O dönemde bizim İngiltere diyebildiğimiz Birleşik Krallık'ta Brexit referandumu oldu. Yani
1: evet, evet.
2: Avrupa Birliği'nden Birleşik Krallık ayrılsın mı ayrılmasın mı, ayrılalım mı kalalım mı diye iki soruluk bir referandumdu bu. Haziran ayında bir pazar günü bu referandum yapılıyor. Yaklaşık %48 kalalım diyor. %52 yaklaşık bunlar yani şeylerde. Ayrılalım diyor. Neticede ayrılmak zorunda kalıyorlar. Ama işin ilginç olanı pazartesi günü başlıyor. Bu %52 oranında ayrılalım diyenler herhalde başı çekiyor olsa gerek ki Google'da 3 tane soru müthiş popülerlik kazanıyor. Avrupa Birliği nedir? Kaç ülke vardır? Biz neden ayrıldık? Hangi kurumdan ayrıldık? Buradan tanımına geçecek olursak, objektif gerçeklerden ziyade duyguların ve kişisel algıların daha rol oynadığı bir algılama sürecinden bahsediyoruz. İşte hakikat sonrası buna tekabül ediyor. Yakın tarihten örnekler verecek olursak, bir ülkenin başka bir ülkenin sınırında asker yığması, orada askeri hareketlinin olması, bunun sonucunda buraya saldıracağım. Yok yok, böyle biz hiçbir şeyimizi, biz kendi sınırlarımızı sadece koruyoruz. Akabinde saldırdığı görülüyor. Ve genellikle bu tür yüzleşmelerde evet ama diye başlar cevaplar. Evet ama biz tehdit gördük burada deyip günümüzde yaşadığımız olaylar.
1: Evet, aynen o.
2: Yani geldi. İsrail Gazze'yi bombalıyor. Ben bunun hastanelerin, okulların bombalanmasının ne gibi bir haklı gerekçesi olabilir? Evet. Ne diyorlar? Orada teröristler
1: var. İnanırsanız. Üsler kurması dünyanın
2: her yerinde. İnanmak istediğinize inanırsınız. Dolayısıyla biz birkaç şekilde günlük hayatımızda bunları görüyoruz. Kurumsal anlamda baktığımızda kimi ülkelerin iklim değişikliğini kabul etmediğini görüyoruz. Ederlerse çünkü bunun ekonomik yaptırımları olacak.
1: Doğru.
2: Sosyal medyaya baktığımızda yankı odaları dediğimiz bir kavram ortaya çıkmış. Burada var olan düşüncelerinizin, duygularınızın bir anlamda doğrulandığı bir yerler. İşte aynı takımı tutan taraftarların kendi takımlarını öven bildirilere maruz kalması. Politik olarak siz düşünün yani hangi anlamlara geldiğini. Dolayısıyla duymak istediğin insanlar duyabiliyor. Gerçeklik bu anlamda da yer almış oluyor. Bir başka nokta da siyasi kampanyalarda bu kullanılıyor. Bu günümüzde Avrupa'da yükselen bir ultra milliyetçi bir akım var. Hemen hemen her ülkede evet, artıyor bunların sebebi. Ve özellikle de beslendikleri alan işsizlik. Göçmenler doğru, geldi, işsizlik başladı diye. Ve çok kolay manipüle edilebiliyor insanlar. İşte bu Brexit örneğinde de Galler'den bir gazeteci, kendi doğup büyüdüğü yer Avrupa Birliği'nden müthiş fayda sağlamış. Bir madenci kasabasıyken spor tesisleri, yol yapımı, köprüler, bunlardan azami derecede faydalanan bir şehir düşünün ve en çok hayır oranının, yani ayrılalım oranının olduğu bir yer. Gazeteci gidiyor kendi şeyine, insanlarla sohbet etmeye başlayınca hepsinin ortak noktası biz bu göçmenlerden bıktık diyorlar. Evet. Bir bakıyorlar sadece bir tane kayıtlı Polonyalı göçmen var. Dolayısıyla algılar çok önemli rol oynuyor. Röportajlara devam edince görüyor ki sosyal medyadan kişisel mesajlar alındığı görülüyor. Bugün sosyal medyada biz bilerek isteyerek paylaştığımız bilgilerle aslında hayatımızdan pek çok doneler veriyoruz insanlara. Evet. Ve bu algoritmalar sayesinde de kişinin dini inançları, politik duruşu, hayat anlayışı, bunlarla ilgili pek çok ipuçları var. Dolayısıyla sizin hassas noktalarınız da belli olursa ona yönelik mesajlar almanız gayet mümkün ve bu da yapılmış. Özellikle Türkiye ile ilgili reklamlar, gerçek dışı reklamlar, Avrupa Birliği'ne Türkiye giriyor. 76 milyon o zaman nüfusuyla. Türk'ü nasıl karşılayacaksınız Avrupa Birliği'nde diye. Gerçek dışı. O zamanlar Türkiye'nin çünkü görüşmeleri durmuştu. Ama bu kişilerin hassasiyetlerinden yola çıkarak o değiştirilemez bir hale gelmiş. Ben buradan ayrılmalıyım diye. Gerçekle aykırı olan bir durum yaşanmış. Dolayısıyla tekrar etmek gerekirse objektif gerçeklerden ziyade kişisel var olan anlayışın desteklenmesi ve duyguların ön plana çıkarılması bu hakikat sonrası dönemi tarif eden bir dönem oluyor.
0: Biz bir müzik arası verelim. Hakikatle bağlantılı, aşk oldukça bağlantılı bence. Aşık Veysel'den dinleyelim. Gerçek aşık. Buyurunuz.

0: Ekrem Hocam, bu duruma nasıl mukavemet etmek, direnmek gerekir? Mesela bir Müslümanın bu konuda uyanık olması amiyane tabirle gerekir diye düşünüyorum. Bu hususta ayet ve hadisler de var bildiğimiz kadarıyla. Biraz sizi buna teşvik edeyim.
1: Teşekkür ederim. Bu güzel pas için çağımızın en temel özelliğinin bunu bir kere teslim edelim. Hakikatin değil algıların hakim olması, doğruların değil de duyguların ön plana çıkması, bu maalesef yaygın bir şekilde en önemli mecra olan sosyal medyada özellikle karşımıza çıkıyor. Ve Covid-19 sonrası da ekranda harcanan zamanın ne kadar arttığını biliyoruz. Dolayısıyla epey bir insan saatlerini haber kaynağı olarak bu tür mecralarda değerlendiriyor. Şimdi bizim Peygamberimizin sözlerinden aldığımız bir şey var. Kişinin duyduğu her şeyi söylemesi ona günah olarak yeter diyor. Bu bizi araştırmaya sevk etmeli. Keza Hucurat suresinde bir fasık size haber getirirse onu araştırın.
0: Evet,
1: yani paylaşmadan evvel bu mekanizmaları harekete geçirmemiz gerekiyor. Günlük hayatımızda uyguladığımızda örneğin bir ürün alacaksak, o ürünü üreten firmanın internet sitesiyle yetinirsek bu bizi kısıtlar. Çünkü orada büyük ihtimalle yanlış bir bilgi olacaktır. Dolayısıyla birden fazla kaynağa yönelmekte fayda var. Nasıl başa çıkacağımız konusunda belki ilk yapılacak şey birkaç kaynaktan konuyu araştırmak, doğru olup olmadığını bu şekilde test etmek gerekir. Evet.
0: Ekrem Hocam, tabii bu testi yapmak için de biraz bilgi gerekiyor. Mesela çok affedersiniz bir söz dolaşır oldu ortalarda. Bir de Hazreti Mevlana'ya atfediliyor, ilgisi yok. Önce söze bakarım söz mü diye, sonra adama bakarım adam mı diye. Şimdi bunu ulu orta herkes söyler hale geldi. Mesela kimse kendisine ya bir dakika ben bu adamı kritik ediyorum ama benim adamlığımı da birileri sorguluyorsa diye düşünmüyor. Yani ben ne kadar adamım acaba ya da bu sözden ne anlıyorum diye düşünmüyor ne yazık ki. Onun için gerek ayetler gerek hadis-i şerifler bizim aklımızda böyle bir motto olarak kalıyor ama maalesef bir işe yarar hale getiremiyoruz onları. Onun için de haber duyduğumuzda bu ayete rağmen atlıyoruz üzerine ve bizi yönlendiriyor maalesef.
1: Çünkü hoşumuza gidiyor. Var olan düşüncelerimizin, duygularımızın karşılık bulduğunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Ve kötü tarafı hep bu insanlarla, hep bu kaynaklarla baş başa kalınca dünyayı algılamamız da çok sınırlı hale geliyor. Dünyayı bundan ibaret görme gibi bir yanlışa

0: düşebiliriz.
1: Bir de mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Mesela bu sözleri söyleyenlere güvenimiz, işte falanca kuruluş, falanca televizyon kanalı, falanca gazete yazdıysa doğrudur diyoruz. Buradan şuraya gidiyorum. Son 50 yılda dünyada Müslüman imajını dibe çekmek için ne lazımsa yapılıyor. Yani Müslümanlar katildirler, öldürürler, keserler, asarlar. Yani eskiden o aksakallı bey amcaya olan güven ortadan kaldırıldı. Şimdi imanlı bir insan ne derse desin artık güvenmediğimiz için ona inanmıyoruz. Bir mana taşımıyor bizim için. Yani güven eksenleri de kaydırıldı. Yani artık kime güven duyacağız? İşte Amerikalı falanca medya kuruluşuna güveneceğiz. Böyle bir şey de var. Tabii bu bizim hakikat algımızı ve hakikatin eksenini, kaynağını vesaireyi de değiştiriyor maalesef.
2: Bu sadece haber kanallarıyla gelmiyor karşımıza. Tabii. İzlediğimiz filmlerde, okuduğumuz romanlarda tiplemeler maalesef bunun üzerinden belki biz de kendi kültürümüzden alet olarak bunları yapıyoruz. Günümüzde baktığınız bilgisayar oyunlarında kötü adamların aslında bir Müslüman fiziksel görünümüne sahip olduğunu görüyorsunuz. Dizilerde, filmlerde keza öyle.
0: Evet.
2: Dolayısıyla bu yanlışa düşmemek gerekiyor. Evet. Ama söylediğiniz tespit çok kıymetli. Kendi yanlış düşüncelerimizin de farkında olmamız gerekiyor.
0: Tabii.
2: Belki biz de hata yapıyor olabiliriz.
0: Tabii ki.
2: O yüzden farklı kaynakları değerlendirmekte fayda var.
1: Bakar mısınız? Yani Kızılderilileri katletmiş kovboylar, bu kovboy filmleri sayesinde bizim için ne kadar güvenilir insanlar haline geldi.
2: Hem de ne
1: hain... Kovboyun denilince yani...
2: ne haince taktiklerle o şimdi Şükran Günü diye kutlanan günlerinde Kızılderili insanlar biliyorsunuz kendi yaşadıkları coğrafyada maruz kalmadıkları mikroplar, bakteriler. Onlara güya iyilik yapıyorum diyerek battaniyeler bu şekilde enfekte olmuş battaniyeleri vererek topluca katliamlarına sebep olmuş. Ondan sonra da işte bu kültürler günü, Şükran Günü vesaire gibi aldatmacalarla bunu günümüzde çok güzel reklamını yapabiliyorlar.
1: Maalesef.
2: Dolayısıyla bunu bir eğlence, işte bir hindi yemek anlamında değil ama derinlerine bakmakta fayda var. Dolayısıyla araştırmak. Yani işte peygamberimizin uyarısı orada değerli, bir araştırın. Yaymadan evvel her duyduğunuzu paylaşırsanız bu günah olarak size yeter diyor. Bundan daha öte bir uyarı herhalde söylenmemiştir.
1: Kesinlikle. Şimdi bu hakikat saptırması desek acaba buna? Yani hakikatin üzerinde oynama projesi ne zamandan beri var dünyada?
2: Aslında herhalde insanlık tarihi kadar eskidir ama şu anda bir sosyal medya gibi bir mecra var.
1: Doğru.
2: Belki daha fazla muhatap olduğumuz gerçeği bundan kaynaklanıyor. Yoksa eskiden de vardı biliyorsunuz kelime oyunlarıyla.
1: Tabii tabii haklısınız.
2: Yani biz bunu kendi hayatımızda da yaşamışızdır. Şeylerde öğretmen sıfır verdi. Ben 10 aldım gibi şeyleri kendi hayatımızda durdu. Burada
1: bu şeyle başlıyor. Yani şeytan ve Adem şeyine kadar gidiyor. Kadir. Yani hem orada hem de şeytanın Adem Aleyhisselam'ı yanıltması.
2: Zayıflıklar duymak istediğinizi duymak istemeniz.
1: Evet belki.
2: Yani Adem Aleyhisselam'a sonsuzluk hissinin, yani sonsuzluğun verilmesi oradan hareket ederek dolayısıyla yani biz zeki insanların manipüle etmesi diyebiliriz ama kötüye kullanılmış bir zeka tabii.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bulduğum bir konuyu konuştuk. Allah sizden razı olsun.
2: Hı,
1: Allah bilginizi, ilminizi bereketlendirsin inşallah. Efendim Ekrem Şimşek Beyefendi ile yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
3: Sabahın Hayrı.

Hemen TRT geleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.

Yeni bir haftaya, yeni umutlara ve sımsıcak bir Haziran sabahına birlikte merhaba diyoruz. Güneş erkenden yüzünü gösterdi. Gökyüzü masmavi, pırıl pırıl. Güzel günün eşliğinde yolculukta olanlara kolaylıklar, işine yetişmeye çalışanlara bol enerji, evde çayını yudumlayanlara huzur diliyoruz. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Birlikteliğimize Musa Eroğlu'nun seslendirdiği Mersin yöresinden derlenen bir türküyle başlıyoruz. İndim geldim ince kumdan gırmadan, yaktın beni on beşime varmadan.

0: Değerli dinleyiciler, kavurucu yaz sıcaklarında küçük baş ve büyük baş hayvanlarının bakımı ve sağlığı her zamankinden daha önemli. Yüksek verim elde etmek ve hayvanlarımızı sıcaktan korumak için bu dönemde nelere dikkat etmeliyiz? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu Şahin'in Hatay Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sayın Yahya Hamurcu ile yaptığı söyleşiyi sunuyoruz.
1: Sayın Hamurcu, hoş geldiniz programa.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz programa katkılarınızdan dolayı. Sayın Hamurcu, yaz dönemi geldiğinde hayvancılıkta sıkça karşılaştığımız bir sıcaklık stresi gerçeği var. Bu kavram tam olarak neyi ifade ediyor? Hayvanlar üzerine nasıl bir etki yaratıyor?
2: Sıcaklık stresi, özellikle yaz aylarında hava sıcaklığı ve nem miktarının artmasıyla birlikte hayvanların vücut ısısını normal sınırlar içinde tutmakta zorlanması durumu olarak açıklayabiliriz. Hayvanlar belirli bir sıcaklık aralığında rahat ederler. Ancak hava sıcaklığı bu sınırların üzerine çıktığında bu durum hayvan refahını olumsuz etkilerken hayvanlarda bazı sıkıntılara yol açıyor. Yem tüketimi azalır, su tüketimi artar, döl veriminde bozulmalar ile süt ve et veriminde düşüş yaşanır. Aynı zamanda bağışıklık sistemi zayıflar, hastalıklara yatkınlıklar artar. İleri vakalarda halsizlik, solunum güçlüğü ve ani ölümler görebiliriz.
1: Aslında bu stresin doğrudan ekonomik yansımaları da oluyor. Özellikle de süt ve et üreticileri üzerinde. Sıcak hava nedeniyle büyükbaş hayvanlarda yaşanan bu verim kayıplarını önlemek için ahırlarda ne tür havalandırma veya serinletme sistemleri kullanılmalıdır?
2: Şimdi ahırlarda güçlü bir havalandırma sistemi olmalı. Bu fan sistemleriyle sürekli hava akımı sağlanabilir. Ahırların yan cepheleri açık olmalı. Çatı yüksekliğinin havalandırma için uygun metrajda olması çok önemli. Bunun yanında kontrollü duşlama ve serinletme sistemleri kullanılabilir. Ahırların çatılarının yalıtılması da önemlidir. Tabii bu arada gölgelik alanların arttırılması ve hayvanların temiz ve serin suya sürekli ulaşabilmesi sıcaklık stresini azaltır, et ve süt kaybını önemli ölçüde engeller.
1: Sayın Hamurcu, ahır konseptinden biraz uzaklaşıp rotamızı açık alanlara ve meralara çevirecek olursak, yaz aylarında küçükbaş hayvanları güneş çarpmasından ve halsizlikten korumak adına günün hangi saatlerinde meraya çıkarmak gerekiyor?
2: Şimdi şöyle, küçükbaş hayvanlar yazın özellikle tabii onlar sıcakta ve meralarda oldukları için öğlen sıcaklarından ciddi şekilde etkilenebilirler. Bu nedenle hayvanların sabah erken saatlerde yani yaklaşık 5 ile 11 arasında otlatılması uygun olur. Günün en sıcak dönemi olan 11 ile 17 arası gölgelik ve serin yerlerde dinlendirilmeleri uygun olacaktır. Günün sıcak saatlerinde uzun süreli otlatmalardan, uzun yürüyüşler ve gereksiz sürü hareketinden o sıcak saatlerde kaçınmak gerekir. Akşam serinliğinde ise saat 17'den sonra yeniden meraya çıkarılabilirler. Böylece güneş çarpması ve aşırı sıvı kaybı riski azaltılmış olur. Özellikle gebe hayvanlar, kuzular ve yaşlı hayvanlar sıcaktan daha hızlı etkilenebildikleri için onların ekstra dikkate ihtiyaç var.
1: Bir de şöyle bir durum var Sayın Hamurcu. Sıcaklık artışına bağlı olarak yem tüketiminde isteksiz olan hayvanların yem karışımlarında ne gibi değişiklikler yapılmalıdır?
2: Şimdi yaz döneminde daha kaliteli ve sindirilebilir yemler tercih edilmeli. Aşırı lifli yemler metabolik ısıyı arttırdığı için dikkatli kullanılmalı. Enerji yoğunluğu dengeli rasyonlar hazırlanmalı. Mineral ve elektrolit destekleri arttırılmalı. Büyükbaş hayvanlarda kaliteli yonca, korunga otu, fi otu, çayır otu, mısır silajı, arpa ezmesi, buğday kepeği, şeker pancarı posası. Küçükbaşlarda bunlara ek olarak fi ve yulaf karışımları, taze ve genç mera otları, yaprak oranı yüksek kaba yemler verilebilir. Ayrıca yemleme sabah erken ve serin saatlerinde yapılırsa hayvanların yem tüketimi daha iyi olur. Dikkat edeceğimiz diğer bir husus daha var. Küflenmiş, bozulmuş yemler, aşırı sap ve saman ağırlıklı rasyonlar, mesela çok geç biçilmiş otlar, ısınmış ve fermente olmuş karma yemler ile ani yem değişikliklerinden sakınmak gerekiyor. Sıcaklık stresine karşı mücadelede diğer bir husus, sodyum, potasyum, klor ve magnezyum gibi elektrolitler büyük önem taşımaktadır. Bunun yanında kalsiyum, E vitamini, A vitamini ve gerektiğinde C vitamini destekleri de hayvanların sıcak havalarda daha iyi uyum sağlamasına yardımcı olur. Ancak tabii bu ürünlerin kullanım miktarı ve uygulama şekli mutlaka veteriner hekim veya hayvan besleme uzmanlarının önerilerine göre belirlenmelidir.
1: Sayın Amurcu, yaz mevsiminin doğası gereği çevresel tehditler, özellikle parazitler bu dönemde çok aktif hale geliyor. Yaz döneminde büyükbaş ve küçükbaş hayvanları sinek ve keneler aracılığıyla bulaşan salgın hastalıklarından korumak için nasıl bir koruyucu aşılama takvimi uygulanmalıdır?
2: Şimdi yaz döneminde artan sıcaklık ve nemle birlikte sinek, sivrisinek ve kenelerin çoğalması hem büyükbaş hem de baş hayvanlarda birçok salgın hastalığın yayılma riskini arttırmaktadır. Bu nedenle koruyucu hekimlik uygulamaları ve zamanında aşılama büyük önem taşıyor. Özellikle ŞAP, LSD olarak bilinen nodüler egzantem, çiçek hastalığı, mavi dil, şarbon ve bazı tam paraziter hastalıkları vektörlerle daha hızlı yayılabilmektedir. Bu hastalıklara karşı uygulanacak aşılama programı bölgenin hastalık durumuna, hayvan türü ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yıllık aşı takvimine göre planlamalıyız. Genel koruyucu olarak aşılarda hedef riskli yaz dönemine girilmeden önce hayvanlarda yeterli bağışıklığın oluşturulmasıdır. Bu nedenle ilkbahar ayları aşılama açısından kritik bir dönemdir. Özellikle ŞAP aşılarının düzenli tekrarının yapılması, büyükbaş hayvanlarda nodüler egzantem aşılarının ihmal edilmemesi, küçükbaş hayvanlarda çiçek ve gerektiğinde mavi dil aşılarının uygulanması, riskli bölgelerde şarbon aşılamalarının tamamlanması gerekmektedir. Ancak yalnızca aşılama yeterli değildir. Sinek ve kene mücadelesiyle de mutlaka eş zamanlı yürütülmelidir. Bunun için düzenli ilaçlamalar yapılmalı, gübre ve atık birikimi önlenmeli, sulak ve bataklık alanlar mutlaka kurutulmalı, hayvanlar dış parazit uygulamalarıyla sürekli korunmalıdır. Ayrıca bir husus daha var, sürüye yeni katılan hayvanların karantinaya alınması ve veteriner hekim kontrolünden geçirilmesi bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde çok önemli rol oynuyor. Unutulmamalıdır ki yaz döneminde uygulanacak düzenli aşılama ve etkin vektör mücadelesi hem hayvan sağlığını korur hem de üreticimizi ekonomik kayıplardan

0: sıkıntılar en az kayıpla atlatılacaktır.
1: Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz Yahya Bey.
0: Ben teşekkür ediyorum. Tüm yetiştiricilerimize sağlıklı, verimli bir sezon diliyorum. Davetiniz için de TRT'ye çok teşekkür ediyorum.
2: Hatay Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sayın Yahya Hamurcu ile sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Eda Şimşek'in seslendirdiği Acem Kürdi makamında bir şarkıyla devam ediyor. Bir sevda geldi başıma, felek su kattı aşıma.

Şimdi de Rast makamında bir şarkıya kulak veriyoruz. Celal Abacı sizlerle. Gittiğin yolları yakın sanarak, hasretin zehriyle her an yanarak.

0: Sayın dinleyiciler, aile içi şiddet tüm aile bireylerinin ruh ve beden sağlığını bozmakta,
1: çocukların geleceğini olumsuz yönde etkilemekte,
0: yuvaların yıkılmasına ve tüm toplumsal yapının zarar görmesine neden olmaktadır.
1: Lütfen şiddetten uzak yaşayalım.

Değerli dinleyiciler, programın bu dakikalarında çoğunlukla sadece güzel bir temenni sandığımız ama aslında hayatın tam merkezinde duran iyilik bulaşıcıdır sözünden bahsetmek istedik. Peki bu söz sadece bir avuntu mu? Yoksa arkasında gerçekten kanıtlanmış bir güç mü var? Bilim insanları bu sorunun peşine düştü ve çok net bir cevap buldu. İyilik gerçekten de kelimenin tam anlamıyla bulaşıcı. Hem de hiç durmadan yayılan dalga gibi. Harvard Üniversitesi'nden Nicholas Christakis ve Kaliforniya Üniversitesi'nden James Fowler'ın yürüttüğü çok büyük bir sosyal araştırmada binlerce insanın birbiriyle olan bağları ve davranışları incelendi. Çıkan sonuç muazzam. Siz hiç tanımadığınız birine bir iyilik yaptığınızda o kişi aldığı bu güzel enerjiyle gidip bir başkasına yardım ediyor. O ikinci kişi de durmuyor. Gidip üçüncüsüne el uzatıyor. Yani sabah işe giderken birine verdiğiniz içten bir selam ya da askıda bıraktığınız bir ekmek, öğleden sonra şehrin öteki ucunda adını bile bilmediğiniz birinin hayatını güzelleştiren kocaman bir iyilik zincirine dönüşebiliyor. Uzmanlar tek bir iyi hareketin aralarında hiçbir bağ olmayan en az 3 kişiye kadar dalga dalga ulaştığını söylüyor. Araştırmaların insan doğasına dair ortaya koyduğu diğer bulgular da bir o kadar dikkat çekici. Birinin bir sokak hayvanı beslediğini, yaşlı birine yardım ettiğini ya da zor durumdaki birine destek olduğunu gördüğümüzde beynimiz anında mutluluk veren kimyasallar salgılıyor ve bizi de durup dururken bir iyilik yapmaya itiyor. Yani iyiliği sadece yapmak değil, güzel bir şeye şahit olmak bile bizi daha iyi bir insan yapmaya yetiyor. Toplumsal raporlar da bunu destekliyor. İnsanların birbirine küçük nezaketler gösterdiği, yardımlaştığı mahallelerde ve şehirlerde huzur oranının çok daha yüksek olduğu, insanların kendini güvende ve mutlu hissettiği görülüyor. Çünkü iyilik gördükçe dünyaya ve insana olan inancımız tazeleniyor. Hayatın o koşturmacalı akışı içinde, iyiliğin o görünmez gücünün her anınıza eşlik etmesini temenni ediyor, sözü biraz daha müziğe bırakıyoruz. Acem Kürdi makamındaki bir şarkıyı Güldehen Marmara söylüyor. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü.

0: Pek çok tercih, farkında olsak da olmasak da doğa üzerinde bir iz bırakıyor. Kullandığımız enerji, tükettiğimiz gıdalar, ulaşım alışkanlıklarımız. Tüm bunlar karbon ayak izi olarak adlandırılan ve çevreye verdiğimiz etkiyi ölçen önemli bir kavramın parçası. Peki, karbon ayak izi nedir? Bireysel olarak bu izi azaltmak mümkün mü? Daha sürdürülebilir bir yaşam için neleri değiştirmemiz gerekiyor? Detayları Çevre ve İklim Değişikliği uzmanı Sayın Oğuz Şahin'den alacağız. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bugün sizlerle karbon ayak izini konuşacağız hocam. Tabii hemen sohbete başlayalım. Nedir karbon ayak izi?
1: Bir bireyin, kurumun, etkinliğin veya ürünün doğrudan ya da dolaylı olarak atmosfere saldığı sera gazlarının, özellikle karbondioksitin toplam miktarını ifade eden bir ölçüdür. Ya bunu daha basit düşünecek olursak, günlük hayatımızda yaptığımız her şey, yani araba kullanmak, elektrik tüketmek gibi bir şekilde atmosfere gaz salımına neden olur. İşte bunların toplamı bizim karbon ayak izimizi göstermektedir.
0: Hocam, son dönemde karbon ayak izi kavramını fazlasıyla duyuyoruz.
1: Evet.
0: Neden bu kadar fazla duyuyoruz ve neden bu kadar önemli hale geldi?
1: Karbon ayak izinin bu kadar önemli hale gelmesinin sebebi artık etkilerinin soyut bir çevre meselesi olmaktan çıkıp günlük hayatı doğrudan etkilemeye başlaması. En büyük sebebi bu. Eskiden bu konu daha çok bilim insanlarının tartıştığı bir şeydi. Fakat bugün karbon salınımı ile ilgili bağlantılı olan iklim değişikliği gözle gözükür şekilde olumsuz sonuçlar üretmeye başladı.
0: Hocam, şimdi tabii iklim değişikliği burada ciddi sonuçlar üretiyor dediniz.
1: Evet.
0: Tabii bunun için aslında dünyada ülkelerin, büyük devletlerin yapmış olduğu çalışmalar da var. Şimdi biz tabii karbon ayak izi üzerine konuşuyoruz. Bunu da aslında biraz ikiye ayırmak istiyorum. Şimdi bireysel anlamda bizler neler yapabiliriz? Aynı zamanda ulusal anlamda neler yapılabilir? Bu ikisine de bence değinelim.
1: Tabii ki. Ya bireysel anlamda karbon ayak izini azaltmak için mümkünse toplu taşıma, işte yürüyüş veya bisiklete yönelmeliyiz. Kısa mesafelerde araç kesinlikle kullanmamalıyız. Mesela uluslararası uçuşlarda daha az ya da ülke içerisinde daha az uçuşlar planlamalıyız. Gıda israfını azaltmalıyız. Bu konuştuğum şu an bireysel anlamda ve ulusal anlamda da geçerli aslında bu. Gıda israfını azaltmalıyız. Uzun ömürlü ürünler tercih edilmelidir burada. Tek kullanımlık ürünleri azaltmalıyız. Geri dönüşüm ürünlerini tercih etmemiz gerekiyor.
0: Peki hocam, ulusal bazda neler yapılabilir? Evet. Yani ülkeler neler yapmalı? Ve tabii şimdi bireysel anlamda biz dikkat ediyoruz. Sizin söylediğiniz evet. gibi birazdan detaylandırırız da bunu, ama ulusal çerçevede neler yapılabilir?
1: Tabii ki biz şimdi bunlarla alakalı aslında her yıl ülkelerin, özellikle Birleşmiş Milletler'in her sene bir ülkede bir taraflar konferans toplantıları yapılmakta. Bu konferanslarda birçok üye ülke geliyorlar. Bu özellikle karbon ayak izi, iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın olumsuz etkileriyle ilgili orada birçok kararın altına imza atıyorlar. Yani ülkeler ne yapması gerektiğiyle ilgili, örnek veriyorum, bununla ilgili ne yapılabilir ülkelerde? İşte toplu taşımayı geliştirilmesiyle ilgili, otobüslerin, metroların, tramvayların sayılarının arttırılması, bisiklet yolları ve yaya yolları alanlarının oluşturulması, daha da arttırılması varsa bile, trafiği ve özel araç kullanımını azaltacak planları yapılmalıdır. Sokak aydınlatmalarında veya da iş yerlerinde, kamusal alanda enerji verimli sistemler kullanılmalı. Yenilenebilir enerji projeleri, özellikle güneş, rüzgar ve su, bunlarla alakalı projeler geliştirilmeli. Kamu binalarında dediğimiz gibi enerji tasarrufu sağlanmalı. Geri dönüşüm sistemlerini kurmak ve yaygınlaştırmanın bunun çok ivedi şekilde yaygınlaştırılması gerekmekte. Yani atık ayrıştırılması ile ilgili de toplum teşvik edilmeli. Dünya geneliyle ilgili konuşuyorum. Çöp toplama yerine yine geri kazanımı arttırmak gerekiyor. Özellikle dünya genelinde ormansızlaşmanın önüne geçilmesi gerekiyor. Yeşil alanları arttırılmalı. Orman alanlarının şu an sürekli arttırılması gerekiyor. İnsanların yürüyerek ulaşabileceği şehirleri tasarlamak gerekiyor aslında. Biz bunlara ekolojik şehirler diyoruz. Şu an bazı ülkelerde tabii ki örnek verebileceğim yerler var, ama bununla alakalı işte şehirler tasarlanmalı. Çevre eğitimi ve farkındalık kampanyaları düzenlenmeli. Vatandaşlara sürdürülebilir yaşam konusunda teşvikler edilmeli. Yani şehirler küresel karbon salınımının çok büyük kısmını oluşturduğu için burayla alakalı çok büyük kararlar alınıyor. Taraflar konferansında her sene bu kararlar alınıyor, ama bağlayıcılığı olmadığı için birçok üye ülkede burada tam böyle istedikleri performansa ulaşamıyorlar. Az önce saymış olduğumuz maddeler, her sene bu görüşmeler kabul ediliyor bunlar. Ne kadar uygulanıyor? Tabii bunlar bazı ülkeler gerçekten ciddiye alıyorlar. Örneğin İngiltere'ye bazında düşündüğümüzde şu an 2030 yılına kadar bununla alakalı, yeşil dönüşümle alakalı çok güzel bir yere ulaşmış durumdalar. %70 özellikle bir yere geldiler. 2030 yılında da bunu tamamıyla yeşil enerji

0: dönüşecek ülkenin geneli.
1: Aslına bakarsanız çok iyi bir orandan bahsediyorsunuz. Tabii
0: Evet.
1: bu örnek alınabilir, evet. Yani tabii İngiltere kendi şartlarında bir ülke, her ülkenin kendine göre şartları var. Ama elbette doğru yapılan şeylerde örnek alınabilir. Şimdi bu hususta mesela hem bireyseli konuştuk, hem ülkeler neler yapabilir bunu
0: Evet.
1: konuştuk. Biraz da yerel yönetimleri konuşalım isterseniz. Yerel yönetimler özünde neler yapılabilir peki?
0: Merkezi yönetim zaten üzerine düşen görevi yapıyor. Özellikle merkezi yönetimle Paris İklim Anlaşması'nı kabul ettik. Türkiye Büyük Meclisi'nde de bu geçti. Geçtikten sonra da şu an birçok adımlar atılıyor. Bakıyorsunuz elektrikli araçlar bir anda fabrikalar kurulmaya başladı ülkemizde. Ya birçok konuyla ilgili adımlar atıldı şu an. Tabii yerel yönetimler aslında burada çok büyük sorumluluk altında. Yani özellikle de belediyeler karbon ayak izinin azaltılmasında inanın bireylerden çok daha büyük bir etkiye sahip. Çünkü şehirlerin altyapısını ve günlük yaşam düzenini doğrudan kim belirliyor? Bunları yerel yönetimler, yani belediyeler belirliyor. Bu yüzden sorumlulukları bu konuyla alakalı çok geniştir. Yine aslında uluslararası yapılacak olan maddeler gibi burada da aslında belediyenin yapması gereken aslında hemen hemen aynı. Yani nasıl mesela toplu taşıma, bu toplu taşıma işine insanlar özendirilmesi gerekiyor. Yani insanların işe gidiş gelişleri ya da bir yere hastaneye ya da üniversiteye öğrencilerle alakalı bununla ilgili kolaylaştıracak işte otobüsler, yeni metro durakları, yeni tramvay istasyonları yani bununla alakalı birçok adımlar atması gerekiyor. İşte yine söylediğimiz gibi bisiklet yolları varsa bile bu alanlara tekrardan daha da bunu şehirlerin bulunduğu alanlara yaygınlaştırmaları gerekiyor. Trafikte de bu özel araç kullanımını en alt seviyeye düşünmeleri gerekiyor. Çünkü bakıyorsunuz trafikte özellikle trafiğin yoğun olduğu büyük şehirlerde araçların içerisinde özel araçlar özellikle tek kişi seyahat ettiğini görüyorsunuz. Bundan önüne geçilmesi için birçok farkındalık kampanyaları yapılabilir. İnsanlara bu hem sosyal hem sözel hem sosyal anlamda medya anlamında da bunlarla alakalı kampanyalar düzenlenirse insanlarımızın inanın birçoğu uyacaktır bu konulara. İşte bu kamp binalarında yine enerji tasarrufunun sağlanması gerekiyor. Bir de gerçekten büyük şehirlerimizde böyle yerel yönetimler için söylüyorum ben. Sadece her şeyi işte merkezi yönetimden beklemek değil de özellikle bu alanlar, yeşil alanlarda ormanlaşmayla ilgili yerel yönetimlerin de büyük sorumluluğu var. Bunlar da artık bir şekilde sadece merkezi yönetimden beklemeden kendilerinin de ormanlaşmaya geçmeleri gerekiyor. İvedi bir şekilde.
1: Evet,
0: Yine
1: kesinlikle öyle.
0: vatandaşlara da sürdürülebilir yaşam konularında yine belediyelerimizin de tabii burada teşvik konusunda çok büyük görevler düşüyor.
1: Evet. Peki karbon ayak izini azalttığımız zaman nasıl bir gelecek bekliyor bizi?
0: Tabii bu da çok önemli. Karbon ayak izinin azaltılması aslında geleceğin nasıl bir yer olacağını doğrudan belirliyor. Ya bu sadece inanın çevreyle ilgili değil. Ekonomi, sağlık ve yaşam kalitesiyle yakından bağlantılı bunların hepsi. Yani birbiriyle bunlar zincirleme aslında. Ya baktığımızda ne oluyor biliyor musunuz? Karbon ayak izinin azaltılması iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini yavaşlatıyor. Sıcaklıklar düşüyor. Kuraklık ve sel felaketi inanın en aza iniyor. Ekosistem ve canlı yaşamı bunu sadece insan olarak algılamayalım. Yani birçok mikroorganizma, hayvanlar ya yani biliyorsunuz bitkiler de canlı. Bunlarla ilgili koruma sağlıyor. Daha temiz bir hava soluyoruz. Özellikle büyük şehirlerde. Daha az trafik ve gürültünün daha az olduğunu düşünsene bir şehirde. Daha
1: Evet,
0: fazla yeşil alanlar ve
1: kesinlikle.
0: ormanlar. Enerji verimliliği sayesinde aslında maliyetler de düşüyor. Yenilenebilir enerji sektörü büyüyor. Burada afetlerin yol açtığı ekonomik kayıplar da azalıyor biliyorsunuz. Bir afet olduğunda inanın bu kime yansıyor? Devletlerin bütçelerine yansıyor. Bütçeler kim? Halk. Halkın sonuçta bütçesi. Burada ne oluyor? Ekonomik kayıplar da azaltıyor otomatik olarak. Hava kirliliği azalıyor. Bir de solunum yolu hastalıkları. Bu da çok önemli aslında. Birebir sağlıkla da bağlantılı. Solunum yolu hastalıkları da en aza iniyor.
1: Evet.
0: Ben size şunu söyleyeyim. Aslında gelecek nesilleri belki de en kritik noktasını söyleyeyim ben size. Gelecek nesillerle ilgili. Bugün karbon ayak izi azaltmak, gelecekte yaşanabilir bir gezegen bırakmak, su ve gıda krizlerini önlemek, ya büyük göç ve çatışmaların önüne geçmek anlamına geliyor aslında. İnanın bu iklim göçü mülteciliği konusu da var bu konular içerisinde. Bunların tamamı bunlar devreye girdikten sonra inan herkes kendi olduğu yerde kalacaktır. Ben
1: Evet,
0: bir de kısaca şunu
1: kesinlikle.
0: söylemek istiyorum. Yani karbon ayak izini azaltmanın mantığı ise daha az tüketim, daha verimli kullanım, daha fazla bilinç.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Keyifli ve güzel bir sohbet oldu.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum.
1: Çevre ve iklim değişikliği uzmanı Sayın Oğuz Şahin'le sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Denizli yöresinden Yeşim Dağlı'nın seslendirdiği bir türküyle devam ediyor. Cemile'min gezdiği dağlar meşeli.

Şimdi de kırık kalorisinden derlenen bir Türkiye'ye kulak veriyoruz. Mustafa Kemal Şimşek sizlerle. Menevşe koymuşlar gülün adını.

TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Günaydın Türkiye'nin sonuna geldik. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Siz değerli dinleyenlerimize Sivas yöresinden derlenen bir türküyle veda ediyoruz. Celal Bakar söylüyor. Sabah güneşi doğmuş boyalı konaklara. Esen kalın.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Reklamlar.
8: Hedefe ulaştınız.
9: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
10: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
11: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
12: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
13: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
15: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
16: Migros Yemek.
15: Migros uygulamasında.
17: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
18: Migros'ta hediyeli günler başladı. 7-9 Haziran tarihleri arasında bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
19: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
20: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Atayırdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. İran uzun bir aradan sonra İsrail'e yeni bir saldırı dalgası

0: düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler salı gününe çevrildi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları bugün İstanbul'da buluşacak. Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. İran uzun bir aradan sonra İsrail'e yeni bir saldırı dalgası düzenledi. Siren sesleri duyuldu. Hava savunma sistemleri devreye girdi. İsrail'in kuzeyinde eğitim faaliyetleri ve etkinlikler bir sonraki duyuruya kadar iptal edildi. İran devrim muhafızları tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sona erdirilmesi gerektiği belirtildi. Saldırıyla ilgili konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a füzelerinizi ateşlediniz bu kadar yeter, masaya geri dönün ve anlaşma yapın diye seslendi. Trump ayrıca İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını söyledi. Trump katil Netanyahu ile de telefonla görüştü, görüşmenin içeriği paylaşılmadı. İsrail, İran'ın saldırılarına karşılık verdi. İsrail ordusu, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın batısında ve ortasında askeri hedeflere saldırdığını duyurdu. Tahran, İsfahan ve Tebriz kentlerinde ard arda patlamalar meydana geldi. İran devrim muhafızları İsrail'in balistik füzeler kullanarak saldırdığını açıkladı. Soykırımcı İsrail, İran'ın saldırısını bahane ederek yine Gazze'ye de fatura çıkarttı. Kısıtlı miktarda yardımın girebildiği sınır kapılarının ikinci bir emre kadar tamamen kapatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bölgede son yaşanan gerginliği görüştü. İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan mesajında seçimi kazanan belde belediye başkanları ve muhtarlara başarılar diledi. AK Partimizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme etkisi olan muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum dedi. Erdoğan ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığıyla Mustafa Paşa halkını seçim sonucundan dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iklim meselesinin insanlığı tehdit ettiğini söyledi, aşırı tüketiminde bunda payı olduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir tarafta milyonlarca insan yiyecek ve su bulamıyor, diğer tarafta lüks ve israf tüm hoyratlığıyla sürüyor dedi. Sıfır Atık Forumu kapanış programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesinin küresel seferberliğe dönüştüğünü söyledi.
1: Kıymetli misafirler, şunu hepimiz çok iyi biliyoruz. İklim meselesi tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. Dünyanın bir kısmı refah ve zenginlik içinde yaşarken ciddi bir yekün teşkil eden diğer bir bölümü açlık, yoksulluk ve hastalıklarla mücadele ediyor. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor. Bir tarafta milyonlarca insan yiyecek bir lokma ekmek, içecek bir yudum su bulabilmek için çetin şartlarla boğuşurken diğer tarafta lüks ve israf tüm hoyratlığıyla devam ediyor. Şu anda dünyanın farklı bölgelerinde 43 milyon çocuk açlığın pençesinde kıvranmaktadır. Yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmayı temel alan bir yaklaşımla hareket ediyor. İklim krizinin etkilerini asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba harcıyoruz.
0: Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Saat 9.30'da başlaması beklenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda orta vadeli program kapsamındaki yapısal eylemler değerlendirilecek. Basına kapalı toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler salı gününe çevrildi. Genel Merkez, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP meclis grup yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere bugün bir araya gelecek. CHP Parti Meclisi de 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Kılıçdaroğlu ve Özel'e yakın isimler ilk kez aynı masada buluşacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi. Eleştiri hakkı elbette ki kıymetlidir ancak eleştiri sınırlarını aşan hakaret ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. Yılmaz, şiddete yönelenlerin karşılarında adli makamları bulunacağını ve hak ettikleri karşılığı göreceklerini söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yapılan saldırıları lanetledi. Türkiye'nin huzurunu hedef alanlar güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir dedi. Çelik, ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz ifadesini kullandı. Güney Kafkasya'da diplomasi trafiği hızlanıyor. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları bölgesel işbirliğini güçlendirmek için bugün İstanbul'da buluşacak. Görüşmelerde Güney Kafkasya'daki gelişmeler, ulaştırma hatları, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Bakan Fidan'ın artan küresel belirsizlikler karşısında Güney Kafkasya'nın stratejik öneminin yükseldiğini vurgulaması bekleniyor. Fidan'ın Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki üçlü mekanizmanın bölgesel istikrar ve refaha katkı sağladığını ifade edeceği belirtiliyor. Toplantıda Orta Koridor'un önemi, Bakü, Tiflis, Kars demiryolu hattı ve bölgesel ulaştırma projeleri değerlendirilecek. Enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve eş güdümün artırılması konuları görüşülecek. Bakan Fidan'ın Türkiye'nin Azerbaycan ve Gürcistan'la güçlü ilişkilerinin bölgesel entegrasyona katkı sağladığını belirtmesi bekleniyor. Toplantıda bölgesel transit ağlarının güçlendirilmesine yönelik adımların da ele alınması öngörülüyor. Fidan'ın Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve normalleşmenin önemine dikkat çekeceği ifade ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı barışla sona ermesi gerektiğini vurgulayacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de deprem meydana geldi. Filipinlerin güneyindeki General Santos kenti merkezli depremde en az 5 kişinin yaşamını kaybettiği açıklandı. Bölge yetkililerinden gelen açıklamaya göre hasar tespit çalışmaları sürüyor, ölü sayısının artabileceği de belirtiliyor. 7,8 büyüklüğündeki depremin 55 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı. Depremin ardından 4,8 ile 6,5 arasındaki büyüklüklerde 6 artçı sarsıntı kaydedildi. Bölgede ve çevre ülkelerde tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı. Filipinler Sismoloji Ajansı kaydedilen en yüksek tsunami dalgasının 1,4 metre olduğunu açıkladı. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. İran uzun bir aradan sonra İsrail'e yeni bir saldırı dalgası düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler salı gününe çevrildi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları bugün İstanbul'da buluşacak. Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Spor. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi yeniden başladı. Genel kurulda 17.245 oy alan Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün 35. başkanı seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu olağan mali genel kurulu tamamlandı. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu.

0: Yönetim ve Denetleme Kurulu 1 Haziran 2025, 31 Mayıs 2026 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden dolayı oy birliğiyle ibra edildi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi. Sarı lacivertliler Anadolu Efes'i 102-93 yenerek seriyi 3-1 kazandı. Diğer yarı final serisindeki 4. randevu bugün oynanacak. Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gey'ini 20'de ağırlayacak. Ev sahibi ekip kazanırsa finale çıkacak. Siyah beyazlıların galibiyeti halinde seri 5. maça gidecek. Alexander Zverev Grand Slam'lerdeki şanssızlığını Roland Garros'a kırdı. Flavio Cobelli'yi 3-2 yenen Alman tenisçi 4. finalinde ilk kez kupaya ulaştı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyon Karahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara ve Çanakkale 30, İstanbul ve Antalya 28, İzmir, Denizli ve Diyarbakır 35, Muğla 34, Adana, Siirt ve Edirne 33, Mardin, Burdur, Bursa 32, Hatay ve Eskişehir 29, Samsun 26, Trabzon ve Erzurum 24, Van 23, Kars 22 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapalıdır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Empara, şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Empara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: Empara, Empara, bankanın güzeli.
9: Baba, bu ne bayramı?
10: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: ailenizin yeni enerjisi.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 375 mililitrelik Dove yoğun onarıcı, besleyici terapi, dökülme karşıtı ve uzun saç terapisi şampuan ve 350 mililitrelik saç kremi çeşitleri 149 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Denizbank burada.
1: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
0: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
4: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Trafikte dehşet saçmak ülkemizde giderek büyüyen bir problem. Trafik canavarı olmanın ötesinde bir durumdan bahsediyorum. Birçok sürücü hayatlarındaki tüm stres ve olumsuzlukları trafiğe taşıyor. Yol öfkesi dediğimiz durumun örneklerini paylaşmak istiyorum. Otomobili kullanırken aniden gaza ve frene basmak. Öndeki aracı yakın takip etmek. Diğer otomobilleri sıkıştırmak ve şerit değiştirmeye zorlamak. Diğer araçların yola katılımlarını engellemek. Önlerini kesmek. Korna ve flaşörleri aşırı kullanmak. Diğer sürücülere hakaret içeren hareketler yapmak. Tehdit etmek. Tehlikeli manevralarla başka otomobilleri kaza yapmasına neden olmak. Diğer sürücülere saldırmak. Öfke krizine kapılmış bir sürücüyle göz teması kurmayın. Bu sürücüyle aranıza mesafe koyun. Bırakın sizi sollasın. Genellikle bu tip sürücülerin parlamasına diğer sürücülerin yaptığı ufak basit hatalar sebep olur. Dolayısıyla direksiyon başında sürücüler dikkatlerini yola vererek bu ufak hataların olmaması için özen gösterebilir. Örneğin cep telefonu ile konuşan bir sürücü bu tip kıvılcım olabilecek ufak hataları hemen yapabilir. Eğer yol öfkesiyle karşılaşırsanız sakin olun. Karşılık vermeyin. Zira sinirlenmek sürüşünüzü etkileyecek ve sizin kaza yapmanıza neden olacaktır. Güvenli yolculuklar.
3: Güvenli yolculuk.

0: Gündem. Günaydın sayın dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Vedi Yıldız, teknik yönetimde Soner Abacı, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 8 Haziran Pazartesi ve gündemin başlıkları ise şöyle. İran, İsrail'e yönelik füze saldırısı başlattı. İsrail'in birçok noktasından siren sesleri duyuldu. İran'dan bu gece yalnızca bir uyarıydı açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise İran'ın saldırıları sonrası İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu arayıp misillemeyi ertele dediği bildirilmişti. Ancak İsrail gece yarısı İran'ın 4 kentini vurdu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'da parlamento seçimlerini liderliğini yürüttüğü Sivil Sözleşme Partisi'nin kazandığını açıkladı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan son gelişmeler. Ve sporda haftanın öne çıkan başlıkları.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...
2: Hayatı dinleyin. Radyoda.
1: Gündem.
2: Hayatın içinde sizinle.
0: Saat 7.53'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi ise günlük gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız size. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz turumuza. Milliyet gazetesinin bugünkü manşeti İsrail defol. Arnavutluk'ta Trump'ın damadı Kushner'in şirketinin milyarlık turizm projesi sokakları karıştırdı. Projeyi İsrail bağlantılı siyasi bir dayatma olarak gören halk İsrail defol sloganları atıyor. Proje alanının flamingoların yaşam alanı olması nedeniyle protesto gösterilerine Flamingo Devrimi adı veriliyor. Gösterilerde Rama ve Netanyahu pankartları dikkat çekti. Arnavutlar Kushner'in şirketi Affinity Partners'ın Adriyatik'teki Bakir Sazan Adası ile Viosa Narta Lagünü'nde hayata geçirmek istediği lüks tatil projesi nedeniyle bir haftadır sokakta. Binlerce kişi flamingoların, fokların ve deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını kapsayan projeye karşı protesto gösterileri düzenlerken sokaklardan Arnavutluk satılık değil ve İsrail defol sloganları yükseliyor. Sıfır atık, küresel seferberlik, 365 milyar lira katkı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sıfır atık forumunun gala yemeğinde konuştu. 2017'de eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan sıfır atık hareketi Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören küresel bir çevre seferberliğine dönüştü. Hayata geçirilen projelerle ekonomimize 365 milyar TL katkı sağladık. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik. İran, İsrail'e füze yağdırdı. İsrail'in kuzeyinde bulunan Nasıra ve Hayfa kentlerine füze yağdıran İran ordusu, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını genişletmesi veya İran'ın eylemlerine karşılık vermesi halinde daha yıkıcı saldırılarla karşılaşacağını bildirdi. Sabaha kadar siren seslerinin dinmediği İsrail'de Ben Gurion Havalimanı kapatıldı, okullarsa tatil edildi. Artık masaya dönün, ABD Başkanı Donald Trump İran'a tavsiyem şu, füzeleri attınız, bu kadar yeter, masaya dönün ve anlaşmaya varın dedi. Trump İsrail basınına ise İsrail'in Lübnan'ı vurması yanlış, bu saldırı benimle koordineli değil, şimdi Netanyahu'yu arıyorum ve saldırmamasını söylüyorum açıklamasını yaptı. İki kentte otokoça silahlı saldırı haberini de Milliyet gazetesinden aktaralım. Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren otokoçun İstanbul'daki genel müdürlük binasına dün sabah silahlı saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla ateş açtıktan sonra ticari taksiyle olay yerinden kaçan maskeli iki saldırgan kısa sürede yakalanıp gözaltına alınırken benzer bir olay da Antalya'da yaşandı. Kepez'deki otokoç araç galerisine saat 15.30'da silahla ateş açıldı. Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetinde 10 aylık esaret bitti haberi yer alıyor. Zeytinburnu denizcileri artık özgür. Hürriyet'in geçen hafta gündeme getirdiği Zeytinburnu açıklarında demirli gemideki 4 denizcinin 10 aylık esareti son buldu. İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında düzenlediği uyuşturucu operasyonunun Türkiye ayağında Azra C gemisinin sahibi tutuklandı. Arıza nedeniyle Zeytinburnu açıklarında demirli olan Azra C de sahipsiz kaldı. Gemi tanker niteliği taşıması ve olası emniyet riskleri nedeniyle limana da alınamadı. Ülkelerine dönecek, denizcilik kuralları gereği gemi boş bırakılamıyordu. Mürettebattan 4 kişi mecburen gemide kaldı. Gemiciler 10 ayı bulan esaretlerinin 9 ayında maaş alamadı. Gemicilerin yardım talebini Hürriyet duyurdu. Hürriyet'in haberi üzerine 4 denizci önceki gün karaya çıkarıldı. Denizciler ülkelerine dönecek. Hürriyet gazetesinde sıfır atıktan 365 milyar TL katkı haberi yine yer alıyor. Biraz önce Milliyet gazetesinde de aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde konuştu. Sıfır atık hareketi ve projelerle ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yapay zeka enflasyonu düşürür mü? Maliyetleri düşürecek ABD Merkez Bankası Başkanı Mary Daly, dünyada yankı uyandıran konuşmasında yapay zekanın önümüzdeki 5-10 yıl içinde küresel enflasyonu düşürücü bir etki yapabileceğini öne sürdü. Daly, bu görüşünü yapay zeka araçları iş süreçlerini hızlandırdıkça şirketlerin birim başına üretim maliyetleri düşecek temeline dayandırdı. Ara yerel seçim Cumhur İttifakı'nın 27 parti Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki 6 beldede başkanlık için yarıştı. Seçimde 5 beldeyi Cumhur İttifakı, 1 beldeyi Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. AK Parti 4, Milliyetçi Hareket Partisi 1 ve Cumhuriyet Halk Partisi 1. Cumhur İttifakı Tokat'ın Bağtaş'ı, Yolüstü, Kuşçu, Gümüşhane'nin Tekke, Nevşehir'in Mustafa Paşa beldelerinde kazandı. Tokat'ın Çevrecik beldesinde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı başkan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonuçları AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan seçimlerde hizmet etme yetkisi alanlara Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum dedi. Sabah gazetesine geçiyoruz. Manşette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer alıyor. Ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık. Artık küresel bir harekete dönüşen sıfır atık projesi meyvelerini veriyor. Başkan Erdoğan kazanımları açıkladı. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dünyayı sarsan 100 gün, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının küresel ekonomiye faturası 700 milyar dolar oldu. Dünya 28 Şubat'tan bu yana sadece kanlı bir savaşın değil, ekonomiyi felç eden bir kabusun içinden geçiyor. 100 günü dolduran savaş, insani kayıpların yanı sıra dünyayı son yüzyılın en ağır enerji krizine hapsetti. OECD'nin raporuna göre, savaşın küresel ekonomiye bedeli şimdiden 700 milyar doları aştı. Ve Van'da katliam gibi kaza 4 ölü haberini de aktaralım. Çaldıran'da hafif ticari araçla pikap kavşakta çarpıştı. Feci kazada 4 kişi yaşamını yitirirken İki yaralının tedavisi sürüyor. Ve geçiyoruz Yeni Şafak gazetesine. Bugün Yeni Şafak gazetesinin manşetinde büyük puntolarla dövize, vergi, ekonomiyi ve TL'yi korur haberi yer alıyor. Türk lirasının değerinin korunması ekonomiyi düze çıkarır. Türkiye'deki yaklaşık 2 milyon şirket döviz işlemlerinden doğan gelirlerini beyan edip vergi verirken bireylerin döviz kazancından vergi alınmaması TL'nin değerini eritiyor. Enflasyonu yükseltiyor. Faizin düşürülmesinin yolunu kapatıyor. Ekonominin düzlüğe çıkmasının yolu TL'nin değerini korumaktan geçiyor diyor. Bir ekonomik öneri manşete taşınmış Yeni Şafak gazetesinde. İran'dan Lübnan misillemesi, İsrail'in dün Beyrut'a saldırması

0: bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı. İran misilleme olarak İsrail'e 10 balistik füze attı. İsrail füzelerin tamamını engellediğini savundu. Devrim muhafızları vaat yerine getirildi mesajını paylaşırken aşırı sağcı İsrailli Bakan Ben-Gvir, Tahran alevler içinde kalmalı ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump da İran'a önerim şu: füzelerinizi fırlattınız, bu yeterli. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın, dedi. Türkiye Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Özel gitti gidiyor haberi var. Kılıçdaroğlu dönünce Özel'in ekibi yeni partiye geçiş hazırlığını hızlandırdı. Diğer alternatif ise topyekun başka partiye göç etmek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay çıkmazı sürerken Özel cephesinin planları deşifre oldu. Erken seçime karşı meclis dışında kalmak istemeyen ekibin seçime girme yeterliliği olan bir partiye geçişi masada. Grup Başkan Vekili Murat Emir'in DSP'ye "Size katılalım, kongrede partiyi bize teslim edin" teklifi yaptığı ancak geri çevrildiği ortaya çıktı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da fotoğrafı var. Sıfır atık geleceği kurtaracak açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sayfada. İklim meselesi savaştan farksız, büyük katkı Emine Hanım'ın öncülüğünü yaptığı sıfır atık hareketi ekonomiye 365 milyon lira katkı sağladı. Küresel bir harekete dönüşen sıfır atık forumunun gala yemeğine katılan Cumhurbaşkanı iklim krizine ve küresel adaletsizliğe dikkat çekti. Erdoğan, 43 milyon çocuk açlıktan ölürken milyonlarca ton gıda çöpe atılıyor. İklim meselesi savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir kriz haline gelmiştir, dedi. Asya ve Avrupa Birliği'nin gözü Orta Koridor zirvesinde. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan enerji ile ticaret yollarını masaya yatıracak. Avrupa ile Asya arasındaki enerji ve ticaret akışının geleceği İstanbul'da ele alınacak. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın kritik zirvesinden Orta Koridor'un güvenliğine ve güçlendirilmesine yönelik önemli kararlar çıkması bekleniyor. Akşam gazetesinin bugünkü manşetinde ise Türkiye Fransa'nın yerini aldı haberi var. Fransız basını Macron yönetiminin Afrika'daki askeri gücünün zayıfladığını, Türkiye'nin de kıta genelinde gücünü artırdığını yazdı. Fransa merkezli yayın kuruluşu RFI, Ankara'nın Somali modelini Afrika stratejisinin merkezine yerleştirdiğini, bu kapsamda son olarak Mali ve Nijer askerlerinin Türkiye'deki özel kuvvetler kamplarında eğitim aldıklarını yazdı. Uluslararası kriz grubu Doğu Afrika analisti Omar Mahmut, Somali gibi diğer Afrika ülkelerinden genç subayların Türkiye'de eğitilmesine dikkati çekerek "Yükselen yıldızlara yatırımla uzun vadeli bağlar kurarsınız," dedi. Körfez yeniden alevlendi haberi yine Akşam gazetesinde yer alıyor. İran ateşkesi ihlal eden İsrail'e füzelerle karşılık verdi. Trump, İsrail'in Lübnan'a saldırması yanlış dedi. İran'a da füzelerinizi attınız, artık masaya dönün çağrısı yaptı. Nasıl Bir Ekonomi gazetesine geçiyoruz. Gazete turumuzun son gazetesi ve manşette bugün takipteki alacak satışları hızlandı haberi yer alıyor. Bankalar son 2 ayda geçen yılın ilk yarısındaki tutardan daha fazla tahsili gecikmiş alacak sattı. 2025'in ilk 6 ayında 25,6 milyar liralık satış yapılırken bu yılın 5 aylık dönemindeki satış hacmi 42,7 milyar liraya ulaştı. Programın 3 yıllık enflasyonu %215 haberini de aktaralım. Son 3 yılın aylık ortalama artışı %3,20, son 1 yılın artışı ise %2,38. Buna makul bir oran denilebilir mi, denilmiş yazar Alaaddin Aktaş'ın haberi, bugünkü köşe yazısında yer alan haberin en azından başlığı, özeti niteliğinde bir başlık atılmış ilk sayfada. Şimdi ara vereceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Gazete turumuzu noktaladık. Aranın ardından gündemi konuklarımıza değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar.
2: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba.
1: büyük

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
1: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Setur Yaz Show.
6: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev.
9: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
11: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Sen ne istersen ol.
13: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8'e 9 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Bugün pazartesi ve pazartesi günlerinde yorumcu konuğumuz akademisyen sosyolog Profesör Doktor Sayın Erdinç Yazıcı stüdyomuzda. Sayın Yazıcı hoş geldiniz.
2: Günaydın. İyi sabahlar, iyi haftalar.
1: Teşekkürler. Gündemi değerlendireceğiz tabii sevgili dinleyicilerimiz. ABD İsrail İran savaşında sahada ve masada yaşananları dikkatle bizler de takip ediyoruz. Müzakere masasında anlaşma sağlanamayan konular vardı. Ancak biz sadece bu savaşta müzakere masasında tarafların taleplerinden ziyade İsrail'in başka coğrafyalardaki saldırılarını da konuşuyoruz. Zira yine İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran'dan da İsrail'e füzeler fırlatıldı ve saldırılar savaşın seyrini etkiliyor elbette ki. Yine aslında biz acaba İsrail unutuyor muyuz? Bu savaşın birinci müsebbibi İsrail derken müzakere masasında İsrail'i hiç konuşmaz olmuştuk Sayın Erdinç Yazıcı. Tabii bu İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını artırması, Beyrut'a yönelik hava saldırılarını artırması dolayısıyla da İran bir cevap niteliğinde saldırıda bulundu İsrail'e. Bugün İsrail'de okullar tatil edildi ve hatta patlama sesleri, görüntüler de düşmeye başladı haber ajanslarına. Dolayısıyla artık Donald Trump'ın da aslında bir çağrısı var. Müzakere masasının dağıtıcı hamlelere kurban edilmesini istemiyor bir anlamda. Bu yönde açıklamaları var ama acaba müzakere masasına geri dönülebilecek mi Sayın Erdinç Yazıcı? Biraz bir ön değerlendirmeyle başlayalım isterseniz.
2: Şimdi bu ateşkes koşullarının ne olduğu bir Arap saçına döndü aslında. Lübnan'ı kapsıyor mu, kapsamıyor mu? İşte İsraillere bakarsak kapsamıyor. Amerikalı bazı yetkililere

0: bakarsak kapsıyor.
1: Hı.
0: Bazıları susuyor. İran'a bakarsak kesinlikle kapsıyor. Dolayısıyla ateşkesten bu yana ufak tefek ihlallerin dışında İsrail'in Lübnan'da ilerlemeye devam etmesi ve güneyini insansızlaştırmasıyla ilgili yürüttüğü proje ve Beyrut'un Şii mahallelerine saldırısı, bazı stratejik hedeflere saldırısı durdurulamadı. Yani bu konuda işte birkaç kere Trump da açıklamalar yaptı. Yani bir araya getirdi İsrail'le Lübnan'ı,
1: Hı.
0: görüştürdü, anlaşmanın eşiğindeler dendi, taraflar anlaşmak üzereyiz dediler.
1: Ateşkes ilan
0: Fakat
1: ediliyor.
0: fiilen şeyde, sahada onun karşılığı olmadı.
1: Evet.
0: İran ısrar etmeye, bu konuda uyarmaya, ateşkesin içerisinde, bu Lübnan'daki ateşkes iddiasında sürekli devrede tuttu. Anlaşıldığı kadarıyla burada yeniden bu sıcak konuyu uyarmak istedi. Bu sıcak konuda tarafları uyarmak istedi İran. Fakat ilginç bir şekilde bu olaydan sonra Trump'ın çıkışı ilginçti. Tam böyle Salı Çarşamba gibi bu işe noktayı koyacakken, anlaşma tesis edilecekken bu olay oldu. Çok kötü oldu.
1: Evet, gerçi
0: Çok
1: önceki açıklamasında da hafta sonu anlaşabiliriz
0: mevzuyu
1: diyordu.
0: bitirmek üzereydik, anlaşmak üzereydik. Çok kötü oldu. Onun için İsrail'den söyleyeceğim, biraz sonra
1: Konuşacağız.
0: konuşacağız Netanyahu'yla, ona cevap verme diyeceğim dedi. Ve gece cevap verdi
1: 3 saat
0: Netanyahu.
1: sonra, evet,
0: Evet, gece
1: neredeyse.
0: cevap verdi. İran'ın 4 şehrine saldırdı. Yani dolayısıyla tablo dışarıdan, yani biraz
1: Hı.
0: geriden bakıldığında yeniden savaş atmosferine, çatışma atmosferine dönüldüğü
1: Peki
0: görüntüsü
1: tablo nasıl
0: veriyor.
1: şekillenecek? Yani İsrail'in istediği tabloya ulaşıldı mı şu anda sizce?
0: Şimdi burada daha önce bu programda bir kere daha konuşmuştuk. Burada muazzam derecede herkes Trump'ın sıkışmışlığından bahsediyor ama asıl sıkışmışlık İsrail açısından. Yani hedeflerine ulaşamamış bir savaşın burada bir ateşkes ardından şeyle, anlaşmayla, geçici anlaşmaya ya da anlaşmayla son bulması İsrail'in içinde yeni kavgaların sebebi olacak. Çok büyük ihtimalle Netanyahu'yu bu barış götürecek. Onun için ancak ayakta kalması sürekli savaş sobasına odun atmasıyla mümkün. İçeride de bu koşullar İsrail'de oluşturulmuş durumda. Yani dolayısıyla burada bir tür İsrail'in Lübnan'da geri adım atmaması, ateşkese uymaması, bir tür Trump'ın bütün çabalarını sabote etmek anlamına da geliyor. Yani çünkü artık Trump'ın, biliyoruz ki, değerlendirmesi Trump ve etrafının şu yönde. Yani biz bir hesap hatası yaptık, yanlış yaptık bu savaşta. Bir an evvel çıkmamız gerekiyor. Bu savaştan ABD'nin bir karı olmayacak. Uzatmanın alemi yok. Çünkü Hürmüz meselesi bütün dengeleri müthiş derecede değiştirdi. Dünya ekonomisinde de, Amerikan ekonomisinde de muazzam şey var, etkisi var ve bunun Kasım'daki Amerika'daki seçimlere bir etkisinin olacağı %100. Dolayısıyla tepkiler, savaş karşı tepkiler artıyor. İşte enflasyon artıyor, hayat pahalılığı Amerika'da artıyor. Amerika'da hayat pahalılığının artması herhangi bir ülkede hayat pahalılığı artması değil. Türkiye'de hayat pahalılığı artması gibi bir şey değil. Çünkü Amerikan halkı sadece tüketmek için yaşar. Yani onun için kazandığı para ne kadar tükettiği çok mühimdir yani. Yani dolayısıyla onun neredeyse tek enstrümanı çok tüketmek olunca, muazzam bir tüketim toplumundan söz ediyoruz. Yani bu bir politik sorun olur. Yani Amerikalıların belki bu dönemde hemen çoğu Amerikan başkanı Trump'ın olduğunu biliyordur, renkli tırnak içinde karakteri sebebiyle, ama normal zamanlarda Amerikalıların önemli bir kısmı Amerika'yı kim yönetiyor, bundan haberi bile yoktur yani. Yani velhasıl Amerika'daki sıkışmışlık bir çare bulmaya zorluyor Trump'ı. Onu görüyor, net bir şekilde görür. Fakat bu Netanyahu kilidi ya da sorunu, her neyse, büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Yani bu iş nerede, nasıl şey edilecek? İşte deniliyor ki işte dün akşam nasıl geçti, onunla ilgili bir sızma olmadı ama önceki görüşmelerde küfrettiği, ağır hakaretler ettiği falan söylendi.
1: Evet.
0: Yani ağır hakaretlerden, küfürlerden öte ne yapılıyor İsrail'i durdurmak için?
1: Evet.
0: Yani dün akşam mesela, dün akşamki tablo çok Trump açısından hiç müsait bir tablo değil. Yani ben Netanyahu'yu açacağım, şimdi durmasını, cevap vermemesini söyleyeceğim diyor. Açıyor, konuştu ve konuşmadan sonra cevap veriyor. Ya o zaman Trump'ın çıkışları, değil mi?
1: Evet, açıklamaları bir karşılık
0: Açıklamaları büyük
1: bulmuyor.
0: bir boşluğa düşüyor.
1: Evet.
0: Trump dediğin adam Amerikan başkanı. Yani
1: Kimin istediği
0: o
1: oluyor
0: zaman bu
1: o zaman?
0: süreçlerde kimin istediği oluyor,
1: Evet,
0: değil mi?
1: evet.
0: Amerika'yı kim yönetiyor? Trump mı, Netanyahu mu? Sorusu sorulur yani.
1: Evet.
0: Ya da Amerikan siyaseti kimin blokajında? Küresel Amerikan siyaseti kimin blokajında? Yani bunların hepsi sorulur ve bunların hepsinin bir maliyeti olur
1: Şimdi bu
0: Amerika'ya.
1: saldırılar acaba sınırlı mı olacak yoksa devamı gelecek
0: Evet, bir
1: mi?
0: yavaş yavaş oraya gelelim.
1: Bunu
0: Benim öngörüm
1: bilmiyoruz.
0: bu konuda çok büyük ihtimalle arkası gelmeyecek. Yani durdurulur. Muhtemelen akşam buna ben cevap vermek zorundayım. Yoksa
1: Devamı gelirse
0: bir
1: Amerika
0: kötü bir
1: Birleşik
0: tablo ortaya
1: Devletleri
0: çıkar filan
1: tekrar
0: yönünde.
1: savaşın içinde olur mu?
0: Yani bir şey, Trump'ı iyi kötü kerhen de olsa ikna edecek laflar üzerinden, yani çok önemsiz yerlere de olsa bir yerlere bir şeyler atıp cevap vermek zorundayım bu İran saldırısına falan demiş olabilir Netanyahu. Onu bilmiyoruz yani. Tablo bugün netleşir biraz. Nereleri vurdular, ne oldu vesaire. Ama ben şahsen meselenin burada yeniden alevleneceğini, yeni bir sürecin başlayacağını sanmıyorum. Yani çünkü belli bir aşamaya getirilmiş durumda. Belki bu şeyin, Trump'ın söylediklerinde gerçek payı olabilir. Yani öyle ilginç bir dünyada yaşıyoruz ki artık Amerikan başkanının söylediklerinin gerçek payının olup olmayacağını tartışıyoruz. Yani eski dünyada oysa Amerikan başkanı ne söylüyorsa bir şeye dayalı olarak söylüyordur. Ama burada hiç öyle bir şey diyemiyoruz. 3 gün içinde anlaşabiliriz, 5 gün içinde bu iş bitebilir. Üzerinden 2 ay geçti. Yani sürekli aynı şeyleri duyuyoruz. İşin ne bittiği var, ne anlaşmanın olduğu var. Taraflar da üstelik hiç de bu işte anlaşabiliriz bugün yarın falan falan. Trump'ın dışında kimse demiyor. İran tarafı sürekli yalanlıyor bu çıkışları. Velhasıl halen daha kriz tablosu devam ediyor. Fakat yeniden savaşa dönme ihtimali çok güçlü değil, zayıf. Çünkü onun yeniden zaten Hürmüz Körfezi sebebiyle dünya ekonomisinde ortaya çıkan sıkıntının daha da derinleşmesi ihtimalini getireceği için ve daha büyük zararlar getireceği için, yani artık sürecin yarısında herhalde Amerikalı siyasetçiler, Amerika'yı yönetenler konuya intikal ettiler. Yani konu şu: ya büyük bir askeri kapasiteyle İran'a gelecek, vuracak bir Körfezi başta olmak üzere İran'ın belli yerlerini işgal ederek dengeleri değiştirecekler, ya da İran'la bir anlaşma yolunu bulacaklar. Yani havadan İran'ı vurarak teslim almayacaklarını, alamayacaklarını artık kabullenmiş durumdalar. Velhasıl bu olmayacağına göre, yani olma ihtimali çok, hatırlayalım. Yani Amerika Irak'ı işgal etmişti. 450-500 bin asker getirmişti Irak'ın işgali için. İran'ın işgali için 1 milyon asker getirmesi lazım. De işgal edeceğini, edebileceğini sanmıyorum.
1: Coğrafyadaki
0: Bütün
1: zorluklar.
0: bunlar niye olsun?
1: Tabii.
0: Yani İran, yani bu korkunç felaket demektir bu.
1: Evet.
0: Böyle bir şey yapamayacağına göre, lokal müdahalelerde netice alamayacağına göre Trump bir an evvel barışı tesis etmek için ortaya koyduğu iradesinde doğru isabetli bir şey irade ortaya koyuyor. Bir an önce barışın tesisi sadece İran'ın bölgenin değil Amerikan çıkarları açısından da gerekiyor. Fakat sorun şu. Kavgayı başlatmak kolay da bitirmek
1: evet.
0: O kadar kolay değil. Yani bunun içinden mağlup olmuş, örselenmiş, hesap hatası yapmış, yıpranmış bir Amerika ve Trump fotoğrafı vermeden çıkmak gerekiyor. Yani muzaffer Trump oraya da girdi, orayı da sorunlar çözdü vesaire. Bunu alabilmesi bu süreçten gittikçe zaman geçtikçe zorlaşıyor.
1: Evet ve kaldı yani, ki bu savaşta sadece taraflar zarar görseydi belki bir masada oturup uzlaşılabilirdi. Ama sadece taraflar değil, bölge ülkeleri ve hatta dünya ülkeleri etkilendi
0: tabii,
1: bu savaştan.
0: Tabii çok büyük zarar gördü dünya. Yani özellikle şu anda işte Türkiye'de biz hissediyoruz. Dünyanın her yerinde şeyin üzerindeki petrol ve doğalgaz üzerindeki fiyat artışları büyük evet. bir enflasyonist etki yaratmış durumda ekonomilerde. Maliyet artışlarına sebep oluyor. Ekonominin dengelerini, öngörü şeylerini, perspektiflerini bozuyor ciddi olarak. Yapısal karakterini de bozuyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bütün dünyanın çıkarına bir an evvel barışın tesis edilmesi. Bir de tabii Türkiye gibi denge siyaseti götürüp işte bu süreçlere barışçıl katkılarda bulunmak isteyen ülkelerin de işi çok zor.
1: Hı hı.
0: Yani eninde sonunda bir dengeyi götürebilmek de güç. Yani Türkiye şu ana kadar iyi götürdü meseleyi. Katkısı da gayet iyi. Ama sonunda dahli olmadığı, kendi karar vermediği bir savaşın iktisadi sonuçlarını ve bedellerini ödüyor.
1: Evet.
0: Ama sadece Türkiye değil, dünyanın bir sürü ülkesi aynı durumda. İşte Amerika'dan biraz önce bahsettik. O bakımdan ben bundan sonra yeniden toparlamak gerekirse savaşa yeniden dönme ihtimalinin, güçlü bir şekilde dönme ihtimalinin çok zayıf olduğunu, yeniden bu cevaptan sonra kısmi bir sükunetin yeniden söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Bakalım ne olacak, bekleyeceğiz.
1: Şimdi reklam arası var. Aranın ardındansa TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'tan detayları dinleyeceğiz. Bakalım İran cephesi bu saldırılara yeniden dönülen saha olaylarına nasıl yanıtlar veriyor, dinleyeceğiz.
2: Reklamlar. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
14: Sağlam bankacılık.
15: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz

0: olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. Programı Radyo 1'de, Gündem Programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.27'yi gösteriyor. Stüdyomuzda akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Sayın Erdinç Yazıcı bizimle ve TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç da telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Aykaç merhaba, günaydın.
2: Merhaba, günaydın efendim.
1: Tabii son bilgiler ışığında biz ABD-İsrail-İran savaşını konuşmaya başladık Sayın Erdinç Yazıcı'yla. Ama İran cephesinde bu saldırılarla ilgili, patlama sesleriyle ilgili daha yakından senden bu bilgileri dinlemeye ihtiyacımız var.
2: Evet, yani özellikle İran dün ciddi manada İsrail'i ve Amerika'yı uyardı. Hangi konuda uyardı? İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği katliamlar artık Şiraze'yi aşmıştı. Dolayısıyla özellikle İran'ın da müttefiki olan İran'ın bağlantılı olduğu Hizbullah'ın da çok ciddi saldırılara maruz kalması ister istemez İran'da yetkililer tarafından infialle karşılandı. Bu durdurulmalı dedi. Eğer İsrail bu saldırıları durdurmazsa biz saldıracağız dedi. Meclis sözcüsü dedi ki siz dedi dün akşam için söylemişti. Göreceksiniz akşamleyin İsrail'in semalarında İran'ın füzeleri parlayacak. Onun ötesinde meclis başkanı Kalibaf kendisi de Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail güvenilmez verdikleri sözde durmuyorlar. Bu saldırıları durdurmalılar. Yine Yargı Erki Başkanı Muhsin-i Ece'yi Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in temel amacı işte Lübnan'da var olan hareketi sönümlendirmek ve Hizbullah'ı yok etmek. Dolayısıyla biz Hizbullah'la beraber yolumuza devam edeceğiz. Yine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı saldırının başladığı noktada bir paylaşım yaptı. İran bayrağıyla Lübnan bayrağı yan yana. Biz Lübnan halkının yanındayız diye. Dolayısıyla dün akşam bu nedenle füzeler İsrail'e doğru yönlendirildi ve tabii ki sabahın belli saatlerinde de tekrar cevap da geldi yani İsrail tarafından. İsrail'de Tahran'a, İsfahan'a, Kerec'e, Tebriz'e saldırılarda bulundu. Burada çeşitli yerlerde patlama sesleri duyuldu. Yani İran bu sabah saat 7 civarında da tekrar yine bir saldırı düzenledi füzeler yoluyla. Normal şartlarda saldırıların durması halinde İran var olan müzakere mütabakatına dönmeye hazır. Ancak şunu demişlerdi, eğer bu saldırılar durmazsa bizim de bunun karşısında cevap vermemiz kaçınılmazdır. İsmail Bekai şunu dedi, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in askeri gücünden korkmuyoruz. Savaş istiyorlarsa savaş. Biz halkımızın haklarını savunmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla kılıçlar işin doğrusu tam çekilmiş durumda. Ama hala müzakereye giden yolda da tamamen her şey berhava edilmiş, köprüler atılmış demek de doğru değil. Günün ilerleyen saatleri içerisinde bakalım Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın yapmış olduğu çağrı neye işaret edecek. Her iki tarafa da sesleniyorum dedi. Karşılıklı saldırıları durdursunlar ve masaya otursunlar.

0: bakalım gün içerisinde masaya oturma eğilimi zuhur edecek mi, etmeyecek mi, onu beraber göreceğiz. Hı-hı. Olabilecek yeni gelişmelerle tekrar sizde olacağız.
1: Çok teşekkür ediyoruz ve çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Son bilgileri paylaştı bizimle. ABD-İsrail-İran savaşındaki son yaşananları kendisinden dinledik. İran cephesinin açıklamalarını dinledik. Şimdi İran ne diyor? Bu gece yalnızca bir uyarıydı diyor. Tabii İsrail'in saldırıları öncesindeydi bu yapılan açıklama. Bakalım İsrail'in saldırıları duracak mı? Savaşın seyri nereye doğru evrilecek? Bizler yakından takip edeceğiz. Şimdi bir de şunu sormak istiyorum Sayın Erdinç Yazıcı size. İran'ın Lübnan konusunda bir ısrarı vardı müzakere masasında. İsrail'in bu coğrafyada herhangi bir ülkeye saldırmayacağı, savaşların devam etmeyeceği koşulunu masaya getirmek istiyordu İran. Ama baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da İsrail'in bölge ülkeleriyle normalleşmesi anlaşmaları, İbrahim anlaşmalarının anlaşmayı imzalamayan ülkelerce anlaşmanın sağlanmasını istiyor. ABD'de bunu istiyordu. Şimdi her ihtimalde İran'ın bu ısrarını sürdürmesi, biraz da ABD Başkanı'nın bu çabası neticesinde ve İsrail'in saldırıları neticesinde mi ortaya çıktı? İsrail saldırılarını durdursaydı müzakere masasında sonuç çok kolay bir şekilde alınabilir miydi? Bunun bir sonu yok. Şimdi müzakere masasında bir anlaşma sağlansa dahi konu İsrail olunca biz anlaşmanın, ateşkesin her halükarda bozulabileceğini düşünebiliyoruz. Bu konudaki yorumunuz ne olur sizin?
2: Ben şimdi bölgede İbrahim anlaşmaları temelinde bir mutabakatı sağlayıp Amerika'nın istediği gibi bir Orta Doğu düzeni kurmak bana kalırsa çok çok çok zor. Çünkü niye? Ortada yani Orta Doğu'daki bir sürü ülke henüz daha İsrail'i devlet olarak tanımış bile değil. Başta Suudi Arabistan. İki, bu devlet kurulduğundan beri uluslararası anlaşmalara aykırı bir şekilde işgaller yürüten, baskılar yürüten, büyük insan hakları ihlallerini devreye sokan, hı hı, bir korsan terör ülkesi. Yani dolayısıyla bu ülkenin bu anlaşma, İbrahim anlaşmaları bu ülkenin bu haliyle bölge ülkeleri tarafından kabulünü öngörmesi bakımından, yani dengeler değişmezse neredeyse imkansızı teklif ediyor.
1: Evet.
2: Yani yakın zamanda halen daha Gazze'de olanlar ortada. Yani bir düşünün, Gazze'ye giriyorlar, bir soykırım yapıyorlar. 80 bin insanı öldürüyorlar. Yüz binlerce insan evinden oluyor. Halen daha Gazze'nin üçte ikisi işgal altında. Hı hı. Filistin sorunu hakeza, işte sürekli yer kazanmaya dair, Filistinleri yerinden yurdundan etmeye dair baskılar sürüyor. Bu koşu Lübnan'a saldırılar, ortada Lübnan'daki işgal. Hı hı. Dönüyoruz, Suriye'de yaptıkları, gerçekleştirdikleri işgal ortada. Yani bu koşullarda Trump gelin hadi, yani bu kavga sonsuza kadar sürmez, sizi İsrail'le anlaştırayım demeden önce bölge şeylerine, ülkelerine, İsrail'e dönüp yani sen kendi sınırlarına çekilmeyi kabul et, bu Filistin meselesinin de bir tür çözümünü gerçekleştirelim, ondan sonra da Orta Doğu'nun ülkeleriyle senin barış temelli bir anlaşmaya gitmeni mümkün kılalım demesi gerekiyor. Yani bunlar yok. Hı hı. Hatırlayalım, yakın zamanda Golan işgalini meşrulaştırdı Trump. Yani kendi kesesinden verir gibi ülkelerin parçalarını İsrail'e verme peşinde olan bir liderin bölge ülkelerini ikna edip gelin hadi artık mecbursunuz bu İbrahim anlaşmalarına bir evet deyin demesi bugünden bakıldığında hiçbir gerçekliği olmayan, bir temeli olmayan bir talep olduğunun altını çizmek gerekiyor. Yani bu kafayla, bu anlayışla yakın zamanda bir Orta Doğu'da barış tesis edilmesi imkanlı görünmüyor. Yani bir kere

0: istedikleri gibi barışı tesis edebilmek için İran'ı yenmeleri gerekiyordu. Yani İran'ı yenebilselerdi belki bölgedeki bazı dengeleri değiştirebilirlerdi. Bunu beceremediler. Yani İran'ı yenemedikleri bir Orta Doğu'da, bunda tabii iyi şeyde ABD de çok büyük yara aldı, refüze oldu. Çünkü İran'a kadar büyük bir ABD algısı vardı. O algı İran'a karşı İran Körfez'deki Arap ülkelerin hepsini koruyabilecek güce sahip ABD fikri, ABD ile yatırımlar, bilmem neler, silah anlaşmaları, şunlar bunlar, güvenlik anlaşmaları üzerinden bir karşılıklı güçlü bir ilişkiyi söz konusu kılıyordu Arap dünyasında. Oysa şimdi bu savaşta bırak Arapları, kendi üstlerini bile koruyamamış duruma geldi ABD. Sorunu çözemiyor. Anlaşma yoluna gitmek zorunda İran'la. Bu şartlarda Körfez ülkeleri ve diğer Arap ülkeleri yeniden kendilerine bir istikamet, yol bulmak, ABD'ye dayanarak bir güvenlik mimarisi oluşturmanın yaratacağı sıkıntıları görmüş durumdalar. Yeni bir çıkış yolu bulmak zorundalar. Onları zaten takip ediyoruz. Yani Suudi Arabistan'ın işte Pakistan'la yakınlaşması, Türkiye ile kurduğu diyalog, işte yeni savunma sanayi ile ilgili projeler. Yani bu şartlarda düşünün. Yani savaş öncesi şartlarda İbrahim anlaşmalarına rıza göstermemiş Suudi Arabistan'ın, bu saatten sonra İbrahim anlaşmalarına rıza göstermesini beklemek gereksiz bir bekleyiş olur. Yani şartlar İbrahim anlaşmalarına müsait değil. Ama benim kanaatim şu, tahmin ediyorum savaştan önce kafadaki asıl stratejik planın ayaklarından birisi buydu. Yani İran'ı etkisizleştirmek, ondan sonra da bölge ülkelerini buyurun İbrahim anlaşmalarına diye davet etmekti. Oyun planı buydu. Ama oyun planına uymadı sahadaki tablo. İran yenilemedi. Ve her şeye rağmen ağzındaki o baklayı çıkardı İbrahim anlaşmalarına. Hepsi, herkesi davet etti. Hatta zorunda bölge ülkeleri falan anlamında gelen cümleler kurdu. Velhasıl bu aslında bugün için reel gerçekliğe uygun olmayan boş cümleler ama kafada planlanmış, daha önce planlanmış cümleler bunlar, tercihler. Velhasıl Orta Doğu'daki durum, İran Savaşı'nın Orta Doğu'ya getirdiği muazzam enfeksiyon, bütün dünyaya yaydığı, işte uzun uzun konuştuk, istikrarsızlıklar. Bir an evvel şu ya da bu şekilde bu işin içinden ABD'nin çıkmasını zorunlu kılıyor. Ama bunun her halükarda İsrail'e, bırakın İbrahim anlaşmalarını, mevcut durumunu da koruyabilmesini zorlaştıran yeni durumlar, yeni koşullar getirecek. Öyle görünüyor.
1: Şimdi tekrar ara vereceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Aranın ardından gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz.
2: Reklamlar. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Ve saat 8.43'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Bizler akademisyen sosyolog Profesör Doktor Sayın Erdinç Azıcı ile sohbetimizi sürdürüyoruz. Bir yandan şimdi ise telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci Deniz Berktay bizimle. Sayın Deniz Berktay, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba Sinem Hanım, hoş bulduk.
1: Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu dinleyeceğiz sizden ve aslında Zelenski'nin bir de açık mektubu vardı. Bu açık mektuba Rusya cephesi nasıl bir cevap verdi? Açık mektubun içerisinde neler vardı? Sizden dinleyelim.
2: Tabii, Rusya cephesi red yanıtını verdi. Fakat öncelikle bu Zelenski'nin mektubu neydi onu söyleyelim. Evet, Zelenski kamuoyuna açık bir mektup yazdı Putin'e hitaben. Ve dedi ki gel artık şu savaşı bitirelim. Yani bu savaş artık 2027-2028'e sarkmasın dedi. Fakat oradaki kullandığı ifadeler, oradaki argümanları aslında doğrudan doğruya müzakerelere başlamaktan ziyade biraz Rusya'ya meydan okuyan bir şeydi, mektuptu. Orada Putin'e şunu söylüyor: bak şu anda bizim İHA'larımız, dronlarımız senin bulunduğun yeri de vurabiliyorlar. Oranın daha kuzeyindeki bölgeleri de, yani Moskova ve St. Petersburg'un daha kuzeyindeki bölgeleri de vurabiliyorlar. İşte Rus ordusu hiçbir başarı gösteremedi. Biz geri adım atacak değiliz diyerek aslında bir meydan okuma tarzı bir açıklamaydı ve bütün kamuoyuna açık olarak yazılmış durumda. Hatta Zelenski ile dün yapılan bir röportajda gazeteci şunu sordu: peki dedi, bu mektubun üslubu biraz sert değil miydi diye. Zelenski'nin yanıtı şu oldu: siz o mektubun ilk halini görmediniz diye. Yani bu yumuşatılmış hali şeklinde. Şimdi şu var, Rusların genel refleksine baktığımız zaman, genel tavırlarına, karakter, kişilik özelliklerine baktığımız zaman Ruslar bir kere kendilerini dünyadaki iki süper güçten biri olarak görüyorlar hala ve Ukrayna konusunda daha ziyade Amerika ile olan müzakerelerde çözülecek bir mesele olarak görüyorlar. Ukrayna'yı da biraz kendilerinden aşağıda görüyorlar. Tam bu şekilde ve işte biz Ruslar yenilmeziz tarzı bir anlayışları vardır. Sürekli Ruslar bunu söyler. Tam böyle bir durumda bu üslupla, bak şu anda biz senin bulunduğun yeri rahatlıkla vurabiliyoruz, o nedenle gel bizimle anlaşma yap ifadelerinin olduğu bir mektup, tabii ki biraz Putin'in de damarına basma amacını taşıyan bir mektuptu aslında. Diğer taraftan şu var, hem Rusya'nın hem de Ukrayna artı batılı ülkeler, yani Ukrayna'yı destekleyen başlıca batılı ülkeler, bunların tavırlarının hala birbirinden çok farklı olduğunu görüyoruz. Ukrayna

0: en temel taleplerinden biri olan Ukrayna'nın NATO üyesi olmaması ve Ukrayna'da yabancı ülkelerin askeri üs kurmaması talebine tamamen aykırı. Yine aynı bildirgede mesela barış imzalandıktan sonra Ukrayna'ya yabancı askerlerin, Avrupa ülkelerinin askerlerinin konuşulacağı belirtiliyor. Bu Rusya'nın hiç kabul etmediği bir şeydi. Rusya böyle bir maddeyi gördüğü zaman savaşı hiç bitirmek istemeyecek. Dolayısıyla şu anda ben burada şunu söylemiyorum. Şu taraf haklı, bu taraf haksız değil. Fakat taleplerin, tarafların talepleri birbirine taban tabana zıt olduğu için bu açıklamaları şey değil, yani bir barışa yönelik adım değil, daha ziyade savaşın devam edeceğine yönelik bir sinyal olarak görebiliriz. Ve naçizane şunu söylemek istiyorum. Ukrayna basınına baktığımız zaman orada da şu anda savaşın bitmesi bir yana, savaşın Avrupa'ya yansıma, Rusya ile Avrupa ülkeleri arasında bir savaşın çıkma ihtimalinden giderek daha fazla bahsediliyor. Sonra sonbahar döneminde Rusya'nın Ukrayna'ya kuzeyden, Belarus'tan saldıracağı konusunda hem Zelenski'nin bu yönde açıklamaları vardı, hem de Ukrayna basınında sürekli bu konuda haberler çıkıyor. Dolayısıyla tansiyonun epey yükseldiği bir dönem diyebiliriz.
1: Şimdi bir de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın açıklaması var. Bırakalım onlar anlaşsınlar. Bu işi bu noktaya getiren benim ve bence bu mesele çözüme kavuşacak dedi. Bir anlaşma zemini oluşuyor mu oluşmuyor mu şeklinde bir soru için. Rusya-Ukrayna savaşında biraz Zelenski'nin de açık mektubunda değil. Sanıyorum bir açıklamasındaydı bu. Zelenski'nin yaptığı açıklamada şöyle bir ifade var. Sanki Amerika Birleşik Devletleri cephesi yönünü İran'a çevirmiş, Rusya-Ukrayna savaşını unutmuş gibi şeklinde. Dolayısıyla aslında Donald Trump biz bir noktaya getirdik, artık bundan sonra iş taraflarda diyor. Bakalım süreci bizler de yakından takip edeceğiz. Peki yönümüzü Ermenistan'a çevirelim şimdi Sayın Deniz Berktay.
0: Evet.
1: Başbakan Paşinyan yine zafer elde etti ve bu zaferin detaylarını sizinle değerlendirmek istiyoruz.
0: Ha, şöyle söyleyebiliriz şu an için, evet, yani seçimlerde birinci parti oyların çok büyük kısmını almış durumda, %50 civarında. Fakat bu henüz biraz şüpheli bir zafer. Hani Pirus zaferi denir ya, biraz öyle. Çünkü birincisi Ermenistan'da muhalifler çok güçlü ve epey siyasi olarak son derece aktif durumdalar. Muhalefet seçimlerde hile karıştırıldığını söylüyor. Dolayısıyla ortalık biraz orada kaynamaya devam ediyor. İkincisi şimdi Paşinyan'ın aldığı oy oranı, evet, %50 civarında. Şu anda hala son sandıklar açılıyor. Yani %51'i bile tam bulmadı. %50 virgül gibi bir şeydi, rakamdı. Fakat şimdi bu oran tek başına koalisyon kurmasına, yani tek başına hükümet kurmasına elverişli değil. Yani bir koalisyon kurması gerekecek en iyi ihtimalle, ki muhalefet partilerinin de pek buna katılması beklenmiyor. İkincisi ise özellikle burada beklenen, merakla beklenen konu şuydu. Paşinyan acaba anayasayı değiştirebilecek çoğunluğu elde edebilecek mi? Çünkü bildiğimiz üzere Ermenistan Anayasası'nın giriş kısmında tarihe Ermenistan'a falan atıfta bulunuyor. Yani bugünkü Türkiye ve Azerbaycan topraklarında hak iddia eden bazı ifadeler var. Bunların değiştirilmesi gerekiyor bölgede kalıcı bir barışın olması için. Ve bunu değiştirmeyi vaat eden tek kişi de Paşinyan'dı. Fakat Paşinyan şu anda anayasayı değiştirebilecek oyu elde edebilmiş durumda değil. Dolayısıyla Ermenistan'da siyasi krizin devam edeceğini her şartta öngörebiliriz. Bir de tabii şu var, bir ülke içinde zaten iç siyasi kutuplaşmalar var ve tabii bunun bir de dış politik boyutu var. Bir tarafta dış politik boyutu derken, bir tarafta bir bütün bir Batı dünyası, mesela Ukrayna konusunda Trump'ın tutumuyla Avrupa ülkelerinin tutumu, yani İngiltere artı Avrupa'nın tutumu birbirinden farklı diyorduk. Ya da Macaristan seçimlerinden bahsederken mesela Orban'ı destekleyenler Trump artı Putin'di. Fakat şu anki başbakan, o zamanki muhalif lider Peter Macar'ın destekçisi ise İngiltere ve Avrupa Birliği. Fakat şimdi Ermenistan konusunda bütün Batı olduğu gibi Paşinyan'ı destekledi. Ve Trump koridoru

0: Rusya'dan bahsediliyor. Yani şu anda Kafkasya'da Rusya'dan oluşacak borçlu Amerika'nın doldurması söz konusu olacak. Böyle bir durumda bu durum, yani Kafkasya'da Trump'ın mimarı olduğu ya da Amerikan patentli bir barış, Rusya'nın istemeyeceği bir durum. İran'ın ise hiç ama hiç istemeyeceği bir durum. Zaten Trump koridoruna ilk tepki de İran'dan gelmişti. Bu şartlar altında ve bu her iki ülkenin de Ermenistan'la da sıkı bağlarının olduğunu düşünecek olursak, bu bölgesel, yani Rusya Ermenistan'ı kendi halini bırakmak istemeyecektir. Dolayısıyla ben önümüzdeki günlerde orada biraz istikrarsızlığın, çalkantının olmasını bekliyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve sevgili dinleyicilerimiz, gazeteci Deniz Berktay bizimle birlikteydi. Biraz önce Rusya-Ukrayna savaşını konuştuk. Ardından Ermenistan'daki seçimi de değerlendirdi kendisi. Biz şimdi Sayın Erdinç Yazıcı'dan da bir değerlendirme almak istiyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Deniz Berktay'ın yaptığı açıklamaları dinledik. Bir açık mektup vardı ama çok tatmin edici bir açık mektup değil. Tabii içerisinde eğer ki tehditler de varsa bu açık mektup elbette ki bir sonuca ulaşamıyor. Dolayısıyla Putin'in verdiği cevap da çok olumlu olmadı. Ve biraz da serzenişte bulunuyor aslında Zelenski. Amerika Birleşik Devletleri cephesinin müzakere masasını tekrar kurmasını istiyor. Ancak ama İran konusuna yöneldiğini, biraz Rusya-Ukrayna savaşının unutulduğunu da ifade ediyor. Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu nasıl değerlendirmek lazım? Bu savaş böyle yıllarca sürüp gidecek gibi mi acaba?
2: Vallahi aslında artık savaşı durduracak bir iradeye ihtiyaç var. Yani çünkü iki taraf da yoruldu. Hatırlayalım, savaş başladığında bu savaşın bir hafta 10 gün sürmeyeceğini, Ukrayna'nın teslim olacağını iddia eden askeri yorumcular vardı Türkiye'de, dünyada. Yani çünkü güç ilişkisi çok asimetrik deniliyordu, büyük bir Rusya'dan bahsediyoruz vesaire. Öyle olmadı, yıllar geçti, savaş devam ediyor. Savaş 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en tahrip edici savaş olarak görülüyor. Yani ona rağmen savaş sürüyor. Aşağı yukarı ufak tefek değişiklikler olmasına rağmen cephe hatlarında fazla bir değişiklik olmuyor. Taraflar birbirlerini işte dronlarla, füzelerle vuruyorlar. İşte drone teknolojilerinde aldığı, bu savaş içinde süreçte aldığı mesafe Ukrayna'nın dengeyi sağlamasını mümkün kıldı. Yani St. Petersburg'u, Moskova'yı vurabilen Ukrayna dronlarından bahsediyoruz. Yani dolayısıyla bu muazzam bir şey. Çünkü geçen seneye kadar Ukrayna Batı'dan aldığı silahların Rusya içerisinde kullanılmasının yasak olduğu Batı'yla bir silah ilişkisine sahipti. Yani düşünün, sadece kendinizi, kendi topraklarınıza savunabilirsiniz bu silahlarla. Ama sınırın öbür tarafına geçip Rusya'yı vuramazsınız, evet, diyordu batılı bazı ülkeler. Başta ABD. Bugün oysa kendi dronlarıyla birlikte hem de Rus güvenlik sistemini atlayarak Moskova'yı ya da St. Petersburg'da gündelik hayatı ciddi etkileyecek, tahribat yaratacak operasyonlar yürütebiliyorlar. Yani denge sağlanmış durumda aslında, beklenmedik bir şekilde. İşte bu çerçeve içerisinde belli bir tonda, ritimde savaş sürüyor. İşte evet, onlardan birisi de o ton, ritim içerisinde bu dönemde karşılıklı stratejik hamleler. Onlardan birisi olarak görmek gerekiyor. Taktik, stratejik bir hamle. Bu mektup meselesi. Aslında Putin'in zaten Moskova'da sıkıntılı durumlar söz konusu. Moralini bozacak, psikolojisini tahrip edecek bir hamle yaptı Zelenski. Fakat nereye kadar gidebilir bu iş? Çok, orada da benzer bir şekilde Trump'ın yaşadığı trajediyi Putin yaşıyor. Yani Putin bir zafer şey etmesi gerekiyor. Ama halen daha o zafer kendine verilmedi. Verilmiyor, kendi de alamadı. Yani çok ciddi bir insan kaybından söz ediyor.

0: Yüz binlerce asker kaybetti Ukrayna'da. Yani asker kaynağının demografik olarak zayıfladığı söyleniyor Rusya'nın. Rusya'nın içinde de belli istikrarsızlıklara sebep oluyor. İşte Ermenistan'dan bahsediyoruz. Arka bahçeler Ukrayna Savaşı sebebiyle kaybediliyor. Orta Asya'da büyük bir kayıp içinde. İşte Kafkasya'yı kaybediyor Ermenistan, travması bununla alakalı. Yani Kafkasya'da Ermenistan'ı kaybettikten sonra her şeyi kaybeder. O kadar sağlam bir şekilde ta kaç yüzyıllık bir hikayeye dayanıyor Doğu'da Ermeni-Rus ilişkileri.
1: Evet.
0: Yani öyle bir ufak tefek bir ilişkiden bahsetmiyoruz. Hatırlayalım, şu anda Rusya'da Ermenistan'ın belki bir katı daha fazla Ermeni yaşıyor. Yani Rusya içinde Ermenilerin ağırlığı ciddi. Yani dolayısıyla bu şartlarda nasıl halledilecek bu iş? Evet, bugün bir Avrupa Birliği, ABD desteği var Paşinyan'a karşı, ama nasıl sağlanabilecek Paşinyan'ın güvenliği? Kaç kere, 2-3 kere suikastten kurtuldu Paşinyan. İçeride çok komiteci siyasetçilerle karşı karşıya, muhalifleri öyle şey değil, çoğu kaşarlı tırnak içinde muhalifler. Yani bu kataküle işlerini bilirler. Yani velhasıl biraz Deniz doğru söyledi. Yani bu zafer Ermenistan'ın istikrarı getirecek bir zafer mi sorusuna evet diyebilmek bugünden çok güç.
1: Evet.
0: Ama burada muhtemelen Türkiye ile Azerbaycan arasında bir tür yapılacak bir anlaşmanın altının doldurulması, müzakereler, özellikle Zengezur koridorunun açılması, belki sınırların açılması, Rusya'ya karşı Paşinyan'ı Erivan'da
1: O
0: kuvvetlendirecektir.
1: zaman bugünkü
0: Hazırlıkların da ona
1: görüşmeler.
0: yönelik olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye, Azerbaycan bunu bekliyordu.
1: Evet,
0: Yani bu seçimin
1: bugünkü
0: neticelerini bekliyorlar.
1: görüşmeler daha bir anlam kazanıyor o zaman. Çünkü Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü dışişleri bakanları toplantısının 10.sü düzenlenecek bugün İstanbul'da. Dolayısıyla bu görüşmeler çok önemli. Ermenistan'daki Paşinyan zaferini biraz önce Sayın Deniz Berktay şüpheli bir zafer olarak nitelendirdi. Muhalefet seçimlerde hile karıştırıldığını söylüyor dedi. Tabii netlik kazanacak ama Nikol Paşinyan da Avrupa ile yakınlaşma politikasını sürdüreceklerini vurguluyor. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek? Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi haftalar.
1: Teşekkürler. Akademisyen sosyolog Profesör Doktor Erdinç Yazıcı bizimleydi. Saat 9.
2: Haberler.
1: İyi günler. Ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Müzakere bilmecesi sürerken İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. İran, Lübnan'da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. Başkent Tel Aviv dahil İsrail'in birçok noktasından siren sesleri duyuldu. İran'dan bu gece yalnızca bir uyarıydı açıklaması yapıldı. İsrail'de başta Tahran olmak üzere İran'ın birçok noktasına hava saldırısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a seslendi. Füzelerinizi ateşlediniz, bu kadar yeter, masaya geri dönün ve anlaşma yapın dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığıyla Mustafa Paşa halkını seçim sonucundan dolayı tebrik etti. Tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Saat 9.30'da başlaması beklenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi. Yılmaz, eleştiri sınırını aşan ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yapılan saldırıları lanetledi. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler Salı gününe çevrildi. Genel Merkez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP Meclis Grup Yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere bugün bir araya gelecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin belgesel alanında bir referans noktasını ve uluslararası ölçekte itibarlı bir markaya dönüştüğünü söyledi. İletişim Başkanı 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri töreninde konuştu. Belgesel Festivali, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çizdiği küresel adalet ve hakkaniyet eksenli rotanın kültür, sanat ve medya dünyasındaki yansımasıdır, dedi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Orta Koridor, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Bakan Hakan Fidan'ın bölgesel istikrar ve kalıcı barış vurgusu yapması bekleniyor. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Sandıklardaki oyların sayımı devam ederken Ermenistan Başbakanı Paşinyan seçimi kazandıklarını söyledi. Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başına gitti. Yaklaşık 2 milyon seçmen ülke genelindeki 2550 sandıkta oy kullandı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin partisi seçimi kazandı. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de deprem meydana geldi. Filipinlerin güneyindeki General Santos kenti merkezli depremde en az 8 kişinin yaşamını kaybettiği açıklandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: 1, 2, 3 Migros yemek. 1, 2, 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Reklamlar.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Tekrar günaydın kıymetli dinleyicilerimiz. Saatimiz 9'u 8 dakika geçiyor. Gündem 2. bölümle karşınızdayız ve gündemin bu bölümdeki konuğu spor yazarı Sayın Özgür Şahiner stüdyomuzda. Sayın Özgür Şahiner, hoş geldiniz. İyi sabahlar.
2: İyi sabahlar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Sinem Hanım.
1: Teşekkür ediyoruz. Tabii heyecanımız diri. Dünya Kupası yaklaşıyor ve milli futbol takımı hazırlık karşılaşmalarını bir yandan oynamayı sürdürüyor, bir yandan hazırlıklarını sürdürüyor ABD'de. Ve şimdi biz milli takımı konuşarak başlamak istiyoruz. Aslında geniş bir kafileydi ve evet, oyuncu sayısı azaltıldı. İsterseniz buradan başlayalım. Burada tabii zaman zaman eksik olan oyuncular olacaktır. Elbette sakatlıklar olmazsa olmaz, maalesef keşke olmasa sakatlıklar, ama ve bunun dışında belki oyuncu performansları ile ilgili değişiklikler söz konusu olacaktır, ama kadromuz nasıl? Biraz kadroyu değerlendirerek başlayalım.
2: Evet, öncelikle Montella tabii Dünya Kupası için 35 kişilik geniş bir kadro seçmişti. O kadro hazırlıklara başladıktan sonra, oynanan hazırlık maçlarının ardından 9 oyuncuyla yollar ayrıldı. Milli takımdan uzaklaştırıldılar, gönderildiler. Ama 3 oyuncu kafileyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne götürüldü. Çünkü ileriki dönemde bir sıkıntı olursa FIFA kuralları gereği oyunculardan faydalanma şansınız olabiliyor. Kadromuza baktığımızda bu kadro bundan sonraki süreçte, bu jenerasyon bizi birçok dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası, özel oyunlarda falan maçlarda temsil edecek bir kadro ve genç bir jenerasyon, dinamik bir jenerasyon, enerjik bir jenerasyon. Hem genç hem gelişim gösteren bir jenerasyon. Yani o açıdan baktığımızda gerçekten gelecek adına umutluyuz. Çünkü Kenan gibi, Arda gibi, işte Barış gibi, Yunus gibi genç oyuncularımız var. Bunlara Can Uzun eklendi. Hı hı. Deniz Gül var. Birçok oyuncumuz bu anlamda bizi bundan sonraki süreçte fazlasıyla umutlandırıyor. Şimdi önümüzde tabii 24 yıl sonra yeniden katıldığımız bir dünya şampiyonası var, dünya kupası var. Burada öncelikle hedefimiz tabii gruptan çıkmak, ama kadromuza baktığımızda az önce söylemeye çalıştım. Genç oyuncularımız var ama onların yanında çok tecrübeli, uluslararası deneyime sahip isimlerimiz de var. Onların katkısı, özellikle Kaptan Hakan'ın katkısı bu anlamda çok önemli. Merih uluslararası deneyime sahip bir oyuncu. Geçmiş dönemlerde, şimdi Türkiye'de olsa bile yurt dışında forma giymiş oyuncularımız var. Onların katkısı, gençlerin enerjisi, dinamizmi bizi çok fazla umutlandırıyor ve ileriye dönük daha rahat konuşmamızı sağlıyor. Dünya Kupası'nda da hedefimiz tabii, herkes işte çeyrek final görür müyüz, yarı final görür müyüz diyor ama adım adım gitmek lazım. Bir de son Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadık ama Avrupa Şampiyonası farklı bir kulvar, Dünya Kupası farklı bir kulvar. Bir kere 3 ayrı ülkede düzenleniyor olması, atmosferi çok farklı, işte sahanın zeminleri.

0: şikayet ediliyor. İklim koşulları bizi zorlayacak deniyor. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde bir de Dünya Kupası sonuçta. Yani oraya katılan işte 48 ülke var. Evet, içlerinde ilk kez katılacak olanlar da var. Adını yeni duyduğumuz ülkeler de var. Ama hepsinin de bir hedefi var. Yani Dünya Kupası'nda kendi ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek isteyecekler. Biz de öncelikle tabii bu kadromuzun gruptan çıkmasını bekliyoruz. Açıkçası gruptan çıkma konusunda ben çok fazla sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Rakiplerimize baktığımızda Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay. Belki bunlarla daha önce geçmişte çok fazla karşılaşmadık. O açıdan çok da fazla tanımıyoruz. Bir de farklı ülkeleri. O anlamda futbollarını çok fazla bilmediğimiz, tanımadığımız için zorlanabiliriz. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Ama biz oyuncularımıza her zaman güveniyoruz. Onların gerek kulüplerde gerek milli takımda ortaya koyduğu performans bizi fazlasıyla umutlandırıyor. Hazırlık maçlarında da oynadığımız oyun, evet, ilk maçı farklı kazandık, ikinci maçta geriye düştük, sonuçta öne geçip kazanmayı bildik. Ama bunlar bir hazırlık maçlarıydı. Kazanmış olmak moral açısından son derece önemli. Eksikleri görme açısından son derece önemli. Biz de bunları umuyorum ki görmüşüdür teknik kadro olarak. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nı oynarken de, Dünya Kupası elemeleri oynarken de forvetsiz oynuyor olmanın, yani klasik bir santrforsuz oynuyor olmanın sıkıntılarını yaşamıştık. Dünya Kupası'nda da bu sıkıntı yaşamak istemiyoruz açıkçası. Elbette kadromuzda önemli hücum oyuncularımız var, forvet oyuncularımız, ama klasik bir santrfor oyuncumuz çok böyle belirgin bir şekilde ortaya koyamıyoruz. Onun eksikliğini tüm takım dayanışması, yardımlaşması, özverisiyle aşmaya çalışacağız. Onu görüyoruz. Ama biz tabii ki milli çocuklarımıza, milli takımımıza fazlasıyla güveniyoruz. Onların elde ettiği geçmiş dönem başarılarını bundan sonraki süreçte de sürdüreceklerine yürekten inanıyoruz. İlk maçımızla birlikte o heyecanı yeniden yaşıyor olmak, o coşkuyu yeniden yaşıyor olmak bizlere farklı bir şey taşıyor, gurur veriyor. O anlamda milli takımımızın maçlarının başlamasını büyük bir heyecanla bekliyoruz.
1: Evet, şimdi biz futbol severler elbette milli takımın maçlarını kaçırmak istemiyoruz ama futbol yorumcularının işi biraz daha zor olacak bence bu Dünya Kupası'nda. Şöyle düşünüyorum Sayın Özgür Şahiner, şimdi bizden bir gün önce biz 14 Haziran'da maçımızı yapacağız, sabah 7'de Avustralya ile oynayacağız ilk maçımızı. Bir gün önce 13 Haziran'da gece 4'te diğer rakiplerimiz karşı karşıya gelecek. Hani kalk o karşılaşmayı da izle ve rakiplerimiz neler yapıyor takip et, ona göre de yorumla. Ne kadar zor.
0: Bu, evet, milli takım kadrosu için de zor aslında. Onlar da bir şekilde o saatlerde o maçları izlemek zorunda kalacaklar. Biz ekran başında izleyiciler olarak sabahın erken saatlerinde yerimizi alacağız.
1: Hayli
0: İşte
1: zor.
0: spor sayfalarını hazırlayan arkadaşlarımız, siz yayıncı arkadaşlarımız yayını hazırlanırken bu tür sıkıntı. Ama Dünya Kupası farklı bir heyecan ve o heyecanı farklı kıtalarda yaşamak önemli zaten. Dünya Kupası'nın anlamı o. Üç ayrı ülkede düzenleniyor olması, farklı saat dilimlerinde düzenleniyor olması, gecenin bir yarısında kalkıp o maçları izleyecek olmamız, evet, biraz sıkıntıya sokacak gibi biz, ama futbolun büyüsü diyelim, futbolun o güzelliği diyelim, bu şeyleri, zorlukları bize bir şekilde unutturacak. Ama herkes işini en iyi şekilde yapmaya çalışacaktır. Çünkü sahadaki isimler, teknik kadro, oyuncular nasıl işten en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsa, bizler de yayıncılar olarak, haberciler olarak bunu en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Televizyon başına, ekrana geçtiğimizde de milli takımımızı destekleme konusunda yürekten bir şey göndereceğiz kendilerine. Başarılı olmaları için bunu da bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız.
1: Bu arada biz İlk bölümde ABD-İsrail-İran savaşını konuştuk. Şimdi bu Dünya Kupası 3 ülkede düzenleniyor. ABD, Meksika ve Kanada'da.
0: Kanada.
1: İran Dünya Kupası takımı ABD vize krizi gölgesinde Meksika'ya ulaştı. Bu haberi paylaşalım dinleyicilerimizle. ABD ile yaşanan vize krizi ve maçların oynanacağı stadyumlara erişim konusunda anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştı. Ve Meksika'da konaklayacaklar. ABD'de maçlarını oynasalar dahi Meksika'dan geliyor. Gidecekler. Bir de şöyle bir haber vardı. Sadece futbol takımına izin verilmiş ama diğer kafileye izin verilmemiş. Vize engeli onlar için sürüyor şeklinde, teknik heyet giremiyor şeklinde. O sorunlar dileriz çözülür.
0: FIFA o konuda mutlaka devreye girecektir. Yani oyuncu grubuna vize verilip teknik kadroya vize verilmesi böyle bir saçmalık olmaz. Dünya futbolunda da böyle bir şey gündeme gelirse çok konuşulur, çok tartışılır. İran milli takımı hazırlıklarını ülkemizde yaptı biliyorsunuz,
1: Evet,
0: Antalya'da.
1: Antalya'da.
0: vize işlemlerini Ankara'da tamamladılar.

0: sonrasında gittiler. Onlar da o turnuvaya bence bu yaşananların etkisiyle daha farklı bir heyecan katacaklardır. Onların maçlarını izlemek de ayrı bir keyif olacaktır bence. Onlar da ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek için sahada gerçekten çok iyi mücadele edecekler. Umuyorum ki onlar adına da iyi bir turnuva olur.
1: Evet, bu oluşan kötü atmosferi belki futbol dolayısıyla da
0: Evet, biraz şey
1: geçmiş,
0: yapabiliriz.
1: aşmış olabiliriz
0: Aşmış
1: belki.
0: olabiliriz. Evet, doğru
1: Biz
0: söylüyorsunuz.
1: izleyiciler en azından bunu umuyoruz. Dünya Kupası'nı izlerken böyle dileklerimiz de var sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi A Milli takımı konuştuk. Oyuncuların performansları bize umut veriyor ve gruptan çıkma adına
0: Tabii şunu da
1: umutluyuz.
0: söylemek lazım.
1: Bunları
0: Ferdi
1: biliyoruz.
0: ile Kenan'ın bir sakatlıkları var. Onların oynayıp oynamayacakları konusunda tam net bilgiye sahip değiliz ama onlar oynasa tabii ki çok farklı olur. Ama oynamadıkları zaman da onların yerine göre yapacak isimler de mutlaka en iyi şekilde sahada ellerinden geleni yapacaklardır. Biz başta Hakan, kaptanımız Hakan olmak üzere diğer bütün oyuncularımıza sonsuz bir güvenimiz var. Onların neler başarabildiklerini geçmiş dönemlerde çok gördük. Bundan sonraki süreçte de o takım bütünlüğü, o özveri, o dayanışma, o yardımlaşma, maçı sonuna kadar bırakmama gibi özellikleri bu turnuvada da ben göstereceklerine yürekten inanıyorum.
1: Hazırlık maçları ile ilgili yorumunuzu yapmıştınız
0: Evet.
1: aslında Sayın Özgür Şahiner, ama skorları paylaşayım en azından dinleyicilerimizle. Kuzey Makedonya'yı Türkiye'de 4-0 yenmiştik. Venezuela ile yaptığımız maçı da 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandık. Bu bilgiyi paylaşmış olalım. Geçelim Fenerbahçe'ye.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'de başkanlık seçimi vardı ve Fenerbahçe Kulübü'nde başkan 8 yıl aranın ardından Aziz Yıldırım oldu. Hakan Safi biraz yenilginin ardından yaptığı açıklamada camianın geçmişe takıldığını, oradan çıkamadığını ifade etti. Önemli transferlere imza atacağı haberleri de vardı, ama Fenerbahçe taraftarları anladığımız kadarıyla sadece futbola endeksli bir taraftarlık gütmüyorlar. Onlarda sadece futbol yok, voleybol, basketbol, her alanda Fenerbahçe çünkü konuşturuyor kendisini, her branşta konuşturuyor. Ama Hakan Safi'nin açıklamaları çok daha futbol minvalindeydi. Futbolda takıma, A takıma katacakları oyuncuların duyuruları vardı açıklamalarında. Şimdi bu yenilgiyi, Aziz Yıldırım'ın kazancını konuşalım mı?
0: Şimdi şuradan başlamak istiyorum ben. Bir kere Aziz Yıldırım'ın tekrar Fenerbahçe başkanlığına seçilmesi sadece Fenerbahçe'de yeni bir dönem başlatmıyor. Türk futbolunda yeni bir dönem başlatıyor.
1: Neden?
0: Neden? Şundan. Çünkü Fenerbahçe'nin başkanlığı döneminde Aziz Yıldırım federasyonla, hakemlerle, MHK'yle, rakip takım yöneticileriyle, başkanlarıyla, teknik kadrolarıyla, hani bunu futbol diliyle söylüyorum, kavga eden bir tipti. Öyle bir yapısı vardı. Bunu da tabii Fenerbahçe için yapıyordu. Hani kavga kelimesini yanlış anlamasın dinleyicilerimiz. Yani Fenerbahçe'nin haklarını savunma konusunda gerektiği zaman çok agresif olabiliyordu, çok kırıcı olabiliyordu, çok eleştiri olabiliyordu. Ama hepsini Fenerbahçe hakları için yaptığını söylüyordu. Fenerbahçe camiasının, delegelerin ben bu seçimde yeniden Aziz Yıldırım'a dönmesini biraz da buna bağlıyorum. Çünkü Aziz Yıldırım İlk seçimde Ali Koç'a kaybettikten sonraki süreçte Fenerbahçe camiası taraftarı çok umutluydu Ali Koç yönetiminden. Sonra Saadettin Saran yönetimi, ama gördüler ki, baktılar ki Fenerbahçe'nin o haklarını savunma, Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerini daha sert dile getirme konusunda hem Ali Koç hem Saadettin Saran Aziz Yıldırım gibi değil. O açıdan delegeler Hakan Safi'nin futbol takımı üzerinde önemli transferler yapıyorum, bunlarla anlaştım, getiriyorumdan ziyade bu hakları savunacak, rakipleriyle, federasyonla, hakemlerle, MHK ile uğraşacak, futbol diliyle söylüyorum, Aziz Yıldırım'ın gelmesinin daha kendileri açısından faydalı olacağını düşünerek o tercihlerini o yönde yaptılar. Zaten seçim sonucuna baktığımızda büyük bir fark var. Yani şunu da düşünmüş olabilir delegeler, ki ben altını çiziyorum bunun, mutlaka düşünmüşlerdir. Fenerbahçe bu süreçte, Aziz Yıldırım'ın olmadığı süreçte birçok ünlü teknik direktörle de çalıştı. Jesus geldi, Mourinho geldi. Birçok önemli oyuncu transfer edildi. Ama sadece iş önemli teknik direktörlerin getirilişi, önemli oyuncuların transferiyle olmuyormuş. Yani delegeler o isimlerin takıma katılıyor olmasının bu süreçte çok da başarı getirip getirmeyeceği konusunda inançlarını tam olarak yansıtamadılar. Ama şunu düşündüler bence, Aziz Yıldırım gelirse, evet, son dönemlerde o da çok eleştiriliyordu. Hem spor alanlardaki başarısızlık, hem söylemlerindeki agresiflik, hem camiaya verdiği zarar falan, bunlar konuşulurken eleştiriliyordu. Ama sonraki süreçte görünen şu ki, Fenerbahçe Ali Koç yönetiminde de, Saadettin Saran yönetiminde de o kadar transfer yapsa da, önemli isimler getirse de başarılı olamıyor. Yarışın gerisinde kalıyor. Özellikle de birinci rakip olarak gördüğü Galatasaray'ın son 4 yıl gerisinde kalmış olması, 12 yıl süren bir şampiyonluk özlemi Fenerbahçe taraftarını yeniden, camiasının delegelerini yeniden Aziz Yıldırım'a yöneldi. Zaten seçim öncesinde de camianın ortak tavrı Aziz Yıldırım yönündeydi. Seçim yapılmadan da bu seçimin Aziz Yıldırım tarafından kazanılacağı zaten belliydi, ama sonuçta delegenin tercihi sandığa gittiğinde farklı olabilir. Herkes öyle bir şey bekliyordu, ama sonuç görüldü ki farklı bir şekilde Aziz Yıldırım tekrar Fenerbahçe'nin başkanı oldu. Bundan sonraki süreç bence hem Futbol Federasyonu yönetimi için, başkanı için, hem MHK başkanı ve hakemler için, hem rakip takımlar için, hem taraftarlar için, hem medya için daha zorlu geçecek. Çünkü hem 12 yıl süren şampiyonluk özlemini giderme konusunda Sayın Başkan'ın verdiği bir söz var. Hani ben şampiyon yapıp zaten bırakacağım, sonrasında yokum. Onu gerçekleştirmek için bence hem takımı güçlü bir şekilde kurma, önemli isimler transfer etme, hem de o verilen mücadelenin dozunu arttırma konusunda farklı yöntemler uygulanacağını düşünüyorum. Bunları tabii futbol içinde kalarak konuşuyorum. Yani asla yanlış anlaşılmasın. Sonuçta Fenerbahçe'nin hakkını koruma, savunma şeklinde bir söylemi var Aziz Yıldırım'ın. Bunlarla birlikte bundan sonraki sürecin, yeni dönemin hem Fenerbahçe için hem Türk futbolu için daha farklı olacağı düşüncesindeyim. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, diğer takımlar Aziz Yıldırım'ın gelişiyle birlikte futbol ikliminin biraz daha farklı eseceğini yaşayıp göreceğiz açıkçası.
1: Şimdi Fenerbahçe'de yeni bir dönem aralandı. Beşiktaş'ta da aslında yeni bir dönemin kapıları açıldı diyebiliriz. Çünkü Beşiktaş'ın 64. teknik direktörü Vincenzo Italiano oldu. Bir İtalyan teknik direktörle anlaşıldı. Sergen Yalçın'ın ardından. Şimdi bu detayları da verelim. Ve İtalyan teknik direktör yeni dönemde Beşiktaş'a neler katabilir? Bunu da sorarak devam edelim.
0: Beşiktaş'a geçmeden önce Fenerbahçe ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Tamam. Aziz Yıldırım'ın futbol aklı olarak eski oyunculardan, ki taraftarın, camianın çok sevdiği Oğuz Çetin'i getiriyor olması, Aykut Kocaman ismini çok telaffuz etmesi, Volkan Demirel'in Aykut Hoca teknik direktör olursa onun yanında çalışım söylemleri, Fenerbahçe'nin bir kendi içinde yeniden böyle bir öze dönüş yapılanması gibi algılanıp camianın, delegelerin de tercihini o yönde çekmiş olabilir diye düşünüyorum. Bu da çünkü geçmiş dönemlerde Fenerbahçe'de yabancı sportif direktörler çalıştı. Birçok isim geldi. Fenerbahçe'nin dışından isimler geldi ve çok eleştirildiler. Aziz Yıldırım'ın bu hamlesi bence seçimi kazanması konusunda ona önemli bir avantaj sağlamış oldu. Beşiktaş'a gelirsek, tabii Beşiktaş için son 4-5 sezonda yaşanan büyük hayal kırıklıkları, özellikle lig yarışında daha sezonun neredeyse ilk yarısı gelmeden yarıştan kopmuş olmak, hedeflerin çok uzağında kalmak, Avrupa'da Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi gibi daha düşük kulvarda çok erken elenmek, taraftarın, camianın moralini inanılmaz bozuyordu. Sergen Yalçın hamlesi takımın başına gelirken, o işte efsane oyuncumuz, kendi evladımız düşüncesi, bir şampiyonluk yaşatmış olması Beşiktaş'a ayrı bir hava katacağı düşüncesi hakimdi. Ama öyle olmadı. Özellikle Süper Lig yarışındaki o erken kopuşun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde Konyaspor'a elenmiş olmak da Sergen Yalçın'ın kredisini de bitirdi. Sonrasındaki süreç zaten ligin tamamlanmasıyla ilgili süreçti.
1: Evet.
0: Ve şimdi Beşiktaş'ın başında bir İtalyan teknik direktör var. Ondan öncesinde sportif direktör olarak Önder Özen'in getirilmesi zaten Beşiktaş'ta yeni bir yapılanmanın başladığının göstergesidir. Daha öncesinde de Önder Özen Beşiktaş'ta görev yaparken Slaven Bilic teknik direktör olarak getirmişti. Ve Slaven Bilic döneminde Beşiktaş şampiyon olamasa da hem Avrupa kupalarında gösterdiği performans, hem ligi sonuna kadar kovalıyor olması, hem statsız bir dönemde Beşiktaş'ın elde ettiği sonuçlar Beşiktaş açısından, taraftarı, camiası açısından sevindiriciydi. Şimdi Önder Özen hamlesiyle birlikte yeni bir yapılanma Beşiktaş taraftarına o günleri hatırlatıyor. Ve Italiano, Vincenzo Italiano tercihi de bence bu anlamda çok değerli. Genç bir teknik adam, Fiorentina ile iki kez konferans ligi finali oynamış olması, kaybetse bile o takım oralara taşımış olması, Bologna ile İtalyan kupası finaline çıkmış olması onun ne derece başarılı bir teknik direktör olduğunu gösteriyor. Başarıya aç olması, camianın yeni bir heyecan için

0: bütünleşmesi bu anlamda ona bir destek olacaktır. Önder Özen'le birlikte çalışıyor olması da ona ayrı bir avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum ben. Gerçi ekibini tamamen daha önce çalıştığı ekipten oluşturacak olması, yanında yerli isim istemiyorum açıklaması, onlar tabii ileride tartışılabilir ama şu an için Önder Özen ve Vincenzo Italiano ikilisi Beşiktaş'ı son 4-5 sezonda yaşanan hayal kırıklıklarını unutturup yeni bir sayfa açmak üzere kolları sıvamış durumdalar. Tabii teknik adamın getiriliyor olması, onun Konferans Ligi'nde, Avrupa'da, kendi liginde başarılı oluyor olması, teknik direktörün yanında oyuncu kadrosunun da iyi oluşturulmasıyla ilgili bir şey. Şimdi Beşiktaş'ın kadrosunda eğer başarısızlık varsa demek ki kadro yetersizdir. Buradan bu anlam çıkıyor. Bu yetersiz kadronun bir şekilde rakipleriyle yarışabilir hale getirilmesi için önemli transferlere ihtiyacı var. İşte belirlenmiş bazı mevkilerden bahsediliyor. Teknik direktör ve sportif direktör herhalde kendi arasında yaptıkları değerlendirmelerde maç analizlerinde izledikleri takımın nereye eksik, nereye takviye gerekiyor, hangi oyuncular üzerine durulması, bunları konuşuyorlardır. 6-7 transferden bahsediliyor. Tabii o İtalyan teknik direktörün kendi liginden tanıdığı oyuncuları ilk planda bu listeye eklemesi, onlar üzerinde bir takım temasların yürütülüyor olması Beşiktaş için önemli. Ama bunların hangileri transfer edilebilir? Ekonomik tablo Beşiktaş'ı bu transferlerde ne kadar zorlar? Bu transferler yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bunu zaman gösterecek ama yeni bir teknik direktör yeni bir heyecan demektir. O heyecanını da Beşiktaş taraftarı camiası şu an fazlasıyla duyuyor ama gözler tabii ki yapılacak transferlere çevrilmiş durumda.
1: Şimdi ise yönümüzü voleybola çevirelim. Sanıyorum kalan dakikalarda sadece voleybol konuşabileceğiz. Milletler Ligi'nde mücadele ediyor Amilli Kadın Voleybol takımımız. Tabii başlarken çok umutlu başladık. Dominik Cumhuriyeti galibiyetiyle 3-2 yendik ama biraz kadroyu da konuşmakta yarar var. Ardından gelen mağlubiyetler söz konusu. Kadro, alışık olduğumuz bir kadro değil. Dilerseniz buradan başlayalım.
0: Şimdi Santarelli milli takım koçu bu anlamda eleştiriliyor. Haklı olanlar da var ama biraz eleştiri dozunu abartanlar da var. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Milletler Ligi zaten 4 etaptan oluşuyor ve her etap sonunda kadroyu belli kontenjana yenileme şansınız var. O açıdan şu an başladığımız kadroyla bitireceğiz diye bir şeyimiz yok, sorunumuz yok. Oyuncu değişiklikleri yapabiliriz. İkincisi, milli takımımızı oluşturan oyuncuların işte Vargas olsun, Eda olsun, Zehra olsun, Aysun olsun, hepsi bunların kendi takımlarında ve milli takım süreçlerinde çok fazla maç oynayan, maç trafiği çok yoğun olan isimler. Bir taraftan lig, bir taraftan kupa, bir taraftan Avrupa Şampiyonlar Ligi, doğal olarak yoruluyorlar. Bu oyuncuların da bir dinlenmeye ihtiyacı var ve bazı oyuncuların da doğal olarak yaşları gereği artık yavaş yavaş milli takımdan çekilmeleri gerekiyor. Çünkü tabii ki onlara saygımız sonsuz. Onlar oynamak istiyorlardır, oynasınlar da ama biz gelecek adına kadroyu şimdiden oluşturmamız gerekiyor. Bu oyuncuların da, genç oyuncuların da en fazla deneyim kazanacağı turnuvalar Milletler Ligi. Çünkü 4 etaptan oluşuyor. Her etapta farklı ülke takımlarıyla karşı karşıya geliyorsunuz. Farklı anlayışlar, farklı oyun kültürleri, farklı oyuncular. Ve bunların deneyimi oyunculara çok büyük katkı sağlayacaktır ileriki dönemde. Biz bu oyuncularla bundan sonraki süreci götürmek istiyoruz. Elbette ki Vargas çok önemli oyuncu, Zehra çok önemli oyuncu, Eda çok önemli oyuncu, Ebrar çok önemli oyuncu. Onlardan bundan sonraki süreci tabii ki faydalanacağız ama biz geleceğe dönük milli takım oluşturma konusunda bu genç oyunculardan faydalanmamız gerekiyor. Onlara bir şekilde milli takımı adapte etmemiz gerekiyor. Başlangıç Dominik Cumhuriyeti karşısında 3-2'lik bir galibiyetti. Sonrasında Polonya karşısında, Hollanda karşısında pardon, hiç beklenmedik bir oyun. 3-0'lık net bir yenilgi ki son maçlarda Hollanda'ya karşı bariz bir üstünlüğümüz vardı. Sonrasında İtalya mağlubiyeti ki İtalya son dönemde hem kulüp düzeyinde hem milli takım düzeyinde büyük bir rekabet yaşadığımız İtalya. Onlara dünya şampiyonasına kaybettik, işte finalleri oynadık, Avrupa şampiyonası olsun, kulüpler düzeyinde olsun. Onlara yenilmiş olmamız bu genç kadro için bence çok da önemli değil. Ama sonrasında Bulgaristan'ı yendik ve ikinci tura iki galibiyetle gidiyoruz. Bence bu önemli. Bu oyuncuların da deneyim kazanması, bundan sonraki turnuvalarda başarılı olması. Çünkü bu oyuncular milli takım dışında kendi takımlarında da çok fazla süre alabilen oyuncular değiller. O açıdan bu oyuncuların bir şekilde bu tür organizasyonlarda kendini göstermesi, o maç deneyimini, maç temposunu, bir şekilde elde etmesi gerekiyor. Bu anlamda ben

0: Yapılan eleştirilerin çok da şey olduğunu düşünmüyorum. Yeri geldiğinde biraz abartıldığını düşünüyorum. Çünkü bu oyunculara bizim gelecekte çok ihtiyacımız olacak. Biz aynı oyuncularla sürekli aynı turnuvaları götürme şansımız yok. O oyuncuların da
1: Evet.
0: formu düşecek, sakatlıkları olacak. Maç tempoları, maç trafiği çok yoğun. O yüzden bu tür oyunculara da bir şekilde yer vermemiz gerekiyor. Bence şu anda yapılan geleceğe dönük bir milli takım oluşturması konusunda hangi oyuncudan ne alabiliriz, ne katabilir. Bunların görünmesi açısından son derece önemli.
1: Evet ve ilk hafta geride kaldı Viyana'da. İlk haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldık. İkinci etap mücadelesi
0: Ankara'da
1: ise
0: olacak.
1: Ankara'da. İşte bu çok önemli. 17-21 Haziran'da ben biliyorum ki milli takım oyuncuları Ankara seyircisine ayrı bir önem atfediyorlar. Siz Ankara seyircisiyle ilgili ne dersiniz?
0: Şimdi sporcuların röportajlarında zaten Ankara'da oynuyor olmanın ne kadar onlar açısından önemli olduğunu dile getirdiğini biliyoruz. Ben Ankara etabının aylar öncesinde biletleriyle ilgili taleplerin olduğunu da biliyorum. Çünkü
1: Ya.
0: federasyondan arkadaşlarım var. Aylar öncesinden o maçların salonda izlemek için bilet talebinde bulunan insanlar vardı. Ankara seyircisi bu anlamda filenin, sultanlarının her zaman çok büyük bir destekle bağrına basıyor. Bu kez de aynı şey olacaktır. Salon tıklım tıklım dolacaktır. Kendi seyircimiz önünde oynayacağımız maçlarda ben daha farklı bir Filenin Sultanları performansı bekliyorum. Kadroda da mutlaka değişiklikler olacaktır ama seyircinin desteği, o bütünleşmeyle birlikte ben ikinci hafta etapının daha başarılı geçeceğini düşünüyorum.
1: 17 Haziran 19.30 Belçika, 18 Haziran 19.30 Fransa, 20 Haziran 19.30'da Almanya, 21 Haziran 19.30'da da Çin'le mücadelemiz olacak Ankara'da. Çok önemli.
0: Rakipler de güçlü aslında. Fransa,
1: Güçlü,
0: Almanya,
1: güçlü.
0: Çin, Belçika da zaman zaman bizim başımıza iş
1: Evet,
0: açan bir ekip ama
1: bakalım.
0: ben dediğim gibi seyirci desteğiyle o etapta daha başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Spor yazarı Sayın Özgür Şahiner bizimleydi sevgili dinleyicilerimiz ve gündem sona eriyor. Böylelikle yapımcımız Beli Yıldız, teknik yönetimde Soner Abacı ve Ercan Çil vardı. Mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye 1. Ligi, bugünkü ismiyle Süper Lig. İki aşamalı olarak düzenlenen 1962-63 sezonunda 22 takım iki ayrı grupta kıyasıya mücadele etti. Kırmızı grubu Galatasaray, beyaz grubu ise Beşiktaş zirvede tamamlarken son iki sırada yer alan Karagümrük, Şekerspor, Vefa ve Yeşil Direk küme düştü. İlk altı içinde yer alan takımlarsa final grubuna yükseldi. Galatasaray 6-0'lık Altay galibiyetiyle final grubunun en farklı skoruna imza attı. 6-2 biten Beşiktaş-İstanbulspor maçı en gollü karşılaşma oldu. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde 35 puan toplayan Galatasaray şampiyon oldu. Beşiktaş 34 puanla ikinci, Fenerbahçe 28 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Teknik direktör Gündüz Kılıç yönetimindeki Sarı Kırmızılılar 22 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 1962-63 sezonunda rakip fileleri 38 kez havalandıran Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay gol kralı oldu. Ligde üst üste 9 hafta topu ağlara gönderen taçsız kral bu alanda rekor kırdı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.

0: 1, 2, 3 Migros yemek. 1, 2, 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
7: bankacılık. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Ne var sırada, Denizbank burada.
10: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
11: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
9: Ne var sırada, Denizbank burada.
12: Reklamlar.
13: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Gün uzun, yollar uzak. 12. ve son bölüm. Yazan Selma Fındıklı, yöneten Asuman Korat, efektör Metin Macun, teknik yapım İsmail Hemikli. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Baykal Saran, Cihan Işık Yenersu, Kerim Mümtaz Sevinç, Neveser Gürseren Devor, Ali Şahap Sayılgan, Ömer Oğuz Tunç, Süheyla İnci Melis Pars, Mahmut Erol Kardeşici, şoför Ensar Kılıç.

Cihan, İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde ikiz oğulları Ömer'le Ali'yi dünyaya getirir. Gerçi aradan geçen yıllar savaşın korkularını silmiş, mutluluk getirmiştir. Fakat bu defada kocasının Neveser adında hafif bir kadınla beraber olduğu ortaya çıkar ve bir kavganın sonunda Cihan kocasını kovar. Böylece hayatının en zor yılları başlamıştır. Ömer'le Ali yetişkin yaşa geldiklerinde ticarete atılmak isterler. Sermaye olarak da Çemberli Taş'ta oturdukları evi satışa çıkarmayı düşünürler. Çok geçmeden Ömer evlenir. Ardından da Ali'nin evliliği söz konusu olmuştur. Bu arada Ömer'le karısı Almanya'ya işçi olarak giderler. Ali ise yeni evlendiği Berrin'le mutludur. Ancak Berrin Cihan'ın evdeki varlığından hoşnutsuzdur. Bir yanda annesinin, öte yanda da karısının sitemleri arasında bunalan Ali, bir ev tutup annesini yanlarından

0: uzaklaştırır. Bu ayrılık Cihan'a çok zor gelir. Üstelik evleri ayrıldıktan sonra oğlunun ilgisi giderek azalmıştır.
1: Eline sağlık Süheyla, ıhlamur bayağı iyi geldi. Bak hafifledi öksürü.
2: Aslında önemli bir şeyiniz yok ama yine de Ali'ye söylesek de bir doktor.
1: Hadi canım, doktorluk neyim varmış benim. Bu sabah uğradığında Ali de söyledi aynı şeyi ama kabul etmedim. Eskisi kadar sık gelme buraya dedim Ali'ye. Berri'nin günleri sayılı artık, yalnız kalmasın evde.
2: Hoş görünüm bu kadar da fazla değil mi Cihan Hanım? Çocuklarınıza söz söylemek bana düşmez ama Berri'nin yüzünden hep kendimi suçluyorum.
1: Gelir gelmez beni evden uzaklaştırdı değil mi? Yok yok yok, boşuna suçlama kendini. Sen iki tarafa da iyilik etmek için aracı oldun bu evliliğe. Berri'ne gelince kendi evinde başına buyruk olmak istiyorsa haksız mı? Genç o, daha çok genç. İnsan gençken sabırsız, hoşgörüsüz olur.

0: Sen ne diyorsun Mahmut abi? Annem hastalanıyor, doktor çağırıyorsunuz da bana haber vermek yok. Şimdi yolda da karşılaşmasın.
1: Dur bakalım, dur dur. Nasıl haber verseydik sana? Dün akşam Cihan Hanım'ın ateşi yükseldiğinde Süheyla yanımdaymış. Koşup bana haber verdi. Senin dükkana telefon ettik, açılmadı. Eve koştum, kimseyi bulamadım.
0: Evet evet, dün akşam erken kapadım dükkanı. Bir arkadaşın düğününe gidecektik de.
1: Gördün mü ya, boşuna suçluyorsun beni. Hem annenin ateşi yükseldiyse bunda şaşacak ne var? Kaç gündür keyfi yoktu zaten. Sen bilmiyor musun?
0: Tabii onu biliyorum.
1: Öyleyse mesele yok. Hadi ben gideyim artık. Sen de annene uğrarsın.
0: Sağ ol Mahmut abi, güle güle.
2: Delirmişsiniz siz. Bu ev satılır mı hiç?
3: Biz aptal değiliz anne. Seni ortada aç açık bırakır mıyız hiç?
0: Satalım şu viraneyi de küçücük bir dükkan açalım anne.
3: Sen yoruldun artık. İşlere elini bile sürdürmeyeceğiz. Kraliçeler gibi yaşatacağız seni.
0: Kraliçeler gibi yaşatabildik mi acaba? Ama elimden başka ne gelirdi? Ömer çekip gitti Almanya'ya. Bir ben kaldım. Berrin bir yanda söylenir, bir yanda annem. Bunaldım aralarında. Hem rahat etsin diye ev bile tuttum ona. Harçlığını da... Yoksa ben kendimi mi kandırıyorum? Gerçekten bir şey gelmez miydi elimizden? Düzenimizi kurunca farkına varmadan annemi bir kenara ittik belki de.
4: Ne yapıyorsunuz beyefendi? Asfaltın ortasından yürünür mü?
0: Bağışlayın, dalgın yürüyordum. Asfalta indiğimin farkında bile değilim.

0: Kapı açık Süheyla. Ali, sen misin oğlum? Allah Allah. Buyurun, kimi aramış? Sen.
1: İçeri girebilir miyim? Müsaaden var mı? Kovmadığına göre girebilirim demek. Öyle bakma yüzüme. Hortlak değilim ben. Kocanım. Oturabilir miyim?
0: Otur.
1: Sağ ol. Peki hiçbir şey sormayacak mısın bana?
0: Sormam mı gerekir?
1: Gerekmez mi? Neredeydin? Bizi hiç özlemedin mi demeyecek misin?
0: Bir tek şey soracağım. Buraya neden geldin? Avrupa'da gördüğün o pembe düşten bu sabah uyandığında Neveser Hanım'ı yanında bulamadın mı?
1: Ben o düşten uyanalı ne kadar zaman oldu bilir misin? Tam 13 yıl 8 ay. Evet, bu kadar zamandır Türkiye'deyim ben. Karadeniz kıyısında küçük bir kasabada yaşıyorum. Cihan, ayakta yaprak gibi titriyorsun. Hastasın belli ki. Gel şuraya uzan da öyle konuşalım.
0: Konuşulacak bir şeyimiz kalmış mıydı bizim?
1: Senin kalmayabilir ama benim sana anlatacak o kadar çok şeyim var ki. Yıllardır neler çektiğimi dinle. Dinle de sonra istersen yine

0: bir ayağım da İstanbul'daydı. Yaşadığınız her acıyı, her sevinci duyuyor, görüyordum.
1: O kasabaya neden gittin?
0: Anlatacağım canım. Hepsini anlatacağım. Yeter ki sen büyüklük göster, beni dinle. O akşam kavganın ardından kapıyı çekip

0: Aa, bir arkadaşımdan geliyordum. Muayenehanenin ışığını görünce tuhafıma gitti. Bu saatlerde hasta gelmez de.
1: Ben de biliyorum gelmeyeceğini.
0: Niye bekliyorsun öyleyse? Evine gitsene.
1: Orası artık benim evim değil Neveser. Cihan'la kavga ettik. Akşam üzeri kapıya geleceğini, bizi duyacağını nereden bilirdin?
0: Aha, kıyamet koptu demek. Hadi yukarı çıkalım. Yemek hazırlarım. Hem yer hem konuşuruz ha? Hadi ama bütün gece muayenehanede tek başına mı oturacaksın?
1: Bilmiyorum.
0: Hastaların şu halini görse, kendine hayrı olmayan adamdan bize ne fayda gelir demezler mi ha?
1: Önemi yok. Bundan sonra hasta gelmez buraya zaten. Benim gibi bir doktora.
0: Ne olmuş senin gibi bir doktora?
1: Bundan sonra neler olacak?
0: Karın ya boşanmak için mahkemeye başvurur ya da böyle sürer gider ayrılığınız.
1: Bilmem.
0: Bilmem bilmem. Başka bir laf konuşmayacak mısın sen? Erkekler böyledir işte. Severek evlenirler, bir süre sonra bıkarlar karılarından. Başka bir aşk ararlar. Onu bulunca da eski karılarını unutamazlar. Allah aşkına tercihini yap Kerim. Benimle yukarı mı geliyorsun yoksa sokakta kalmış kedi gibi gidip evinin kapısını mı tırmalayacaksın ha?
1: Geliyorum geliyorum. Şu lambayı söndüreyim de.
0: Tamam.
1: Cihan gururludur. Kendisi haklı olsa bile bu meseleyi kimseye açmaz. Ama kayınvalidemle kız kardeşi zaten fazla sevmezlerdi beni. Şimdi haklılıklarını göstermek için bütün mahalleyi anlatacaklar. Artık ne eşin dostun yüzüne bakabilirim ne de hastalarımın.
0: Seninle bir süre yurt dışına gidelim ha? Ne dersin? Aradan zaman geçince her şey unutulur.
1: O kadar kolay mı gitmemiz?
0: Zor olan tarafı neymiş?
1: Bir defa benim o kadar param yok ki.
0: Bir daha para lafı edersen gücenirim. Benim param olmasa sen harcamaz mıydın yani?
1: Tabii harcardım ama...
0: Öyleyse mesele yok. Bak ben eşyalarımı toplayıp bir odaya kilitlerim. Evin kalanını ve senin muayenehaneyi kiraya veririz. Sen de birkaç parça eşyanı satarsın. Döndüğümüzde yeniden almak zor değil ya, ne olacak?
1: Yani o kadar çok mu kalacağız dışarıda?
0: Hiç belli olmaz. Şimdiden arkamızda yarım bir iş bırakmayalım. Eğer elimizi çabuk tutarsak 3-5 gün içinde gidebiliriz.
1: Gerçekten de birkaç gün içinde olmayacak işleri olura çevirip bitirdi her şeyi. Bense aptallaşmış gibiydim. Elimden tutup nereye sürüklese peşinden gidiyordum. Neyse, sonunda gittik. Önce Züriye, oradan Paris'e. Haklıymış. Avrupa onun için Türkiye'nin bir başka yerine gitmekten farksızdı. Özellikle Paris'te adım başı bir tanıdığına rastlıyordu. Erkekti çoğu. Onlarla Fransızca bir şeyler konuşuyor, sonra da not defterine bir şeyler yazıyordu. Bazen de kendisi bir pusulaya bazı şeyler yazıp veriyordu. Hiçbir şeyi anlamıyordu. Ne yapıyordu? Neyin peşinde?

0: Az önce konuştuğun adam kimdi Neveser?
1: Ha, o mu? Monsieur Thibault, eski dostlarımdan biri.
0: Nereden tanıyorsun onu? Kocanın çevresinden biri miydi?
1: Neden sordun?
0: Hiç, merak ettim. Onunla konuşurken defterine bir şeyler yazdın. Sık sık oluyor bu.
1: Hesap mı istiyorsun benden?
0: Yok, hesap değil de...
1: Öyleyse niye homurdanıp duruyorsun? Kıskançlık numaralarına gelemem, bilmiş ol. Hem kocam değilsin ki bana karışasın.
0: Madem ki birlikteyiz, karışırım pekala.
1: Karışamazsın, canımı sıkma.
0: Şşş, yavaş konuş biraz. Bak, kahvedeki herkes bizi seyrediyor.
1: Öyleyse sen de bağırtma beni. Birlikteyiz diye bana hayatı zindan ediyorsun.
0: Ne yaptım ki? Sadece o adamla alışverişin neydi onu sordum. Bu kadarını sormaya da hakkım yok mu?
1: Hayır efendim, yok. Çünkü benim üstümde hak sahibi değilsin sen. Ben sana acıyıp yanıma aldım. İstanbul'daki dedikodulara sabredemeyeceksin diye. Ama yetti artık. 4 aydır 7

0: içiriyorum. Bir asalak gibi besliyorum. Bir de her attığım adımın hesabını iste.
1: Ya demek ben asalağım öyle mi? Muayenehaneme geldiği günden beri beni kendine bağlayabilmek için bin türlü numara yapan kimdi peki?
0: Tamam, hoşlanmıştım senden. Gerçekten hoşlanmıştım. Ama her güzelliğin bir sonu vardır. Bizimki de bitti işte, kabul et artık.
1: Fakat ne veser?
0: Yeter artık, tek kelime daha söyleme. Bu iş burada bitti. Bıktım senden. Cebinde yol masraflarını karşılayacak kadar para vardır. Çekil git başımdan. Azıcık soluk alayım bu güzel şehirde.
1: Çok güzel, çok güzel. Senin uğruna karımı terk edeyim. Çocukların babalarını ahlaksızın teki olarak bilsinler. Sonra da...
0: Kişilik sahibi olsaydın peşimden gelmezdin.
1: Haklısın, haklısın. Aptallık bende. Bazen sana bakıp da sayılır bir ailenin kızı, bir hariciyeci karısı olduğuna inanamıyorum.
0: Aferin, kafan çalışıyor bazen. Ailem pek de öyle hatırı sayılır kişiler yetiştirmemiştir. Bana gelince hiçbir zaman harcayıcı karısı olmadım. Eski kocam ne ticareti yaptığını öğrenmek ister misin?
2: Neler yoktu ki esasında? Avrupa'da dal budak salmış büyük bir örgüt ve neveser. O iğrenç adamın karılığına yakışır bir kadın. Sık sık alışverişe çıkacağım bahanesiyle beni otelde bırakıp ayaküstü alınıp verilen o adreslere gidip karşılaştığımız o bin bir çeşit erkekle, of, aman Allah'ım, aklıma geldikçe hala midem bulanıyorum. Kendi ağzıyla anlattı her şeyi. Ondan tiksinip rahat bırakayım diye. Doğru olduğundan da şüphem yok. Bunca paranın nereden geldiğini ancak o zaman anlamıştım.
3: Neye yarar?
2: Cihan, ne olur öyle bakma yüzüme. Aptalım biliyorum. Ama o kadın afyon gibi bir şeydi. Yanındayken aptallaştırıyordu insanı. Etkisi geçeli yıllar oldu ama...
3: Ama bir zamanlar bir evin, bir ailen olduğunu yeni hatırladın.
2: Doğru, şimdiye kadar çoktan gelmem gerekirdi ama... Gelmedim değil, gelemedim Cihan, gelemedim. Yüzüne bakacak cesaretim yoktu. Sadece neveser meselesi olsa belki o kadar utanmazdım ama o son akşam kavga sırasında aynı şeyi sen de Reşit Bey'le evliyken yaptın.
3: Sözlerini hiç unutmadım, hiç.
2: Beni tanırsın, delinin tekiyim işte. Düşünmeden söylerim her şeyi. Bilemezsin sonradan ne çok üzüldüm, ne çok. Ama neye yarar ki? Bu yüzden bir daha karşına çıkamadım. İstanbul'a yerleşmekten bile korkuyordum. Bursa'ya yerleşmeyi düşündüm ama tanıdık bir çevreye laf anlatmak zor geldi. Sizleri uzaktan olsun görebilmek için de sık sık İstanbul'a geliyorum. Ama dönünce yine özleyiş, yine acı. Bitmek bilmeyen o uzun günler.
3: Yine uzaktan görüp gitseydin ya kasabana. Ne diye geldin evime?
2: 13 yıl 8 ay uzaktan seyrettim Cihan. Canıma yetti artık. Şu sürahiye suyu doldurursun, doldurursun, ağzına kadar gelince alamaz olur, taşar ya. İşte benim yüreğime de böyle zehir aktı yıllarca. Bir gün geldi ki gönlüm taşıyamaz oldu bu pişmanlık zehrini. Yeniden kovulmayı bile göze alıp geldim kapını.
3: Keşke gelmeseydin.
2: Böyle konuşup da zor topladığım cesaretimi büsbütün kırma. Ne olur yardım et bana. Yardım et ki her şeye yeniden başlayayım.
3: Bunca yıl sonra hiçbir şeye yeniden başlayamayız.
2: Peki suçumun cezasını yeterince çekmedin mi?
3: Çekmişsin besbelli. Ama olmaz değişimin sebebi o değil. Biz bir yanlışlık yaptık Kerim. 30 yıl önce. Ben Reşit Bey'in yanında mutsuzdum. Kurtuluşun yolunu ararken bir delilik yaptım. Sen de çok gençtin. Fazla düşünmeden adım atıyordun hep. Sonra ayaküstü konuşup görüşmelerle karar verilen bir evlilik. Çok zaman sonra anladım bu işin yanlışlığını. Şimdi o yanlışlıklar zincirine bir halka daha eklemek istemiyorum.
2: Peki birbirimizi sevdiğimiz de yalan mıydı?
3: Değildi belki. Ama sevgi her şeyi halletmeye yetmiyor ki.
2: Yetmeyeceğine inanmıyorum ama yine de haklısın diyelim. Evliliğimiz de dahil her şey yanlıştı. Kabul. Peki ben şimdi şu kapıyı çekip gitsem, sen hasta, yapayalnız bir kadın olarak yaşamaya devam edeceksin. Bense amaçsız, mutsuz bir

0: hayatı sürdürerek ölümü bekleyeceğim. Güzel mi bu, ha? Doğru mu?
1: Bilmiyorum.
0: Ben biliyorum Cihan. Bunca yanlışın üstüne çok büyük bir yanlışlık daha yapmış olacağız. Gel yeniden başlayalım. Belki hala kurtarabileceğimiz bir şeyler kalmıştır.
1: Kalmış mıdır dersin? Ya çocuklarımız? Onlara ne diyeceksin? Koskoca erkek oldular artık. Ali yakında baba olacak. Nasıl karşılarlar bunu?
0: Önce sen bağışladım dersen, onların karşısında da cesaretle durabilirim.
1: Her şeyi yeniden göze almaya değer mi bilmiyorum. Ali son günlerde öyle değişti ki, o benden uzaklaşan, beni üzen oğul değil sanki. Çevremde pervane oluyor. Ömer de yakında temelli dönecek memlekete. Ali çok ısrar etmiş, yine eskisi gibi bir arada olalım, bu ayrılık bitsin diye. O da hak vermiş. Gelecekler. Bir de torunum olacak.
0: Torunumuz. İyi ama dünyanı onlara güvenerek kurmuşsun. Onlar öz çocuklarımız da olsalar senin için, hatta bunca acıdan sonra benim için de iyi şeyler yapmaya çabalasalar olmaz Can. Olmaz. Onlar kendi düzenlerini kurmuşlar artık. Bize de onların mutluluğunu seyretmek düşüyor. Gel, gel, biz de kendi dünyamızı kuralım. Bak, istersen birlikte gideriz oraya. Seversin oraları, halkını da. Yok, istemem dersen emret, ben geleyim İstanbul'a. Ha? Ne dersin?
1: Düşüneceğim Kerim.
0: Sağ ol canım, sağ ol. Ver elini bana. Yıllardır sıcaklığını nasıl

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Müzakere bilmecesi sürerken İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. İran, Lübnan'da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. Başkent Tel Aviv dahil İsrail'in birçok noktasından siren sesleri duyuldu. İran'dan bu gece yalnızca bir uyarıydı açıklaması yapıldı. İsrail'de başta Tahran olmak üzere İran'ın birçok noktasına hava saldırısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a seslendi. Füzelerinizi ateşlediniz, bu kadar yeter, masaya geri dönün ve anlaşma yapın dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir Aracoğlu ile Mustafa Paşa halkını seçim sonucundan dolayı tebrik etti. Tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanıyor. Toplantıda orta vadeli program kapsamındaki yapısal eylemler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi. Yılmaz, eleştiri sınırını aşan ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yapılan saldırıları lanetledi. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler salı gününe çevrildi. Genel Merkez, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP meclis grup yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere bugün bir araya gelecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin belgesel alanında bir referans noktasına ve uluslararası

0: Uluslararası ölçekte itibarlı bir markaya dönüştüğünü söyledi. İletişim Başkanı 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri töreninde konuştu. Belgesel Festivali Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çizdiği küresel adalet ve hakkaniyet eksenli rotanın kültür, sanat ve medya dünyasındaki yansımasıdır dedi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Orta Koridor, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bölgesel istikrar ve kalıcı barış vurgusu yapması bekleniyor. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Sandıklardaki oyların sayımı devam ederken Ermenistan Başbakanı Paşinyan seçimi kazandıklarını söyledi. Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başına gitti. Yaklaşık 2 milyon seçmen ülke genelindeki 2550 sandıkta oy kullandı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin partisi seçimi kazandı. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de deprem meydana geldi. Filipinlerin güneyindeki General Santos kenti merkezli depremde en az 8 kişinin yaşamını kaybettiği açıklandı. Arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
5: Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Baba, bu ne bayramı?
2: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Reklamlar.

günaydın. 8 Haziran Pazartesi'yi gösterirken takvimler yeni bir haftaya ve yeni bir bölge gündemine başlıyoruz. Güzel haber ve gelişmeleri duyacağınız bir yayın olması dileğiyle programa hoş geldiniz. Program yapımcımız Firuzan Behlülgil, teknik yönetmenimiz Ercan Yaşar, spikeriniz ben Bahar Uygur. Saat 11'e dek birlikte olacağımızı hatırlatıyor, iletişim adreslerimizi duyurmak istiyoruz. Frekans yolunun yanında programımızı TRT Dinle uygulamasından ve radyo.trt.net.tr internet adresinden dinleyebilirsiniz. X'te adımız Diyarbakır Radyo. GAP Diyarbakır Radyosu @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Telefon numaralarımız Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223 1060 ve 223 1062. Bölge gündeminde bugün. Ajanslara son 24 saatte düşen haberleri derledik. Önce o haberleri aktaracağız sıcak haber bölümünde. Meteorolojiden hava raporunu alacağız. Karayollarındaki son durumu paylaşacağız. Yerel gazete turumuz, gazeteci muhabir bağlantılarımız olacak. Dicle Üniversitesi Atçılık ve Hipoterapi Merkezi'nde özel bireylerin rehabilitasyonu için atlar eğitiliyor. Atçılık ve Hipoterapi Merkezi Müdürü Mehmet Fatih Pullu ile terapi merkezi ve hizmetleri üzerine röportajımız olacak. Ve spordaki son gelişmeleri konuşacağız. Spor yazarı ve yorumcusu Murat Akkaya ile birlikte her pazartesi olduğu gibi. Ardından Bölge Ajansı ile veda edeceğiz size. Sıcak Haber. Bitlis merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çalışması yürüttü. Bitlis, Van ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Operasyonda 1388 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, sentetik uyuşturucu, esrar, hassas terazi ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Elazığ'ın Palu ilçesinde etkili olan yağışlardan dolayı sel yaşandı. Elazığ'ın Kovancılar ve Palu ilçesine bir anda başlayan sağanak yağış yerini dolu yağışına bıraktı. Aniden bastıran yağmurla birlikte oluşan sel suları mezra yollarında su birikintilerine neden olurken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı tarım arazileri ve yolların da sel sularından etkilendiği görüldü. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kovancılar ilçesinde etkili olan yağış sonrası meydana gelen selin ardından Kovancılar ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Van'da çarpışan pikapla hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazada anne, oğlu, kızı ve torunu yaşamını yitirdi. Yaralanan ikisi ağır 4 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gaziantep'te bir baba kız çocuğunu darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte bir kız çocuğunun darbedildiği olayla ilgili Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda kız çocuğunun vücudunda darp izleri olduğu tespit edildi. Açıklamada kız çocuğunun babasının kendisine ve kardeşlerine şiddet uyguladığı ifadeleri üzerine şüpheli şahıs alınan savcı talimatına istinaden gözaltına alınmıştır denildi. Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 2600 paket sigara ve 1030 elektronik sigaranın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında tespit edilen aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı

0: Uçağa 2600 paket sigarayla 1030 elektronik sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bingöl'ün Solhan ilçesinde yüksek rakımlı mezran yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor. Haziran ayına girilmesine rağmen bazı bölgelerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Solhan ilçesine bağlı Kuştepe mezrası yolunda çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekipleri yoğun kar birikintilerini temizleyerek ulaşımın aksamaması için mesai harcıyor. Ekiplerin çalışmasıyla adeta kar tüneline dönüşen yollarda kışın etkisi devam ediyor. Haziran ayında devam eden karla mücadele çalışmaları Bingöl'ün yüksek kesimleri de yazın gelmediğini hissettiriyor.
1: Hava ve yol durumu.
0: Meteoroloji mühendisi Recep Oğur, merhaba, iyi haftalar.
2: Merhabalar, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum Bahar Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hava nasıl olacak bölgemizde merak ediyoruz. Tabii Elazığ'ın Palu ilçesindeki etkili yağıştan bahsettik. Sel yaşandığından bir günü Solhan ilçesinde yüksek rakımlı mezrada hala yolların kardan kapalı olduğundan da söz ettik. Hakikaten şaşırıyoruz. Hazirandayız, yazdayız ama belli olmuyor tabii hava durumu. Nasıl olacak bugün?
2: Evet, bahar ayında mevzi yağışlar olabiliyor ama biz bölgemizde şu an için öyle bir yağış beklentimiz yok. Genel olarak anlatacak olursak biz az bulutlu ve yer yer parçalı bulutlu havanın hakim olmasını bekliyoruz. Yağış beklentimiz yok il merkezlerinde. Çok zayıf ihtimal bazı yüksek yerlerde yağış bırakabilir ama genel olarak bölge genelinde az bulutlu havanın hakim olacağını söyleyebiliriz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklikler var bizde. Önceki haftalarda mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları şu an mevsim normallerinin üzerinde, yaklaşık 3 derece üzerinde. Bu da haliyle bir sıcak hava etkisi yaratıyor insanlar üzerinde, fark edebiliyorlar bunu. Hava sıcaklıkları şu an mevsim normalinin üzerinde, 35 derecelerin üzerine çıktı bazı yerlerde. Sınır illerimizin sınır ilçelerinde 38-39'lara kadar çıktı. Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Mardin'in daha Nusaybin taraflarında ama il merkezleri 35 derece civarlarına yaklaştı. Bugünkü rüzgarlara gelecek olursak kuvvetli bir rüzgar beklentimiz yok. Genellikle kuzeyli ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli rüzgarlar var. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır'da 35 derece olmasını bekliyoruz. Şanlıurfa'da 37 derece, Mardin'de 32 derece, Batman'da 36 derece, Siirt'te 33 derece, Şırnak'ta ise günün en yüksek sıcaklığının 31 derece olmasını bekliyoruz. Diyarbakır'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Meteoroloji mühendisi Recep Oğur. Bingöl Karlıova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ila 48, Malatya-Gölbaşı yolunun 73 ila 82, Malatya-Talis Köprüsü'nün 3 ila 5. kilometrelerinde yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58 ila 59, Diyarbakır Havaalanı Bağlantı yolunun 3 ila 5, Diyarbakır-Silvan Bingöl yol ayrımının 71 ila 73. kilometrelerinde trafik akışı sağ şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Siverek-Adıyaman yolunun 7. kilometresinde meydana gelen heyelandan kaynaklı trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Şanlıurfa-Akçakale yolunun 7 ila 9. kilometrelerinde eksen sağ trafiğe kapatılmış olup trafik akışı sol şeritten gidiş geliş olarak veriliyor. Karayollarındaki yapım, bakım ve onarım için kgm.gov.tr'den, Alo 159'dan ve 0312 4499 199'dan bilgi alabilirsiniz. Bölgemizin güçlü sesi TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Bölge Gündemi programıyla yayın alanımıza giren illerin tüm gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Elazığ, Şırnak, Siirt, Hakkari, Van ve Bitlis illerimizdeki öne çıkan gelişmeleri bizden öğrenin. Bölge Gündemi her gün 10-11 saatleri arasında radyonuzda.

0: Yerel Gündem.
1: Saatlerimiz 10.18'i gösteriyor. Yerel Gündem'de Yerel Gazete turuna başlıyoruz. Adıyaman'ın Işık Gazetesi'nin sürmanşeti. Kırsal kalkınma projeleri masaya yatırıldı. Tarımda yeni hedefler belirlendi. Adıyaman İl Genel Meclisi toplantısında yürütülen ve planlanan tarım ve hayvancılık projeleri hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Sunumda tarımsal üretimin artırılması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve üreticilere katkı sağlayacak çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verildi. Sürmanşetin yanındaki bir haberse Başkan Tutdere'nin bir sözünü taşıyor başlığında. Yürütülen çalışmalarla depremin izlerini tamamen sileceğiz. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, deprem sonrası iyileştirme ve altyapı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Başkan Tutdere, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada asfalt çalışmaları sonrası kaldırımların da yenileneceğini belirterek depremin izlerini tamamen silmiş olacağız dedi. Beşeri Gazetesi ile devam ediyoruz. Batman'a ait bir gazete bu. Beşeri Gazetesi bugün Beşeri'de hububat hasadı başladı manşetiyle çıkmış. Haberin ayrıntıları da şöyle paylaşılmış. Beşeri ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte tarım sezonunun en önemli dönemlerinden biri olan hasat süreci başladı. İlçede sezonun ilk hububat ürünlerinden olan kırmızı mercimeğin hasadı için çiftçiler tarlalara girdi. Manşetini paylaşacağımız bir diğer gazete Bingöl'ün Kent Haber Gazetesi. Hesare'ye giden yollar genişletilecek. Vali Cahit Çelik, Hesare kayak tesislerinde incelemelerde bulunarak tesisin mevcut durumu, altyapı ihtiyaçları ve planlanan yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, kış aylarında büyük sorunların yaşandığı Hesare kayak merkezi yolları ve park alanının genişletileceğini duyurdu. Bitlis Dilebank gazetesinin haberleri var sırada. Mutki'de mobil sağlık hizmeti. Bitlis'in Mutki ilçesinde görev yapan sağlık çalışanları zorlu coğrafi koşullara rağmen en uzak köylere ulaşarak vatandaşlara sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Kavakbaşı Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Doktor Servet Kartal ve yardımcı sağlık personeli mobil sağlık hizmetleri kapsamında İkizler, Uran ve Bozburun köylerini ziyaret etti. Malatya, Tatvan, Van hattında kimyasal ilaçlama başlıyor. Bir başka haberin başlığı yapılacak bu çalışma okuyuculara bildirilmiş. Diyarbakır'dan Olay Gazetesi'ni seçtik, manşeti duyuracağız. Hurdayı umuda dönüştürdük. Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yaşayan Mehmet Nesih Memiş, yürümekte zorluk çeken engelli oğlu Zeynel'in dış dünyayla bağını koparmaması için hurda malzemelerle paletli akülü araç yaptı. Baba sevgisiyle ortaya çıkan araç, küçük Zeynel'in yeniden özgürlüğüne kavuşmasını sağladı. Elazığ Gün Işığı gazetesinin de manşetini duyuracağız. Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları aralıksız sürüyor. Elazığ Belediyesi, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın öncülüğünde kentin geleceğini güvence altına alacak kentsel dönüşüm çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Depreme dayanıklı, modern ve yaşam kalitesini artıran konut projeleriyle Elazığ'ın yapı stokunu yenilemeyi hedefleyen Elazığ Belediyesi, bir yandan vizyon projelerini hayata geçirirken diğer yandan da riskli yapıların dönüşümünü hızlandırıyor. Gaziantep'e yakışır denmiş Gaziantep Telgraf Gazetesi'nin manşetinde. Gaziantep kültür, sanat ve fuarcılık alanında kentin vizyonunu güçlendirecek dev bir projeye daha kavuşuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek kongre, kültür ve fuar merkezi tamamlandığında aynı anda 4120 kişiye hizmet verebilecek. Hakkari İl Sesi gazetesi, Hakkari'de işletmelere 3 milyon liraya kadar TOB Nefes Kredisi desteği sürmanşetini taşımış bugün. Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası, TOB Nefes Kredisi başvurularının 8 Haziran'da başlayacağını duyurdu. Program kapsamında oda ve borsa üyesi işletmelere 6 ay geri ödemesiz, 48 ay vadeli ve 3 milyon liraya kadar kredi desteği sağlanacak. Malatya Lider Gazetesi ile devam edelim yerel gündeme. Birinci sayfadan paylaşacağız. Celal Karatüre konseri büyük ilgi gördü. Yeşil Yurt'ta Allah nidaları. 14 bölge avcılığa kapatıldı. Malatya'da yılan vakalarında artış. 30 bin kursiyerin eseri görücüye çıktı. Malatya Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen kutlama programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Malatya'nın 13 ilçesinden halk eğitimi merkezlerinde eğitim gören yaklaşık 30 bin kursiyerin bir yıl boyunca emek vererek hazırladığı ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. Şimdi de Mardin İletişim Gazetesi'nin haberleri var. Mardin'de yeni evlenecek çiftlere 50 bin lira destek. Mardin Büyükşehir Belediyesi, evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere yönelik 50 bin liralık evlilik desteği uygulamasının devam ettiğini duyurdu. Destek programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen aile yılı kapsamında yürütülen çalışmalar arasında yer alıyor. Bir başka haber bu sür manşetti. Gençlere sosyal medya uyarısı denmiş, psikolog ele almış, mahremiyet ve sınır duygusunu kaybeden gençler için sosyal medya bir facia alanına dönüşebilir uyarısında bulunmuş. Siirt'te Son Söz gazetesinin manşeti, 294 TOKİ konutu başvurular 15 Haziran'da başlıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, orta gelir grubuna yönelik 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa sunmaya hazırlanıyor. Proje kapsamında Siirt'e de 294 konut satışı çıkarılacak. Gazetenin birinci sayfasından da paylaşalım. Dünya Bize Emanet etkinliği, Siirt'te Türkiye Çevre Haftası kapsamında Dünya Bize Emanet temasıyla çevre bilincini artırmaya yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi. Şanlıurfa Değişim Gazetesi'ndeyiz şimdi de. Hububat tarlalarından kaçan zararlılar pamuk tarlalarına yerleşiyor. Şanlıurfa'da buğday, arpa ve mercimek gibi hububatların hasadı sonrası kaçan böceklerin ebegümecigiller sınıfında yer alan pamuk tarlalarına akın ederek ürünlere zarar verdiği belirtildi. Bozova'da yeşil altında kalem aşısı başladı. Şanlıurfa'da kavurucu yaz sıcaklarına rağmen Urfa fıstığında kalem aşısı mesaisi başladı. Bozovalı fıstık ustaları yüksek verim ve kalite için ilerleyen yaşlarını aldırış etmeden ağaçları özenle aşılıyor. Şırnak Olay Gazetesi'nin birinci sayfasından bir haber paylaşacağız şimdi de. Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için Şırnak'ta Ay Yıldızlı Koreografi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı ABD'ye gitti. Cizre İsmail Ebul İz İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde Ay Yıldızlı Koreografi oluşturarak milli takıma başarılar diledi. Ve haberini paylaşacağımız son gazete Van Erciş'in Sesi gazetesi. Sürmanşeti paylaşacağız, yerel gündemde yerel gazete turunu tamamlayacağız. Erciş'te okulumda kampanya var projesiyle anlamlı kan bağışı kampanyası yapıldı. Türk Kızılay Erciş Şubesi tarafından kan bağışı velilerimizden hediye öğrencilerimize sloganıyla anlamlı bir kan bağışı kampanyası başlatıldı. Erciş Kızılay Şube Başkanı Kurbaniye Özdaş öncülüğünde ilçedeki okullarda hayata geçirilen Okulumda Kampanya Var projesiyle velilerin kan bağışına teşvik edilmesi ve öğrencilerde yardımlaşma bilincinin artırılması hedefleniyor.
0: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.
2: Diyarbakır gündemi.
1: Gazeteci muhabir bağlantılarına başlıyoruz. Diyarbakır gündemi ilk sırada. Gazeteci Hüseyin İçli, Diyarbakır gündeminin öne çıkan haberlerini aktarır mısınız?
2: Günaydın Bahar, iyi yayınlar. Hafta sonunun en çok takip edilen gelişmesi Tavşantepe Mahallesi'ndeydi.

0: Narin Güran cinayeti davasında cezası kesinleşen eski muhtar Salim Güran'ın muhtarlığının düşmesi üzerine dün mahallede geniş güvenlik önlemleri altında ara seçim yapıldı. Seçime tek aday olarak giren birinci adam Murat Kaya kullanılan oyların tamamını alarak mahallenin yeni muhtarı oldu. Öte yandan hafta sonu Sur ilçesinde davada tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar'ın yakınlarının da karıştığı taşlı sopalı kavga sonrası gözaltına alınan 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaz sıcaklıklarının iyice hissettirdiği kente valilikten anız yangınlarına karşı bir uyarı geldi. Bu yıl kurala uymayıp anız yakanlara dekar başına yaklaşık 698 lira para cezası kesilecek. Sıcaklıklar artarken DSİ 10. Bölge Müdürlüğü de hayati bir çağrı yaptı. Serinlemek amacıyla baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmesinin kesinlikle yasak ve tehlikeli olduğu hatırlatıldı. Sağlık dünyasından önemli bir başarıyı aktaralım. Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla 65 yaşındaki bir hastanın kalbindeki tümör göğüs kafesi açılmadan kapalı yöntemle temizlendi ve hasta sağlığına kavuştu. Kültür sanat tarafında ise tarihi Sur ilçesinin sokaklarında hafta sonu Mezopotamya hikayeli sergisi kapılarını sanatseverlere açtı. Sergi yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördü. Öte yandan Karacada bölgesinde meydana gelen heyelan nedeniyle zarar gören sulama kanalına yapılan müdahaleyle yaklaşık 1750 dekarlık çeltik arazisinin susuz kalmasının önüne geçildi. Çiftçiler çalışmanın ürün kaybını engellediğini belirtti. Diyarbakırlı 19 yaşındaki ressam İrem Karabaş hazırladığı 12 eserlik portfolyo ve akademik başarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Chicago Sanat Enstitüsü Yüksek Okulu'nda 92 bin dolarlık burslu kabul aldı. Ancak eğitimine başlayabilmek için yıllık yaklaşık 36 bin dolarlık ek desteğe ihtiyaç duyuyor. Eğitim ve spor alanında da yaz dönemi hazırlıkları başladı. Büyükşehir Belediyesi 7 ile 17 yaş arasındaki çocuklara yönelik ücretsiz yaz spor okulları için başvuruların alınacağını duyurdu. Program kapsamında 15 farklı branşta eğitim verilecek. Diyarbakır'dan öne çıkan gelişmeler şimdilik böyleydi. Hoşça kalın.
1: Teşekkür ederiz. Gazeteci Hüseyin İçli. Batman gündemi. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyarbakır gündemini öğrendik. Sırada Malatya gündemi var. Muhabirimiz Hüseyin Kızlık paylaşacak. Malatya'da neler olmuş bakalım, derledi, bize aktaracak.
2: Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Aslantepe Yarım Maratonu büyük bir heyecanla gerçekleşti. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Aslantepe Oyunu'nun adını taşıyan organizasyonda 2000 sporcu ter döktü. Maraton 4.2, 10 ve 21 kilometre olarak 3 ayrı kategoride yapıldı. Bu yıl ilk kez düzenlenen maratonda büyük heyecan yaşandı. Ulusal ve uluslararası 21 milli atlet maratonda ter döktü. Yarışmanın 21 kilometrelik etabı Aslantepe önünde başladı ve 100. yıl parkında son buldu. Maraton sonunda dereceye girenlere madalyaları takıldı. Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde gerçekleştirilen karaciğer nakillerinin 25. yılı dolayısıyla program düzenlendi. Avrupa ve Türkiye'nin en büyük karaciğer nakli merkezinden biri olarak faaliyet gösteren enstitüde 25 yılda 4400 karaciğer nakli gerçekleştirildi. Merkezde bugüne kadar 63 ikili, 38 üçlü, 16 dörtlü, 6 beşli, 8 altılı ve 2 yedili çapraz karaciğer nakli yapıldı. Programda konuşan Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Sezai Yılmaz, İlk naklin 26 Mart 2002 tarihinde yapıldığını belirterek dünyanın en yüksek hacimli karaciğer nakil merkezinden biri olduklarını ifade etti. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ardından inşa çalışmalarında sona yaklaşan Malatya'nın yeni hedefi turizm. Malatya Valisi Seddar Yavuz bölge illeriyle işbirliği yaparak yeni güzergahlar ve destinasyonlar oluşturmayı planladıklarını ifade etti. Malatya'da yayla sezonunun başlamasıyla birlikte üreticiler sürülerini meralara çıkarmaya başladı. Argumanlı yetiştirici Muharrem Koç, sahan çobanlarına aylık 150 bin lira maaş vermelerine rağmen çalışan bulmakta zorlandıklarını belirtirken gençlerin tarım ve hayvancılığa yönlendirilmesi çağrısında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı 2026 yılının ilk 5 aylık dönemine ait Mayıs ayında içerisinde bulunduğu trafik kazası istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Malatya'da

0: yılın ilk 5 ayında meydana gelen kazalarda maalesef ki 11 kişi hayatını kaybederken Kurban Bayramı tatilinin de içinde bulunduğu Mayıs ayındaki kaza yoğunluğu dikkat çekti. Arapgir ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından kaya arası kanyonu içerisinde geçen Kozluk Sayı taştı. Bazı yollar ve yürüyüş rotaları su altında kaldı. Kapanan güzergahların açılması içinse çalışmalar hemen başlatıldı diyelim ve bu haberle birlikte sözü Malatya'dan yeniden sizlere bırakalım.
1: Teşekkür ederiz muhabirimiz Hüseyin Kızlık.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde öne çıkan gelişmeleri aktarmayı, canlı yayın konuklarımızla gündeme ilişkin konuları detaylandırmayı sürdürüyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Dicle Üniversitesi Açlık ve Hipoterapi Merkezi'nde özel bireylerin rehabilitasyonu için atlar eğitiliyor. Bu çalışmalardan söz edeceğiz. Dicle Üniversitesi Açlık ve Hipoterapi Merkezi Müdürü Mehmet Fatih Pullu bizimle birlikte. Sayın Pullu, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar efendim, hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Sayın Pullu, biz öncelikle bir merkezi tanımak isteriz. Ne zaman kuruldu, nasıl bir merkezdir burası? Ardından yaptığınız çalışmalardan daha ayrıntılı bahsederiz elbette.
1: Tabii merkezimiz yaklaşık 2015'te temelleri atılmıştı. Büyük bir alan olduğu için kurulumu, yani teşkilatlanması biraz zaman aldı ve yaklaşık geçen yıl Ocak ayı civarı hizmete girdi. 2005'in sonu, 2025'in sonu, 2026'nın başında hizmete girdi.
0: Evet, peki bahsettiğimiz amaç için mi kurulmuştu Sayın Pullu? Yani özel bireylerin rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mı sadece, yoksa başka amaçlarda güdüldü mü?
1: Şimdi efendim şöyle, veteriner fakültesi bünyesinde kurulduğumuz için tabii ki bizim burada öğrencilerimiz de var. Aynı zamanda biliyorsunuz veteriner fakültesi canlılara da hizmet veren, onların tedavisinde, iyileştirilmesinde rol alan toplumda önemli bir mesleki kuruluş, bir meslek. Bunun yanında toplumsal bir fayda da güdülerek hipoterapi, yani atla terapi üzerine de çalışmalar yapılarak hizmete sokuldu.
0: Evet, tabii bazı çeşitli aktivitelerle yapılıyor. Hem fiziksel hem zihinsel hem de duygusal bozukluğu olan bireylerdeki bu bozuklukların iyileştirilmesi amacıyla destek alınıyor atlardan. Peki bu tam olarak nasıl gerçekleşiyor?
1: Tabii hipoterapi, atla terapi, atların tedavide kullanılması, gündeme gelmesi oldukça eski. Milattan sonra yaklaşık 350'li yıllara dayanan bir zaman dilimini kapsıyor. 1900'larda Batı Almanya ve Avrupa'da yaygınlaşıyor. Şu anda da Amerika'da yaklaşık 600'ün üzerinde bu tür kurum ve kurslar var. Türkiye'de de artık yaygın ve Türkiye'de üniversite olarak, Türkiye'de iki üniversite var. Yıldırım Beyaz Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi hizmeti veriyor. Asıl amaç işte burada hipoterapinin aslında rolü atla insanları özellikle duysal, fiziksel, nörolojik ya da ruhsal rahatsızlıkları olan özel bireylerin tedavisi amacıyla yapılan bir atla tedavi. Biliyorsunuz ki at kadim bir varlık. Toplumda da sürekli yer edinmiş. İnsanların en iyi dostu sayılan varlıklardan biri. Atın ritmik hareketleriyle üzerindeki binicisinin ritmik hareketleri birbiriyle örtüşüyor. Yani onunla beraber yaptığı o aktivitelerde kişi kendine bir rahatlama sağlıyor ve böylece güzel bir tedavi, fizik tedavi görmüş oluyor.
0: Evet, peki bunun için Sayın Pullu, atlar nasıl hazırlanıyor, nasıl eğitiliyorlar? Çünkü çok özel bir amaç için hizmet veriyorlar orada.
1: Yani şöyle, biz Dicle Üniversitesi olarak burayı faaliyete geçireceği zaman biz kendimiz Yıldırım Beyaz Üniversitesi'ne gittik. Orada bir eğitime katıldık. Orada nasıl oluyor sistem diye yaklaşık bir haftalık bir eğitimden geçtik. Daha sonra Dicle Üniversitesi, üniversitemizin adeta at destek terapi ve asistan federasyonuyla bir protokol imzaladı. Onlar da gelip burada Alex Ün Hoca ve diğer yetkililerle birlikte atlara duyarsızlaştırma eğitimi. Yani çünkü bunlar canlı bir varlık ve üzerindekiler de özel bireyler. Bunların ani bir sesten, farklı bir tepkimeden üzülmesi için bunlara çeşitli talimler yaptırır. Yani duyarsızlaştırma eğitimi. Mesela çocuk, bazı özel bireyler var. Kız gözü mesela bebeğiyle gelmek istiyor. Şimdi aslında bebeği görünce ürkebilir ya da bir oyuncağı var, o oyuncağını bırakmak istemiyor. İşte ata o oyuncakları, çocuğun işte yapabileceği işte açtır, bazen yelesini çekebiliyor. Atı mıncıklayabilir. Ata başka böyle yani ani tepkiler, hareketler yaparak atın üstesine neden olabilir. Bu da üzerindeki kişinin zarar görmesine neden olabilir. İşte bu duyarsızlaşma eğitimiyle atın bu tepkileri minimize ediliyor. Böylece at kişiyi, yani üzerinde taşıdığı özelliği düşürmeden ve onu daha sağlıklı şekilde tedavi ve aktiviteye katılabilmek için duyarsızlaştırılıyor. Bu da yaklaşık bir hafta sürdü. Bir hafta sonunda bizim yaklaşık 4 tane atımız var. Tarçın ve Zeytin atlı 2 atımız. Bunlar sertifika aldılar. Yani duyarsızlaştırma eğitimini geçtiler. Bunlarla terapi edildi. Bunlara belge verildi. Şu anda onlarla genel ayırtları müracaat eden kişiler fizyoterapi sürecinde bu şeyden faydalanıyor. Tedaviden ya da bu eğitimden faydalanıyor.
0: Evet, atlar hakikaten ne kadar asil hayvanlar. Bize şifa da oluyorlar. Yaptığınız bu kıymetli çalışmalardan bunu net bir biçimde görebiliyoruz. Müracaat edenlerle buluşturuyoruz dediniz ya, o süreç nasıl işliyor? Nasıl buluşuyor atlar ve özel gereksinimli bireyler?
1: Efendim şöyle, kişi bize müracaat ettiğinde biz onu fizyoterapiste yönlendiriyoruz. Fizyoterapist çocukla ve özel bireyin ailesiyle mülakattan sonra doktor raporu talep ediyor efendim. Doktorun bu kişinin atabilmesinde herhangi bir sakınca yoktur, binebilir dedikten sonra kişi bize müracaat ediyor. Bize müracaat ettiği zaman direkt hemen ata biniş yapılmıyor. Terapinin diğer kısımları var. Yani atla tanışma, atı besleme, atı işte tımar etme gibi bir dönem var. Bununla çocukla at bir şey

0: çeşidiyle birlikte. Yani bir kişi ata bindiğinde yaklaşık atın etrafında da 3 kişi oluyor. Bunun eşliğinde atla artık bizim de yaklaşık 5 istasyonumuz var. Basket potası, halka atma, ışıklı istasyon, müzik aletlerinin olduğu istasyonlar gibi istasyonlarda 5'er dakika kalarak çocuk eğitimine devam ediyor. Fakat bu da önemli bir şey, dikkatimizi çekiyor. Ben ailelere de yaptığım mülakatlarda. Çocuk buraya gelmeye başlama heyecanı başlıyor evdeyken. İşte salı günü ya da pazartesi günü ben işte ata gideceğim. İşte bu heyecan çocuğun motivasyonunu artırıyor. Dışarıya çıkma arzusunu artırıyor. Bazı çocuklar dışarı çıkartmaları aileler zorlanıyor. Fakat buraya gelmek istekleri çok fazla. Aileler buraya işte yaklaşık işte burada birkaç saat doğayla birlikte şimdi kamp istemem ben dediğim çok da böyle istemem gitmiyorum da buraya gelmeleri, çocuğun oradan buraya kadar gelmesi, burada bu atla yaşadığı bir sosyalleşme hem aileyi rahatlatıyor hem de çocuğu psikolojikten yani çok dinlendiriyor ve bunu gözlemleyebiliyoruz.
1: Evet, peki bu sürekli bir şey mi? At ve özel bireyle gereksinimli bireylerin buluşması süreci devam eden bir şey oluyor mu Sayın Pullu? Belki bir bağ kuruluyor çünkü arada. O bağ nasıl kopartıyorsunuz? Profesyonel bir biçimde elbette.
0: Öyle. Çocuklar geldikten sonra hemen yani bir sürü seansa yaklaşık fizyoterapistimizin uygun gördüğü süre seansları var. 4 hafta, 5 hafta, 8 hafta gibi. Biz şey yapmıyoruz. Yani artık geldiklerinde belki artık bilinç yapamıyorlar ama hani şey olarak şey almış oluyorlar. Fakat yine bu alana geliyorlar. Atları sevmeye, atları işte havuç vermeye, ısmar etmeye. Yani artık o dostluklarını kendileri diledikleri zaman buradaki uygunluk durumuna göre tekrar gelip birlikte atla birlikte olabiliyorlar. Yani herhangi bir yani ikinci artık veya işte, kişi gelemez diye bir durum söz konusu değil. Atla olan bağını devam ettiriyorlar.
1: Evet. Sayın Pullu, peki geri bildirimler nasıl hem çocuklardan hem ailelerden?
0: Şimdi biz birkaç haftadır, daha önce şey birkaç haftadır biz bu işi yapıyoruz. Gerçekten geçen birkaç gözlemci arkadaş da gelmişti. Ben de bu daha önce katıl ailelerle görüştüğümde aileler ve çocuklar çok mutlu çünkü gerçekten çocuklar atla farklı bir diyalog kuruyorlar. Bunu gözlemlemek lazım. İşte gözlemliyoruz ve bilimsel olarak da kanıtlanmış bunlar efendim. Yani makalelere ve bilimsel yazılara konu olmuş durumlar. Atla çocuk çok iyi duygusal bağ geliştirebiliyor ve çocuk bunu devam ettirebiliyor yani. Bunun
1: Evet.
0: şeyi var. Bilimsel olarak da ve bizim de kendi yaptığımız aileler mülakatlarda biz bunlara ulaşabiliyoruz.
1: Yaz boyunca da hizmet devam edecek mi Sayın Pullu?
0: Evet efendim, kesinlikle olarak yaz boyunca da devam ediyor efendim. Pazartesi ve cuma günleri olmak üzere hafta 2 gün bu hizmetimiz devam edecek efendim.
1: Peki, şifa olması dileğiyle Dicle Üniversitesi Atçılık ve Hipoterapi Merkezi Müdürü Mehmet Fatih Pullu, çok teşekkür ederiz size.
0: Teşekkür ederiz efendim. Diyarbakır'daki hemşehrilerimizi, bölgedeki hemşehrilerimizi gezmeye, atlarımızı görmeye davet ediyoruz. Size teşekkür ederiz. Saygılar sunuyorum.
1: Peki, çok teşekkürler. İyi çalışmalar.
0: Çok sağ olun.
2: Aşı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
3: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
2: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
3: Geleceğinizi riske atmayın.
4: Spor.
1: Spor yazarı ve yorumcusu Murat Akkaya. Merhaba, hoş geldiniz programa. İyi haftalar.
5: İyi haftalar Bahar Hanım. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Spor gündemi yine çok yoğun. Biz başlayalım konuşmaya sizinle. Tabii ilk sırada 2026 Dünya Kupası maçları olacak. Perşembe günü başlıyor çünkü. Türkiye ilk maçını 14 Haziran Pazar sabahı 7'de oynayacak Sayın Akkaya.
5: Evet, 2026 Dünya Kupası artık başlıyor. Son 3 gün diyebiliriz. Bugünü saymazsak Perşembe günü, 11 Haziran Perşembe günü başlıyor. Amerika, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası maçları ilk kez 48 ülkeyle düzenlenecek. Biliyorsunuz bundan önceki yıllarda 32 ülke katılıyordu ama format değiştirildi ve

0: sayı bayağı bir arttırıldı. 48 ülkeyle düzenlenecek bu Dünya Kupası ve 3 ülkede oynanacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da oynanacak bu karşılaşmalar. Baktığımız zaman Avrupa'dan, Asya'dan, Afrika'dan, Amerika kıtasından, yani dünyanın her yerinden takımlar bu turnuvada yer alacak. Dünya Kupası başlı başında dünyada sportif faaliyet olarak olimpiyatlarla birlikte çok eski zamanlardan bu yana dünyanın en gözde, en prestijli turnuvası diyebiliriz. Baktığımız zaman turnuva boyunca 104 maç oynanacak ve bu 104 maçın 53'ü Türkiye saatiyle gece 12 ile sabah 5 arasında başlayacak bu karşılaşmalar. Ve bu yıl, bu yaz spor severler, özellikle futbol severler biraz uykusuz kalacak
1: bir
0: gibi.
1: Bir de spor yazarı gözüküyor ve yorumcuları sanki Sayın Akkaya.
0: Evet. Tabii ki, tabii ki özellikle
1: mecbur takip edeceksiniz.
0: Tabii ki bu maçları takip edeceğiz. Çünkü yani canlı maçları canlı izlemek tabii ki başlı başına çok ayrı bir olay, çok ayrı bir zevk. Ve bu maçlar TRT'den, NAK'ten yayınlanacak. Bütün maçlar TRT'den, bu maçları takip edebileceğiz hep birlikte. Gerçekten güzel bir turnuva olacak gibi bekleniyor. Ve açılış maçı 11 Haziran 2026 da oynanacak. Meksika'nın başkenti Meksiko'da, Meksiko City'de 83 bin kişilik Azteca stadında oynanacak bu maç. Meksika, Güney Afrika arasında açılış maçı bu şekilde oynanacak ve 2026 Dünya Kupası da bu şekilde başlamış olacak. Şimdi Türkiye'ye gelecek olursak, A Milli Futbol takımımız son hazırlık maçını Venezuela ile oynadı ve 2-1 kazandı bu karşılaşmayı. Barış ve Yunus'un attığı gollerle 1-0 geriye düştüğü maçı çevirmesini bildi ve turnuvaya hazır olduğunu bir kez daha gösterdi. Tabii ki Amerika kıtasında da şu an baktığımız zaman yaz.

0: 26 Haziran Cuma günü saat 05'te bu sefer Amerika Birleşik Devletleri'yle ev sahibiyle gruptaki son maçını oynayacak ve gruptan çıkacak olursa da daha sonraki program bu şekilde devam edecek. Bu karşılaşmalar bütün dünyada tabii ki ekranları başında ve Amerika'da bizzat stadyumlara gidip seyredecek taraftarlarla gerçekleşecek. Amerika, Meksika ve Kanada bu üç ülkede oynanacak karşılaşmalar. Bütün dünya çapında tabii ki çok büyük bir heyecanla, merakla bu maçların başlaması bekleniyor. Hep birlikte ekran başında olacağız. Özellikle 14 Haziran Pazar günü sabah 7'de Türkiye-Avustralya maçını izlemek üzere TRT'nin başında bekleyeceğiz tabii ki.
1: Peki Sayın Hakkı, beklentiler nasıl? O heyecan nasıl? Sahadaki atmosfer nasıl? Bilhassa futbol severler açısından, sizin
0: Ya
1: takip
0: tabii ki.
1: ettiğiniz kadarıyla.
0: Tabii ki hem futbolcular için hem teknik adamlar için hem bu işte uğraşan insanlar için 4 yılda bir düzenlenen bu Dünya Kupası çok büyük bir heyecanla, çok büyük bir merakla bekleniyor. O bu turnuvaların havası, bu turnuvaların, bu organizasyonların yani şov kısmı, sahada oynanan maçlar gerçekten çok enteresan, çok sıra dışı olayların da olduğu maçlara sahne oluyor. Çok genç oyuncular bazen inanılmaz işler yapıyor ve çok yaşlı oyuncular bazen inanılmaz işler yapıyor. Hiç unutmuyorum, Robert Milla diye bir oyuncu vardı. 43 yaşındaydı ve Dünya Kupası'nda oynayıp gol atma başarısı göstermişti. Bunun gibi çok ilginç şeyler oluyor. Tabii ki takımlar, ülkelerin takımları bu maçlara inanılmaz bir şekilde hazırlanıyorlar. Aylar öncesinden başlıyor kamplar, hazırlık maçları. Şimdi baktığımız zaman Türk milli takımı 2 yıl boyunca grupta maçlar oynadı. Bu maçlardaki heyecan, daha sonrasında grubu birinci tamamlayamadı, ikinci tamamladı, en iyi ikinciler arasına girdi. Orada playoff maçları oynadı, 2 tane playoff maç oynadı. Gerçekten çok büyük bir olay, çok büyük bir hani temaşa diyebiliriz bu Dünya Kupaları. Ve bütün dünyada da merakla bekleniyor ve bu maçlar başladığı andan itibaren de bütün dünya medyasının hemen hemen baktığımız zaman ilk sırasında yer alıyor. Gündemin ilk maddesi olarak bu karşılaşmalar ön plana çıkıyor.
1: Peki, Sayın Akkaya, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım 8 yıl aradan sonra tekrar başkan seçildi.
0: Evet, şimdi Aziz Yıldırım'ın serüveni çok ayrı bir olay tabii ki. Fenerbahçe'ye adamış bir insan kendisini. Aziz Yıldırım baktığımız zaman yıllarca Fenerbahçe'de başkanlık yaptı, şampiyonluklar yaşadı. Özellikle testleşme anlamında çok büyük katkılar oldu. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye baktığımız zaman şu anki stadyumun yapılması, Bolu'da Topuk Yaylası'ndaki tesisler, ki inanılmaz gerçekten de Topuk Yaylası'na gittim, orada kaldım, kamplarda bulundum. Bolu'daki Topuk Yaylası'ndaki kamp yeri Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'ın yaptırdığı inanılmaz. Diğer taraftan amatör branşlarda Fenerbahçe takımı gerçekten çok iyi yerlere geldi. Özellikle voleybol, basketbol gibi branşlarda, ferdi branşlarda güreş olsun, boks olsun, dünya çapı tekvando olsun, dünya çapında şampiyonlar yetiştirdi. Ve bu kulübün başkanlığı öyle kolay değil. Baktığımız zaman Ali Koç'a kaptırmıştı. Aziz Yıldırım bu başkanlığı 2018 yılında yapılan genel kurulda gene adaydı ve bu seçimi kaybetmişti. Ali Koç başkan olmuştu Fenerbahçe'de, ama daha sonrasında baktığımız zaman 12 yıl, tam 12 yıl şampiyon olamayan, futbol branşında özellikle şampiyon olamayan bir Fenerbahçe takımı var. Bu da çok büyük bir baskı oluşturuyor. Çünkü 25-30 milyonluk bir camia diyebiliriz. 25-30 milyon civarında taraftarı olan bir futbol takımı çok büyük baskı oluşturuyor. Voleybolda, basketbolda, diğer branşlarda şampiyon olması kesmiyor Fenerbahçe taraftarını. Özellikle futbolda Galatasaray'a kaptırdıkları bu üstünlük son 4 yıla baktığımız zaman Galatasaray'ın şampiyonluğuyla lig tamamlanıyor ve 12 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe takımı çok büyük baskı oluşturuyor ve son 3 yılda 3 seçim yapıldı. Baktığımız zaman Saadettin Saran en son başkanlığı yapan kişiydi. Ali Koç aldı. Ali Koç bir türlü şampiyon yapamadı takımı. Yani baktığımız zaman bu paranın gücüyle de olmuyor demek.

0: demek ki yani çok büyük paralar harcamalarına rağmen Fenerbahçe takımı şampiyon olamamıştı ve üst üste kongre kararları alınmaya başlamıştı. Son 3 yılda bu 3. seçim oldu. Hakan Safi ile yarıştı Aziz Yıldırım. 17.245 oy aldı. Baktığımız zaman Safi ise 9.927 oy aldı. Toplam 27.138 oy kullanıldı. Şimdi dünya çapında gerçekten de bu önemli bir rakam. Baktığımız zaman Real Madrid'de de bir seçim vardı. Orada da Perez tekrar başkan seçildi ama orada mesela toplam kullanılan oy sayısı 25.000 civarlarında kaldı. Fenerbahçe'de ise çok büyük bir katılım vardı. 27.000 oy kullanıldı ve Aziz Yıldırım ipi göğüsledi. Zaten seçimden önce de favori olarak gösteriliyordu Aziz Yıldırım. Ve Aziz Yıldırım hep birlikte bakıp göreceğiz neler yapacak önümüzdeki süreçte. Büyük bir merakla bekliyoruz. Şimdi Fenerbahçe'de bu olağanüstü kongrede Mayıs 2027'de olan genel kurulun tekrar yapılması gerekiyor. Çocuk gereği mecburen. Yani önümüzdeki yıl Mayıs ya da Haziran ayında Fenerbahçe'de tekrar bir kongre süreci yaşanacak. Tabii ki Fenerbahçe'de tamamen başarıya bağlı. Yani Fenerbahçe'de ligi ikinci bitirmek kesinlikle bir başarı sayılmıyor. Mutlak surette şampiyon olması gerekiyor. Şampiyonluk başarı sayılıyor Fenerbahçe camiasında ve Fenerbahçe futbol takımında hep birlikte göreceğiz. Takımın başına kim getirilecek, teknik direktör kim olacak, hangi oyuncular alacak. Bu yönde Hakan Safi çok iddialıydı. Çok büyük transferler yapacağını söylemişti. 4-5 tane isim de açıklanmıştı bu yönde ama delegeler, kongre üyeleri yani bana göre tecrübeye oy verdiler. Aziz Yıldırım bu işi daha önce yapmış ve başarmış, takımı şampiyon yapmış bir başkan olarak yani üstelik delegelerden bu oyları aldı. Tam 17.245 oy aldı ve tekrar başkanlığa seçildi Fenerbahçe'de. Önümüzdeki süreçte hep birlikte gözlemleyeceğiz.
1: Evet, Fenerbahçe futbolda bunları yaşadı. Basketbolda evet. İse finalde Sayın Akkaya.
0: Evet, yani baktığımız zaman dörtlü şeylere yarı final maçlarında Fenerbahçe takımı, Fenerbahçe bek olarak geçiyor. Finale yükselme başarısını gösterdi. Zaten Fenerbahçe hem Türkiye'de hem de Avrupa'da şampiyonluklar yaşayan, şampiyonluklar kazanan bir takım. Aynı şekilde voleybolda da Fenerbahçe takımı başarılı oluyor. Özellikle deniz sporlarında mesela kürekte dünya çapında büyük başarılar elde ediyor. Ferdi sporlarda Fenerbahçe kulübünde boks yapan özellikle bayanlarda birçok oyuncu dünya şampiyonu oluyor. Bu yönde Fenerbahçe takımı tabii ki evet. Çok başarılı bir şekilde devam ediyor.
1: Evet, voleybol demişken Felene Sultanları 2026 Milletler Ligi'nin Brezilya etabını galibiyetle tamamladı bu arada Sayın Akkaya.
0: Evet, Amili Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ilk etabı ki Brezilya'da yapıldı bu karşılaşmalar. Son maçında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti. İki galibiyetle tamamladı A Milli Kadın Voleybol takımı Filenin Sultanları. Bu şekilde devam edecek. Farklı farklı ülkelerde Milletler Ligi devam ediyor. Orada toplanan puanlarla en son bir final aşaması oluyor ve orada da dünyanın en büyüğü belli oluyor.
1: Evet. Bölgemizi Trendyol Süper Lig'de temsil eden Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktör sıkıntısı yaşıyor. Bir diğer taraftan yine bölge temsilcimiz, Süper Lig temsilcimiz Ahmet Spor ligde kalıcı olmak istiyor.
0: Evet. Şimdi Gaziantep Futbol Kulübü'nde tabii ki işler biraz karışık. Şöyle ki bir transfer yasağı söz konusu Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Eğer bu transfer yasağı kaldırılmazsa takım transfer yapamayacak. Mevcut kadroyla devam etmek zorunda kalacak yoluna ve takımdan ayrılmak isteyen bazı oyuncuların da olduğu dile getiriliyor. Özellikle önemli oyuncuların eğer transfer yasağı kaldırılıp takıma takviye yapılmazsa bazı oyuncular da ayrılmayı düşünüyor. Ve takımın hocası Mirel Radoy de bu duruma tabii ki sıcak bakmıyor. Yani sonuçta başarılı olmak için gelmiş Türkiye'ye, Gaziantep Futbol Kulübü'ne ve iyi bir kadro istiyor, transferler istiyor. takımda gönderilmesini istediği futbolcular var. Ama yönetim de işte bu konuda anlaşamıyorlar. Bu yüzden şu anda bir belirsizlik söz konusu Gaziantep Futbol Kulübü'nde ve bir iddia ortaya atıldı. İşte

0: Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktör Ömer Erdoğan'la bir görüşme yaptığı öne sürdü ama daha sonrasında bu kulüp tarafından yalanlandı. Ama bir karşıtlık var. Özellikle bölgemizi Süper Lig'de temsil edecek Gaziantep Futbol Kulübü'nün bir an önce bu karşıtlığı giderip transferlerini yapması, yoluna eksiksiz bir şekilde çıkması gerekiyor. Aksi takdirde geç kaldığı an işler sarpa sarıyor, transfer yapamıyorsunuz, kadroyu kuramıyorsunuz ve lige de o şekilde giriyorsunuz ve başarısız sonuçlar da tabii ki peş peşe gelmeye başlıyor. Yani küme düşmeye kadar giden bir süreç yaşanıyor. O yüzden elini çabuk tutup Gaziantep gerçekten bir sanayi şehri, büyük bir şehir, 2,5 milyonluk bir şehir. Evet. Bu işi bir an önce halletmesi lazım.
1: Evet, diğer taraftan Ahmet bitti. Çok kısaca dinleyelim.
0: Ahmet Spor'da ilk hedef olarak ligde kalıcı olmak. Başkan Nait Eren bir an önce transferler, futbolcuların alınacağını söylüyor. Zaten sportif direktör olarak da Beşiktaş'tan ayrılan Serkan Reçber getirildi takımın başında. Bu sportif direktörle birlikte takımın teknik direktörü, futbolcular ve flash transferler bekliyor Ahmet Spor taraftarları, Diyarbakır taraftarları. Ve bunu da başkan sözünü veriyor. Nait Eren bunu yapacaklarını dile getiriyor.
1: Peki, spor yazarı ve yorumcusu Murat Akkaya çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. İyi haftalar, iyi yayınlar.
1: Firuzan Behlülgil hazırlamıştı programı. Ercan Yaşar teknik yönetmenimizdi. Speakeriniz ben Bahar Uygur. Hoşçakalın.
2: TRT GAP Diyarbakır Radyosu Bölge Gündemi'ni sundu.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Reyhan Karaca'dan dinlediğiniz Yaman Olacak adlı şarkıyla merhaba dedik sizlere. Bugün 8 Haziran 2026 günlerden pazartesi. Yeni bir güne, yeni bir haftaya, yeni umutlarla başlayan siz sevgili dinleyicilerimize sevgilerimizi gönderiyor. Yüzünüzden gülümseme hiç eksik olmasın temennimizle hayata dair ne varsa paylaşacağımız Hayatın İçinden programımıza başlıyoruz. Arzu Yortçu hazırladı Hayatın İçinden programımızı. Ana kumanda masasında teknik yönetmenimiz Ercan Yaşar. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu. Birlikteliğimize eşlik etmeniz umuyor. İletişim adres ve numaralarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Diyarbakır Radyosu @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook ve Instagram'da arama kısmına TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazdığınızda resmi sayfamıza erişebilir, iletilerinizi, görüş ve taleplerinizi bu sayfada bizimle paylaşabilirsiniz. X kullanan dinleyicilerimiz arama kısmına @diyarbakirradyo yazıp iletilerini paylaşabilecekleri gibi bağlantı numaralarımız olan 0412 alan kodundan sonra 223 1060 ve 223 1062 numaralı telefonlar aracılığıyla da bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Değerli dinleyenler, Hayatın içinden müzikle devam ediyor. Ferhat Göçer söylüyor, biri bana gelsin.
1: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.

Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat. Değerli dinleyenler, ilk bir saatlik dilimimizdeki konu ve konuklarımızı sizlere kısaca tanıtalım. İlk olarak sevgili dinleyenler, Mardin Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak amacıyla okullarda kapsamlı bir eğitim programı başlattı. Doğaya sahip çık, geleceğe umut ol sloganıyla yürütülen çalışmaları Mardin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Hidayet Oğuz'dan dinleyeceğiz. Duydunuz mu, gördünüz mü? Köşemizde gazeteci, araştırmacı, yazar İbrahim Evirgen'le vefat yıl dönümünde Diyarbakırlı Profesör Doktor Gazi Yaşargil'i anacağız. Şimdi müzik diyelim, Candan Erçetin'e kulak vereceğiz elbette.

0: Sevgili dinleyenler, çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve gelecek nesillerde doğa sevgisinin güçlendirilmesi amacıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından önemli bir çalışma hayata geçirildi. Okullarda başlatılan eğitim programıyla öğrencilerin çevre konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Programın kapsamını ve hedeflerini konuşmak üzere Mardin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Sayın Hidayet Oğuz konuğumuz. Sayın Oğuz, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Sağ olun Aslı Hanım. Hayırlı yayınlar diliyorum. TRT GAP Radyosu'na şahsım ve kurum adına saygıyla selamlıyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, öncelikle bu eğitim programının ortaya çıkış amacını ve neden özellikle öğrencilere hedef kitle olarak seçildiğini bizlerle paylaşır mısınız?
1: Bu anda nüfusumuzun 1/3'ünü öğrenciler kapsamaktadır, biliyorsunuz. İşte bunun için hedef kitle olarak öğrencileri seçtik. Bütün okullarımızda 0

0: temalı eğitimler düzenliyoruz. Bununla ilgili materyaller dağıtıyoruz. Milli Eğitim'le sürekli işbirliği içerisindeyiz. Sıfır atık temasıyla ilgili işte buranın burada kullanılacak olan sıfır atık materyallerini sürekli imkan sunuyoruz. Şimdiye kadar ortalama olarak 1000 adede yakın sıfır atık kutusunu dağıttık. Bütün okullarımıza, talep eden bütün okullarımıza bunları gönderiyoruz, bu atıkları topluyoruz. Bir de bizim ilimizde bir katı atık depolama tesisimiz var. Ortalama buraya günde 700 ton çöp geliyor. Biz bu çöpleri topluyoruz. Bundan metan gazı üretip elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Aynı zamanda bu tesisimizde sürekli öğrencileri götürerek işte bu dönüşümle ilgili bilinçlendirme çalışmalarını yapıyoruz.
1: Evet. Peki efendim, doğaya sahip çık, geleceğe umut ol sloganı nasıl ortaya çıktı? Ne tür mesajlar içermesi için böyle bir slogan seçtiniz?
0: Şimdi bildiğiniz gibi bu projenin ana şeyi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017 yılında başlayan sıfır atık hareketi ve 2050 vizyonu doğrultusunda sıfır atık, sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi ve iklim kriziyle ilgili olarak bu proje başlatıldı. Biz de şu anda Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak aynı zamanda belediye başkanımız ilin valisi. Onun himayeleri, Tuncay Alkon'un himayeleri altında bu projeyi başlattık. Çünkü doğaya sahip çıktığımız zaman gelecek nesiller için bir gelecek oluşturabiliyoruz. Bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Artuklu Üniversitemiz bunlarla işbirliği içerisinde doğayı korumaya yönelik bilinçlendirme çalışmalarını oluşturuyoruz. Ve burada da çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Aynı zamanda bunlarla ilgili etkinlikler hem dünya çevre hattında hem sıfır atık 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde bunlarla ilgili etkinlikler yapıyoruz. Aynı zamanda bu bütün etkinliklerimiz öğrencilere, ailelere, vatandaşlara da açık bir ortamda düzenliyoruz.
1: Efendim, biraz önce şey dediniz, çocuklara, öğrencilere broşür ve materyal dağıtıyoruz.
0: Evet,
1: bunlar
0: evet,
1: neler?
0: Evet,
1: hem bunları biraz detaylandırmanızı isteyeceğim. Evet. Hem de eğitimlerde öğrencilere hangi konuları anlatıyorsunuz genellikle?
0: Şimdi öğrencilere geri dönüşüm atıklarının kaynağından ayrıştıramazdı. Biliyorsunuz işte atık denildiği zaman işte cam atık var, kağıt atık var, metal atıklar var. Biz bu materyalleri, yani bu geri dönüşüm kutularını okullara dağıtıyoruz. Hangi kutuya, hangi atığın atılacağıyla ilgili biz bu çocuklara eğitim veriyoruz.
1: Evet.
0: Evet. Tabii geri dönüşüm atıkların kaynağından ayrıştırılması, iklim değişikliğinin nedenleri ve etkileri, enerji tasarrufu, doğal kaynakların korunması ve sıfır atık uygulamaları konularında eğitim veriyoruz. Tabii biz bu eğitimleri verirken aynı zamanda bu öğrencilerimize sıfır atıkla ilgili materyal de hediye ediyoruz. Toplam 5000 adet bu yıl içerisinde, 2026 yılı içerisinde 5000 öğrencimize materyal dağıttık. Bunun içinde mesela sıfır atık temalı yazboz veriyoruz. Sıfır atık temalı boyama kitabı veriyoruz. Boya kalemi veriyoruz. Sıfır temalı tişört veriyoruz. Mesela üzerinde slogan yazılı tişört veriyoruz, şapka veriyoruz. İçinde tohum olan kurşun kalem veriyoruz. Orada tohum var, onu dikiyoruz, orada bir çam ağacı oluşuyor. Bununla ilgili işte değişik bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyoruz.
1: Peki efendim, şu ana kadar kaç okula öğrendiniz, kaç öğrenciye ulaştınız? Ve bu anlamda okulları seçerken belirli bir kriteriniz var mı? Mesela ilkokul, anaokulu ya da gibi okullara da gidiyor musunuz?
0: Hiçbir ayrım yapmıyoruz. Milli Eğitim Müdürümüzle yıl başında, yani eğitim öğretim yılın başında bir toplantı yaptık. Çevre Şehircilik İl Müdürü, Şube Müdürümüz, Milli Eğitim Müdürümüz.
1: Evet.
0: Büyükşehir'de temsilen ben bulundum. Biz burada bir hedef kitle belirliyoruz. Yani bir yıl içerisinde bütün öğrencilere ulaşma şansımız yok. Yani toplamda dediğim gibi nüfusumuz, Mardin nüfusu 850 bin civarında, yaklaşık 250 bine yakın bir öğrenci kitlemiz var. Bunlar bir yıl içerisinde ulaşmamız mümkün değil. Biz daha çok kapasitesi yüksek olan okullara öncelik veriyoruz. Ama mahalle, köy okulunda da bir talep geldiği zaman biz yine çevre mühendislerimizi gönderip orada da eğitim veriyoruz. Biz bunu 3 yıl içerisinde bütün hedef kitleye ulaşmayı hedefliyoruz.
1: Çok güzel. Peki çocukların çevre ve geri dönüşüm konularına ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela gezerken sizi şaşırtan geri dönüşler oluyor mu Sayın Oğuz?
0: Tabii. Mesela en son 1-7 Haziran Dünya Çevre Haftası kapsamında mesela okullardan işte biz pil toplama yarışması düzenlenen şekilde talep geldi. Mesela okul müdürleri aradı. Biz şey yaptık. Ondan sonra bunlar arasında bir yarışma düzenledik. En fazla pil toplayan sınıfa bütün sınıf öğrencilerine hediye şey yaptık. Bisiklet veriyoruz, işte kitap veriyoruz, boyama kalemi veriyoruz. Kategorilere göre bu öğrencilere hediye veriyoruz ve ciddi bir rağbet var. Sürekli okullar arıyor, işte bizde kutu sıfır

0: bürosunu gönderir. İşte biz etkinlik yapacağız. Düzenle gibi bir destek sunabiliriz. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak şu anda iklim değişikliği ve sıfır atık daire başkanlığımız 130 milyon civarında bir bütçesi var. Bizim bütün bütçemiz bu atıkları toplama, bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarında kullanıyoruz.
1: Peki efendim, Mardin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanısınız Sayın Oğuz.
0: Evet.
1: Ve Mardin'de gerçekten de son dönemlerde rağbet gören, ziyaretçi akınına uğrayan, her dönem hemen hemen güzelliğini yitirmeyen ve insanıyla, doğasıyla ve tabii ki tarihi yapısıyla da ilgi çeken bir kentimiz. Bu anlamda Mardin'in görüntüsü, temizliği de bu anlamda da çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü
0: aynen,
1: bir nebze de olsa Mardin bölgemizi de temsil ediyor.
0: Evet.
1: Bu anlamda daire başkanlığınız olarak, iklim değişikliği ve sıfır atık daire başkanlığı olarak başka yaptığınız projeler ve çalışmalar var mı? Önümüzdeki dönemlerde planladığınız projeleriniz var mı?
0: Böyle Vali Bey'in, belediye başkanımızın talimatı doğrultusunda biz 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Örnek mesela şu anda harfiyat atıkları, inşaat yıkıntıları, yoldan çıkan harfiyatlar. Bunlar sürekli vatandaşlar tarafından kaçak olarak daha sola, yol kenarlarına dökülmek. 24 saat esasına göre biz bunları topluyoruz. Özellikle konaklama bölgesinde, Mardin'in 1. caddesinde, yani sit alanı olarak tabir ettiğimiz bölgede sürekli 24 saat esasına göre ekiplerimiz dolaşmakta. Oradaki atıkların toplanması, nakledilmesi, yani bütün bunları sürekli bir şekilde, özellikle konaklama yerleriyle ilgili, otellerle ilgili de bir çalışmamız var. Bunların da aynı zamanda sıfır atık kapsamına alınması ile ilgili bir proje yürütüyoruz. Oteller Derneği Başkanı var, kendileriyle de görüşüyoruz. Aynı zamanda bu otellerde toplanan atıkların da aynı zamanda bu tesisimize gönderilmesiyle ilgili bir işbirliği içerisine gireceğiz.
1: Evet. Çevrenin temizliği gerçekten de geri dönüşüm,
0: evet,
1: ve sıfır atıkta da çok önemli bir noktada
0: aynen,
1: duruyor. Peki
0: evet,
1: iklim değişikliği konusuna biraz dönersek, öğrencilerde farkındalık oluşturmak sizce neden önemli? Yani iklim değişikliği öğrencilerin bilincini ve farkındalığını artırması açısından nasıl bir öneme sahip?
0: Evet, şimdi bölgemiz bildiğiniz gibi kurak bir bölge. Yani
1: evet,
0: yıllık yağış miktarı çok az ve şu anda bölgede yapılan bütün tarımsal faaliyetler işte yer altında sondajlarla sular çıkarılmakta. Bizim işte yer üstü kaynak sayımız, ölü su barajı, işte GAP, beyaz su, birkaç tane yer üstü su kaynağımız var. Maalesef bunlar da işte tarımsal faaliyetler ve insanların içme suyu ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Biz bu kapsamda şu anda özellikle giri su diye bir tabir var. İşte yağmur sularının toplanması, belirli bölgelerde toplanması ve yazın bu suların kullanılması ile ilgili şu anda 50 milyonluk bir projemiz var. Biz bunu hem Çevre Şehircilik Bakanlığımıza, GAP İdaresi'ne ve Avrupa Birliği'ne de İBE için başvurduk. Biz bu projeyle işte aslında şunu hedefliyoruz. Bölgede aslında bir kışın yağıp işte boş olarak akan suları yazında kullanılabilir hale getirmek.
1: Çok güzel.
0: Bununla ilgili de aynı zamanda biz bu yıl bir kampanya yaptık. Bir sıfır atık köyü, Zeytinli sıfır atık köyü, yani bir köyde de sıfır atık faaliyetlerini yapalım diye bir çalışma yaptık. Biz burada çöplerin toplanıp işte bu çöplerin de ekonomiye kazandırılması ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Aynı zamanda bu köylerimizde fidan dağıtıyoruz. Bedava fidan dağıtıyoruz. Bizim Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız var. Talep eden bütün köylerimize, vatandaşlarımıza, sitelere, özellikle şehir içerisindeki sitelere bedava fidan veriyoruz. Bununla işte neyi hedefliyoruz? Bu bölgede oluşan kuraklığı engellemeye, yağış miktarını artırmaya yönelik çalışmalar var. Ya tabii bir iki örnek verdim. Bununla ilgili çok ciddi anlamda çalışmalarımız devam ediyor.
1: Bu çalışmalarınızın ailelere ve toplumun geneline yansımasını bekliyor musunuz peki? Bununla
0: tabii
1: ilgili herhangi bir çalışma yürütmeyi düşünüyor musunuz?
0: Şöyle, biz mesela bunları özellikle öğrenciler üzerinden, köydeki imam, öğretmen, muhtar ve öğrenciler üzerinde yürütüyoruz.
1: Evet.
0: Yani hani biz işte gittik fidanı diktik, orada bırakmıyoruz. O fidanın bakımını da ileride işte meyve vermeye şey olmasına yönelik bütün bu takibini yapıyoruz. Tabii yani biz bu süreci yaptığımız zaman aynı zamanda mesela bir köyde bu faaliyetleri yaptığımız zaman az önce saydığım gibi işte öğretmen, köy imamı, muhtar ve aynı zamanda hem kadın olsun, erkek olsun bütün vatandaşlarımıza ayrım gözetmeksizin, yaşlılar da dahil olmak üzere hepsini bu sürece dahil ediyoruz ki buna bir sahiplenme olsun.
1: Evet. Peki efendim, önümüzdeki dönemde hem çevre bilincini artırmaya yönelik ya da hem de sıfır atıkla ilgili başka proje ve etkinlikler planlıyor musunuz? Yani özellikle öğrencileri baz alırsak ki geleceğimizin teminatı onlar. Bu konuda önümüzdeki dönemlerde başka projeleriniz olacak mı? Hem bunu sormak istiyorum. Biraz önce bazı kurum ve kuruluşlarla ve hem koordineli çalıştığınızı belirttiniz. Özellikle belediye içinde de Tarımsal Daire Başkanlığı'yla sürekli irtibatta olduğunuzu belirttiniz. Başka kurum ve kuruluşlarıyla da işbirliği yapmak gibi bir hedefiniz ya da programınız var mı?
0: Tabii mesela şu anda Çevre Şehircilik Bakanlığımızla sürekli iletişim halindeyiz. Sıfır Atık Vakfı var biliyorsunuz İstanbul'da. Cumhurbaşkanımız eşi Emine Hanım'ın himayelerinde yürütülen. Biz vakıfla sürekli iletişim halindeyiz. Çevre Şehircilik Bakanlığımızla, GAP idaresiyle, Avrupa Birliği'ndeki fonlarla iletişim halindeyiz. Bütün bakanlıklarımızın, Sayın Valimizin himayelerinde biz sürekli bakanlıklarımızla görüşüyoruz, gibi almaya çalışıyoruz. Kendimizin de ciddi bir projesi var. İşte 130 milyona yakın bir bütçemiz var. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımızın bütçesi var. Biz sürekli yani bütün ilçe belediyelerimizle, ilimizde bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüyle, yani sayamaz devlet su işleriyle, Karayolları Bölge Müdürlüğüyle, Devlet Su İşleri Bölge ve Genel Müdürlüğüyle sürekli bunlarla iletişim halindeyiz. Çünkü sonuçta hepimizin ve hepimizin ortak faydası buraya bir hizmet yapma. Onun için bu konuda herhangi bir engel yok. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, derneklerle görüşme halindeyiz.
1: Evet, bu görüşmelerde devam edecek çünkü söz konusu olan geleceğimiz, söz konusu
0: Aynen.
1: olan toprağımız, havamız ve suyumuz.
0: Evet.
1: Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Mardin Büyükşehir
0: Sağ
1: Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık
0: olun. Ben
1: Daire
0: de Mardin
1: Başkanı
0: Büyükşehir. Evet. Ben de
1: Sayın
0: Mardin Büyükşehir
1: Hidayet Oğuz.
0: Belediyesi. Evet. Ben de Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak adına TRT GAP Radyosu'na, Arzu Hanım'a ve sizlere ve diğer konuklarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar
1: Çok
0: diliyorum.
1: teşekkür ediyoruz efendim. Küçük yaşlarda çevre bilincinin kazanılması çok önemli. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkürlerimizle sizi
0: Teşekkür
1: uğurluyoruz.
0: ediyorum. Ben de ve ekibimize teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, hoşça kalın.
0: Sağ olun.
1: Değerli dinleyenler, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından okullarda sıfır atık ve çevre eğitimi veriliyordu. Biz de detayları öğrendik Mardin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Hidayet Oğuz'dan. Saatlerimiz 11.30'u gösteriyor. Birlikteliğimiz Erkin Koray'ın sesinden dinleteceğimiz Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı şarkıyla devam ediyor.
2: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Erkin Koray'ın sesinden dinlettik. Öyle bir geçer zaman ki, şimdi de arşiv kayıtlarımızdaki başka bir sese kulak verelim. Barış Manço söylüyor, Kol Düğmeleri.

0: Sevgili dinleyenler, duydunuz mu, gördünüz mü? Köşemizde bilim dünyasında iz bırakan önemli bir ismi anacağız. Vefat yıl dönümü vesilesiyle Diyarbakırlı Profesör Doktor Gazi Yaşargil'in yaşamını, çalışmalarını ve geride bıraktığı mirası konuşacağız. Konuğumuzsa gazeteci, araştırmacı ve yazar Sayın İbrahim Evirgen. Sayın Evirgen, programımıza hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim aslanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugün rahmetle analım bir kez daha Profesör Doktor Gazi Yaşargil'i tanıyacağız. Tanımayan dinleyicilerimiz için kendisini nasıl anlatırsınız? Diyarbakır'dan çıkıp dünya tıp tarihine adını yazdıran bu başarı hikayesi mesela nasıl başladı? Dünya çapında önemli bir bilim insanı haline getiren çalışmaları nelerdi diye soralım ve sözü size bırakalım. Buyurun.
1: Evet, gerçekten 100 yılın beyin cerrahı unvanına sahip Ordinarius Profesör Mahmut Gazi Yaşargil 6 Temmuz 1925 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde babası kaymakam olarak bulunuyordu. Annesi Sevahat Hanım ve Azmi Bey'in oğlu olarak Lice'de dünyaya geldi. Daha sonra Ankara'ya taşındılar. Yaşamının ilk 18 yılını Ankara İççebeci'de geçirdi. İkisi kız, ikisi erkek olmak üzere 4 kardeştiler. Ablası Selma Hanım Ankara Gazi Lisesi'nde 40 yıl İngilizce öğretmenliği yaptı. Kimya mühendisi olan kardeşi Tomris Hanım Makine ve Kimya Kurumu'nda kimya mühendisi olarak çalıştı. Ağabeyleri Erdem Bey Basel'de genel cerrahi profesörü. Diğer ağabeyi Günay Bey ise Zürih'te fizyoloji profesörü oldu. Ailece hepsi bilim insanları. Evet aslan.
0: Ne kadar güzel.
1: Evet.

1943 yılında Ankara Atatürk Lisesi'ndeki lise eğitimini tamamladı Profesör Doktor Gazi Yaşagil. Daha sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine başladı. Kendisinin ve iki erkek kardeşinin tıp tahsili almasında komşuları ve aile dostları olan nöroloji profesörü Yusuf Şükrü Sarıbaş etkili oldu. Tıp eğitimine 1944 yılından itibaren 2 dönem Almanya'daki Friedrich Schiller Üniversitesi'nde, ardından son dönem Basel Üniversitesi'nde devam etti. 1949 sonbaharında Basel Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Beyin cerrahisi alanında uzmanlığa başlamaya başlamadan önce bu alanda uzmanlığın ön şartı olan 3 yıl süreyle başka dallarda çalışmalar gerekiyordu. Anatomi Enstitüsü'nde beyin anatomisi üzerine Joseph Klinger'in yanında çalıştı ve ardından 1950-1953 yılları arasındaki nöroloji, psikiyatri, iç hastalıkları ve genel cerrahi hastalığı yaptı. Ocak 1953'te Zürih Üniversitesi'ndeki uzmanlık eğitimine başladı. Zürih Üniversitesi Beyin Cerrahisi Kliniğindeki çalışmalar sırasında ilk 12 yıl beyin ve orbita anjiyografisi alanında yoğunlaşıp çok sayıda hastada anjiyografi uygulaması yaptı. 1957-1965 yılları arasında ise stereotaktik teknikle Parkinson hastalığı ve diğer hareket bozukluklarının tedavisine yönelik ameliyatlar yaptı. Zürich Üniversitesi'ndeki fizyoloji profesörü Oscar Weiss ile ilk defa yüksek frekanslı koagülasyon, yani kanama durdurma amaçlı tekniğini kullandı. Ve bu teknik sonrasında cerrahi pratiğinde yaygınlaştı. 1965-66 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde Vermont Üniversitesi bünyesindeki hayvan laboratuvarlarında mikrovasküler cerrahi, yani mikroskop eşliğinde yapılan damar ameliyatlarını öğrendi ve bu tekniği ilk defa hayvanların beyin damarlarında uyguladı. 1967'de Zürih'e döndü. Ekim 1967'de 3 atar damarı tıkalı bir hastaya yeni bir atar damar bağlama operasyonunu gerçekleştirdi. Zürich Kliniğinde mikrovasküler cerrahi tekniğini tüm beyin ve omurilik cerrahisinde kullanmaya başladı. Bu teknik beynin anevrizma, avermon, kavermon gibi damarsal kökenli problemlerinde, beyin omurilik tümörlerinde ve temporal epilepsi cerrahisinde rutin olarak kullanılır oldu. Böylece modern nöroşirurjide yeni bir dönem başladı. Zürih'te kurulan mikrocerrahi laboratuvarı 1968-1993 yılları arasında tüm dünyadan gelen nöroşirurjisyenler için bir eğitim merkezi haline geldi. Profesör Yaşar Gil bu dönemde mikro nöroşirurji üzerinde 8 kitap yayınladı. Zürich Üniversitesi Nöroşirurji Kliniğindeki şeflik görevinden Ocak 1993'te emekli oldu. 1994'te Gazi Yaşagil Amerika'da Little Rock şehrindeki Arkansas Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden gelen teklifi kabul etti. Orada nöroşirurji kliniği şefi Profesör Osama ile Amerika'da ilk mikronöroşirurji merkezini geliştirdi. Bu hastanede ameliyatlar yaptı, dersler verdi, yayınlar yaptı. Mikronöroşirurji laboratuvarı kurdu ve mikronöroşirurji kursları hazırladı. Ekim 2013'te Arkansas Üniversitesi'nden emekli oldu. 2012'de Azerbaycan'da kurulan Avrasya Akademisi adlı uluslararası derneğin kurucularından biri oldu. Ve nitekim Türkiye'ye dönmeye, kendi ülkesinde çalışmalar yapmak istedi. Türkiye'ye gelmek için müracaat etti ve Profesör Galil Yaşargil'e pasaportunu dönemin Sanayi Bakanı Şükrü Yürür verdi. Ve 18 yaşında ayrıldığı ülkesine 45 yıl aradan sonra dönme imkanına kavuştu.

0: Aşırıcı ana bilim dalı kadrosunda yer aldı. Efendim, ünvanları çok, onlardan biraz bahsedeyim.
1: Evet, 100 yılın beyin cerrahı ünvanı verilmesinin arkasında gerçekten büyük bir başarı hikayesi var. Peki hem başarılarından söz edelim Sayın Evirgen, hem de bilimsel çalışmalarının yanı sıra kişiliği ve çalışma disiplini hakkında da biraz bilgi alalım sizden.
0: Evet. Şimdi beyin ve sinir cerrahi ve profesör doktor gibi akademik ünvanların yanında, dediğiniz gibi, 100 yılın beyin cerrahi ünvanına sahiptir. Avrupa Nöroşirurji Derneği'nin 19-24 Eylül tarihleri arasında düzenlediği kongrede yine aynı derneğin onur madalyasına layık görülmüştür. Bu ödüle hak kazanan ilk Türk'tür kendisi. Yaşar Gile ödülü, binden fazla beyin cerrahının katıldığı törende Tivoli Kongre Merkezi'nde verilmiştir. Harvey Cushing ile beraber 20. yüzyılın en önemli nöroşirüjenlerinden sayılmaktadır. 2000 yılında Cumhuriyet Gazetesi tarafından son 1000 yıl içinde Türk tarihinin Atatürk ve İbn Sina gibi 10 Türk büyüğünden biri olarak seçilmiştir. Evet, Türk 10 Türk büyüğünden biri olarak seçilmiştir. Efendim, kendisiyle ilgili yüzyılın adamı seçildiğini, neden seçildiğini Ohio Cincinnati Üniversitesi'nden Profesör Doktor John Matev adlı bir profesör şu bilgileri veriyor. Diyor ki Gazi Yaşargil anjiyografi gibi yeni gelişen teknolojilerden ustalıkla yararlanıp bu teknikleri daha da ilerleterek mikro cerrahi geliştirdi. Mikro cerrahi tekniklerini önünü açabilmek için kayan mikroskop, ayarlanabilir otomatik ekartör, mikro cerrahi aletleri ve ergonomik anevrizma, klip ve aplikatörleri gibi yeni aletler yarattı. Yaşargil, serebrovasküler nöroşirüjide kullanılmak üzere geliştirdiği dahice mikro cerrahi teknikler sayesinde daha önce inoperabil sayılan hastaların sonlanımını köklü bir biçimde değiştirmiştir. Efendim, kendisiyle ilgili bir tane belgesel de çekilmiş. Yönetmenliğini Atıf İnanç'ın yaptığı ve Gazi Yaşargil'in kendi anlatımına dayanan Master of Brains, Gazi Yaşargil adlı belgeseli Mayıs 2021 yılında Amerika'da gösterime girmiştir. Efendim, onu çok sayıda onurlandıran aktiviteler, etkinlikler vardır. Onlardan birkaç tane bahsedeyim.
1: Tabii.
0: Amerika Nöroşirüji Cemiyeti'ne yıllık Yaşargil dersi verilmektedir. Türk Nöroşirüji Cemiyeti'ne yıllık Yaşargil dersleri verilmektedir. Zürih İsviçre Tıp Fakültesi Kasım 2014 yılında yıllık Yaşargil konferansları başlatmıştır. Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyesidir. 2020 yılında 95. yaş günü bilimsel bir etkinlikle kutlanmış ve dünyanın dört bir yanından 10 bin civarında kişiyle rekor bir katılım sağlanmıştır. İstanbul Başakşehir'de bir caddeye adı verilmiştir. Ankara Beypazarı'nda, Rize Ardeşen'de, Kayseri Melikgazi'de birer sokağa ona adı verilmiştir. Bildiğiniz gibi Diyarbakır'da da bir eğitim araştırma hastanesine onun adı verilmiştir. Efendim, Fahri Doktora ünvanları var. Aslan birkaç tane onları bahsedeyim.
1: Tabii.
0: 1990 yılında Ankara Üniversitesi İbn Sina Hastanesi'ne Fahri Doktora ünvanı verilmiş. Yine 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktora ünvanı verilmiş. İzmir Ege Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde ona doktora Fahri üyelik verilmiş. Ayrıca yurt dışında 1976 yılında Brezilya Nöroşirüji Akademisi'nde ona Fahri üyelik verilmiş. Ondan sonra Amerikan Kalp Derneği Dallas, Texas'ta 1979 yılında ona Fahri üyelik verilmiş. 1981 yılında
1: Sayın Evirgen?
0: Evet.
1: Evet, sesiniz bir an için kesildi. Dinliyoruz.
0: Evet. Bayağı uzun bir onurlandırmalar var, ödülleri var.

0: İnanın
1: Saymakla
0: saymaya
1: bitmez değil mi?
0: gitmez. Sadece birkaç ödülden birkaç tane bahsedeyim, vaktinizi fazla almadan.
1: Tabii.
0: Mesela 1968 yılında Tıp Bilimleri İsviçre Akademisi Robert Bing Ödülü. 1970 yılında İsviçre Federasyonu Marcel Benoit Ödülü. 1980 yılında Yılın Sinir Cerrahi Ödülü. Efendim 1988'de Napoli della Campagna Napoli İtalya Şeref Madalyası Ödülü. 1992 Türkiye Cumhuriyeti Tıp Ödülü. 1998 Arkansas Tıp Fakültesi Değerli Bilim Adam Ödülü. 1998 Brezilya'nın Nöroşirurji Derneği tarafından 100 yılın beyin cerrahı olarak onurlandırıldı. Ondan sonra efendim Amerikan Cerrahlar Koleji 2000 yılı onur ödülü. Tekrar Türkiye Cumhuriyeti Üstün Hizmet Madalyası Ödülü 2000 yılında. Yine Türk Bilimler Akademisi 2000 yılı ödülü. 2002'de Uluslararası Francesco Durante Ödülü İtalya. 2002'de Milli Egemenlik Onur Ödülü. Ve bir sürü ödülleri var aslanım. Bunları saymakla bitiremeyiz. Sayfalar dolusu. Yalnız bir yayınlarından birkaç cümle bahsedeyim.
1: Tabii.
0: Ordinaz Profesör Mahmut Gazi Yaşargil cerrahi deneyimlerini 330 makale ve 13 kitapta yayınlamış. Mikro Neurosurgery adlı kitap 6 cilttir ve geniş mikro cerrahi deneyimlerinin kapsamlı derlemesidir. Beyin cerrahisi literatürüne büyük bir katkı sağlanmıştır ve doktorlar tarafından halen başucu kitabı olarak kullanılmaktadır. Efendim yazdığı diğer başka kitaplar var. Mesela 1962'de The Vertebral Angiography Almanca, 1965 Cerebral Angiography Almanca, 1967 Microvascular Surgery İngilizce, 1968 Cerebral Angiography İngilizce, 1969 Microsurgery Applied to Neurosurgery İngilizce ve 1987 Micro Neurosurgery of the Brain, o da İngilizce. Ve yazdığı bir sürü kitaplar var ve dünya bilim tarihine adını altın harflerle yazdıran 100 yılın beyin cerrahı ünvanına sahip değerli hemşerimiz 10 Haziran 2005 Salı günü vefat etti. Geçtiğimiz yıl bugünlerde vefat etti. 10 evet. Haziran birinci ölüm yıldönümü.
1: Ölüm yıldönümü. Biz rahmetle evet. Analım beyin ve sinir cerrahisi yani nöroşirurji uzmanı ve profesörü evet. Diyarbakırlı gurur kaynağımız. Gönüllerde yaşamaya tabii ki bıraktığı mirasla da gelecek nesillere ışık olmaya devam edecek. Çok çok teşekkür ediyoruz. Siz de bizleri evet. Ve dinleyicilerimizi aydınlattınız. Gazeteci, araştırmacı, yazar İbrahim Evirgen. Yeni konu başlığında görüşmek dileğiyle sizi uğurlayalım.
0: Peki efendim. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Yeni yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlara selam ve sevgilerimi gönderiyorum.
1: Hoşça kalın. Değerli dinleyenler, Bedri Aysel'i ile birlikteliğimiz devam ediyor. Bir Diyarbakır türküsü dinleyeceğiz. Biner Payton'a Gider Seyran'a.

0: Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat. İlk olarak pedagog ve aile danışmanı İnce Aydın'la evlilik ve ilişki psikolojisi üzerine söyleşeceğiz. Takvim yaprağında bugüne dair bilgileri aktardıktan sonra tadı damağımda köşemizde Kayapınar Aile Destek Merkezi 1'de eğitmen aşçı Semra Öztürk'ü konuk edeceğiz. Yemek kültürü üzerine sohbet edip İslim kebabının tarifini bugün alacağız. Programımızın son dakikalarında günün seçkisinde Ömer Faruk Toprak'ın Saadetimiz isimli şiirini paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi müziklerimizle de sizlere eşlik etmeye devam edeceğiz değerli radyo dinleyicilerimiz. Funda Arar'la birlikteliğimiz devam ediyor. Adını sen koy.
1: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.

yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Sevgili dinleyenler, hayatın birçok alanında olduğu gibi aile ve evlilik ilişkilerinde de sağlıklı iletişim büyük önem taşıyor. Çiftler arasındaki anlayış, güven ve karşılıklı saygı ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlarken zaman zaman yaşanan sorunlar da doğru yaklaşımlarla aşılabiliyor. Bu bölümde evlilik ve ilişki psikolojisini konuşacağız. Pedagog ve aile danışmanı Sayın İnce Aydın konuğumuz. Sayın Aydın, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Öncelikle şu soruyla başlayalım. Evlilikte sağlıklı ve güçlü bir iletişimin temel taşları neler? Eşler arasında sağlıklı iletişim nasıl kurulmalı Sayın Aydın?
1: Öncelikle evliliklerde ben merkezi olmak yerine biz olmamız gerekir. Sen şöylesin ya da ben bunu yapmak istiyorum gibi ben merkezi yaklaşımdan ziyade daha çok biz duygusunun iki çiftin de benimsemesi lazım. Eğer çiftler biz duygusunu benimserse, yani beraber olmayı, birlikte olmayı, yuva kurmayı, aile olmayı öğrenirlerse sorunu da, mutluluğu da, sevinci de ya da olumsuz şeyleri de konuşabilir düzeye gelebiliriz. Ama maalesef bazen çiftlerimizde şunu görebiliyoruz: benim dediğim olsun ya da sen hatalısın, ben şunu istiyorum, senin dediğin olmayacak gibi biz değil de ben, sen ayrımı şeklinde ortak nokta yerine ikilem yapılırsa, bu sefer çiftler arasında iletişimsizlik ve bu iletişimsizlik de maalesef kavgalara, tartışmalara, hakeza çocuk varsa çocuğun yanındaki sağlıksız atmosfere bile sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden de çiftlerde öncelikle sağlıklı ilişkide ben, sen değil, biz olma psikolojisi önemlidir. Çünkü neden? Sevgi hormonu dediğimiz oksitosin hormonu, örneğin asansördeki bir insanla salgılanmaz. Çiftlerin, eşlerin, partnerlerin çocuklarıyla birlikte salgılandığı bir sevgi hormonumuz var. Ama bu sevgi hormonunu canlandırmak adına da tek taraflı çabayla değil, eşlerin, çiftlerin birlikte çabalaması önemli. Çünkü neyle karşılaşabiliyoruz? Çiftlerden bir tanesi sürekli çabalıyor, diğeri çabalamıyor. Bu sefer kadında ya da erkekte tükenmişlik psikolojisi oluşabiliyor. Dolayısıyla tükenen kişi de daha çok mutsuz, huzursuz olup bunu çocuğuna, eşine yansıtıyor ve depresif eğilimler ya da kaygılı eğilimlerle de karşılaşabiliyoruz maalesef ki. Yani toparlayacak olursam, evliliklerdeki sağlıklı ilişki, iletişim ve evliliğin uzun ömürlü olması için ben, sen değil, biz psikolojisinin benimsenmesi ve uygulanması gerekiyor.
0: Peki evliliklerde en sık karşılaşılan sorunlardan biri iletişim eksikliği olarak gösteriliyor. İletişimsizliğin önüne geçebilmek için çiftlere hangi önerilerde bulunuyorsunuz?
1: Tabii ki öncelikle bununla ilgili şöyle düşünelim. Eşler tartışırken o an çok öfkeleniyorlar. Ve öfke anında bağırdığımız zaman karşı taraf bizi duymaz, dinlemez. Çünkü o da öfkeli, o da bağırıyor. Anne, baba karşılıklı sürekli birbirlerine bağırırlarsa bu sefer maalesef ki kocaman bir öfke kontrol problemi, bir şeyleri yere atma, fırlatma, psikolojik ya da fiziksel şiddete dönüşme, örneğin küfür, hakaret etme ya da bir şeyleri fırlatma ya da vurma şeklinde karşılaşabildiğim için öncelikle ilk isteğim, çiftlerde daha doğrusu sağlıklı tartışmanın için öfkemizi önce kontrol altına almamız gerekiyor.

0: istiyor. Öfke anında tartışmak maalesef sorunu çözmez, tam tersi büyütür. Öfkemizi nasıl kontrol altına alacağız? O anda en çok öfkeli olan kişiyi, örneğin kadın diyelim, çok öfkelendi. Erkek o an eşini anlatsa bile anlamayacağını görüyor, uzaklaşsın. Ya da tam tersi, erkek çok öfkeli, baktı eşi ona anlatmaya çalışıyor, iletişime kapalı, uzaklaşsın. Sakinleşmemiz 1-2 saat sonra mı ya da 5 saat sonra mı? Öfkemiz sakinleştikten sonra karşılıklı olarak sorun ne? O sorun hakkında konuşulması önemli. Çünkü bazen ilişkilerde, sağlıklı iletişimde sorun yerine, örneğin senin annen bunu yaptı, senin baban şunu yaptı ya da 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl önceki konuyu maalesef çiftler ısıtıp ısıtıp getirip masaya yatırdıkları zaman ana konudan, o andaki konudan uzaklaşılıyor. Bu yüzden de sorun daha da büyümeye, tartışmaya ve kavga etmeye dönüşüyor. Yani ilk isteğim öfke anında uzaklaşılması, sonra tekrar bir araya geliniyor sakince. Sakince bir araya geldiğimizde ana konuyu konuşacağız, ana konudan uzaklaşmayacağız. Ardından çözümle hayatını birlikte çözmeye çalışacağız. Çözemiyorsak da bazen her sorunda kişiler birinin A dediğine diğeri B diyebilir. Bu da normal bir psikoloji. Baktık çözüm bulamıyoruz, o zaman saygı duymayı öğrenmeniz lazım. Benim eşim şundan hoşlanıyor ya da benim eşim bundan hoşlanıyor gibi. Onda da tek taraflı değil, karşılıklı olarak saygı duymayı içselleştirmeniz son derece önemli.
1: Evet. Peki biraz önce söylediğiniz sosuz çok önemli gerçekten de. Arşiv gibi kaydediyoruz bazı şeyleri ve hiç unutmuyoruz. Aslında unutmak ilişkilerin devamında bazen de çok önemli ve devamını sağlayan, sağlıklı bir iletişimi sağlayan en önemli adımlardan biri. Bir de şöyle bir durum var. Çocuk sahibi olduktan sonra çiftler arasında önemli değişiklikler de yaşanıyor. Bu yeni döneme uyum sağlarken eşlerin özellikle dikkat etmesi gereken noktalar neler?
0: Çocuk doğduktan sonra özellikle ilk birkaç ay içerisinde ister istemez biyolojik olarak ve fiziksel olarak annelerimizdeki yani yorgunluk, uykusuzluk, bebek anneye henüz bağımlı halde. Çünkü ondan beslenmesi, süt içmesi gerekiyor ve bu gerekirse annenin saat başı geceleri uyanması bile gerekebiliyor. Dolayısıyla bu süreçte ilk birkaç aylık süreçte anne ve babanın birlikte uyku olsun, birlikte çocuk bakımı olsun, birlikte fizyolojik, biyolojik, psikolojik her türlü çocuğun bakımı ile ilgili ihtiyaçları paylaşması çok önemli. Eğer sorumluluk yoğunsalık kadın psikolojisine sadece kadına yüklenirse maalesef kadınlarımızla depresif eğilimlerle bile karşılaşabiliriz. Yani dengeli ve sağlıklı olması önemli. Tabii ki kadının rolü, erkeğin rolü birbirinden farklı olabiliyor. Çünkü ister istemez birinde babalık, birinde annelik rolü giriyor ve anne baba rolüyle ilk defa tanışan çiftlerde bu rol sırasında kendi karı koca dediğimiz eş rollerinden uzaklaşıp anne baba rollerine kendilerini kaptırdıklarında bu sefer eşler arasında uzaklaşma, duygusal anlamda bir soğuklaşmayla da karşılaşabiliyoruz. Yani anne ve baba olduktan sonra yorgunluğumuz, uykusuzluğumuz ya da iş bölümümüz, evimizi, yuvamızı devam ettirecek olan sorumluluklarla ilgili sağlıklı, dengeli iş bölümü yapmamız son derece önemli. Bu yüzden de eşlerin birbirlerine bu dönemde anlayış göstermesi ve yardım etmesi de çok önemli.
1: Efendim günlük yoğun bir iş hayatı, günlük sorumluluklar arasında gerçekten de çiftlerin birbirlerine zaman ayırabilmeleri de çok zor. Zaman ayırmak çok önemli. Bu konuda neler tavsiye edersiniz peki?
0: Kesinlikle günlük yoğun tempo içerisinde çiftlerimizin hem ev hayatı hem iş hayatı hem okul dışarısı koşturmaca derken zaman ayırmaları zor olduğu için örneğin akşam çay ya da kahve saati sırasında çocuk o an bebekse uyurken ya da çocuksa oyun oynarken çiftlerin 10 dakika ya da 20 dakika da olsa birlikte çay kahve içerek birlikte sohbet etmeleri ve o sohbetlerin sırasında da işte çocukla ilgili böyle oldu, şöyle oldu, sen bunu yaptın gibi sorun çıkarmak yerine önce çiftler arasındaki güvenli bağlanma dediğimiz sağlıklı bağlanmanın gelişmesine yönelik işte hayatım senle birlikte şu an çocuk oynarken hadi gel bir kahvemizi içelim, biraz dinlenelim, illa konuşmalarına gerek yok, hani bir anlık bir ellerine tabii ki telefon olup telefona bakmalarını da istemiyorum, birlikte bir hani komik bir video açabilirler ya da birlikte güzel bir şey konuşabilirler ya da komik güzel çocukla ilgili bir anı konuşabilirler. Demek istediğim çiftler günde 10 dakika, 15 dakika, kısa dakika da olsa birbirleriyle aralarındaki olumlu olan bağlanmayı arttırmak ve sevgi hormonunu canlandırmak adına günde 10-15 dakika sohbet anlarını ihmal etmesinler.
1: Efendim teknolojinin ve

0: sosyal medyanın aile ilişkileri üzerindeki etkisi her geçen gün biraz daha artıyor. Bu noktada çiftler nasıl bir denge kurabilirler peki?
1: Şöyle, genelde sorunlar sırasında örneğin çiftlerle ilgili danışmanlık yaparken bile çiftlerden bir tanesi örneğin sürekli elinde telefon olup karşı tarafındaki partnerini dinlemiyor. Karşı taraftaki partner sürekli sorunu anlatmaya çalışırken çift de diğer partneri de sürekli telefonda uğraşınca bu sefer sen beni dinlemiyorsun, sürekli telefondasın deyip tartışmalar daha da büyüyüp başka konulara da dallanıp odaklanabiliyor. Çiftler tartışma anında olsun ya da 10-15 dakikalık sohbet zamanlarında olsun reels kaydırmak ya da video izlemek ya da telefonla meşgul olmak yerine göz teması ya da el teması, dokunma teması, hem psikolojik hem bedensel temasla birbirlerine varlıklarını hissettirsinler. Düşünsenize, karşınızdaki kişiye bir şeyler anlatıyorsunuz, güzel veya kötü, karşınızdaki gözünüz içine bakmıyor, sürekli reels kaydırıyor. Değersiz hissedersiniz. Dolayısıyla bu çiftler arasında da hani bu tarz dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat edilmesi çok daha sağlıklı ilişki olacaktır. Bu şekilde.
0: Peki efendim, uzun yıllar sağlıklı ve mutlu bir evlilik sürdürmek isteyen çiftlere vereceğiniz en önemli tavsiye ne olurdu?
1: Şunlar olurdu. Birbirlerine kısa da olsa anne baba molası ayırsınlar, zaman ayırsınlar. Duygusal açlık oluşturmasınlar. Tükenen insan psikolojisinde, örneğin bir kadın olsun erkek olsun, tükenmişlik psikolojisi yaşıyorsa maalesef ki altında kocaman bir duygusal açlık yatabiliyor. Duygusal açlık nedir? Eşiyle geçireceği güzel anılar biriktirmeden sürekli tartışmalar, sürekli kavgalar, sürekli iletişimsizlikler oluşturması ve eşler uzun süre sağlıklı bir ilişki geliştirmek istiyorsa önce birbirlerini dinlesinler ve empati kursunlar. Tamam hayatım, sen bunu düşünüyorsun, bunu hissediyorsun ama benim de düşüncem şu deyip çözüm varsa çözsünler, çözüm yoksa da saygı duysunlar. Saygının olduğu yerde sevgi yeşerir ama saygın olmayıp tartışma ve kavgaya dönüştüğü yerde maalesef ki sevgi de zamanla körelebilir.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Pedagog ve aile danışmanı İnce Aydın, evlilik ve ilişki psikolojisine dair paylaştığınız değerli bilgiler için ve çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Yeni konu başlığında tekrar görüşmek dileğiyle uğurlayalım sizi. Hoşça kalın.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Hoşça kalın. Değerli dinleyenler, Hayatın içinden müzikle devam ediyor. Saatlerimiz 12.21 gösteriyor. Sıla muhbir diyecek.
2: Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu dökmesi.

0: Takvim yaprağında bugün.
1: 8 Haziran günlerden pazartesi miladi 1447 Hicri Zilhicce'nin 22. günü ve 1442 Rumi Mayıs'ın 26. günü. Değerli dinleyenler, ilk sayfada Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ait bir söz var. Acı da olsa doğruyu söyleyiniz. Arka sayfada tarihle devam edelim ve yine Peygamber Efendimiz'e ait bir söz. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Günün tarihiyle devam edelim. 1394 yıl önce bugün 8 Haziran 632'de dünyaya aydınlık yayan son peygamber Hazreti Muhammed 62 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuştu. Rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun, dünyaya aydınlık vermeye devam etsin Peygamber Efendimiz. Ve günün tarihi. 109 yıl önce bugün 8 Haziran 1917'de Yıldırım Orduları grubu kuruldu. Amacı Irak, Suriye ve Filistin topraklarını korumaktı. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda dağılan Yıldırım Orduları grubunun başına geçen Mustafa Kemal, orduyu toparlayarak bugünkü güney sınırlarımızın temelini atmış ve Kurtuluş Savaşı'nın bir ölçüde provasını yapmıştır. 11 yıl önce bugün 8 Haziran 2015'te Hürriyet Gazetesi'nin eski sahibi Erol Simavi vefat etti. Salatalık hıyar deyip geçmeyin başlığının altındaysa şu bilgi yer alıyor. Salatalık günlük ihtiyacımız olan birçok vitamini içerir. Tek bir tanesinde vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5 ve vitamin B6, folik asit, vitamin C, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum ve çinko ihtiva eder. Salatalık iyi bir B vitaminler ve karbonhidratlar kaynağıdır. Yediğinizde saatler sürecek yorgunluğunuzu kısa bir sürede ortadan kaldırır. Ve Mianji'den yaşama dair ibretlik tespitler. Önündeki seçeneklerden en zorunu seçen başarılı olur. İnsan sorun yaşadığı oranda değil, sorun çözdüğü oranda gelişir ve olgunlaşır. Herkesten ve her şeyden umudunuzu kestiğiniz anda belki de kurtarıcı sizsinizdir. Küsmekten ve kabullenip köşeye çekilmekten başka bir yol var, mücadele etmek. Ve günün yemek listesi, şinitsel, patates, püre, çoban salata, fırın, sütlaç önerilen yemek menüsü. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyelim ve sözü müziğe bırakalım.

Değerli dinleyenler, mutfağımızın birbirinden güzel lezzetlerini konuştuğumuz Tadı Damağımda köşemizle birlikteliğimize devam ediyoruz. Bu bölümde hem yemek kültürü üzerine sohbet edeceğiz, hem de sofraların sevilen tatlarından

0: Kebabının yapılışını öğreneceğiz. Konuğumuz ise Kayapınar Aile Destek Merkezi 1'de eğitmen aşçı Sayın Semra Öztürk. Sayın Öztürk, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar, kolaylıklar dileyelim öncelikle.
1: Teşekkür ederim, sizlere de kolaylıklar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Yemek kültürümüzü konuşuyoruz. Yemek kültürümüzün kuşaktan kuşağa aktarılmasının ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyoruz her zaman olduğu gibi. Siz genellikle öğrencilerinize bu konuyla ilgili bilgiler aktarıyor musunuz? Ve öğrencilerinizin tepkileri nedir diye sorarak başlamak isterim.
1: Tabii ki yani öğrencilerimize özellikle elimden geldikçe kaybolmaya yüz tutmuş yemeklerimiz, mesela coğrafi işaretli yemeklerimiz, bunların hani kaybolmaması adına bunları daha çok bunların üzerinde durup onlara göstermek istiyorum ki yani en azından bizden öğrendiklerini de onlar da yeni nesile aktarabilsin diye. Ve tepkileri de çok, gerçekten çok iyi oluyor. Çünkü şöyle bir şey oluyor, hani belki hani yeni çağımızda şöyle bir sıkıntı var. Hani hazır yemek, hemen pratik yemekler yapılıyor ve daha çok böyle pratik olsun. Böyle olunca da eski yemekler biraz daha hani meşakkatli, biraz daha uğraş olduğu için biraz unutulmaya tutmuş yemekler, özellikle ben bunları hani öğretip onlara aktarmak istiyorum ve bunu yapıyorum yani. Hani en azından onlar da ileride yeni nesile aktarabilsin diye.
0: Tabii ki.
1: Bunları çok dikkat ediyorum. Evet.
0: Kuşaktan kuşağa bu kıymetli ve emek isteyen yemeklerimiz kaybolmasın ve devamı da gelsin, değil mi?
1: Evet, şöyle bir şey de oluyor. Mesela ben dikkat ediyorum, çok sade eski yemeklerimiz ama o kadar da lezzetli ve uğraş isteyen yemeklerimiz.
0: Evet.
1: Şimdi mesela daha çok böyle karışık yemeklerimiz belki var ama inanın o eskinin tadı bambaşka. O annelerimizin, nenelerimizin yaptığı o el lezzeti ve sade yemekleri ve doğal olması tabii ki bambaşka. Bence çok kıymetli. Yani bunu elimden geldikçe yeni nesillere aktarmayı sürdüreceğim inşallah.
0: Evet. Bugün İslim kebabını konuşacağız. Var mı herhangi bir tarihiyle ya da ortaya çıkışıyla ilgili bir bilgi?
1: Evet, şöyle Anadolu aslında mutfağının gözde yemeklerinden biri olan İslim kebabı hem görünüşüyle hem de lezzetiyle sofraların baş tacıdır.

0: sebzelerin kızartılıp ya da hafifçe pişirilip yumuşatılması anlamına gelir. İsim kebabında da patlıcanlar önceden kızartılarak ardından kıymayla buluşturulup domates ve biberle süslenerek fırınlanır. Bu tekniğin verdiği yumuşak doku ve eşsiz tat kebabın adını oluşturur. Osmanlı saray mutfağından günümüze ulaşan bu tarif görsel sunumuyla da özel davet sofralarının vazgeçilmezi olmuştur. Günümüzde de halen devam etmektedir. Hem göze hem de damağa hitap eden bu kebap bereketin ve zarafetin de aynı zamanda simgesi gibidir aslında.
1: Evet. Peki bu lezzetli yemeği hazırlamak için hangi malzemelere ihtiyacımız var Sayın Öztürk?
0: Evet. İsim kebabı için gerekli malzemelerimiz 5 adet kemer patlıcan, kızartmak için sıvı yağ, köftesi için 500 gram az yağlı kuzu kıyma, 1 adet rendelenmiş ve suyu sıkılmış kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, sosu için 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 diş ezilmiş sarımsak, 1,5 su bardağı sıcak su, süslemek için dilimlenmiş domates ve yeşil biber. Gerekli malzemelerimiz bunlar. Dilerseniz yapılışına geçebiliriz.
1: Peki malzemeleri hazırladık. Onları bir kenara koyduk. İlk aşama evet. Neyle başlıyoruz? Buyurun.
0: İlk aşamalarımız öncelikle patlıcanları alacalı soyalım ve uzunlamasına dilimleyelim. Tuzlu suda 15-20 dakika bekletelim, acısını alalım. Sonra havlu kağıdı ile iyice kurulayalım. Tavada acısını aldıktan sonra tavada arkalı önlü hafifçe kızdırıp fazla yağını kağıt havlu ile alalım. Daha sonra kıyma, tuz, karabiber, pul biber ve suyu sıkılmış soğanı bir kaba alalım. Güzelce yoğuralım. Cevizden biraz büyük köfteleri yapalım. Köfteleri tavada arkalı önlü olacak şekilde sadece 1-2 dakika hafifçe mühürleyelim. Yani evet. Pişirmiyoruz, sadece hı-hı. Mühürlüyoruz. Tam pişmesin, suyu içinde kalsın. Buna dikkat edelim. İki patlıcanı dilimini artı şeklinde üst üste koyalım. Ortasına köfteyi yerleştirip patlıcanların uçlarını üzerine kapatalım. En üstte bir dilim domates, bir dilim biber koyup kürdanla sabitleyelim. Zaten diğer adı da aslında kürdan kebabı deniliyor.
1: Evet.
0: Ve tepsiye dizelim. Sosu için sos tenceresinde tereyağını eritelim. Sarımsakları kokusu çıkana kadar çevirelim. Salçaları ekleyip kavuralım. Ardından sıcak suyu ekleyip bir taşık kaynatalım. Sosu tepsinin tabanına dökelim. Patlıcanların üzerine gelmesin elimizden geldikçe. Ardından önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzerindeki domates ve biberler közlenene kadar, pişene kadar yaklaşık 25-30 dakikada zaten yemeğimiz pişecektir. Ve pişirelim, sıcak olarak servis edelim. Tabii ki bunu yaparken de birkaç noktasına da değinmek istiyorum.
1: Lütfen, evet.
0: Evet. Şöyle patlıcanları seçerken seçimi çok önemli. Uzun ama çok ince olmayacak şekilde kemer patlıcanları tercih edelim eğer mümkünse. Köfteleri rahatça hani sarabilmek için bu önemli. Patlıcanları uzunlamasına dilimlendikten sonra acısını almak için tuzlu suda bekletelim. Sudan çıkardığımız patlıcanları havlu kağıtla mutlaka kurutalım. Islak kalırsa hem kızgın yağda çok sıçrama yapar hem de haşlanmış gibi bir kıvam alır. Bu çok önemli. Patlıcanları çok kızartmayalım. Arkalı önlü hafifçe pembeleşene kadar kızartalım. Zaten fırında pişecekleri için çok fazla pişirmeye gerek yok. Fazla yağını almak için de kağıt havlu serilmiş bir tabağa alalım. Üzerlerine de hafifçe bastırarak fazla yağını alalım. Şöyle diyelim ki belki bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz şunu söyleyebilir. Evet çok yağlı oluyor. Hani şöyle bir şey de yapılabilir. Hani diyelim ki yağda kızartmak istemeyenler fırça yardımıyla zeytinyağıyla sürerek her iki tarafına da yağ sürerek fırında da pişirebilirler patlıcanlarını ön pişirme yapabilirler.

0: bilirler. Evet, aynı lezzeti belki vermeyebilir ama o da gayet lezzetlidir aslında.
1: Evet. Peki İslim kebabını servis ederken yanına yiyecek veya içecek olarak ne tavsiye edersiniz?
0: Evet, bana göre en çok yakışan pirinç pilavıdır. Cacık çok yakışıyor, hele ki zaten şu an mevsimi. Soğan salatası belki yakışabiliyor, yani yanına yakışan bir ürün odayan ürün. Bunları tercih edebiliriz. Hepsi de yakışan ürünler diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Kayapınar Aile Destek Merkezi bir de eğitmen aşçısı Semra Öztürk. Yeni bir yemekte, yeni bir tarifte tekrar görüşmek, buluşmak dileğiyle teşekkürlerimizle uğurlayalım sizi.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
1: Kolaylıklar diliyoruz efendim. Hoşça kalın.
0: Teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, Kayapınar Aile Destek Merkezi bir de eğitmen aşçı Semra Öztürk, İslim kebabının tarifini paylaştı. Deneyecek olanlara kolay gelsin diyelim ve Rümeysa'dan dinleteceğimiz ayrılık şarkısıyla sizleri baş başa bırakalım.

Sevgili dinleyenler, günün seçkisinde Ömer Faruk Toprak'a ait Saadetimiz adlı şiiri sizler için seslendiriyoruz. Dağlara doğru koşuyorum, arkamda deniz sesi geliyor. Toprak çanaklardan içtiğim ayran kadar ekşi. Bir meyve getiriyorum sana, dalından yeni kopardım. Başaklar arasında sarı saçlarını seçemedim. Sana bir bayırdan ünlediğim vakit elimde bir demet gelincik vardı. Bu ağaçlar ve ağaçlarda yapraklar, umutlar gibi çoğalıyordu. Gel şimdi seninle kaçalım vadileri. Su değirmenlerinin oluklarından gözlerimizi yumarak sular içelim. Islak otların üzerinde çıkınımızı açıp esmer ekmek, taze zeytin yiyelim. Evet, Ömer Faruk Toprak'a ait Saadetimiz adlı şiiri paylaştık. Şimdi de Recep Aktuğ söylüyor. Sensiz saadet neymiş?

alıştım hasretine. Gel desen gelemem ki. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Anlımın yazısıymış. Ne yapsam?

Söz, müzik, sohbet derken 11'de başlayan birlikteliğimizin bugün de sonuna geldik sevgili dinleyenler. Arzu Yortça hazırlamıştı programımızı, eline emeğine sağlık diyelim. Teknik yönetmenimiz Ercan Yaşar'dı. Sağlıklı bir şekilde sesimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Yarın aynı saatte yepyeni bir hayatın içinden de bu frekansta buluşmak, görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyoruz ve sizleri Renginden dinleteceğimiz Aldatıldık adlı şarkıyla baş başa bırakıyoruz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emelya ile önce özetler. Washington-Tahran hattında müzakere bilmecesi sürerken İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim meselesinin insanlığı tehdit ettiğini söyledi. Aşırı tüketimin de bunda payı olduğuna işaret etti. CHP'de gözler yarın yapılacak meclis grup toplantısına çevrildi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları bugün İstanbul'da buluşuyor. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 kişi hayatını kaybetti. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıkları aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Washington-Tahran hattında müzakere bilmecesi sürerken İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. İran, Lübnan'da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'in farklı noktalarına saldırı başlattı. Başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldı. İran, İsrail'in Lübnan'a saldırılarda kullandığı Ramat David Hava Üssü'nü hedef aldı. Okullar tatil edildi. İsrail, İran'dan 30, Yemen'den bir füze fırlatıldığını açıkladı. İsrail'de İran'ın çeşitli bölgelerine saldırdı. Mahşehir'de bulunan petrokimya tesisini de vurdu. İran da buna karşılık Hayfa'daki sanayi tesislerini hedef aldı. İsrail, İran'ın stratejik hava savunma sistemlerine büyük bir saldırı düzenlediklerini duyurdu. İran'da 3 havalimanında uçuşlar iptal edildi. Suriye'de Şam Uluslararası Havaalanı'ndaki faaliyetleri geceye kadar askıya aldı. İsrail-İran arasındaki çatışmaların yeniden başlamasıyla birlikte gözler bir taraftan da müzakerelere çevrildi. ABD Başkanı Trump, İran'dan masaya dönmesini ve anlaşma yapmasını istedi. "Füzelerinizi ateşlediniz, bu kadar yeter, masaya geri dönün ve anlaşma yapın," ifadesini kullandı. Ardından da katil Netanyahu ile telefonda görüştü. Beyaz Saray görüşmenin içeriğini paylaşmadı. Amerikan basını ise Trump'ın, "Netanyahu'nun başka şansı yok, kararları ben veriyorum, o vermiyor, İran'la ne anlaşma yaparsam kabul etmek zorunda," dediğini iddia etti. Netanyahu ise güvenlik kabinesini topladı. İsrail basını İran'la çatışmanın birkaç gün sürmesinin beklendiğini yazdı. Ayrıca ülkede yedek askerlerin orduya çağrılması için hazırlık yapıldığı kaydedildi. İran'ın dini lideri Müşteba Hameney saldırı sonrası mesaj yayımladı. "Sallantıdaki Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır," dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise İsrail'in saldırganlığı ABD'nin sorumlu olduğunu söyledi. Gelişmelerin ABD ile yürütülen diplomatik süreçteki durumu daha da kötüleştireceğini ifade etti. Yemen'deki İran destekli Husiler ise Kızıldeniz'de İsrail'in denizcilik faaliyetlerini yasaklıyoruz açıklaması yaptı. Türkiye barış ve çözüm odaklı diplomasisini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile bölgede son yaşanan gerginliği görüştü. İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durumu da ele aldı. Güney Kafkasya'da diplomasi trafiği hızlanıyor. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları bölgesel işbirliğini güçlendirmek için bugün İstanbul'da buluşuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıya ev sahipliği yapacak. Görüşmelerde Güney Kafkasya'daki gelişmeler, ulaştırma hatları, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Bakan Fidan'ın artan küresel belirsizlikler karşısında Güney Kafkasya'nın stratejik öneminin yükseldiğini vurgulaması bekleniyor. Fidan'ın

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki üçlü mekanizmanın bölgesel istikrar ve refaha katkı sağladığını ifade edeceği belirtiliyor. Toplantıda Orta Koridor'un önemi, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve bölgesel ulaştırma projeleri değerlendirilecek. Enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve eş güdümün artırılması konuları görüşülecek. Bakan Fidan'ın Türkiye'nin Azerbaycan ve Gürcistan'la güçlü ilişkilerinin bölgesel entegrasyona katkı sağladığını belirtmesi bekleniyor. Toplantıda bölgesel transit ağlarının güçlendirilmesine yönelik adımların da ele alınması öngörülüyor. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde seçim heyecanı yaşandı. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçmenler sandık başına gitti. 6 beldeden 4'ünü AK Parti, 1'ini MHP, 1'ini de CHP adayı kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinde AK Parti adayı Mustafa Altın, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde AK Parti adayı Mustafa Karadağ, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde MHP adayı Hikmet Temizel, Çevrecik beldesinde ise CHP adayı Nazım Demirkol seçimi kazandı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesi ve Gümüşhane'nin Tekke beldesinde de yerel yöneticiler seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan mesajında AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum ifadelerini de kullandı. Erdoğan ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığıyla Mustafa Paşa halkını seçim sonucundan dolayı tebrik etti. CHP'de gözler yarın yapılacak meclis grup toplantısına çevrildi. Genel Merkez Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıda konuşacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği arınma sürecinin detayları da şekilleniyor. CHP kaynaklarına göre uzmanlardan oluşacak bir kurul fezlekelerle soruşturma dosyalarını inceleyecek. Raporlar doğrultusunda üyeliği askıya alma veya geçici uzaklaştırma kararları verilebilecek. İkinci aşamada ise Kılıçdaroğlu'nun 2019 seçimleri sonrası yayımladığı etik ilke genelgesi yeniden gündeme gelebilecek. CHP Parti Meclisi de 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Kılıçdaroğlu ve Özel'e yakın isimler ilk kez aynı masada buluşacak. Tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 42 kişi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, zimmet suçlarından tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, Belediye Başkanı Görkem Duman'ın ilgili kanun uyarınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından İzmir Valiliği'nden Başkan Vekili seçimine ilişkin açıklama geldi. Buca Belediye Meclisi 12 Haziran Cuma günü Belediye Başkan Vekili seçimi için toplanacak. Belediye Meclisi üyelerinin oylarıyla Başkan Vekili belirlenecek. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten Filyos çayına düşerek akıntıya kapıldı. Mustafa Erten'in cansız bedeni yapılan çalışmalar sonucu bulundu. Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyreden Mustafa Erten'in de içinde bulunduğu otomobil Karabük Zonguldak Karayolu'nda mola verdi. Araçtan inen Erten Filyos çayı kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten suya düştü. AFAD ve UMKE ekipleri kaybolan 72 yaşındaki Mustafa Erten'i bulmak için çalışma başladı. Erten'in cansız bedeni suya düştüğü yerden yaklaşık 1700 metre ileride bulundu. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 18 ilde siber suçlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve hesaplara yetkisiz erişim suçlarına yönelik gerçekleştirildi. Yakalanan 357 şüpheliden 194'ü tutuklandı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya 2012 yılından bu yana Anayasa Mahkemesi'ne toplam 739.417 bireysel başvuru yapıldığını belirtti. Başvuruların %86'sını karara bağladık dedi. Adana'da konuşan Özkaya başvuru sayısının Anayasa Mahkemesi'ne olan güveni ortaya koyduğunu vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliği için denetimlere aralıksız devam ediyor. Bakan İbrahim Yumaklı Mayıs ayında 82 binden fazla denetim yapıldığını, kurallara uymayanlara 142,5 milyon lira ceza kesildiğini duyurdu.

0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticarette ürün güvenliğini artıracak yeni dijital denetim sistemini açıkladı. Sistemin güvensiz ürünleri yapay zeka destekli analizlerle tespit edeceğini söyledi. Yeni sistem pilot testlerin ardından kullanıma açılacak dedi. Bakan Bolat, ürün güvenliği haftasının açılış programında konuştu. Büyük İskender'in ilk büyük zaferini kazandığı Granikos Savaş Alanı tarihi sit alanı olarak tescillendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale'deki Granikos Savaş Alanı'nın koruma altına alındığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan'da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları toplantısına katıldı. Tekin, Orta Asya kavramının müfredattan çıkarıldığını, onun yerine Türkistan ifadesinin kullanılmaya başlandığını söyledi. Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ile okul dışı öğrenme alanlarının da artırılacağına işaret etti. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Parlamento seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi birinci oldu. Seçimi kazanan Paşinyan, Azerbaycan'la yakın zamanda barış anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Ankara ve Bakü ile normalleşme mesajı verdi. Paşinyan'ın partisi parlamentodaki 105 sandalyenin 61'ini elde etti. Parti çoğunluğu elde etse de sandalye sayısı anayasa değişikliği için yeterli değil. Azerbaycan, Erivan'la bir anlaşma için Ermenistan anayasasında Bakü'nün egemenliğinin ihlali olarak görülen maddenin değişmesini şart koşmuştu. Kosova'da halk pazar günü erken genel seçim için sandık başına gitti. Seçimi resmi olmayan sonuçlara göre mevcut başbakan Albin Kurti'nin partisi kazandı. Seçim sonucuna göre Kosova'nın yeni cumhurbaşkanının seçilebilmesi için kazanan partinin diğer 3 partiyle masaya oturması gerekecek. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 kişi hayatını kaybetti. Depremin merkez üssü Filipinlerin güneyindeki General Santos kenti. 55 kilometre derinlikte meydana gelen depremde 15 kişi hayatını kaybetti. Ada ülkesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından 4,8 ile 6,5 arasındaki büyüklüklerde 10 artçı sarsıntı kaydedildi. Bölgede ve çevre ülkelerde tsunami riskine ilişkin uyarı yapıldı. Kısa bir süre sonra uyarı kaldırıldı. Filipinler Sismoloji Ajansı kaydedilen en yüksek tsunami'nin yaklaşık 1,5 metre olduğunu açıkladı. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Washington-Tahran hattında müzakere bilmecesi sürerken İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim meselesinin insanlığı tehdit ettiğini söyledi, aşırı tüketimin de bunda payı olduğuna işaret etti. CHP'de gözler yarın yapılacak meclis grup toplantısına çevrildi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları bugün İstanbul'da buluşuyor. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 kişi hayatını kaybetti. Spor. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi yeniden başladı. Genel kurulda 17.245 oy alan Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün 35. başkanı seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu olağan mali genel kurulu tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Yönetim ve Denetleme Kurulu 1 Haziran 2025, 31 Mayıs 2026 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden dolayı oy birliğiyle ibra edildi. Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi. Sarı Lacivertliler, Anadolu Efes'i 102-93 yenerek seriyi 3-1 kazandı. Diğer yarı final serisindeki 4. randevu bugün oynanacak. Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Gey'ini 20'de ağırlayacak. Ev sahip ekip kazanırsa finale çıkacak. Siyah beyazlıların galibiyeti halinde seri 5. maça gidecek. Alexander Zverev Grand Slam'lardaki şanssızlığını Roland Garros'ta kırdı. Flavio Cobolli'yi 3-2 yenen Alman tenisçi 4. finalinde ilk kez kupaya ulaştı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava

0: Sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle. Ankara ve Çanakkale 30, İstanbul ve Antalya 28, İzmir, Denizli ve Diyarbakır 35, Muğla 34, Adana, Siirt ve Edirne 33, Mardin, Burdur ve Bursa 32, Hatay ve Eskişehir 29, Samsun 26, Trabzon ve Erzurum 24, Van 23, Kars 22 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Konya Afyonkarahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş olun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapalıdır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Ne var sırada Denizbank burada?
4: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatınızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin. Sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
3: Ne var sırada Denizbank burada?
6: Baba bu ne bayramı?
7: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Hedefe ulaştınız.
8: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
9: Opet doldur kazan.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den Ankara Radyosu'ndan mutlu günler, mutlu haftalar sevgili dinleyenler. Başladık size seslenmeye. Radyo 1'desiniz, ailece programındasınız. Saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. 8 Haziran Pazartesi bugün saat 13.20. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ercan Çil, mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Bugün iki telefon konuğumuz olacak. Programımızın İlk kısmında sigorta uzmanı girişimci Sonnur Polat'ı ağırlayacağız. Hayatta zaman zaman beklenmedik olaylarla karşılaşıyoruz. Hastalanıyor, ne yazık ki kaza geçiriyor veya başka istenmeyen tatsız olaylar yaşayabiliyoruz. İşte bu durumda yaptığımız sigortalar bize destek oluyor. Uğradığımız maddi zararın en azından bir bölümünü karşılıyor. Bize söylediğimiz gibi sigortacılık alanındaki bilgi ve deneyimiyle bizleri aydınlatacak sigorta uzmanı Sonnur Polat'la sigortanın hayatımızdaki yerini, doğru sigorta seçimini ve kendi girişimcilik yolculuğunu konuşacağız sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci kısmındaysa direncin ve köyde kalıp üreten bir gencin hikayesini dinleyeceğiz. Doğumsal bir metabolik hastalığı yenip üniversitede okuyan Ümit Elli, eğitimini tamamladıktan sonra doğup büyüdüğü köyüne dönüyor ve modern tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Pek çok gence de ilham kaynağı oluyor. Biz de Ümit Elli ile azim dolu hikaye konuşacağız sevgili dinleyenler. Ailece başladık. Sonnur Polat telefon attığımızda, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Feyza Hanım, hoş bulduk.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum, iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Şimdi sigorta son derece önemli bir konu ve gün geçtikçe önemi anlaşılmaya devam ediyor. Sigortadan, sigortanın öneminden, özellikle dikkat edeceklerimizden bahsedeceğiz ama sizin sigortayla yolunuzun kesişmesi, bu girişimcilik hikayesi nasıl başladı? Önce sizin hikayenizi dinleyelim.
1: Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu fırsat için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz sigortacılar sigortanın önemini izah edebilmeyi çok kıymetli buluyoruz.
0: Evet.
1: Bu anlamda yayın için tekrar teşekkür ediyorum. Benim sigortacıya başlama hikayem biraz uzun aslında ama tamamen sektörün mutfağından başladım diyebilirim.
0: Evet.
1: Tamamen bireysel olarak bir insana ikna edebilme duygusuyla başladığım bir süreçti. Çünkü takdir edersiniz ki sigorta görünebilen bir değer değil ama görünemeyen bir güvenceyi bir insana izah edebilmek oldukça zor görünmüştü ve pazarlama alanında uzmanlık istediğim için sigortacılıkla başlamıştım.
0: Evet.
1: Daha sonrasındaki süreci sigorta şirketi genel müdürlük tarafında yürüttüm. Teknik departmanlarda, pazarlama departmanlarında çalıştım. Sonrasında da bu işi artık kendi bünyemde, kendi acenteliğim üzerinde yapmak istedim. Ve sigorta acenteliğimi açtım. Ama şu an sektörde de birçok STK'da, yine İstanbul Ticaret Odası'nda, Sigortacılık Meslek Komitesi'nde, sektörü temsil eden yerlerde mesleğimizi daha iyi noktalara getirebilmek, tanıtabilmek adına çaba sarf ediyorum. Çok da kıymetli bir alan aslında sigortacılık.
0: Hı hı.
1: İnsanların hayatlarında bir değer yaratabilmek, ihtiyaç duydukları noktalarda yanınızdayız diyebilmek benim için çok tatmin edici bir duygu. İnşallah bugünkü programda da bunun öneminden bahsediyor olacağız birlikte.
0: Peki, şimdi sigorta önemli dedik ama birçok sigorta var. O kadar çok ki bazen hangisini yaptırsak diye düşünebiliyoruz hakikaten. Hı hı. Şöyle bir bakıldığında bu olmazsa olmaz ya da bunlar olmazsa olmaz, mutlaka olmalı ve bir aile için çok önemli diyebileceğiniz sigortalar, özellikle hangi sigortalar?
1: Şimdi Türkiye'nin gerçeklerine baktığımızda özellikle birkaç branşın öne çıktığını söylemek mümkün.
0: Evet.
1: İlk sıralarda tabii ki sağlık sigortaları diyebiliriz. Çünkü takdir edersiniz ki özellikle son yıllarda sağlık giderleri artık aile bütçelerini ciddi şekilde etkileyebilir bir durumda. Burada tamamlayıcı sağlık sigortaları ya da bütçelerine göre yine özel sağlık sigortalarından bahsetmek mümkün. Bunun dışında tabii ülkemiz maalesef ki bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya.
0: Evet.
1: Burada tabii artık DASK sigortaları bilinen bir sigorta ama yeterli olduğu konusunda kesin bir şey söylemek çok mümkün değil. Burada muhakkak konut sigortalarıyla desteklenmesi gerektiğini öneriyoruz açıkçası. Aile üzerinde konuşursak da yine aracı olan ailelerde trafik ve kask sigortalarının öneminden bahsetmek lazım.
0: Evet.
1: Ama bir diğer önemli nokta var. İhmal edilen ama aslında çok kıymetli gördüğümüz bireysel emeklilik ve hayat sigortaları diyebiliriz. Özellikle çocuklu ailelerde geleceği koruma açısından çok değerli iki ürün olduğunu söyleyebilirim.
0: Şöyle tek tek inceleyelim şimdi. Özellikle özel sağlık sigortasından bir baştan siz de bahsettiğiniz için konuşalım. Düşünüyoruz mesela özel sağlık sigortası yaptırmayı ama çok kafamız karışabiliyor, çok seçenek var. Hangisini seçmeliyiz? İşte tamamlayıcı mı olmalı, şu mu olmalı, bu mu olmalı? Nasıl karar vereceğiz buna ve iyi olsun ve sonrasında bir sıkıntı çıkmasın, bir hastaneye gittiğimizde bununla ilgili sıkıntı yaşamayalım diye nasıl bir özel sağlık sigortası seçmeliyiz?
1: Çok güzel bir soru oldu açıkçası Feyza Hanım. Çünkü sağlık sigortalarında çok özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bugün bir aracı ya da bir konutu sigortaladığınızda sigorta değeri bellidir. Aracın bedeli ve konut bedelinden dolayı ama sağlık öyle bir şey ki sınırsız bir riskten bahsediyorsunuz. Ne olabileceğinden. Dolayısıyla sigortanın öncelikle talebi ve ihtiyacı, talep ettiği hangi kurumlardan faydalanma isteği, geçmiş sağlık riskleri burada tabii ki önemli teşkil ediyor sigortayı yaparken. Burada biz özellikle doğru hizmeti alabilmek adına doğru yerlerle çalışmayı, alanında uzman sigorta aracılarıyla iletişimde olmalarını da çok kıymetli buluyoruz. Bugün takdir edersiniz ki internet üzerinden de satışlar mümkün olabiliyor ama hangi riskin öncelikli olduğunu, hangi hasar anda nasıl hareket etmeniz gerektiğini ya da o anda 7/24 ulaşabileceğiniz bir danışmanınızın karşınızda olabileceğini bilmek bence bu süreçte çok kıymetli.
0: Değil mi? Bireysel danışmanla çalışmak çok daha iyi sanırım bu aşamada.
1: Kesinlikle öyle. Ve bu anlamda gerçekten bütün meslektaşlarımın ben 7/24 o hizmette tabi olduklarını çok gönüllükle söyleyebilirim. Çünkü gerçekten bir projeyi icra ediyorsunuz, bir sözleşme yürürlüğe giriyor ama asıl hizmet verdiğiniz nokta sözleşmenin süresi içerisinde ortaya çıkabiliyor. Ulaşabiliyor musunuz? İhtiyaç duyduğunuz noktada bilgi alabiliyor musunuz? Çözüme ulaşabiliyor musunuz? Bu anlamda sigorta aracılarının açıkçası kıymetinden de bahsetmek gerekli. Önemli noktalar açıkçası sağlık. Çünkü yarınlarda ne olabileceğini bilemediğiniz bir şey. Herkesin önce aile dediğiniz zaten özveri, emek, koruma duygusuyla var olan bir yapı. Ve ilk başta ilk ihtiyacımız nedir? Sağlıktır her şeyden önce. Ve sağlık sigortasını ben hep şey derim. Bugün ihtiyacınız olmadığını varsayalım. Ekonomik bir mal varlığınız var. Eviniz, arabanız, işte bankada paranız var. Ama sağlık sigortanız yok. Allah korusun sağlıkla ilgili yaşayabileceğiniz en büyük bir riskle karşılaştığınızda bütün o değerlerinizi gözden çıkararak sağlığınızın tedavisiyle ilgili bir imkan yaratmaya çalışıyorsunuz. Aslında bir sağlık sigortasının varlığı burada sizin ekonomik varlıklarınızı da koruyan bir sigorta ürünü demek mümkün bence.
0: Şimdi yine sağlık sigortası ile ilgili özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortaları var. Bunlardan seçimi neye göre nasıl yapmalıyız?
1: Burada aslında sigortanın biraz daha talebiyle şekillenen bir yapı. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında aktif bir SGK'nın olması gerekli, ön koşul. Bununla beraber tercih ettiği hastane grubu eğer SGK anlaşmalı hastanelerse ve bütçesi açısından daha uygunsa tamamlayıcı sağlık sigortalarını yönlendirebiliyoruz.
0: Biraz ama daha yüksek fiyatlı değil mi tamamlayıcı sağlık sigortaları?
1: Değil aslında. Değil mi? Fiyattan ziyade ben hep teminat içeriklerine konuşmayı önem vermeyi tercih ediyorum aslında Feyza Hanım ama özel sağlık mı tamamlayıcı sağlık mı daha maliyetli derseniz tamamlayıcı sağlık daha uygun maliyetli.
0: Daha uygun.
1: Çünkü SGK'nın karşıladığı tutarın üzerinde kalan kısmı eğer SGK'lı anlaşmalı hastanede sigorta şirketinizde anlaşması varsa teminat içerikleri doğrultusunda karşılıyor. Ama özel sağlık sigortasında SGK şartı aranmaz. SGK anlaşması olmasa da bugün biliyorsunuz A sınıfı dediğimiz hastanelerin çoğunun SGK anlaşması yok. Dolayısıyla tamamlayıcı sağlık sigortalarımızı bu hastanelerde kullanma şansımız da yok. Bu noktada tabii sigortalının tercihi A sınıf hastanelerse o noktada özel sağlık sigortalarını tercih etmesi daha sağlıklı. Bu ayrımı da baştan sigortanın ihtiyacını belirleyerek yönlendirmek kıymetli. Çünkü bazı sorunlar maalesef doğru ürün sunulmadığı noktada karşı karşıya kalınabiliyor.
0: Baştan bilirsek ona göre hareket ediyoruz sonrasında zaten.
1: Kesinlikle öyle.
0: Peki yine bu özel sağlık ya da tamamlayıcı sağlık sigortalarında mevcut bir hastalık varsa bu sizin işinize yaramaz çünkü artık bunu karşılamaz gibi söylemler olabiliyor. Bunlar doğru mu ya da bunlar ne dereceye kadar doğru? Onunla ilgili ne söyleyeceksiniz?
1: Feyza Hanımcığım, sigortalar yapılırken bir başvuru süreci olur. Bu başvuru sürecinde eğer ilk defa sigortalanıyorsanız bir sağlık beyanı alınır sigortalıdan. Evet. Sağlık beyanında geçmiş sağlık riskleri, burada doğru beyan vermek çok kıymetli. Çünkü sigorta
0: zaten beyanı, sistemden ulaşılabiliyor hepsine kolayca. Evet.
1: Aynen. Beyan etmediğiniz bir durum yarın öbür gün elbaz bilgileriniz incelenerek tespit edilebiliyor.
0: Evet.
1: O yüzden doğru bir şekilde poliçem neyi karşılayacağı bilmek, poliçe yapılmadan önce belirlemek çok kıymetli. Beyan edeceğiniz sağlık riskleri tamamen karşılanmaz diye bir şey söz konusu değil. Sigorta şirketleri burada underwriting dediğimiz bir değerlendirme sürecine tabi tutuyor bunu.
0: Evet.
1: Sigortalının mevcut sağlık riski ki bazen bir ek prim ödemesiyle dahil edilebiliyor. Bazen o sağlık riskine tamamen kapsanmış tutabiliyor. Bazen de bir üst limit konulabiliyor. Yani koşullu olarak da sigortalama imkanı var. Kesin tanı alınan durumlarda sigorta şirketinin tanımlaması kendi değerlendirmesine tabi. Ama tabii tekrarlayabilme ihtimali yüksek olan muhakkak ki tedavi gerektiren sağlık risklerinde genelde poliçe teminatı kapsamında olmama ihtimali daha yüksek.
0: Ama bu şey değil galiba, değil mi? Göz rahatsızlığı var, miyop var. İşte 2 senede bir kontrole gitmesi gerekiyor. Onunla ilgili bir sıkıntı çıkmıyor sanırım.
1: Yani şöyle düşünün, gözle ilgili bir problem var. Göz tamamen ödemiyorum deme durumu söz konusu olmuyor. Burada hastalığın niteliğine ve içeriğine göre sigorta şirketi değerlendirme yapabiliyor. Normal rutin muayene kontrolleri ise belli şartlarla teminat altına alınabilir. Sadece doğru olan iki tarafında sigortalı sigorta poliçesini yapmadan önce sağlıkla ilgili doğru beyanı aktaracak.
0: Evet.
1: Sigorta şirketi de hangi şartlarla sigortaladığını poliçenin şartlarını da belirliyor olacak. Tabii bunları bireysel olarak bir sigortanın kendi başına takip edebilmesi çok mümkün olmayabiliyor. Çünkü takdir edersiniz ki poliçelerde sigorta terimleri kullanılır.
0: Evet.
1: Bu terimleri doğru şekilde izah edebilmek önemli. Orada da dediğimiz gibi konunun uzmanlarıyla birebir de bir danışmanlık hizmeti almayı önemsiyoruz açıkçası.
0: Konut, sağlık, hayat, araç sigortaları arasında bir öncelik sıralaması yapsanız nasıl bir sıralama yaparsınız?
1: İnanın bu aslında sigortalının ihtiyacına göre değişen bir şey. Ama tabii ki sağlık öncelikle geliyor.
0: Evet.
1: Ama bir aracınız varsa zaten yaptırmakla
0: mecbursunuz. Evet, trafik sigortanız
1: var. Ama trafik sigortası yeterli midir derseniz, ben yaptırdım, karşı araca verebileceğim risklerde artık rahatım diyebileceğiniz bir şey değil. Çünkü devletin belirlemiş olduğu teminat limitleri var. O teminat limitlerini aşan bir noktada mutlaka ihtiyari bir sigorta teminatına ihtiyacınız olacak. Bu durumlarla da karşı karşıya kalıyoruz maalesef. Burada da kendi aracınız için yaptırdığınızı düşündüğünüz aslında o kasko poliçeniz, karşı aracı verebileceğiniz zararlarda trafik sigortanız yetersiz kalırsa eğer, orada da size bir ek güvence sağlamış oluyor. Konut sigortalarına gelirsek, yani biliyorsunuz ki artık gerçekten bir konut sahibi olabilmek için yıllarca emek sarf ediyor insanlar.
0: Evet.
1: Günümüzde çok daha da zor belki. Dolayısıyla sahip olduğunuz bu değerleri, evet, DASK yaptırıyoruz. O da zorunlu bir poliçe. Biliyorsunuz hani elektrik su aboneliklerinde yaptırmanız ya da kirayı verme süreçlerinde yaptırmanız gereken bir poliçe. Ama DASK da bugün yine devletin belirlediği oranlarda teminat sağlayan bir poliçe. Ve şu aşamada depremle ilgili riske bir teminat sağlıyor. İleriki dönemde genişletilmesi planlanıyor. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde son yıllarda artık sadece deprem değil, yangın, orman yangınları, sel su riskleri de artık fazlasıyla yaşanıyor. Dolayısıyla burada bir genişletme çalışmaları söz konusu. Ama tabii DASK'ın ötesinde biz olası hırsızlık hasarlarını, evdeki sel su basması hasarlarını, komşuya verilebilecek, sizin sorumluluğunuzda olabilecek hasarları da teminat altına almak adına konut sigortalarını yine kesinlikle öneriyoruz. Ama öncelik sıralaması dediğim gibi birazcık sigortanın ihtiyacına, bu ihtiyaç doğrultusunda risklerine göre bütçesine bağlı olarak şekillenebiliyor.
0: Evet. Dediğiniz gibi trafik sigortası zaten olmazsa olmaz. Bunda mecburuz. Eğer ki bir aracımız varsa. Kasko da bakıldığında gerekiyor. Özellikle o açıdan dikkat edilecekler neler? Çünkü onunla ilgili de sonrasında kaza anında ya da sonrasında çok sıkıntı yaşanabiliyor hakikaten. Sigorta yeterince karşılamadığında ya da belli durumları biz göz önüne almadan aslında o imzayı attığımızda sıkıntıyla karşılaşabiliyoruz. Özellikle nelere dikkat etmek lazım?
1: Trafik sigortası zaten standart devletin içine belirlediği bir sigorta ürünü.
0: Evet.
1: Buna bazen bazı şirketlerde ek teminat verilebiliyor.
0: Hı-hı.
1: Ama ana poliçe standartından bahsedersek aslında trafikte çok dikkat edebileceğimiz bir unsurdan bahsetmek çok mümkün değil. Bu bir sorumluluk poliçesi aslında. Yani üçüncü bir şahsın başına gelebilecek bir riske karşı sizin sorumluluğunuzu üstlenen bir poliçe. Ama kasko poliçesi dediğimiz noktada dikkat etmeniz gereken şeyler var. Çünkü siz bunu artık özel olarak yaptırdığınız ve içeriklerinin gerçekten ihtiyacınıza uygun olup olmamasının kıymetli olduğu bir poliçe. Burada öncelikle zaten poliçe üzerinde araç bilgilerinizin doğru olduğunu kontrol etmek gerekiyor. Marka, model ve model yılı olarak. Çünkü araç bedelleri biliyorsunuz değişkenlik arz edebiliyor. Burada doğru bir şekilde sigortalandığınız mı ona bakmak lazım. Bununla birlikte tercih edeceğiniz yetkili servis ya da özel servislerle sigorta şirketinizin anlaşması var mı? Buna bakmak gerekiyor. Poliçenizde herhangi bir muafiyet söz konusu mu? Yani bazı durumlarda deprem, sel su basması durumlarında muafiyet uygulaması yapılabiliyor. Kısıtlanmış poliçelerdir bunlar.
0: Evet.
1: Genişletilmiş kasko olması önemli. Ek olarak ihtiyari sorumluluk dediğimiz çok kıymetli bir teminat bu. Çünkü bugün trafik sigortaları dediğimiz gibi devletin belirlemiş olduğu rakama kadar karşılarken bunun üzerinde kalan kısmı siz kasko poliçenizdeki ihtiyari sorumluluk teminatı içerisinden kullanabiliyorsunuz. Bunun içerisinde manevi tazminat talepleri de eklenebiliyor. Bunun kontrolü de yine çok kıymetli. Onun dışında bazı poliçelerde kullanıcı kısıtlaması olabilir. Yani sizin kendi aracınızdır ama bu aracı eşiniz de kullanır, kardeşiniz de kullanır. Böyle bir kısıtlama var mı yok mu? Buna bakmak lazım.
0: Bu da olabiliyor yani. Çok dikkat etmek lazım bu durumda okurken. Evet, hakikaten.
1: Burada aslında çok bilgi paylaşımı kafa karışıklığı yaratabilir ama bu genel anlamda çoğu şirkette uygulanmıyor bilginiz olsun. Ama bu uygulamayı yapan şirketler de kısıtlamasıyla primi daha uygun hale getirebiliyorlar.
0: Evet.
1: Bu sigortalı tercihiyle yapılabilir tabii. Tek başınadır. Sadece ben kullanıyorum der. Bu doğrultuda bu hizmeti sağlayan nadir sigorta şirketi var. Ama genel anlamda kullanıcı kısıtlaması şirket türlerinde daha fazla oluyor. Yani şirket araçlarındaysa eğer orada muhakkak SGK
0: O farklı bir durum aslında. Çok bence harika bilgiler verdiniz çünkü sigorta bazen kafa karıştırıcı olabiliyor ve bireysel danışmanla çalışmak işte bu aşamada bizim yararımıza olacak bir şey. Bunun da öneminden bahsettik. Sonur Polat, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Var mı söylemek istediğiniz?
1: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz artık Türkiye'deki bu sigortalılık oranının yükselmesi konusunda hassasiyetle çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Hatta bu bilinç çok daha küçük yaşlarda oluşsun diye ilkokul seviyesinde bazı etkinlikler yapmaya başladık.
0: Ne güzel.
1: Dolayısıyla gerçekten diğer Avrupa ülkelerine ya da işte Amerika'ya baktığımızda hala ülkemizdeki sigortalılık oranı düşük seviyelerde. Bugün pahalı diye nitelendirilen sigorta primleri aslında ülkedeki sigortalılık oranının ve bilincinin artmasıyla çok daha makul seviyelere gelebilir. Ve ekonomik bir değer yaratıyorsunuz aslında siz sigorta yaparken. Dolayısıyla ben de bu fırsatı tanıdığınız için, daha çok kişiye ulaşabilme şansınız olduğu için sigortanın önemiyle ilgili teşekkürlerimi sunuyorum. İyi yayınlar.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Hoşçakalın. Sigorta uzmanı girişimci Sonur Polat bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Ailece devam ediyor.

0: ailece devam ediyor. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde azim, sevgi ve emeğin bir araya geldiği bir başarı hikayesi yaşanıyor. Biz de bizzat o başarının sahibinden dinleyeceğiz. Ümit Elli bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum.
0: Sizin hikayenizi sizden dinleyelim. Daha çok küçükken doğumsal bir metabolik hastalık teşhisi konuyor size. Sonrasında neler oluyor? Siz bize anlatın.
1: Küçük yaşta, 6 yaşında bana metabolik hastalığım vardı doğuştan. İlaç tedavisiyle yendim. Şimdi hem hayvancılıkla hem de tarımla uğraşıyorum. Hayvan sevgisiyle, doğayla iç içe olmayla yendim hastalığımı.
0: Ne kadar güzel. Hayvanları çok seviyorsunuz çocukluktan beri.
1: Aynen.
0: Sonrasında veteriner teknikerliği bölümünü mü bitirdiniz?
1: Evet, veteriner teknikerliği bölümünü bitirdim.
0: Ve belki çok daha rahat olabilecek bir işe geçebilirdiniz, okuduğunuz yerde kalabilirdiniz ki birçok kişi de size burada bu işi yapma, çok zor olur, sen yapamazsın, git bir firmaya çalış vesaire gibi söylemlerde bulunmuşlar sanırım.
1: Yani bu şekilde başka bir işe gitsin. İşte çalış dediler. Evet. Ama ben de şöyle terne kestim. Emek

0: ekonomik olarak. Hem de sevdiğim iş zaten bu.
1: Evet.
0: Bu işi yaptık. Mutluyum. Hem ülkeye olarak katkıda bulunuyorum.
1: Ne kadar güzel, ailenize katkıda bulunuyorsunuz. Bu arada bağlantıyla ilgili bir sorun yaşıyoruz. Umarız stabil bir şekilde sürdürebiliriz yayınımızı. Ailenize destek oluyorsunuz, bir yandan hayvancılık yapıyorsunuz, bir yandan üretim yapıyorsunuz. Köyde bunları yapmak, böyle bir girişimciliğe işte başlayıp sonrasında devam ettirmek zor mu, yoksa benim için her şey çok rahat ilerledi mi dersiniz?
0: Ya zorluğu da var. Ya zorluğu da var işte bir yönden işte.
1: Evet, biraz zor ama aslında başarıyla devam ettiniz.
0: Evet.
1: Ne kadar güzel. Şu an nedir durum? Kaç hayvanınız var? Neler yapıyorsunuz?
0: Şu anda 70 koyunum var.
1: Evet.
0: 60 da kuzum var.
1: Evet.
0: Toplam 130 küçük başım var.
1: Toplam 130 küçük başınız var.
0: Aynen.
1: Tek başınıza çalışmıyorsunuz tabii, değil mi? Var yanınızda size destek olan birileri.
0: Ya bizimki aile işletmesi. Biz ailecek çalışıyoruz.
1: Ne kadar güzel. Ailecek bu işi sürdürüyorsunuz.
0: Evet.
1: Peki bu çocuklukta bu olumsuzluğu yaşadığınızda aslında tüm umudunuzu yitirdiğiniz oldu mu mesela? Yoksa hemen o hayvanlar, onlara olan sevginiz sizi hayata bağladı mı?
0: Yok, umudumu hiçbir zaman yitirmedim. Hayvan sevgisiyle, hayvanlarla iç içe olmayla birlikte bu hastalığımı, rahatsızlığımı yendim.
1: Ne kadar güzel. Bundan sonra neler yapacaksınız? Planlarınız neler?
0: Bundan sonra inşallah devletimiz 2 yıl ödemeli, pardon 2 yıl ödemesiz,
1: evet,
0: 7 yıl göremeli destek veriyor. Büyükbaş hayvan desteği. O destekten yararlanarak büyükbaş işletmesi kurmak istiyorum.
1: Büyükbaş işletmesi kuracaksınız. Yine köyünüzde mi?
0: Evet, köyümde.
1: Gitmeyi düşünmüyorsunuz hiç oradan, değil mi? Ben burada kalıp burada hem bu insanların kalkınmasına yardımcı olayım, hem aileme destek olayım diye düşünüyorsunuz.
0: Evet, aynen öyle.
1: Ne kadar güzel aslında, bir umut hikayesi. Dinleyicilerimizin de buradan eminim ilham olacak çok kişi vardır, bunları ilham olarak nitelendirecek. Çünkü bazen insanlar umutsuzluğa kapılabiliyorlar, bazen olumsuzluklar onları hemen aşağıya çekebiliyor. Siz ne kadar zorlu olursa olsun devam etmeye karar vermişsiniz.
0: Aynen.
1: Ne kadar güzel. Peki aileniz ne diyor bu duruma? Aileniz mesela iyi ki yanımızdasın mı diyor, yoksa yok sen git evladım, sen daha işte rahat bir yerde yaşa vesaire gibi şeyler söylüyorlar mı size?
0: Ailem destek veriyor zaten. Ailem benim her zaman arkamda duruyor.
1: Ne kadar güzel. Ve köyünüzde başka böyle sizin gibi bu tarz girişimcilik hikayeleri var mı? Onlar da sizden ilham alıp biz de yapacağız dediler mi mesela?
0: Şimdilik yok da ben zaten benim gibi gençlere örnek olmak istiyorum. Hem üretime katkı bulunurken
1: Ümit Bey,
0: hem de kendilerini geliştirirler.
1: Evet, hem katkı sunsunlar hem kendilerini geliştirsinler. Ne güzel, biz de bu hikayeleri buradan duyurmaya devam edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ailenize selamlar.
0: Sağ olun, teşekkürler.
1: Hoşça kalın. Bir azim hikayesi daha. Programımızda bunlara yer vermeyi çok seviyoruz. Çünkü buradan bir kişiye bile ilham olsak, bir kişi bile buradan güzel bir sonuç çıkarıp ben de yapabilirim dese, biz aslında görevimizi yerine getirmiş oluruz. Bu tarz güzel haberleri duymalıyız. Çünkü bazen hakikaten güzel haberleri es geçebiliyoruz. Daha çok olumsuzluklarla doldurabiliyoruz kulaklarımızı, ama bence olumlu şeyleri duymak çok güzel. İşte Ümit Elli'nin hikayesi de onlardan biriydi. Ve sevgili dinleyenler, böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Ercan Çil teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Türkay Güner, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün avukatların yapabileceği başlıca hatalar ve bunun minimize edilmesi üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Avukatlık hukuku. Avukatların mesleğe kabulünü, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, mesleğin niteliklerini, stajı, baroları ve disiplin işlemlerini düzenleyen kamu hukukuyla özel hukuku birleştiren bir alandır. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere, evet, bir hakkımız gasp edildiğinde ya da mağdur olduğumuzda durumu bir avukata havale edip haklarımızı, onun savunmasını isteyebiliriz. Fakat şunu unutmamak gerekir, avukatlar mesleğini ücret karşılığı yaparlar ve onlar da birer insan olduğu için hata yapabilirler ve bazı şeyler gözden kaçabilir. Müvekkil olarak iş bizim olduğu için, asil biz olduğumuz için avukatı kontrol etmek, denetlemek, gerektiğinde bilgi almak, onunla birlikte gidip duruşmalara girmek, avukata gerekli masrafları vermek, ücretini ödemek bizim başlıca vazifelerimiz arasında yer almaktadır. Elbette avukatların en çok yaptığı hataların başında süreleri kaçırmaları gelmektedir. Onun dışında özellikle avukata vekalet verirken bizim adımıza para tahsil etme gibi bir yetki verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Bu husus önemli. Eğer avukatımıza eskilerin deyimiyle ahzu kabz yetkisi vermiş isek, avukat bizim yerimize ödeme alabilir, ödemeleri kabul edebilir. Biz daha sonra bu yetkiyi verdikten sonra avukata ödemeleri sen neden alıyorsun, neden ödemeler bana yapılmıyor deme hakkımız yoktur. Avukatlar her işi aldıkları genel vekaletname ile yapamazlar. Bazı işleri yapabilmek için onlara özel yetki vermek gerekir. Özellikle taşınmazlarla ilgili işlerde ya da boşanma, davadan feragat, davayı kabul, sulh olma gibi hususlarla ilgili eğer böyle bir isteğimiz varsa bunu özellikle vekaletnameye yazdırmakta büyük fayda vardır. Bazen de vekaleti süreli olarak veririz. Vekalet süresi geçtiği halde bunu ne avukat fark eder ne de müvekkil fark eder. Dolayısıyla süresi dolmuş vekalet sona erdiği için artık o vekaletle yapılacak işlemlerde hüküm ve sonuç doğurmaz. Dolayısıyla vekaletname görevinin süresinin devam edip etmediğini avukatlar da kontrol etmeli, müvekkiller de bunun farkında olmalıdır. Ya da görev verdiğimiz, vekalet verdiğimiz avukatı görevlerini yerine getirmiyorsa, artık vekalet ilişkisi çekilemez düzeye gelmiş ise onu görevinden azledebiliriz. Ama azlederken ona gönderdiğimiz ihtarnamede neleri gerekçe göstererek onu görevden azlettiğimizi açıklamamız gerekir. Tabii ki avukatların da haklı sebepler varsa,

0: da görevinden istifa etme hakkı olduğunu belirtmekte fayda var. Değerli dinleyicilerimiz, özellikle avukat bir mesleği yürüttüğü için konunun uzmanı kendisidir. Dolayısıyla dava dilekçesini ya da taleplerini oluştururken doğru hukuki nitelemeleri yapmak zorundadır. Ancak avukatın doğru hukuki niteleme yapabilmesi için bizim maddi vakaları, yaşananları eksiksiz, doğru ve belgeleriyle beraber ona vermemiz gerekir. Avukatı yanlış yönlendirdikten sonra avukatın yanlış hukuki sebebe dayanması nedeniyle davayı kaybetmesi durumunda bizim avukata karşı mesleğini ihmalden dolayı söyleyebileceğimiz bir şey bulunmamaktadır. Ya da hasımları yanlış göstermek, yanlış kişilere dava açtırmak da yine bizim sorumluluğumuz altında bulunan hususlar arasında yer almaktadır. Taleplerimizin net olması, bunu avukata net bir şekilde söylemek fevkalade önemlidir. Genelde uygulamada insanlar, kişiler delil biriktirmezler. Dolayısıyla hakları gasp edildiğinde, dava açmak istediğinde sözleşmen var mı? Yok. Peki bir yazışma var mı? Yok. Delil var mı? Yok. Tanık var mı? Yok. Peki o zaman avukat sizin haklılığınızı mahkeme nezdinde nasıl ispat edecek? Hukukta haklı olmaktan ziyade delillerle bu haklılığı ortaya koymak önemlidir. Dolayısıyla delil olmadan girişilen hak talepleri akamete uğramaya mahkumdur. Evet, süresi içerisinde delillerin sunulması, avukatlara bu delillerin bir an önce ulaştırılması fevkalade önemlidir. Çünkü mahkeme devam ederken, yargılama devam ederken, yargılamanın her aşamasında delil sunulamaz. Ancak bir aşamaya kadar deliller sunulur ve hakim delilleri tamamladıktan sonra değerlendirme aşamasına geçer. Dolayısıyla elimizde ne tür delil varsa bunu daha en baştan avukata teslim etmemiz gerekir. Daha sonradan getirdiğimiz bir delili mahkemeye sunmadı ya da sunamadı diye avukatı sorumlu tutma hakkımız bulunmamaktadır. Özellikle iddialarımızı delillere dayandırmak ve altını doldurmak fevkalade önemlidir. Hukuka aykırı olarak elde ettiğimiz deliller, ses ve görüntü kayıtlarını avukat dosyaya sunmak durumunda değildir. Sunsa da hakim bunu hükme esas almayacaktır. Bu konuda da avukatın herhangi bir kabahati bulunmayacaktır. Tanıklarımızı eksiksiz ve adresleriyle beraber mahkemeye bildirmemiz fevkalade önemlidir ve bilirkişi raporlarına süresinde itiraz oldukça önemli bir husustur. Evet, yargılama esnasında avukatların mahkemelere vereceği dilekçeler belli formatta, belli usullere uyulmak suretiyle ve yargılama etik ve meslek kurallarına riayet etmek suretiyle yapılmak zorundadır. Uygunsuz ifadeler, karşı tarafa hakaretvari ifadeler kullanılamaz. Dolayısıyla avukatları bu ifadeleri kullanmak için zorlayamayız. O bakımdan da evet, müvekkil memnuniyeti açısından bazen avukatların sınırları aştığı, ipin ucunu kaçırdığına da biz tanık olmaktayız. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün uygulamada avukatların çokça yaptığı, müvekkillerinin de gözden kaçırdığı ve onların da sorumluluklarını ihmal ettiği kimi hususlar üzerinde durduk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
7: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Reklamlar.

0: Aklın gözü.
1: Sevgili dinleyiciler, Aklın Gözü programına hoş geldiniz. Yeni bir yayında tekrar sizlerle beraberiz. Radyosu başındaki tüm dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Bugün 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doçent Doktor Mustafa Bilal Öztürk'ü misafir ediyorum. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Mustafa Hocam'la bugün nedensellik, vesilecilik ve kelami kozmoloji konuşmaya çalışacağız. Kelam tarihini ya da İslam düşünce tarihini düşündüğümüzde gerçekten çok çetrefilli bir mesele. Sadece İslam düşünce tarihi söz konusu değil, bütün düşünce tarihini düşündüğümüzde kozmoloji meselesi ya da bu kozmolojinin insan iradesi de dahil olmak üzere bütün bir varlığı anlamlandırırken nedenselliğin, vesileciliğin, determinizmin nerede, nasıl, ne kadar varlığı etkilediğine dair tartışmalar hep olmuş, olmaya da devam ediyor. Çok böyle kolay hitama erecek meseleler gibi de gözükmüyor. Newton fiziğiyle beraber başka bir evreye geldik. Biraz deterministik, biraz mekanik bir evren anlayışına girdik. Bir postulat haline gelmeye başladığında Newton fiziği neredeyse bu tartışmalar bitecek gibiydi. Ama 20. yüzyılın ortalarına geldiğimizde kuantum fiziğinin keşfiyle beraber, özellikle kuantum fiziği yükselişe geçtiğinde 1900'lerin başından itibaren bambaşka bir atom altı evrenle karşılaştık. Bambaşka bir fizik karşımıza çıktı. Yasalar değişti. Yeni yasalar karşımıza çıktı. Oradaki ilkelerin değişmesi, prensiplerin değişmesi, varlığa dair, evrene dair fikirlerimizde adeta bir seviye atlamamıza yol açtı. Dolayısıyla yeni bir pencere açıldı varlığa bakışımızla ilgili. İstersen önce klasik düşüncedeki nedensellik anlayışından bahsederek başlayalım. Kelam düşüncesi dediğimizde kelamcılar, ilk dönem kelamcıları, mutezili kelamcılar, sonraki dönem kelamcıları nedensellik, vesilecilik bağlamında doğaya nasıl bakmışlar, varlığı nasıl anlamışlar?
2: Evet, çok güzel bir giriş oldu bu. Şimdi vesilecilik, nedensellik nereden çıktı? İlk önce oradan başlayalım. Hı hı. Şimdi yüzeysel baktığımızda bu konunun çok yanlış anlaşılmalara müsait olduğunu söyleyebilirim. Yani neden tartışıldığını bile idrak etmek bir seviyedir.
1: Evet.
2: İlk önce bunu ortaya koymakta fayda var.
1: Çok güzel.
2: Çok basit tabirle, biz şimdi bazı olayları tabii basitleştirerek ve yakınlaştırarak anlatmak durumundayız. Bizim gündelik hayatımızdaki kişiler, arkadaşlar verdiğimiz örnekler üzerinde tartışma yürütürler. Halbuki klasik bilgi felsefesinde tartışmalar hakikat üzere yapılır. Verilen örnekler sadece olayı yaklaştırmak için verilir. Yani olayın asıl müsebbibi örnekler değildir. Şimdi biz burada örnekler vereceğiz. Evet. Bazı basit örnekler vereceğiz. İşte mesela ateşin yakması gibi bazı örnekler. Sebeplerle sonuçlar arasındaki ilişkidir bu konu.
1: Evet.
2: Ve bu bizim İslam düşüncesinde benim anlayabildiğim kadarıyla, görebildiğim kadarıyla dört temel farklı, birbiriyle bağlantılı teori vardır. Sebepler sonuçlar arasındaki ilişkiyi izah etmek sadedinde.
1: Oraya geçmeden çok önemli bir yere vurgu yaptın. Bence bunu biraz açmamız lazım. Nedensellik konusu neden tartışılmış? Yani bunu niye problematik haline getirmişiz?
2: Çok güzel. Şimdi ben biraz metin merkezli ve belge merkezli konuşmayı severim. İlk dönem kelam eserlerimizde bu konuya doğrudan atıflar yoktur. Şimdi evet, doğrudan nedensellik tartışılmaz. Mesela imanın mahiyeti tartışılır, iman amel ilişkisi tartışılır, hilafet tartışmaları vardır İslam düşüncesinde. Fakat nedensellik yoktur. Ve bu nerede bizim için önemlidir? Bakınız, bir ayete atıf yapmakta bir beis yoktur diye düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'de bir lafız var. وَلَا تَكُولَنَّ diyor ve bir şeyi bizim söylemememiz isteniyor ve bu tek yerde geçiyor. O söylemememiz gereken şey neymiş? Bakacak olursak, yarın şunu yapacağım deme ve bunu kesin bir dille nefyediyor. Şimdi yarın bir şeyin nasıl yapacağız? O zaman Allah'ın izniyle yapacağım de. Şimdi bu peygambere burada bir uyarı ve biz bazen hayatta Tanrı'yı hissedemediğimiz yiyenler oluyor. Sanki Tanrı bizimle hiç ilişkide değilmiş gibi hissedebiliyoruz ve onun iznini, iradesini dikkate almamış olabiliyoruz. Nedensellik tam bu yerde bizim önümüze çıkıyor.
1: O zaman şöyle biraz açayım mı ben? Hayatımızla ilgili seçimler yaparken, kararlar verirken, hayata geçireceğimiz bir takım davranışlarla ilgili düşünürken, teoriden pratiğe doğru yol alırken Tanrı'nın iradesiyle insanın iradesi arasında bir kesişme var mı? Ya da bir fiilin meydana gelmesinde Tanrı'nın iradesinin rolü ne? İnsanın iradesinin rolü ne? Sen vurguladın, insan sadece bir şeyi yaparken, niyetlenirken onu kendi kudretiyle yapabileceğini zannediyor ve bunu da dile döküyor. Böyle bir zehaba kapılmayın, yapacağınız, yapmayı planladığınız her şeyde illaki Allah'ın bir iradesi, kudreti işin içerisine giriyor gibi bir anlayıştan doğuyor gibi anladım.
2: Aynen öyledir. Biraz daha derinleştirelim. Şimdi bu böyle ilerleyince, derinleştirdikçe bu konunun böyle çok palyatif, çok vulgarize edildiği durumlar oluyor. Şimdi biz oralara dikkat edeceğiz. Şimdi deniyor ki sebepler kestirebilir miyiz? Yani sebepleri biz bir araya getirdiğimizde her zaman sonuçlar ortaya çıkar mı? Bunun sekteye uğradığı durumlar var mı? Şimdi şunu bir kere izah etmekte fayda var.
1: Sebepler sonuçları zorunlu olarak ortaya çıkarır mı?
2: Çıkarır mı? Ve yani burada belirsizlik ilkesi var mı gibi bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi hiçbir dini düşüncede bizim mezheplerde abdestsiz namaz olur diyen yoktur. Şimdi sebeplerle sonuçlar arasında çok katı bir ilişki vardır normalde. Fakat hakikat araştırmacıları buna yakından baktığında bunun bazen paranteze alınabildiği, sebepler olmadığı halde sonuçların ortaya çıkabildiği, yani buradaki kesinlik zinciri nereden geliyor? Bu düşünce çok önemli. İnsan fiillerine gelmeden önce buradaki konuyu biz varlıktaki hiyerarşide, yani bir enerjinin o enerjiyi gösterip göstermemesinde konuyu ele alıyoruz. Aslında çok basit bir tabirle arabaya benzini koymazsak araba gitmez. Bir Müslüman elini açıp dua edip Allah ya işte bu araç benzinsiz yürüsün. Bu,
1: evet.
2: Bu olmaz. Bunu zaten bizim dini ibadetlerimize de kesin belirlenmiş bazı sebepler var. O sebeplere riayet etmek elzemdir, gereklidir. Fakat her şey sebepler değildir. Sebepler olmadığı halde de veya biz sebeplerin hepsini bir araya getirdiğimiz halde sonuç elde etmemiş olabiliriz.
1: Evet, böyle durumlar da vardır. Şimdi aslında bu nedensellik tartışması doğa yasaları ile ilgili bir tartışma. Sen biraz tarihinden bahsettin. İlk dönemlerdeki tartışmalar farklıydı. Sonradan özellikle Yunan düşüncesi, İslam düşüncesine girmeye başladığında oradaki bu tartışmalarda Müslüman düşünürlerin tabiri caizse gündemine girdi. Ve biraz tartışma, ben şöyle okuyorum en azından, insanı doğallaştırmanın bir sonucu gibi. Yani insanı doğanın bir parçası olarak kabul ettiğinizde, insanı doğadaki sebep-sonuç ilişkilerinin parçasının ya da o evrenin dışında özel bir yasaya tabi tutmadığınızda, özel bir varlık olarak nitelendirmediğinizde, bütünüyle onu doğallaştırdığınızda, insandaki davranışların meydana gelişinde de aynı nedensel ilişkilerin zorunlu olarak etkili olduğunu, belirleyici olduğunu görüyorsunuz. Oysa mesela Hristiyan tasavvurunda da, İslam tasavvurunda da insan genelde canlılar alemi içerisinde tırnak içine alınan bir varlıktır. Daha özel bir varlık olarak nitelendirilir ve doğa yasalarına ne kadar tabi olup olmadığıyla ilgili bir takım parantezler açılır. Özellikle modern dönemde insanın bütünüyle doğanın alelade sıradan bir canlısına dönüştürülmesinin devamı gibi anlıyorum nedensellik tartışmalarının modern yorumunu. Ne dersin, biraz modern döneme doğru gelelim diye bunu özellikle açmak istedim.
2: Modern döneme geleceğiz. Zaten biz modern dönemdeyiz.
1: Evet.
2: Biz geçmişe atıfı sadece burayı daha iyi anlayalım, geleceği daha düzenli hale getirelim,
1: evet,
2: diye geçmişe atıf yapıyoruz. Yoksa geçmiş geçmişte kaldı zaten. Buradaki açmazımız biraz da şu. Deterministik bir ilişkiyi bizim kelamcılarımız bozuyor bu vesilecilik teorisiyle.
1: Evet, vesileciliğe biraz değinelim.
2: Şimdi vesilecilik Allah'ın iradesini her iş ve işlemde denkleme almayı zorunlu kılıyor. Peki bu denklemin içine kimya formülü olur, fizik formülü olur, bu denklemin içine Tanrı'nın iradesini dahil etmeyenler sonuç almış olabilir, sonuçlara ulaşmış olabilir. Ama bu demek değildir ki Tanrı'nın iradesini veya iznini almak gereksizdir. Çünkü alem bizi şaşırtmaya devam ediyor, kozmolojik hayat bizi şaşırtmaya devam ediyor. Yüzeysel baktığımızda biz orta çağda dünyanın merkezde olduğunu düşünüyorduk.
1: Evet.
2: Ve bizi şaşırttı güneş merkezli bir. Aynı şekilde ben şunu da düşünüyorum. Bu insanı merkeze almak, işte Tanrı'ya dair inançlarımızda belirleyici olmayalım. Yani merkeze Tanrı'yı almayalım demek tek başına yeterli değil. Yani insanı merkeze alalım. Bu da bizim güneşte yanıldığımız gibi bir yanılgıya sebep olabilir. Dolayısıyla Tanrı'yı merkeze almakta fayda var diyorum. Çünkü insan her zaman şaşırabilecek ihtimaller içerisindeki bir varlıktır. Bu kesinlilik fikri Tanrı'yla mümkündür diyelim.
1: Şimdi İslam filozofları, meşrahi filozoflar, İbn-i Sina, Farabi gibi düşünürlerimiz nedenselliği ısrarla savunmuşlar. Doğada bir nedensellik ilkesinin geçerli olduğunu. Buna karşılık özellikle eşari kelamcılar buna şerh düşerek, itiraz ederek belirttiğin perspektifi korumak için vesilecilik diye bir yaklaşım geliştirmişler. Bu ikisi arasındaki fark sadece nedenle sonuç arasındaki ilişkiye Tanrı'nın iradesini, dilemesini bir anlamda ilahi rolü dahil etmekten ibaret mi, yoksa başka bir perspektifi de var mı?
2: Öncelikle baştan başlayalım. Vesilecilik teorisi nereden çıktı dediğimizde, bütün İslami ilimler için şunu söyleyebilirim. Bu mezhepler için de geçerlidir. Niçin Müslümanım sorusuna bir cevaptır. Kelam ilmi de, vesilecilik teorisi de, fıkıh da, tasavvuf da evvel emirde bunu ortaya koymak gerekiyor. Vesilecilik de biz niçin Müslüman kalmak durumundayız? Yarın neden Müslüman olmaya devam edelim ki? Bu soruya verilecek bir cevaptır aslında vesilecilik teorisi de. Keza nedensellik teoride aslında Allah'ın iradesini yüceltmek için ortaya çıkmıştır ve adetullah da sekte olmaz, paranteze alınamaz doğa yasaları denilmiştir ki el-hak yalın gözle baktığımızda biz hiçbir doğa yasasının paranteze alındığını görmeyiz. Yağmur yağarsa yerler ıslanır. Şimşek varsa gök gürültüsü olur gibi bu bağlantıları biz kurarız. Ama bazen sosyal hayata indiğimizde varlıktaki o zincir sosyal hayatta bozulabiliyor. Bir örnek vereyim müsaadenizle.
1: Lütfen.
2: Çocuk edinmek için evlenmek sebep, sonuç çocuk edinmektir. Ama her evlenenin çocuğu olmamaktadır. Dolayısıyla burada vesilecilik bize aslında duayı, dini, Allah'ın iradesinin ne kadar anlamlı olduğunu gösterebilecek bir potansiyele sahiptir diyebilirim.
1: Evet, yani gündemden ya da hayattan Tanrı'yı uzaklaştırmamak. Kastettiğin şey bu olduğunu anlıyorum. Ali İhsan hocamla program yapmıştık. Kendisi dini kavramların hayatta çok fazla kullanılmasının bir tür din yorgunluğuna yol açtığını ve bunun da insanları zamanla belli arayışlara yönlendirebileceğini söylemişti. Şimdi bu vesilecilik gibi kavramlar, yani doğadaki nedenselliği bile kabul etmeyip araya Tanrı'nın iradesini dahil etme, her şeyde Tanrı'nın işin içerisinde olduğunu düşünme gibi yaklaşımlar da acaba bu bahsi geçen yorgunluğa bir katkı sağlıyor olabilir mi? Ne dersin?
2: Tabii ki. Şimdi Yasin suresinde şöyle bir itiraz var. Allah'ın doyurabilmesi mümkün olan insanları biz niye sadaka vererek doyuralım ki? Şimdi bu Allah'ın aslında iradesini suistimal etmek. Yani hocamızın da belki dediği bu din yorgunluğu, kavramlara aşırı yükleme yapmak ve din varsa, dua varsa fiile gerek yoktur, eyleme gerek yoktur kimse dememesi gerekiyor. Ve
1: kaderciliğe yol açmaması lazım.
2: Kaderciliğe. Çünkü mesela deniyor ki gemiyi yapan, yani tufandan kurtulmak istiyorsak, peygamber dahi olsak o gemiyi yapmak durumundayız. Bu bir zorunluluk. Ama bu gemi yapmak demek Titanic hadisesinde olduğu gibi menzile her zaman ulaşacağının garantisi de olmaz diyebilirim.
1: Evet. Peki bu vesilecilikle ilgili anlattığın şeyler bende biraz tevekkül kavramını çağrıştırdı. Yani vesilecilik, sebeplere sarılacağız diyorsun. Bir işte sonucu elde etmek için ne yapılması gerekiyorsa bunu yapacağız. Fakat o sebeplere başvurmak, sebepleri icra etmek sonucu her zaman için garanti etmeyeceğinden dolayı araya duayı ve Allah'ın iradesini de onun rızasını da dahil ederek sonucun gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Biraz tevekkülü çağrıştırıyor, doğru mu?
2: Mutlaka, yani tevekkül çok yerinde. Fakat bu suistimal edildiyse bu suistimali bertaraf edebiliriz. Fakat tevekkül kavramını aslını ve özünü hırpalayarak bu olmaz. Birincisi bunu söylemekte fayda var. Yani kavram suistimale uğradıysa suistimale uğranılan alanları dikkate alınır. Kavramın özü sabit kalmak şartıyla diyebilirim.
1: Evet. 17. yüzyıldan itibaren fizik başka bir fizik, Newton fiziği, Kepler fiziği karşımıza çıktı. Pierre, Simon Laplace gibi Fransız düşünürler çıktılar ve evrenin deterministik bir yapısı olduğunu söylediler. Yani nedenselliği katı nedensellik boyutuna taşıdılar. O dönemde vesilecilik düşüncesini savunmak kozmolojik argümanlarla zaten mümkün değildi, ancak inanç argümanlarıyla dillendirilebiliyordu. Ancak 20. yüzyılın başından itibaren kuantum fiziğiyle beraber vesilecilik yeniden gündeme geldi. Kuantum fiziğiyle vesilecilik arasında ilişki kurabilir miyiz?
2: Anakronizme düşme tehlikesini bir kenara alacak olursak şöyle söyleyebiliriz. Bu Heisenberg'in belirsizlik ilkesi var. Sebepler, fiziki sebepler her zaman sonucu doğuramamaktadır ve burada bizim kestiremediğimiz belirsizlik ilkesi denklemin içinde mutlaka bulundurulmak durumundadır. Bu vesilecilik de biraz bizde anlam kaymasına yol açmış olabilir. Yani bunu kesintililik aslında bu. Yani sekteye alınabilir. Sebepler sonuçları zorunlu olarak doğurmayabilir ihtimalini dikkate almak demektir diyebilirim. Tabii ki de modern dönemde şu an tekrar belki de yine şaşırarak Tanrı'yı merkeze almak durumunda kalabiliriz.
1: Evet, şimdi bugün birçok insan doğa yasalarını mutlak ve bağımsız görüyor. Yani bilimin elde ettiği epistemik otorite gücü sayesinde. Kelamcılarsa bugün yeni yorumlar var muhakkak, ama yasaların arkasında sürekli ilahi fiilin bulunduğunu savunmaya devam ediyorlar. Özellikle kuantum fiziğindeki bazı öngörülemeyen, kestirilemeyen belirsiz agentlar ile ilgili yorumlar, bu teolojik yorumlara da zemin hazırlıyor doğrusu. Sizce çağdaş insanın tabiat anlayışı aslında modern bir metafizik üretmiş olabilir mi? Burada şunu da sormak istiyorum. Bir taraftan Tanrı'yı dışlayan bir bilim anlayışı ortaya konurken, bir taraftan da bu bilimci anlayışın bir metafizik de ortaya koyduğunu söylüyoruz. Yani metafizik alanla da ilgili konuştuğunu görüyoruz. Bu bağlamda düşünceleriniz nedir?
2: Modern dönemde her şeyi deney ve gözleme indirgemek yaygın bir kanı olarak önümüze çıkıyor.
1: Evet.
2: Yani deney ve gözlemin olmadığı, konusu olmadığı bir konuda kesin yargıda bulunmanın önüne bir ket vuruluyor. Fakat her şey, yani bilgimin sınırları deney ve gözlemin içindedir demek hiçbir laboratuvarın sonucu değildir sevgili hocam. Dolayısıyla bu da bir akli çıkarımdır. Deney ve gözlemi sadece merkeze almak ve onun dışında söz söyleyenlerin ihtimalli konuştuğunu iddia etmek de bir tavırdır.
1: Yani deneysel bilginin hakikati temsil etmek anlamında mutlak bir gücü yok diyorsun. Doğru mu anladım?
2: Aynen öyle.
1: Evet.
2: Bunu aşmakta fayda var. Şimdi
1: bu şununla mı ilgili, çok özür dilerim. Deneysel araştırmaların sonucunda bir takım bulgular elde ediliyor. Bu bulgular daha sonra bahsettiğiniz akli muhakeme sonucunda bir teoriye, öncesinde hipoteze dönüştürülüyor. Daha sonra belki test edile edile teoriye dönüştürülüyor.

0: sürecek. Ama sonuç itibariyle güçlendirilmiş, takviye edilmiş, sınanmış bilgiler, elekten geçirilmiş bilgiler neticesinde bir teoriye ulaşsa da ve bu teori tıpkı Newton fiziğinde söz konusu olduğu gibi asırlar boyu cari ve hakim kalsa da bir süre sonra varlığın bilinmeyen yeni bir boyutunun keşfedilmesiyle beraber biz o teoriyi yeniden revize etmek, belki askıya almak, belki tümüyle ilga etmek ya da yerine yenisini koyacak yeni bir teorinin altyapı çalışmalarına başlamak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla deneysel bilgi de bu anlamda bize kesinlikle olan budur diyebileceğimiz bir epistemik zemin sunmuyor.
1: Mutlaka şimdi bazı ilaçlar bazı hastaları iyileştirebildiği gibi bazı hastaları iyileştiremiyor. Bir de şuna dikkat çekmek isterim. Biraz klasik olacak ama gayret bizden, zafer Allah'tan cümlesinde sanki zaferi Allah veriyor ve gayreti biz yapıyormuşuz. İkili bir ortaklık hissi ve iması uyandırıyor. Halbuki gayrette bulunurken kudreti veren de Allah'tır. Fakat bizim burada hani insanın da yapıp ettiklerini sıfıra indirmemek adına, anlamsızlaştırmamak adına ona da bir Allah'ın sınırları dahilinde bir güç atfedilir diyebilirim. Vesilecilik de bu anlamda önemlidir.
0: Vesilecilik ya da zorunlu nedensizlik bağlamında düşündüğümüzde işte duadan bahsettin. Belki kelamcılar bu konu üzerinde daha çok mucize kavramı etrafında da tartışmalar yürüttüler ya da mucizeyi temellendirmek için bu konuları konuştular. Ama bugün özellikle sosyal kelam bağlamında düşündüğümüzde insan merkezli konuşmamız gerekiyor. Yani teosantrizmi biraz kenara bırakıp insan merkezi üzerinden varlığı, fiziği, metafiziği anlamlandıracak bir çerçeve sunmamız gerekiyor. Burada da karşımıza çıkan en önemli kavramlardan bir tanesi bu tartışmaların içerisinde. Yani nedensellik, determinizm, indeterminizm, vesilecilik, özgür irade meselesi ya da klasik kelamdaki adıyla ihtiyar. Yani hür seçim. Kelamcılar insanda bir özgür iradenin var olduğunu kabul ediyorlar mı?
1: Burada kelamcılar çok çeşitlidir ve bu cevapların hepsi de aslında yine niçin Müslümanım demene bir yanıttır. Aynı şekilde niçin Müslüman kalmak durumundayım. Bütün teoriler, kelamcıların ürettiği teoriler bu amaca matuftur ve bu amaca hizmet ederler. İnsanda özgür bir iradenin olduğunu kelamcılar sorumluluk çerçevesinde dikkate alırlar ve sorumluluğu zedeleyecek hiçbir teori gün yüzüne çıkarılmamıştır diyebiliriz. Bütün cebri fırkalar da dahil olmak üzere açıktan insan sorumlu değildir diyememiştir. Cehm bin Safvan da buna dahildir. Bizim klasik cebri öncümüz. Dolayısıyla mutlaka sorumludur. Çünkü sorumluluğu zedelersek dinin gönderiliş gayesi, peygamberin varlığı, emir ve nehiler suya düşecektir. O yüzden sorumluluk var.
0: Bütünüyle otonom diyorsun yani. Bütünüyle otonom, bir özgürlük yok.
1: Bunu kelamcılar arasında tartışmalıdır. Mutezile söylemek gerekirse Allah'ın verdiği kudretle insan özgürdür ve bağımsızdır. Kahir ekseriyet sorumluluk vardır ve bu sorumluluk yine Allah'ın verdiği irade ve kudretle ilgilidir. Seçmeyi istememek insan için mümkün değildir. Dolayısıyla ya cennet tuşuna ya da cehennem tuşuna basmak durumundayız diyebilirim.
0: Yani biz seçsek de neyi seçeceğimiz seçenekler sonuç itibariyle bütün varlığı, somut soyut boyutuyla bütün varlığı yaratan Allah tarafından önümüze konuluyor. Dolayısıyla yine şuraya varıyoruz. Kelamcıların varabildiği yerde herhalde en fazla burası. Bir cüz'i irademiz var en fazla. Doğru mu? Yani cüz'i derken çok sınırlı bir iradeden bahsediyorum. Sınırlı bir seçim özgürlüğü.
1: Aslında sınırlıktan ziyade yani yaratıcı olmayan bir irade kesinlikle var. Sadece evet. Yoktan var edemiyor. Deneyimlemesi mümkün olmayan bir irade mutlak surette var.
0: Yapmayı istediği her şeyi yapamayan bir irade zaten sınırlı bir iradedir. İnsan iradesi de ancak böyle açıklanabilir herhalde.
1: Aynen. Yani insan bu anlamda özgürdür, bu anlamda hürdür ve buradaki yanlış anlaşılma şudur, Allah'a inanmak özgürlüğü kısıtlar anlayışı yanlıştır ve eksiktir. Yani Allah'a inanmak, dine bağlanmak özgürlüğün aslında ta kendisidir. Başka insanların hegemonyasından kurtulmak için, onların boyunduruğundan kurtulmak için aslında Allah'a bağlanmakta fayda var.
0: Evet, o zaman şu sloganla bitirelim. Gerçek özgürlük Allah'a kulluktadır diyoruz.
1: Evet.
0: Peki, süremiz doldu. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok hızlı geçti o zaman.
0: Evet, yani konu çok detaylı bir konu elbette. Bu kadar kısa bir sürede konuşabileceğimiz bir konu değil. Ama çerçeve bilgileri en

0: azından sunmuş olduk. Katılımından dolayı çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için.
0: Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımıza 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Mustafa Bilal Öztürk konuk oldu. Kendisiyle nedensellik, vesilecilik ve modern kozmoloji bağlamında kısa bir söyleşi sunduk sizlere. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Program süresi boyunca bizlerle beraber olan tüm dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Programda sesimizin sizlere sağlıklı bir şekilde ulaşmasında Haldun Göktaş bizlere yardımcı oldu, sağ olsunlar. Teknik yapımda Ramazan Özbay bizlerle birlikteydi. Haftaya yeni bir programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşça bakın zatınıza.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geliştirmektedir.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Psikoloğun bir edebiyat eserini incelemesiyle edebiyat eleştirmeninin incelemesi arasında bir ele alış farkı vardır. Pek sağlam bir edebiyat değeri taşımayan bazı eserler çoğu kere psikolog için büyük bir ilgi konusu olurlar. Söz gelimi psikolojik roman denilen şey psikolog için edebiyat severlerin sandığı kadar önemli bir konu değildir. Psikolog için en verimli olan romanlar, yazarın yarattığı karakterler hakkında önceden psikolojik bir yorumlama vermediği ve bundan ötürü hem çözümlemeye hem de açıklamaya yer bırakan, hatta bir karakterleri dile getirme biçimi dolayısıyla bir çözümleme ve açıklama yapılmasını ister gibi bir anlam taşıyan romanlardır. Bu çeşit romanların en iyi örnekleri arasında Benoit'nin eserlerini, Rider Haggard üslubuna uygun düşen İngiliz romanlarını sayabiliriz. Bu sonuncular arasına Conan Doyle'un örneklerini verdiği büyük tiraj sağlayan polis romanlarını da katabiliriz. Amerikan romanlarının en başarılısı olarak gördüğüm Melville'in Moby Dick'i de bunlar arasında yer alır. Psikologları en fazla ilgilendiren şey, dış görünüş bakımından, psikolojik açıklamalardan büsbütün yoksun gibi görünen heyecan verici bir roman ya da bir hikayedir. Böyle bir hikaye, zımnen kabul edilmiş bir takım psikolojik sanılar üzerine kurulmuştur ve bu sanılar, yazar onları fark etmemiş olduğu ölçüde, kendilerini saf ve yabancı ögelerden kurtulmuş biçimde eleştirici kavrayışa sunarlar. Oysa psikolojik romanda yazar ele aldığı muhtevayı kaba bir rastlantı düzeyinden psikolojik açıklama ve aydınlatma düzeyine yükseltebilmek için kendi çabasıyla şekillendirmek istemiştir. Yazarın seçtiği bu yol eserin gerçek psikolojik anlamını çoğu kere bulandırır ya da gözden saklar. Ortalama okurun psikoloji bulmak için başvurduğu romanlar genel olarak bu çeşit romanlardır. Öte yandan psikolojinin karşısına meydan okurcasına çıkan romanlarsa öteki çeşitten romanlardır. Çünkü ancak psikolog bu çeşit romanlara daha derin bir anlam kazandırabilir. Ele aldığım psikolojik gerçek yalnızca roman çeşidine özgü değildir. Bu gerçeği şairlerin eserlerinde de görüyoruz. Aklımda kalan bu satırlar, psikanaliz açısından edebiyat adlı kitapta yer alan Carl Gustav Jung'un Psikoloji ve Edebiyat adlı makalesinden, Selahattin Hilav'ın çevirisiyle Dost Kitabevi Yayınları'ndan.
0: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Garaj Oto Ekspertiz. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
6: Reklamlar.

0: Hayatın içinde sanat.
1: İyi haftalar sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 1'de her pazartesi olduğu gibi Hayatın İçinde Sanat'la yeniden birlikteyiz. Hazırlayıp sunan ben Erkan Doğanay.
2: Ben Mahir Güven.
1: Efendim biz her hafta bitişinde de söylüyoruz, bunun başlangıcında da söylüyorum. Haftanız nasıl olursa olsun mutlaka içinde sanat da bulunsun. Evet. Çünkü sanat aslında bizim hayatımızda bize eşlik eden, estetik duygularımızı zenginleştiren, dünyaya bakışımızı değiştiren, geliştiren, bilgi dünyamıza yeni tomurcuklar ekleyen bir losyon, bir trafik ışığı, hayatımızı düzenleyen bir şey, bir gıda, besin, her şeyi diyebileceğimiz bir durum değil mi sanat?
2: Evet, yani sanat olmadan hiçbir şey yapamazsın. Yani hayattaki en basit yaptığın şeylerin içerisinde bile onu mutlaka
1: bazı şeyler eksik kalır.
2: Evet.
1: Değil mi?
2: Çok katı kalır. İnsanın kendine özgü bir şey yapması için de bir yoldur aslında.
1: Doğru.
2: Çünkü aynılaşmama durumudur ama toplumsal düşünme, ince düşünme gibi bir şeyi de kapı da açar sanat bize.
1: Ya şimdi Mahir şöyle, bugün aslında konuşacağımız sanatçı Gottfried Helnwein isimli Avusturya, Viyana doğumlu. Fakat dünya sanatına adını yazdırmış önemli isimlerden birisi.
2: Çok önemli.
1: Ve hala yaşayan değerlerden birisi kendisi.
2: 1948'de doğmuş değil mi?
1: 1948'de Viyana'da doğmuş. Ama şöyle bir şey, ben geçen sene mesela Beyoğlu'nda bir mekanda bir Gazze Bienali vardı. O sergiyi gezdiğimde aslında bugün her ne kadar o bölge bu soykırıma maruz kalsa da, İsrail soykırımına maruz kalsa da ve insanlar evinden yurdundan edilmiş olsa da bir sanatla bütün dünyaya derdini anlatma, ihtiyaçlarını duyurma, sıkıntısını duyurma, yaşadığı felaketleri destanlaştırma gibi bir şeyi var, durumu var. Bu açıdan da bakınca aslında sanat önemli. Şimdi Helnwein de bize bu İkinci Dünya Savaşı'nın yaratmış olduğu travmayı, yıkımları, o dönemki şiddeti anlatıyor resimlerinde. Biraz dinleyicilerimiz için belki sarsıcı gelebilir ama özellikle Helnwein'in bu Nazi dönemi Almanya'sının bütün dünyada yaratmış olduğu bu travmaya dikkat çekiyor. Fakat benim dikkat ettiğim bu Helnwein'de bu hiçbir

0: zaman bir daha yakın tarihe kadar ben hep sana söylerim biliyorsun. Evet. Bu savaşın şöyle bir şeyi var, özellikle Filistin'le, Gazze ile başlayan, bugün İran'la devam eden sürecin bir aynası var aslında bize tuttuğu, fark ettiğimiz ya da etmediğimiz. Bu ayna bize bugüne kadar bir mağdur edebiyatı üzerine inşa ettikleri bu İsrail Yahudi lobisinin inşa ettiği mağduriyetin aslında çok da geçerli olmadığını ve bugün kendilerinin daha büyük boyutta mağduriyetler yarattığını, daha büyük cellatlık yaptığını gösteriyor. Bu, o aynaya baktığımızda artık o büyü bozuldu. Tabii. İkincisi, Avrupa'nın genel olarak bu tip durumlarda, işte Orta Doğu meselesi olduğunda ne kadar ikiyüzlü davrandığını gördük. Tabii. Ve gitgide yalnızlaştılar. Amerika'nın o herkesin yere göğe sığdıramadığı süper güç, süper büyük devlet şeyi İran karşısında tek bir ülkenin ve yıllardır ambargo uygulanan bir ülkenin çok kısa sürede tartışılır hale geldiğini gösterdi. Bir yanıyla yine bunu söylemek çok doğru olacak. Orta Doğu'daki bazı ülkelerin İsrail ile Amerika ile işbirliğinde bölgeyi tamamen tehdit eden durumları o aynanın bize gösterdiği gerçekliklerden yine birisi oldu.
1: Ya düşünsene 20 ve 21. yüzyıldan bahsediyoruz ve şu söylediğin şey başından bugüne kadar Helin Bey'in yaptığı resimlerde canlı bir şekilde duruyor.
0: Değil mi?
1: Yani işte Amerika'daki o ufak çocuklar zaten çocuklar mağdur en başta biliyorsun.
0: Tabii.
1: Onunla başlayan bir hikaye, bir kapatma hikayesi bence, üstünü kapatma hikayesi, ama dediğin gibi İsrail'in daha önce kendisini mağdur göstererek bir haklı bir yeni bir savaşa
0: sahip. Bir şey inşa etti yani, bir mağduriyet inşa etti. Ama çok doğru bir şeye geldi. Helmi mesela çocukları çok kullanır. Ve o çocukların üzerine yapılan politikalar, tıp araştırmaları, bilimsel araştırmalar ve bu özellikle savaş dönemlerinde çocukların yaşadığı yıkımlar, ölümler, travmalar, bunların hepsine çok odaklanır.
1: O meşhur resmi vardır ya, böyle masaya yatırılmış çocuk ve etrafında Nazi askerleri değil mi? O bugün şu anda gerçek yani.
0: Tabii.
1: Aynı şekilde
0: O resim
1: yaşıyor.
0: Gerçek. Evet. Mesela şey yapıyor bazı çalışmalarında, hatırlarsın hemen bir kopya vereyim sana. Mickey Mouse'lar yapıyor ama etrafta yıkım, savaşlar falan. Oysa bu bir Amerikan kapitalizminin bize gönderdiği o kültürel hegemonyanın beraberinde neleri getirdiğini, içinde neler, bir Truva atı gibi.
1: Tabii.
0: Aslında o Mickey Mouse'un içinde neler getirdiğini.
1: Canavar gibi bakar. Hani herkesin, o çocukların güldüğü. Bir de Mickey Mouse'u kullanması da tabii enteresan.
0: Gibi böyle şeyler değil mi?
1: Müthiş bir bağlam vardır. Bir de böyle karanlık bir alandan dışarıya bakan bir kız çocuğu vardır. Hani çok benzeri bir şey Gerhard Richter'in hani arkadan Betty resmi vardır ya. Bu da böyle dışarıya ve tuvalin dışarısına bakıyor. Bir tarafı karanlık ve orada mağdur bir, belli ki o çocuğun endişesi, korkusu. Evet. Yani aslında hakikaten çağı çok iyi anlatan,
0: kesinlikle
1: çok iyi bir fotoğrafçı.
0: Evet.
1: Aynı zamanda çok müthiş bir hiperrealist. Türkiye'de de biliyorsun sergilendi birkaç işi, öyle biliyorum.
0: Yani Helmi Bey'in aslında sıradan sanatın yanı sıra farklı bir şeyleri gösteren eserleriyle geçtiğimiz yüzyılın en etkili isimlerinden biriydi. Ne yapıyor burada? Aslında bu göstermiş olduğu, yapmış olduğu sanatsal üretimleriyle ırk ayrımını, soykırımı sanatıyla yansıtmaya çalışıyor. Özellikle bu İkinci Dünya Savaşı dönemine denk gelen doğumu 1948 ve hemen akabinde Viyana'da akademik eğitimini tamamlaması ve o dönem aslında şöyle bir şey söylüyor. Ben yıllar önce onun hakkında bir yazı yazdığımda diyor ki modern tıp aslında savaşlarda öldürdüğünden daha fazla insan öldürüyor deneylerinde ya da o ilaç kullanımında. Modern tıbbı biz görmüyoruz ve kurtarıcı olarak bazen onu tolere ediyoruz. Kabul ediyoruz, onaylıyoruz. Çünkü rahatsızlandığımızda hastaneye gidiyoruz. Oysa şunu bilmiyoruz. Modern tıp bizim üzerimizde aslında bir deney yapıyor. Ya ve çok doğru biliyor musun? Yani bunun ilk kaynaklarını düşünürsen bu modern

0: Trump'ın gelişme dönemlerini, Hemingway'in ve kendi portrelerini yapmış olduğu portrelerde işte bandajlar, kesik yüzler kullanması da bu modern tıbbın yaratmış olduğu o kendi deney sonrası işte sakat kalmış ya da işte bir yaratığa dönüşmüş insanların durumunu anlatan resimler.
1: Kendisiyle de ilgili şeyler yapıyor.
0: Çok yapıyor. Mesela, tabii kendisini de kullanıyor.
1: Kan kullanır falan. Evet. İyice gerçekçi.
0: Hatta 1900 yanılmıyorsam 60'lı yıllarda Viyana'da bir performans yapıyor. İşte çeşitli yerlerine iğneler batırıyor. Yüzüne, işte vücuduna falan. Evet. Sokakta bir performans yapıyor. Ve bu performansından dolayı tutuklanıyor. Hatta hemen devamında yine bu performans sonrası yine Viyana'da bir sergi yapıyor bu şiddet içeren resimleriyle. Ve giren insanların şikayetinden dolayı galeri kapatılıyor polis zoruyla. Ve sergi toplanıyor. Resimlere de hatta uzunca bir süre el konuyor.
1: Aslında
0: çünkü
1: bir tür protesto değil mi?
0: Tabii protesto.
1: Çünkü dedin, yani çünküsü şey, bu protestoyu görmek istemiyor. İşte o iki yüzü
0: aslında gerçekle yüzleştiriyor bizi. Bir yanıyla. Evet. Ve Hemingway'in aslında resimlerindeki bu dehşeti, bu korkunç görüntüleri anlatma şeyi, çünkü anti-estetik kendi tavrı zaten. Bir estetik bir dünya, güzel bir dünya hayal ederken bir sanatçı tavrıyla bize aslında bu dünyanın öyle olmadığını, arkasında çok daha yıkımın, felaketin olduğunu, ki ideal olanın da o estetik dünya olduğunu anlatıyor.
1: Yani bunu çok zekice yapıyor çünkü resimleri fotoğraf algısı yaratıyor. Çünkü fotoğraf makinesiyle
0: çekilmiş.
1: Yani şimdi bir yerde bu çekilmiş gibi bir şey, o kadar gerçekçi oluyor ki o zaman. Bu fotoğraf nerede çekildi diyorsun. Onu da böyle kullanmış olması çok önemli. Çok zekice geliyor ve nedir? İşte masumiyet, yaralı çocuklar, o savaşın yarattığı şey ve bu işte tacize uğramış ve manipülasyona maruz kalmış, yaralanmış yüzler, vücutlar. Bunu hani mutlu gibi gözüken, bazı şeyleri görmezden gelen insanların önüne, işte bak, sanatın böyle bir topluma söyleyeceği bir şey var ve bunları fark et dercesine bir protesto sanatı yapıyor.
0: Evet, yani Hemingway'in aslında böyle bir toplumsal psikolojinin analizini yapan işlerle ortaya çıkıyor. Ki bu onun 1965'te başlayan sanat serüveni bugüne kadar devam ediyor, ama bu arada çok önemli işlere de imza atıyor. 1970'te Büyük Akademi Ödülünü alıyor Hemingway. Bu arada Scorpions, ondan sonra U2 gibi, Mick Jagger gibi bu rock müzik dünyasının önemli isimleriyle çok yakın dostluklar
1: kuruyor. Tabii galiba plak kapağı
0: Plak kapakları. Rammstein'ın mesela ilk albümünün bütün kapağını bu tasarlıyor. Ve aynı zamanda Andy Warhol bunun için pozlar veriyor. Hemingway için pozlar veriyor ve o çekmiş olduğu fotoğraflarla, fotoğraflar üzerinde oynayarak çeşitli imajları yeniden üretiyor. 1983 yılında Münih'te bir Stadt müzesinde açmış olduğu sergi 100 binin üzerinde insan sıraya girip ve o sergiyi izliyor.
1: Şimdi Hemingway deyince hemen aklımıza mesela Bacon, Francis Bacon geliyor. Francisco İspanyol Bacon şey var, Goya var.
0: Goya var.
1: Ondan sonra işte hep böyle bakıyorsun, rahatsız edici resimler yapan kişilerle bir aynı şeye koyuyorsun. Çünkü neden? Onlar hayatın görmezden geldiğimiz taraflarını dile getiren, protesto eden ressamlar. Başka kimler vardır diye bakıyorum. Yani öyle bir gruba giriyor. Bir kere bu da çok önemli. Çünkü
0: Tabii Goya mesela çok iyi şey yaptın, tarif ettin.
1: O dönemin bu dönemin
0: aslında
1: Goya'sı oluyor.
0: Hemingway'in, Hemingway'in de bu dönemin Goya'sı.
1: Ve devasa tuvaller yapıyor bir de.
0: Tabii çok büyük, çok büyük.
1: Resimler de o foto gerçekçi ama o kadar da büyükler ki o abidileştiriyor şeyi. Oradaki anlatmak istediği şeyi. Böylelikle tuval de satılabilir ve o kapitale sunulmuş bir şeyler olarak değil, toplumun içerisinde olmasını istediği için.
0: Bir realite, bir gösterge aslında. Ona dikkat çekmeye çalışıyor ve yakın tarihte sanırım Viyana'da büyük bir sergisi vardı. Hatta sığmayan, işte bazı senin bahsettiğin o dev ebatlı tuvaller dışarıya asılmak zorunda kalmıştı. Evet. Ben o sergiye gidemedim. Çok istememe rağmen gidememiştim ama bu kadar etkili işler yapıyor. Aslında Helen Wayne'in mesela kendi çocuklarıyla, kendi çocuklarını model olarak kullanıyor. Evet. O çocuklarla ilgili o dejenere neslin saflığını yitirmiş çocuklar üzerindeki.
1: Evet, bunun için de bir dava falan da açılıyor.
0: Tabii dava da açılıyor. Kendi çocuklarını model olarak kullanıyor ama yani çocuklarıyla bunu ben bir röportajında okumuştum. Aslında çok kırılgan bir konu.
1: Tabii.
0: Fakat o kendi çocuklarına da dünyanın hiç de ideal bir yer olmadığını, bu yıkımların, savaşların devam ettiği müddetçe, çocuk ölümlerinin olduğu müddetçe buna kendisinin bir sanatçı olarak duyarsız kalamayacağını ve çocuklarının da ona saygı duyması gerektiğini, ona yardımcı olması gerektiğini çocuklarıyla konuşarak, şimdi çocuklarının da böyle bir aktivist olduğunu falan söylüyor.
1: Tabii yani hani o şey vardır ya, 18 yaşına kadar işte çocuk kendi tercihini yapamaz gibi, ama tabii Elin Bey öyle bir şey yapıyor ki hepimize, topluma. Zaten şey diyor, benim için sanat silah ya da yüzleşme aracıdır diyor.
0: Yani çok doğru.
1: Çok önemli bir noktada yani adamın kafası. Dolayısıyla bugün baktığımız zaman işte Gazze'de yaşadıklarımız, İran'da yaşadıklarımız ve maalesef buradan dönemiyor dünya. Ve her seferinde sanatçılar bu işi dile getirecekler ve hep böyle gidecek mi bilmiyorum, inşallah diyelim.
0: Ya maalesef yani bu hep söylenen klişe bir söze dönüştü gibi, yani kimse bunu çok dikkate almıyor sanırım ama hakikaten bu tip savaşlarda çocuklar ve kadınlar ödüyor bedeli.
1: Evet, evet.
0: Değil mi? Yani bunu göz ardı edemeyiz. Bu cümle sembolik bir cümle maalesef, değil maalesef. Ya da bir slogan bir cümlesi değil.
1: Ve bu hep...
0: Hakikaten çocuklar ve en büyük mağdurları çocuklar ve kadınlar oluyor.
1: Evet, maalesef.
0: Değil mi? Yani bu böyle şimdi düşün yani mesela ben bazen o şeye bakıyorum. Gazze'den bu çocuk fotoğraflarına falan. Ya inanılmaz fotoğraflar geliyor. Evet. İnanılmaz fotoğraflar.
1: Sen
0: yani
1: onlarla bir millet
0: varlığını içinde... sorgulayacağı fotoğraflar geliyor. Yani.
1: Fotoğraf sergisi de açmışsın sen.
0: Evet, yaptım. Çok güzeldi. Ama yani yetmiyor yani. Tabii, yine onlara bir çare olmuyor. Tabii. Bir anlam ifade etmiyor. Evet. Yani bugün Helen Wayne'i o yüzden ben her zaman çok takdir etmişimdir. Evet. Gerek sanatıyla, gerek duruşuyla, tavrıyla. Evet. 60 yıllık bir sanat hayatında ısrarla bu konuyu, bu çocukların mağdur edildiğini, yani şu Amerika'daki şu Epstein meselesinde gördük çocukların hangi amaçla neden kullanıldığını, nasıl mağdur edildiğini, sadece savaşlar değil, bu tip sapıkların da aslında o çocukları mağdur ettiğini görüyoruz. Ve Helen Bey'in bu ısrarı o kadar haklı ki 60 yıldır bu konuya dikkat çektiği resimleri bugün o kadar geçerli, o kadar anlam kazanıyor ki ve çoğunun alıp evine, müzesine asabileceği resimler değil mi
1: bunlar? Değil tabii, çünkü değil, o satılık diye yapmıyor tabii. Evet. Gerçekten bir abide hepsi, o büyüklükte ama işte bir tokat gibi çarpıyor.
0: Kesinlikle.
1: O yüzyılın hastalığı.
0: Evet. Evet sevgili Mahir, tekrar bir programımızın sonuna geldik. Maalesef biz de yavaş yavaş toparlamak zorundayız. Bugün Gottfried Helen Wayne'i konuştuk. Onun yapmış olduğu çocuk portrelerine, o portrelerin özellikle bu çocuklar üzerindeki travmayı, psikolojiyi anlatmaya çalıştığını, ideal olana bizi kavuşturması dileğiyle diyelim. Efendim teknik yönetmenimiz Selver Cesur Gençler'di. Yapımcımız Ayda Çınar. Hazırlayıp sunan ben Erkan Doğanay.
1: Ben Mahir Güven.
0: Efendim bir Bach'la, Johann Sebastian Bach'la veda edelim. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.

Ekonomi gündemi, sektörel gelişmeler, uzman konuklarla ekonomi yorumda değerlendiriliyor. Feryal Ardal'ın hazırlayıp sunduğu Ekonomi Yorum her çarşamba 15 haberlerinin ardından TRT Radyo 1'de.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün hayatımızın her anına sızan, bizi sürekli daha fazlasına davet eden bir alanı, alışveriş ve ekonomi dünyasını nezaket süzgecinden geçireceğiz. İhtiyaca göre almak ve itidal başlığı altında eşya ile kurduğumuz münasebetin aslında bir bütçe meselesi olmadığını, bir ruh disiplini ve zarafet göstergesi olduğunu konuşacağız. Nezaket sadece insana karşı gösterdiğimiz tavır değil elbette. Hayata ve

0: kaynaklara karşı da ölçülü olmak olduğunu defalarca buradan söyledik. Sevgili dinleyiciler, modern dünya bizi tükettiğin kadar varsın yanılgısına sürüklerken, zarafet bize ihtiyacın kadar al, varlığınla yetin der. Bir şeyi sırf indirimde olduğu için ya da sadece başkalarında gördüğümüz için sepete eklemek aslında kendi iç dünyamızdaki bir boşluğu eşyayla doldurma çabasıdır. İncelik sahibi bir ruh bilir ki asıl zenginlik eşyaya hükmetmek değil, eşyanın esiri olmamaktır. Sosyolog Bauman bir eserinde modern insanın artık bir tüketici olarak tanımlandığını ve mutluluğun yeni bir nesne satın almakla eşdeğer görüldüğünü anlatır. Bauman'a göre bu durum insanı bitmek bilmeyen bir tatminsizliğe iter. Nezaket, Bauman'ın işaret ettiği bu tüketim sarmalına karşı bir duruş sergileyebilmektir. İhtiyacımız olmayanı almamak sadece cebimizi değil, dünyayı ve gelecek nesillerin hakkını da korumaktır. İtidal, Bauman'ın akışkan dünyasında kıyıya vurmamızı sağlayan en sağlam çıpadır. Kıymetli Kemal Sayar yavaşla derken aslında bizi arzularımızı terbiye etmeye davet eder. Kemal Sayar'a göre hırsla yapılan her alışveriş ruhun derinliğinden bir şeyler alıp götürür. Nezaket, Kemal Sayar'ın vurguladığı o kanaat halini kuşanabilmektir. Bir mağazada veya dijital bir vitrinde gezinirken kendimize buna gerçekten ihtiyacım var mı diye sormak modern zamanların belki de en büyük irade sınavlarından biridir. Zarafet, vitrinlerin parıltısına değil kendi iç sesimizin berraklığına kulak vermektir. Fazlalık olan her eşya aslında ruhun üzerine binmiş sessiz bir yüktür. Medeniyet tasavvuruyla bizlere rehberlik eden Saadettin Ökten hocamız geleneğimizdeki kanaat ve bereket bilincini hatırlatıyor bize. Ökten hocanın penceresinden bakınca itidal bir şehirli ahlakıdır. İhtiyacından fazlasını talep etmek o medeniyetin vakar sahibi insanına yakışmayan bir ölçüsüzlüktür. Zarafet, Ökten hocanın da işaret ettiği gibi o estetik mesafeyi eşya ile aramıza koyabilmektir. Bir eşyayı alırken sadece kendimizi değil o kaynağın oluşmasındaki emeği ve tabiattaki dengeyi düşünmek ne kadar da yüksek bir nezaket biçimidir, öyle değil mi sevgili dinleyenler? Gabor Mate, insanların alışveriş tutkusu altında genellikle duygusal bir yoksunluğun yattığını söyler. Mate'e göre bilinçsiz yapılan harcamalar kendini sakinleştirme çabasıdır. Kıymetli dinleyenler, nezaket kendi eksikliğimizi eşyalarla yamamayı reddetmektir. Mate'in işaret ettiği o içsel huzuru dışarıdan satın aldıklarımızla değil, içerideki itidalle inşa etmek ruhsal bir olgunluktur. Azla yetinebilen insan dünyanın en hür, en zarif insanlarındandır. Fransız düşünür Henri Bergson, hayatın yaratıcı bir tekamül olduğunu söylüyordu ya, Bergsoncu bir bakışla baktığımızda eşyaya boğulmak, o hayat akışını ağırlaştırmak ve durağanlaştırmaktır. Zarafet o akışta hafif ve sade kalabilmektir. Gereksiz her alışveriş, Bergson'un bahsettiği o hayat enerjisinin maddiyatın ağırlığı altında ezmektir. Kıymetli dinleyiciler, alışveriş listenizdeki en önemli madde itidal olsun. Yani sepete itidal ekleyelim. Unutmayalım ki en şık kıyafetler veya en son model cihazlar değil, bizim ölçülü duruşumuz ve kanaat sahibi tavrımız bizi gerçek anlamda seçkin kılar. Mevlana'nın o derin uyarısını harcama alışkanlıklarımıza bir mizan olsun diye hatırlayalım. Dünya malı bir denizdir. İnsanın gönlü ise bir gemi. Geminin içine su girerse o gemi batar. Su geminin altında kalırsa o gemiyi yüzdürür. Eşyayı kalbinize değil elinize alın ki zarafetinizle yüzebilesiniz. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, ihtiyacın gözetildiği, hırsın yerini itidalin aldığı huzurlu ve bereketli günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Washington Tahran hattında müzakere bilmecesi sürerken 2 ayın ardından İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze

0: Gazze saldırısı düzenledi. İsrail de başta Tahran olmak üzere İran'ın birçok kentini hedef aldı. İran ordusu İsrail'e yönelik saldırıların sona erdiğini duyurdu. İsrail Lübnan'a tekrar saldırırsa daha sert karşılık veririz açıklaması yaptı. İran, Lübnan'daki ateşkes ihlallerini gerekçe gösterdi. İsrail'e füze attı. Sahada gerilim tırmandı. İsrail yine Lübnan'ı bombaladı. 4 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Maliye Bakanı da Lübnan'a saldırıların artırılması çağrısında bulundu. Evlerin bombalanmasını istedi. ABD Başkanı Trump, İran ve İsrail ateş etmeyi derhal durdurmalıdır çağrısı yaptı. İran'dan masaya dönmesini ve anlaşma yapmasını istedi. Trump'ın Netanyahu için "kararları ben veriyorum, seçme şansı yok" dediği iddia edildi. İran ise İsrail saldırganlığından ABD'yi sorumlu tuttu. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde saldırılarını sürdürüyor. Bölgeden acılı ailelerin feryadı yükseliyor. Bir günde 9 Filistinli daha katledildi. İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait 130 dönümlük araziyi daha gasp etme kararı aldı. Hamas bu adıma tepki gösterdi. Küresel enerji piyasalarında dikkatler petrol stoklarına çevrildi. Verilere göre stoklar Mart ve Nisan aylarında 246 milyon varil düştü. Mevcut eğilimin sürmesi halinde Haziran sonuna kadar kritik seviyelerin görülebileceği belirtiliyor. Dünya enerji krizinin ötesinde yeni bir tehditle karşı karşıya. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin devam etmesi küresel gıda arzını ve tarımsal üretimi tehdit ediyor. Küresel gıda güvenliği için uyarı yapılırken Afrika'da yeni bir kıtlık dalgasıyla karşı karşıya kalabilir. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıdan önemli mesajlar çıktı. Jeopolitik risklerin tetiklediği enerji fiyatlarına karşı tedbirlerin kararlılıkla süreceği ifade edildi. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. 6 aylık enflasyonun belli olmasıyla birlikte Temmuz zamları netlik kazanacak. 5 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklileri için zam %12,4, SSK ve Bağkur emeklileri için ise %16,6 oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni bir anayasayı hazırlama gücüne sahip olduğunu belirtti. Anayasa tartışmaları kısır gündelik siyasi tartışmaları mevzu değildir dedi. Kurtulmuş, İstanbul'da parlamento ve anayasanın 150. yılı projesi kapsamında Bir Sultan, Bir Darbe, Bir Anayasa, Sultan Abdülaziz Han'ı anma programına katıldı. CHP'de grup toplantısı krizi büyüyor. Özgür Özel yarınki grup toplantısında kendisinin konuşacağını açıkladı. Mecliste basın toplantısı düzenleyen Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayı topla çağrısını yineledi. Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Teşkilatı'nı feshetti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın fesih kararlarını sosyal medya hesabından duyurdu. Parti tüzüğünün 34. maddesi uyarınca Konya İl Teşkilatı'nın feshedildiğini kaydetti. Semih Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü'nün atandığını açıkladı. Meteoroloji bugün 6 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Antalya, Denizli ve Konya'da kuvvetli yağış bekleniyor. Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. 2026 Dünya Kupası yeni kurallarla başlayacak. Taç ve kale vuruşlarında 5 saniye sınırı getirildi. Oyundan çıkan futbolcular 10 saniye içinde sahayı terk edecek. Irkçılığa karşı daha sert disiplin uygulanacak. Yeni düzenlemelerle oyunun temposunun artırılması hedefleniyor. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresindeki yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ağrı-Taşlıçay yolunun 42 ile 48. kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ağrı Doğu Bayazıt istikametinde sol platformdan trafik gidiş dönüş şeklinde devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarım

0: adresi Bosch Car Servis yol durumunu sundu.
1: Reklamlar.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova.
8: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot.
1: Reklamlar.

Mutlu günler değerli dinleyiciler. Radyoları başında bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimizi dostluğun ve kardeşliğin şehri Diyarbakır'dan sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Hayatın koşturmacasına, stresine, keyif ve huzur dolu bir mola vereceğiniz Genç Yaşam programıyla sizlerleyiz. Evinizde, iş yerinizde, hatta seyir halinde yoldaşlık edin bizlere. Canlı yayın heyecanını gelin hep birlikte yaşayalım. Bugün 8 Haziran 2026 günlerden pazartesi. Gençliğin sesiyle, umuduyla ve yarına olan inancıyla dolu Genç Yaşam programıyla yine huzurlarınızdayız. Bu yayında kendini keşfetmeye cesaret edenleri, fikirlerini paylaşmaktan korkmayanları, küçücük bir umutla koca dünyayı güzelleştirmek isteyenleri ağırlayacağız. Programımıza ve sonsuza dek sürecek radyo dostluğumuza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyor ve bugünkü yayın ekibimizi takdim ediyoruz. Genç Yaşam programını Soner Emre hazırladı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan, spikeriniz ben Bahar Uygur, gençlik heyecanıyla dolu bu programda bugün de aynı saatte bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyor ve iletişim adreslerimizi paylaşıyoruz. Genç Yaşam her an her yerde sizinle. Bizi sadece radyo frekanslarından değil, tek tıkla radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulaması üzerinden de dinlemeniz mümkün. Facebook ve Instagram'da arama kısmına TRT GAP Diyarbakır Radyosu, X'de Diyarbakır Radyo yazarak iletilerinizi bize gönderebilirsiniz. GAP Diyarbakır Radyosu @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Telefon numaralarımız Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223-1060 ve 223-1062. Müzikle devam edeceğiz. Grup Sefarat söyleyecek. Ben seni severim.

Genç Yaşam'da bugün. Sevgili dinleyenler, bakalım yapımcımız neler hazırlamış bugün Genç Yaşam'da. Genç Haber köşemizde muhabirimiz Sude Tuncer'in derlediği bülteni dinleyebilirsiniz. Hemen ardından LGS'de Doğru Strateji özel söyleşimizi dinleyebileceksiniz. İstanbul Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Görevlisi Bahar Ok ve Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği 2. Sınıf Öğrencisi Melek Köroğlu ile yapacağımız bu sohbeti iki bölüm halinde sizlerle paylaşacağız. Sözün sohbetin yanı sıra sizler için seçtiğimiz birbirinden seçkin müzik eserleri programa renk katacak. Şimdi onlardan birini dinliyoruz. Kara Kedi diyor Serdar Ortaç.

0: Haber. Muhabirimiz Sude Tuncel. Merhaba, hoş geldiniz. Genç Yaşam'a mutlu haftalar.
1: Merhaba Aydan Hanım, hoş buldum. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Umarım siz de iyisinizdir.
1: Çok teşekkürler, sağ olun. Gündemim yoğun ve sizleri bekliyorum.
0: Öyleyse sözü hemen size bırakalım.
1: Çok teşekkür ederim. Başlıyorum hemen. İlk haberim Fırat Üniversitesi'nden geliyor. Fırat Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi Programı ile Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı işbirliğinde düzenlenen yıl sonu sergisi akademisyenler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Üniversitenin rektör yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Yılmaz, Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nun üniversite içerisinde özel bir yere sahip olduğunu belirterek, okulun Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer almasının ve sanayi ile doğrudan işbirliği içerisinde eğitim faaliyetlerini yürütmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Ahmet Orhan ise burada sergilenen çalışmaların marka olma yolunda ilerleyen Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nun geldiği noktayı gösterdiğini belirterek, "Yüksekokulumuz bizler görevlerimizi tamamlayıp ayrıldıktan sonra da tematik alanlarda Türkiye'nin örnek ve marka meslek yüksekokullarından biri haline gelecektir," dedi. Sergide Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı ile Kimya Teknolojisi Programı öğrencilerinin hazırladığı çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Öğrencilerin yıl boyunca ortaya koyduğu projelerin yer aldığı etkinliğin

0: üniversite sanayi işbirliğinin somut çıktılarının biri olduğunu belirtildi. Sergi programı, serginin gezilmesi ve öğrencilerin projelerinin incelenmesinin ardından sona erdi. Sıradaki haberim Bingöl Üniversitesi'nden geliyor. Bingöl Üniversitesi, yeni nesil üniversite vizyon doğrultusunda hayata geçirdiği akademik, bilimsel ve kurumsal gelişim çalışmalarının karşılığını uluslararası sıralamalarda almaya devam ediyor. Dünyanın saygın yüksek öğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Center for World University Rankings tarafından açıklanan 2026 Dünya Üniversite Sıralama sonuçlarına göre Bingöl Üniversitesi değerlendirilen 21.291 üniversite arasında 1854. sırada yer aldı. Bu sonuçlar Bingöl Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri arasında ilk 2000'e girme başarısı gösterirken aynı zamanda dünya genelindeki üniversitelerin en iyi %8,8'lik diliminde yer alma başarısını da elde etti. Rektör Çelik, elde edilen başarının sürdürülebilir kılınması için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade ederek bu başarıda emeği bulunan tüm akademik ve idari personele teşekkür etti. Bingöl Üniversitesi, yeni nesil üniversite vizyon doğrultusunda eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma alanlarında yürüttüğü çalışmalarla küresel ölçekte görünürlüğünü ve akademik etkisini artırmaya devam ediyor. Sıradaki haberim Dicle Üniversitesi'nden geliyor. Dicle Üniversitesi, Dicle Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, çevre bilinci ve sürdürülebilir su kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Gelecek İçin Doğrusu Bu etkinliğine paydaş olarak katıldı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Hançepek Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte başta çocuklar ve gençler olmak üzere her yaştan katılımcı bir araya geldi. Etkinlik kapsamında düzenlenen uygulamalı atölyeler, su deneyleri, simülasyonlar ve etkileşimli öğrenme faaliyetleriyle çocuklara suyun önemi eğlenceli ve öğretici bir şekilde aktarıldı. Dicle Üniversitesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen çalışmalar, çocuklarda erken yaşta çevre ve su bilinci oluşturulmasına önemli katkı sundu. Son haberim Malatya'dan İnönü Üniversitesi'nden geliyor. İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nün 25. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Türkiye'nin ve dünyanın sayılı karaciğer nakli merkezleri arasında yer alan İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nün çeyrek asırlık başarı yolculuğunun ele alındığı programda bugüne kadar gerçekleştirilen 4.400'ün üzerindeki karaciğer nakli ve elde edilen bilimsel başarılar paylaşıldı. Program, karaciğer nakli alanındaki başarıya katkı sunan isimlere plaket takdim edilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. Benim bugünlük sizlere sunacağım haberler bu kadardı. Çok teşekkür ederim Bahar Hanım.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Muhabirimiz Sude Tuncel paylaştı. Müzikle devam edeceğiz. Pelin Yılmaz'ın sesine kulak verelim. Arap Saçı.

0: Gençlerle Hayata Dair. Gençlerle Hayata Dair isimli köşemizde birbirinden önemli konuları ele almaya devam ediyoruz. Bugün LGS'de doğru strateji özel söyleşisi gerçekleştireceğiz. LGS'ye artık sayılı günler kaldı. Bu bölümümüzde öğrenciler için son viraj, strateji, motivasyon ve sınav psikolojisi başlıklarının peşine düşeceğiz. Canlı yayın konuklarımız İstanbul Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Görevlisi Bahar Ok. Merhaba, hoş geldiniz Genç Yaşam'a.
1: Merhaba Bahar Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Umarım siz de iyisinizdir Sayın Ok.
1: Gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederiz. Ve Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Melek Köroğlu. Hoş geldiniz Sayın Köroğlu Genç Yaşam'a.
2: Teşekkür ederim, hoş buldum.
0: Çok teşekkürler. Sayın Ok, sizinle başlayalım. LGS'ye artık sayılı günler kaldı dedik. Bu son süreçte, son dönemeçte öğrenciler çalışma programlarını nasıl düzenlesinler? Yeni bir konu öğrenmeye mi, yoksa artık tekrar ve soru çözümüne mi ağırlık vermeliler?
1: Evet, gerçekten sayılı günler kaldı. Şunu biliyoruz ki LGS normalde 14 Haziran Pazar günü yapılacaktı. Fakat Dünya Kupası maçları ve milli takımımızın müsabakası nedeniyle 13 Haziran'a revize edildi. O yüzden cuma günü de zaten okullarda eğitim öğretim yapılmayacak. Gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için. Ve sizin de belirttiğiniz gibi çok kısa bir süre kaldı. Bu dönemde öğrencilerimizin zaman zaman yaptığı hatalardan biri yetiştiremedikleri konular olabiliyor ve paniğe kapılıp tamamen böyle canhıraş yeni konulara yönelebiliyorlar. Oysa son günler yeni bilgiler yükleme dönemi değil. Bu hiç faydalı olmuyor öğrenci için. Mevcut bilgileri sağlamlaştırma ve sınav performansını güçlendirme dönemi olarak değerlendirilmeli. Bu süreçte öğrencilerimize öncelikle tekrar yapmalarını önerebilirim. Özellikle daha önce öğrenmiş oldukları, ancak zamanla böyle kısmi olarak da olsa unutulabilen konuların kısa özetlerle gözden geçirilmesi bence oldukça faydalı olacaktır. Çünkü sınavda başarıyı belirleyen şey sadece bilgi sahibi olmak değil, o bilgiyi doğru zamanda hatırlayabilmek. Bunu hiç unutmamaları gerekiyor. Bunun yanında her gün düzenli olarak soru çözmeye devam etmeleri gerekiyor. Cuma gününe kadar. Ancak burada amaç saatlerce soru çözmek, böyle canhıraş kendilerini paralamak değil. Burada böyle daha nitelikli, daha bilinçli çalışmalar yapmak, tamamen tekrara dönük. Ve çözdüğü sorularda yaptığı hataları analiz etmek, bunun nedenlerini anlamak ve eksik olduğu noktaları kısaca böyle gözden geçirmek. Yani bu bağlamda son hafta içerisinde yapılan bir yanlışın fark edilmesi ya da analiz edilmesi, tekrar edilmesi, öğrenilmesi sınav günü yapılacak bir yanlışı önleyebilir Bahar Hanım. Yani şunu söyleyebiliriz, bu son günlerde temel strateji şu olmalı: yeni konular yüklemek yerine tekrar yapmak, eksikleri tamamlamak ve deneme analizlerine odaklanmak diyebiliriz.
0: Evet, tabii sınav yaklaştıkça birçok öğrencinin heyecan ve kaygı seviyesi yükseliyor Sayın Ok. Kaygının performansı olumsuz etkilediğini de biliyoruz. Bunun yaşanmaması için öğrencilerin yapabilecekleri bir şey var mı? Belki bir yöntem?
1: Evet, öncelikle şunu temelde belirtmek bence çok önemli. Kaygı tamamen olumsuz bir şey değil. Sizin de girişte söylediğiniz gibi.

0: belirli bir düzeyde kaygı öğrencinin dikkatini toplamasına, motive olmasına ve performansını arttırmasına da yardımcı olabiliyor. Bu yüzden kaygıyı doğru yönlendirirsek ya da dengeleyebilirsek diyeyim, olumlu da etkileyebilir bizleri. Burada sorun kaygının varlığı değil, kontrol edilip edilmemesiyle alakalı. LYS gibi önemli sınavlar yaklaştıkça da öğrencilerin heyecanlanması son derece normal ve doğal bir durum. Yani öğrencilerin, ebeveynlerin, eğitimcilerin, yani herkesi bir heyecan, tatlı bir heyecan sarıyor. Aslında kişinin yaptığı işe değer verdiğini gösteriyor bu. Hem öğrenci bazlı bakarsak, hem ebeveynler, hem de eğitimciler. Bu nedenle öncelikle kaygı duydukları için öğrencilerin kendilerini suçlu hissetmemeleri gerekiyor. Yani kaygının performansı olumsuz etkilememesi için de ne yapılabilir diye düşündüğümüzde öğrencilerin dikkatlerini sonuçtan sürece yönlendirmesi bence çok önemli. Yani bu uzun soluklu bir süreç değil. Öğrenciler her biri kendince farklı şekillerde hazırlıklar yaptı. Bu anlamda hani süreçte yaptıklarını göz önünde bulundurmaları çok çok kıymetli. Yani sınav günü kaç net yapacağını ya da hangi liseyi kazanacağını veya çevresinin ne düşüneceğini sürekli düşünüp kaygılarını arttırmak yerine bugün yapmam gerekenle tamamen içinde yer aldığı güne ya da şu an hangi konuya odaklanmalıyım sorularına yönelik daha böyle kendilerini motive etmeleri ve aynı zamanda da süreç içerisinde ellerinden geleni yaptıklarını kendilerine hatırlatmaları bence bu kaygının dengelenmesi için oldukça faydalı olacaktır diye düşünüyorum Baran.
1: Evet, Melek Köroğlu. Sizi önce bir tanımak isteriz. Felsefe grubu öğretmenliği bölümünü tercih etme hikayenizden böyle kısaca bahsetmenizi isteriz. Tabii bugün bir öğretmen adayı olarak eğitim süreçlerine ve sınavlara nasıl bakıyorsunuz? Bunun da cevabını verirseniz çok mutlu oluruz.
2: Tamamdır. Öncelikle bu programa Bahar Hocam sayesinde katıldığınız için çok yani öğrencilerin sınav deneyimlerime ilişkin böyle bir fikirlerimi iletebilmek gerçekten çok mutluyum. Bahar Hocam ayrıca teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunmak isterim. Ben Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği bölüm 2. sınıf öğrencisiyim. Bu bölümü tercih etmem aslında iki temel etken oldu. İlk olarak eğitim hayatım boyunca bana rehberlik eden, düşünmeyi öğreten ve bugün hala rol model olarak gördüğüm öğretmenlerim üzerinde bıraktığı olumlu etkiydi. Onların öğrencilerinin hayatlarına dokunabilmeleri ve kalıcı izler bırakabilmeleri öğretmenlik mesleğine yönelmemde önemli bir rol oynadı. Ben ileride öğrencilerime yalnızca bilgi aktaran değil, aynı zamanda onları destekleyen ve örnek olabilen bir öğretmen olmak istedim. İkinci olarak ise felsefe duyduğum ilgi bu tercihimde belirleyici oldu. Çünkü felsefe insanın kendisini ve çevresini, yaşamını sorgulamasına olanak tanıyan, eleştiren, yaratıcı ve çok yönlü düşünmeyi geliştiren bir alan. İnsanların farklı bakış açılarını anlamaya çalışmak, sorular sormak ve düşünce üretmek benim için her zaman ilgi çekici olmuştur. Bu nedenle hem felsefe olan ilgimi akademik olarak geliştirebileceğim hem de

0: sınav başarısı ibaret olmadığını düşünüyorum. Eğitim bireyin düşünsel, sosyal ve kişisel gelişimini kapsayan çok yönlü bir süreçtir. Sınavla bu sürecin bir parçasıdır. Ancak bir öğrencinin değerini ya da potansiyelini tek başına belirleyen bir unsur değildir. Bu nedenle öğrencilerin sınavlara hazırlanırken hem akademik başarılarını hem de kişisel gelişimlerini birlikte önemsemelerini gerektiğine inanıyorum.
1: Evet. Tabii siz de bir zamanlar önemli sınavlardan geçerek bugün üniversite öğrencisi
0: Evet.
1: oldunuz. Kendi sınav sürecinizi düşündüğünüzde son haftalarda öğrencilerin en sık yaptığı hatalar neler oluyor? Kalan süreyi daha verimli değerlendirmek için sizin gözünüzden neler yapılabilir?
0: Yani sınav hazırlık sürecinin son haftaları öğrencilerin akademik bilgilerden çok psikolojik dayanıklılıklarının test edildiği bir dönemdir aslında. Kendi deneyimlerimden ve bugün bir öğretmen adayı olarak yaptığım gözlemlerden hareketle söyleyebilirim ki öğrencilerin en sık yaptığı hata son günlerde eksik gördükleri tüm konuları bir anda tamamlamaya çalışmalarıdır. Bu durumda plansız ve yoğun bir çalışma temposuna yol açmakta ve öğrencilerin hem zihinsel hem de duygusal olarak tükenmesine neden olmaktadır. Özellikle sınava kısa süre kalan çalışma sürelerini olağan dışı şekilde arttırmak, uyku düzenini bozmak ve sürekli deneme çözerek eksiklerine odaklanmak süre öğrencilerinde yetersizlik hissini güçlendirebilmektedir. Yani oysa eğitim psikolojisi alanındaki çalışmalar öğrenmenin verimli olabilmesi için düzenli tekrarın, yeterli dinlenmenin ve sürdürülebilir bir çalışma alışkanlıklarının daha etkili olduğunu göstermektedir. Bu nedenle kalan süreyi değerlendirmek isteyen öğrencilere öncelikle gerçekçi bir plan oluşturmalarını
1: Peki.
0: öneririm. Bu plan öğrencinin eksiklerini tamamen kapatmayı değil de mevcut bilgi birikimini sağlamlaştırmayı hedeflemelidir zaten. Son günlerde yeni konu öğrenmek yerine daha çok tekrar yapmak, yanlış yapılan sorulara dönmek ve öğrencinin güçlü olduğu alanları koruması oldukça önemlidir. Ayrıca fiziksel sağlık da akademik başarı kadar değerlidir. Yani düzenli uykunun olması, dengeli beslenme ve kısa süreli fiziksel aktivitelerin öğrencilerin dikkatini ve öğrenme kapasitesini de arttırmaktadır. Sonuç olarak sınavın son haftaları bilgi yükleme dönemi değil, bilgileri düzenleme ve zihni sakinleştirme sınava hazır hale gelme dönemi olarak tanımlayabilirim.
1: Evet, son haftalar ayrı, son gün ayrı. Sayın Ok,
0: Evet.
1: bir de sınavdan bir gün öncesi var ki gerçekten heyecanın had safhaya ulaştığı yer, gün orası. Öğrenciler nasıl bir hazırlık yapsın o günde? Ders çalışma, uyku düzeni, beslenme, teknoloji kullanımı, daha nelere dikkat edilebilir?
2: Evet, özellikle bir gün önce çok kritik. Çünkü bir gün önce artık böyle öğrencinin kendini dinlendirmesi hem fiziksel hem zihinsel olarak bir dinlenme sürecinde tutması, sahip olduğu birikimi sınavda aktarması için oldukça büyük önem taşıyor. Burada tabii ki bir yoğun hatta hiç ders çalışılmaması gerekiyor. Fakat zaman zaman bazı öğrenciler böyle ufak da olsa tekrar yapmak istiyorlar. Orada öğrenciye engel olmamak gerekiyor. Çünkü çok yoğun olmamak kaydıyla. Aksi durumda ona engel olursak bu sefer öğrenci onu kafaya takıp sınavda başarısız olabiliyor. Böyle örnekler de görülüyor. Burada sınavdan bir gün önce yani burada yeni bilgilerin öğrenilmesinden ziyade yorgunluk ve stresin hemen hemen hiç olmayacak şekilde dengelenmesi, burada vücudumuzun hani dinlendirilmesi çok önemli. Ve kendilerine şu mesajı çok sık vermelerini ben öğrencilere tavsiye ediyorum. Hazırlık sürecini büyük ölçüde tamamladığını, bunu kendilerine bol miktarda tekrar etmeleri gerekiyor. Ve artık kendilerini sınava hazır hale bulduklarını, kendilerine bunu tekrar ederlerse bu bakış açısı hem kaygılarını azaltır hem de onların özgüvenlerini destekler. Bu anlamda bu hazır bulunuşluk çok kritik. Ders çalışma konusunda biraz önce de söylediğim gibi böyle yoğun bir çalışma asla önermiyoruz. Çok böyle ısrarcı olursa öğrenci minik minik tekrarlar yapılabilir. Ve bu da daha çok böyle özet ya da zaman zaman öğrenci yanlışlarını analiz edince bir yanlış defteri oluşturuyor. Ya da bazı formülleri gözden geçirmek istiyor. Ya da önemli noktaları gözden geçirmek istiyorsa bu olabilir, bu faydalı da olabilir. Ancak işte böyle yoğun stres yaratacak bir çalışma kesinlikle olmamalı. Çünkü son günde önemli olan mevcut bilgileri taze tutmak ve dinlendirmek, mayalama gibi düşünebiliriz. Bu en kritik kısım diyebiliriz. Ve mutlaka sınavdan bir gün önce özellikle okulların da tatil edilip sınava hazırlık için uygun hale getirilmesi her öğrenci mutlaka

0: Ta okul yerine gidip görmeli. Bu çok çok kritik. Ve alışık oldukları uyku düzenini korumaları, hatta mümkünse böyle erken yatmaları, vücudu ve bedeni dinlendirmek için. Bu çok çok önemli ama tabii ki kendilerini zorlayıp çok çok da erken yatıp strese girmeye de gerek yok. Yani normal rutin neyse onu korumak her zaman önemli ve iyidir. Burada önemli olan demin de belirttiğim gibi bedeni dinlendirmek. Çünkü dinlenmiş bir beden ve zihin sınavda birçok sorunun üstesinden daha kolay gelebilmesini sağlıyor öğrenci. Ve aynı zamanda sınavdan bir gün önce beslenmeye de dikkat etmek, dışarıdan yememek ya da normal yediği kadar yemek, çok fazla yememek, farklı bir yiyecek tüketmemek de oldukça önemli. Çünkü daha önce tüketmedikleri yiyecekleri denedikleri zaman bazen ağır ya da sindirimi zor gıdalarla karşılaşıp rahatsızlık yaşayabiliyorlar bu bir sonraki gün. Bu da etkiliyor. Burada yeterli su içmek, dengeli ve hafif beslenmek oldukça kıymetli. Son olarak teknoloji kullanımından söz ettik. Burada da denge çok önemli. Çünkü bir gün önce ders çalışmayı bırakıyor öğrenci. Gün boyu sosyal medya ya da işte teknolojik aletlerle vakit geçirdiği zaman da bir olumsuzluk yaşayabiliyor. Burada çünkü sosyal medyada daha çok sınavla ilgili açıklamalar olabiliyor ya da arkadaşlarıyla sosyal medya platformları üzerinden ne kadar konum vardı, en son ne net yaptın, durumun nedir şeklinde daha çok konu sınav üzerine oluyor. Bu da öğrencilerimizi olumsuz etkileyebiliyor, kaygı yaratabiliyor. Çünkü öğrenci acaba ben eksik miyim gibi zaman zaman algılara kapılabiliyor. Bunun yerine teknoloji kullanımını sınırlandırmak, yani her gün ne kadarsa yine orada da o dengeyi korumak. Mümkünse böyle aileyle vakit geçirmek, hatta kısa yürüyüşler yapılabilir. Sevilen etkinliklerle ilgilenmek öğrenciyi psikolojik açıdan da rahatlatacaktır. Bunlar çok çok önemli ve yine son gün sınav evraklarının ve kimlik bilgisinin hazırlanması, kalem, silgi gibi ihtiyaçların önceden kontrol edilmesi, yani sınav sabahı oluşabilecek böyle gereksiz streslerin hepsinin önüne geçebilir diyebiliriz Bahar
1: Evet.
0: Hanım.
1: Bir müzik arası verelim, devam edelim sonra, olur mu?
0: Olur,
1: Çok
0: tabii ki.
1: teşekkür ederiz. Edis söylesin, benim ol.

0: Gençlerle Hayata Dair köşemizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz değerli dinleyenler. İlk bölümde İstanbul Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Görevlisi Bahar Ok ve Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği 2. Sınıf Öğrencisi Melek Köroğlu'yla LGS'de Doğru Strateji özel söyleşisi gerçekleştirdik. Değerli konuklarımızla yaptığımız bu önemli söyleşiye kaldığımız yerden devam edelim. Bu bölümümüzde aileler, eğitimciler ve öğrenciye destek olmanın yolları üzerine bilgiler alacağız. Sayın Ok, kendi öğrencilik deneyiminizden yola çıkarak cevaplamanızı rica edeceğiz bu sorumuzu. Sınav dönemlerinde ailelerin hangi tutumları öğrencilerin motivasyonunu azaltır, hangi tutumlar istemeden de olsa kaygıyı yükseltir?
1: Evet, kesinlikle ailelerin bu süreçte rolü en az öğrenciler kadar kıymetli ve değerli ve onlar da en az öğrenciler kadar heyecanlı ve kaygılı. Şimdi burada en temelde ailelerin öğrencilerin yanında olduğunu hissettirmeleri çok çok kritik. Yani kendi öğrencilik dönemime gittiğim zaman, ki bu dönem akademide olduğum için hiç bitmiyor diyebilirim bazen. Sürekli bir sınav
0: evet,
1: ve
0: ömür boyu değil mi?
1: Evet, aynen öyle oluyor. Şu bazı baktığımız zaman ailelerin sürekli öğrencilerimizin yanlarında olduğunu, sonuç ne olursa olsun öğrencilerimizin onlar için kıymetli olduğunu, ki bu zaten öyle, fakat bunu dillendirmek çok kritik oluyor. Çünkü bu dönemde velilerin en sık yaptığı hataların başında sürekli ders ve sınav konuşuluyor zaman zaman evde. İşte çalıştın mı, sınavın nasıl ya da işte kaç net yaptın, yanlışlarına baktın mı? Aslında bunlar olması gereken ve kıymetli sorular ama öğrenciler hele bu son süreçte hiç bu tarz konuşmalardan hoşlanmıyorlar. Bilakis negatif etkiliyor. Yani aileler zaman zaman işte sabah kalkınca, akşam uyuyunca ya da otururken işte öğrencinin kaç soru, bugün kaç soru çözdüğü, ne kadar çalıştığı ya da A konusunun bitip bitmediği, denemede kaç

0: internet yaptığı gibi soruları yöneltmek öğrencinin motivasyonunu arttırmaktan çok bir baskı oluşturuyor ve bir olumsuz etki hissetmesine neden oluyor. Ben bir diğer hatayı da ki özellikle bizim doğu bölgelerinde bu zaman zaman çok oluyor. Çocuğu başka öğrencilerle kıyaslamak. İşte komşunun çocuğu olabilir, bir akraba çocuğu da olabilir ya da öğrenciyi bir arkadaşıyla olabilir. Kıyaslamalar zaman zaman oluyor. İşte o şu kadar net yapıyor, o bu sınavda şu kadar başarılı şeklinde çok çok böyle olumsuz etkileyici ve özgüven zedeleyici bir süreç oluyor bu da. Çünkü her öğrencinin öğrenme süreci, çalışma biçimi, hatta gelişim hızı ve kapasitesi de farklı. Bunları bilmek lazım. Bu anlamda karşılaştırma yerine öğrencinin kendi gelişimine odaklanılmalı ve öğrenciye de öyle yaklaşılması yönünde telkinde bulunulmalı. Ve zaman zaman da şunu gözlemleyebiliyoruz. Bazı aileler de kaygılı oluyor ve kendi bu kaygılarını çocuğa yansıtabiliyorlar.
1: Evet.
0: Çocuklar çoğu zaman anne ve babalarının söylediklerinden çok kendilerine ne hissettirdiklerini fark edebiliyorlar ve etkileniyorlar bu hissettiklerinden. Eğer evde sürekli bir sınav fikrisi konuşuluyor, olumsuz senaryolar kuruluyor veya sonuç odaklı bir atmosfer oluşturuluyorsa öğrenci de bu kaygıyı doğrudan hissediyor ve olumsuz etkileniyor diyebiliriz. Burada aileler ne yapmalı? Öncelikle çocuklarına güvendiklerini hissettirmeli. Girişte de söylediğim gibi. Öğrencilerin çünkü bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğu şey yeni bir bilgi değil, duygusal destek. Ki bunu girişte öğrencimiz de çok güzel anlattı. Çocuğa sık sık ben senin emeğinle gurur duyuyorum ya da sonuç ne olursa olsun biz senin yanındayız. Önemli olan elinden geleni yapman gibi mesajları vermek bu süreçte ailelerin yapması gereken en kıymetli hissiyatlar ya da söylemlerdir diyebilirim
1: Evet,
0: Bahar Hanım.
1: Melek Köroğlu'yla da bu kaygıyı konuşalım biraz. Günümüzde birçok öğrenci sınav kaygısı, başarısızlık korkusu ya da başkalarıyla kıyaslanma baskısı yaşayabiliyor. Hem bir genç hem de bir öğretmen adayı olarak öğrencilerin bu duygularla başa çıkmaları için siz hangi önerilerde bulunursunuz?
2: Kendi öğrencilik deneyimime baktığımda sınav dönemlerinde öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu şeyin koşulsuz destek ve anlaşılmak olduğunu düşünüyorum. Ailelerin çocuklarına yalnızca sonuç odaklı yaklaşmaları yerine süreçte gösterdikleri çabayı takdir etmelerini öğrencilerin motivasyonunu önemli ölçüde arttırdığını düşünüyorum ve Bahar hocamın dediği gibi yani sonuç ne olursa olsun ailelerin çocuğa karşı

0: katkı sağlıyor. Buna karşılık yani hatalarını fark edin. Hataları ise iyi niyetli yapmış olsa bile sürekli ders çalışmasını hatırlatmak, diğer öğrencilerle kıyaslamak. Yani diğer öğrencilerle kıyaslamak zaten hiç doğru bir davranış değil. Çünkü her öğrencinin kendine has bir çalışma yöntemi var, öğrenme hızı var ve ilgisi var. Ona göre şekillenmektedir. Veya aile öğrencilerde sürekli yüksek beklentilerini sık sık dile getirerek öğrenci üzerinde ciddi bir baskı oluşturulabiliyor.
1: Evet.
0: Günümüzde eğitim anlayışı bize gösteriyor ki öğrenciler baskı altında değil de destekleyici ve güven veren ortamlarda daha iyi bir performans gösteriyorlar. Bu nedenle aileler öncelikle kaç net yaptığın sorusundan önce bugün nasılsın sorusunu sormaları gerektiğini düşünüyorum. Yani bir öğretmen adayı olarak ailelere vereceğim en önemli mesaj çocukların sınav başarısı önce onların psikolojik iyi oluşlarını önemsemeleridir. Çünkü kendisini değerli hisseden bir öğrenci akademik açıdan da daha sağlıklı bir gelişim gösterecektir.
1: Peki. Sayın Ok, bir öğretmen adayı olarak eğitimcilerin özellikle sınava sayılı günler kala hangi öğrencilerle nasıl iletişim kurduğuna bir bakacak olursak nelere dikkat etmeleri gerektiğini düşünürsünüz? Öğrenciyi motive eden yaklaşım sizce nasıl olmalı?
0: Öğrenciyi motive eden yaklaşım hem bir eğitimci olarak hem de giriş kısmında belirttiğimiz gibi ebeveyn olarak iletişim dili ve uygun iletişim dili oldukça önemli. Tabii burada direkt eğitimcilere bakarsak burada rektör öğretmenler, branş öğretmenleri ya da okul yöneticileri çünkü eğitim biliyoruz ki üç ayaklı bir sistem. Bir ayağını işte okul dediğimiz bu üçlü oluştururken bir ayağını öğrenci bir ayağını ebeveyni oluşturuyor ve sınav süreçlerinde de gerçekten üç ayakta oldukça heyecanlı. Ve burada baktığımız zaman son günlerde eğitimcilerin en önemli görevi bence burada yalnızca bilgi aktarmak ya da o bilgiyi test etmek ya da o bilginin yeterli olup olmadığını kontrol etmekten ziyade öğrencilerin psikolojik süreçlerinin de güçlenmesine katkı sunmak ve onları duygusal olarak da destekleyebilmek bu çok çok kıymetli bir son süreçte. Öncelikle tabii görev rehber öğretmenlere düşüyor ya da sınıf rehber öğretmenlerine. Öğrencilerin kaygılarını ifade edebilecekleri güvenli alanlar oluşturulmalı. Çünkü öğrencilerle yıl içerisinde en fazla vakit geçiren eğitimciler bunlar oluyorlar. Bu dönemde öğrencilerin çoğu aslında benzer duygular yaşıyorlar. Sınava az zaman kala kaygı, stres, heyecan. Fakat öğrenci çoğu zaman bu duyguyu sadece kendisi yaşıyormuş gibi hissediyor. Diğer insanların da benzer duyguyu yaşadığını bilmiyor. Burada yapılacak şey öğrencilerle böyle grup halinde kısa görüşmeler ya da motivasyon buluşmaları ya da bazı bireylerde daha fazlaysa bu kaygı ve stres bireysel destek görüşmeleri de öğrencilerin kendini daha güçlü hissetmesini sağlayabilir. Bu da özellikle kaygının normal ve yönetilebilir bir duygu olduğunun anlatılması çokça kıymetli. Aynı şekilde branş öğretmenlerinin ya da okul yöneticilerinin de sorumlulukları yine bu minvalde. Özellikle okul ikliminin sakin, destekleyici ve güven verici hale getirilmesi çok çok önemli. Burada sınavın aslında hayatın çok önemli bir yönü olsa da bunun bir fırsat olduğu ve geleceği tek başına belirlemediğini, evet önemli olduğunu fakat hayatın sonu olmadığı mesajının öğrencilere net bir şekilde verilmesi çok çok önemli Bahar Hanım.
1: Evet. Melek Köroğlu, felsefe, insanın kendisini ve yaşamını sorgulamasını sağlayan bir alan. Birinci bölümde siz de biraz genel hatlarıyla bahsettiniz. Buradan hareketle soracak olursak, sizce öğrenciler sınavı hayatlarının merkezine koymadan, ona daha gerçekçi bir anlam yükleyerek süreci nasıl daha sağlıklı yönetebilirler?
0: Felsefe insanın yaşamı anlamlandırmasına ve olaylara daha geniş bir perspektiften bakmamıza yardımcı olan bir disiplindir. Bu açıdan değerlendirildiğinde sınavlarda yaşamın tamamı değildir. Yalnızca belirli bir dönemde karşılaşılan önemli deneyimlerden biridir. Ancak günümüzde öğrenciler çoğu zaman sınavları yalnızca akademik bir değerlendirme aracı olarak değil, kendi değerlerinin ve geleceklerinin belirleyicisi olarak görmeye başlamaktadır. Bu durum sınava bir gereğinden fazla anlam yüklenmesine neden olmaktadır. Oysa insan yaşamı tek bir sınav sonucundan çok daha kapsamlıdır. Bir bireyin karakteri, yetenekleri, sosyal becerileri, ahlaki değerleri,
2: üretkenliği ve yaşam deneyimleri yalnızca sınav puanı ölçüyor.

0: istemez. Eğitim felsefesi açısından bakıldığında da eğitimin temel amacı yalnızca zaten sınav başarısı elde etmekten ziyade düşünebilen, sorgulayabilen, problem çözebilen ve topluma katkı sağlayabilen bireyler yetiştirmektir. Bu nedenle öğrencileri sınavı bir amaçtan ziyade hedeflerine ulaşmak için kullanabilecekleri araçlardan biri olarak görmeleri gerekir. Elbette sınavlar önemlidir. Çünkü eğitim ve kariyer yolculuğumuzun belirli kapıların açılmasına katkı sağlayabilirler.
1: Evet.
0: Ancak hiçbir sınav bir insanın bütün potansiyelini veya yaşam boyunca elde edeceği başarıları tam anlamıyla belirleyemez. Felsefi açıdan değerlendirildiğinde yani bireyin kontrol edebileceği veya edemeyeceği durumları ayırt etmesi önemlidir. Öğrenci sınav sonucunu tamamen kontrol edemez. Ancak çalışma disiplinini, çabasını ve hazırlık sürecini kontrol edebilir. Bunun nedenle odak noktası sonuç değil süreç olmalı. Kişi elinden geleni gayreti gösterdiğinde elde edeceği sonuç ne olursa olsun önemli bir deneyim kazanmış olacaktır. Son olarak öğrencilere şunu hatırlatmak isterim. Bir sınav hayatın tamamı değildir. Hayat tek bir güne, tek bir puana ya da tek bir sonuca sığdırılamayacak kadar geniş ve çok boyutludur. Önemli olan yalnızca başarılı olmak değil, süreç boyunca öğrenmeye devam etmek. Kendini geliştirmek ve karşılaşılan zorluklar karşısında yeniden ayağa kalkabilmeye cesaret gösterebilmektir. Yani gerçek başarı da aslında tam olarak burada yatmaktadır. Öğrencinin başarısız olsa bile olduğu noktadan tekrardan başarabileceğine olan inancını yüksek tutması, buna cesaret gösterebilmesi önemlidir burada.
1: Evet. Sayın Ok, son olarak hem LGS'ye hazırlanan öğrencilere hem onların ailelerine seslenme fırsatımız olsaydı ki bu yayın aracılığıyla var. Bu son günlerde akıllarında tutmalarını istediğiniz en önemli mesaj ne olurdu?
2: Evet, çocuklarımızın sınav sonuçlarını merak etmemiz ya da heyecanlanmamız, kaygılanmamız son derece doğal. Ancak onların kişilik gelişimlerini, özgüvenlerini ve psikolojik sağlamlıklarını korumak çok daha değerli. Bir öğrenci sınavda istediği sonucu alamayabilir. Fakat kendisine güvenen, emek vermeyi öğrenmiş ve mücadele etmeyi bırakmayan bir birey olarak yoluna devam edebilir. Burada aslında eğitimin temel amacının yalnızca sınav kazanmak değil, hayata hazırlanmış, sorumluluk alabilen, düşse de yeniden ayağa kalkabilen bireyler yetiştirmek olduğunu hatırlatmak
1: Evet.
2: olsa gerek diyelim Bahar Hanım.
1: Peki, İstanbul Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Görevlisi Bahar Ok, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği 2. Sınıf Öğrencisi Melek Köroğlu, çok teşekkürler Genç Yaşam'a katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Başarılar dileriz biz de hem size hem de sınava girecek tüm öğrencilere elbette. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece haftanın ilk Genç Yaşam programında sona ulaştık. Programı sizin için yapımcımız Soner Emre hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan'dı. Speakeriniz ben Bahar Uygur. Yarın 15 haberlerinden sonra yine Genç Yaşam'da yeni bir akışla buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Genç Yaşam.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Washington-Tahran hattında müzakere bilmecesi sürerken iki ayın ardından İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. İsrail de başta Tahran olmak üzere İran'ın birçok kentini hedef aldı. İran ordusu İsrail'e yönelik saldırıların sona erdiğini duyurdu. İsrail, Lübnan'a tekrar saldırırsa daha sert karşılık veririz açıklaması yaptı. İran, Lübnan'daki ateşkes ihlallerini gerekçe gösterdi. İsrail'e füze attı. Sahada gerilim tırmandı. İsrail yine Lübnan'ı bombaladı. 4 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Maliye Bakanı da Lübnan'a saldırıların artırılması çağrısında bulundu. Evlerin bombalanmasını istedi. ABD Başkanı Trump, İran ve İsrail ateş etmeyi derhal durdurmalıdır çağrısı yaptı.

0: İran'dan masaya dönmesini ve anlaşma yapmasını istedi. Trump'ın Netanyahu için "kararları ben veriyorum, seçme şansı yok" dediği iddia edildi. İran ise İsrail saldırganlığından ABD'yi sorumlu tuttu. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde saldırılarını sürdürüyor. Bölgeden acılı ailelerin feryadı yükseliyor. Bir günde 9 Filistinli daha katledildi. İsrail, Batı Şeria'da da Filistinlilere ait 130 dönümlük araziyi daha gasp etme kararı aldı. Hamas bu adıma tepki gösterdi. Küresel enerji piyasalarında dikkatler petrol stoklarına çevrildi. Verilere göre stoklar Mart ve Nisan aylarında 246 milyon varil düştü. Mevcut eğilimin sürmesi halinde Haziran sonuna kadar kritik seviyelerin görülebileceği belirtiliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Beştepe'deki toplantıda yapısal reformlardan iş gücü piyasasına kadar birçok başlık ele alındı. Yatırımcılara daha hızlı ve etkin hizmet sunulması amacıyla uygulamaya alınan tek durak ofis modelinin ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflendi. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. 6 aylık enflasyonun belli olmasıyla birlikte Temmuz zamları netlik kazanacak. 5 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklileri için zam %12,4, SSK ve Bağkur emeklileri için ise %16,6 oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni bir anayasayı hazırlama gücüne sahip olduğunu belirtti. Anayasa tartışmaları kısır gündelik siyasi tartışmaların mevzu değildir, dedi. Kurtulmuş, İstanbul'da parlamento ve anayasanın 150. yılı projesi kapsamında Bir Sultan, Bir Darbe, Bir Anayasa, Sultan Abdülaziz Han'ı anma programına katıldı. CHP'de grup toplantısı krizi büyüyor. Özgür Özel yarınki grup toplantısında kendisinin konuşacağını açıkladı. Mecliste basın toplantısı düzenleyen Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayı topla çağrısını yineledi. Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Teşkilatı'nı feshetti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın fesih kararlarını sosyal medya hesabından duyurdu. Parti tüzüğünün 34. maddesi uyarınca Konya İl Teşkilatı'nın feshedildiğini kaydetti. Semih Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Döncü'nün atandığını açıkladı. Meteoroloji bugün 6 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Antalya, Denizli ve Konya'da kuvvetli yağış bekleniyor. Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Rüşvet ve yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Buca Belediye Meclisi 12 Haziran Cuma günü başkan vekilini seçmek için toplanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklamlar.
6: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
7: Çölleşmeden konuşalım.
8: Merhaba, TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Çölleşmeden Konuşalım programına hoş geldiniz. Program yapımcınız Ayşe Yürük, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Necmiye Şahin ve spikeriniz ben Mustafa Yalın, güzel ve mutlu bir gün diliyoruz. Bugün tarımsal üretimin iklim değişikliğini nasıl etkilediğini konuşacağız. İklim değişikliğiyle mücadelede tarım sektörünün rolü her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Dünya genelinde gıda üretimini sağlayan tarımsal faaliyetler aynı zamanda sera gazı emisyonlarının önemli kaynakları arasında yer alıyor. Hayvancılık, kimyasal gübre kullanımı ve tarım alanlarının genişletilmesi gibi uygulamalar atmosferdeki sera gazı miktarını artırarak küresel ısınmayı hızlandırabiliyor. Özellikle metan ve diazot monoksit gibi güçlü sera gazlarının salımı tarımın iklim üzerindeki etkisini daha da belirgin hale getiriyor. Ormanların tarım arazisine dönüştürülmesi ise doğal karbon yutaklarının azalmasına neden oluyor. Uzmanlar sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasının hem gıda güvenliği hem de iklim hedefleri açısından kritik olduğunu vurguluyor. Toprağın korunması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve çevre dostu üretim yöntemleri bu süreçte öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor. Tarımın iklim değişikliğine etkisini azaltmak için üreticiler, kamu kurumları ve tüketicilerin ortak hareket etmesi gerektiği belirtiliyor. Bilim insanlarına göre doğru politikalar ve yenilikçi uygulamalar sayesinde tarım sektörü emisyon kaynağı olmaktan çıkarak iklim çözümünün bir parçası haline gelebilir. Bu nedenle tarım ve iklim ilişkisi geleceğin en önemli çevresel ve ekonomik gündem maddelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Şimdi spiker arkadaşımız Hafize Okan'ın Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Kapıkıran'la yaptığı söyleşiyi dinliyoruz.
9: Sevgili dinleyicilerimiz, TÜMOP Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kapıkıran'la birlikteyiz. Merhaba efendim.
10: Merhaba.
9: Küresel iklim değişikliği tarımsal üretimi çok etkiliyor ama tam tersi tarım ya da tarımsal üretim, endüstriyel tarım, iklim değişikliğini ne ölçüde etkiler, biraz onun üzerinde duralım istiyoruz. Kuraklık ve çölleşme üzerindeki etkisini de anlatalım sevgili dinleyicilerimize. Mesela biz endüstriyel tarımın iklim sorunlarını daha da kötüleştirdiğinin örneklerini görüyoruz diyebilir miyiz?
10: Kesinlikle diyebiliriz. Bir kere iklim değişikliği kavramını önce hemen söylememiz gerekiyor. İklim değişikliği, bildiğiniz gibi iklim zaten değişen bir şeydir. Biz iklim değişikliği deyince insan etkisiyle, yani insan faaliyetleri etkisiyle yaşanan değişiklikten bahsediyoruz. İklimdeki değişiklikten bahsetmiş oluruz. İklim zaten dinamik ve değişkendir. Ona iklim diyoruz. Ama iklim değişikliğine son yıllarda iklim krizi diye bir kavram geliştiriliyor. Ama bu kavram yanlıştır. İklim değişikliği zaten antroposen etkilerle, yani insan faktörüyle iklimde oluşan değişiklikleri ifade eder. Şimdi fosil yakıt kullanımıyla birlikte, ki sanayi devrimiyle birlikte başladı. Ama işte Kyoto ve Paris protokolleri, sözleşmeleriyle de artık küresel ısınmaya sınır getirme gerekliliğinin ortaya çıktığı, fosil yakıt tüketiminin devam etmesi ve artışıyla beraber yaşanan iklim değişikliği ve küresel ısınmanın durdurulması ihtiyacı bu Paris ve Kyoto anlaşmalarıyla da dünyaca tespit edilmiş oldu. Bu tespitin ardından bütün ülkeler bu konuda çeşitli sözler verdiler. Bu sözlerin karşılığı iklim değişikliğini durdurup zamanla doğanın kendini tedavi etmesi sürecinin önünü açmaktı. Peki bu sürece ne neden oluyor? Yani bu iklim değişikliğinin devamına fosil yakıt kullanımıyla beraber ne neden oluyor? O da endüstrileşmede, sanayileşmedeki bu doğayı hiç gözetmeyen, insan yaşamını hiç gözetmeyen kar odaklı süreç neden oluyor.
9: Çünkü bu hemen her sektörde karşımıza çıkıyor ama sözünü ettiğiniz özellikle tarımdaki karbon ayak izinin gerçekte belki de verilen sözlerin tutulamamasının arka planında var olan gerekçeleriyle gördüğümüz bir süreci ortaya çıkardı. Yani tarımdaki karbon ayak izi deyince iklimdeki değişikliğe olumsuz etkisinin neler olduğunu görmeye başladık. Yani geleneksel tarım

0: iklimdeki değişimin sürecini hızlandıran bir adım atıyor demek mümkün mü burada?
1: Geleneksel tarımda son yıllarda bakın kavramlar birbirine girmeye başladı. 45'ten sonra Türkiye için 1980'den önce geleneksel tarımın iklim değişikliğini etkileyecek hiçbir olumsuz yaklaşımı yok. Neden yok? Çünkü döngüsel devam ediyor. İlaç, bit koruma ürünleri, suni gübreler çok az kullanılıyor. Ama dünyadaki o dönüşümle beraber, özellikle bu neoliberalizmin daha hakim olmaya başlamasıyla beraber artık toprağın sağlığı, gıdanın güvenliği, suyun korunması konusu ikinci plana itilip daha çok ticarileştirilmesi üzerine kurgulandığı için maalesef geleneksel tarım da küresel yönlendirmelerle o yöne doğru gitmeye başlıyor. Küresel yönlendirmeden neyi kastediyorum? Dünyada biyoçeşitliğin de önünü alan hibrit sanayidir örneğin. Ama verimliliği de yükselttiği iddia edilerek dünyada hakim hale gelmiştir. Üreticiler de bu anlamda ikna edilince artık hibrit tohumların daha çok kullanıldığı bir ortamda o hibriti üretenin, o hibritin diğer ihtiyaçları yani gübre ve bit koruma ürünleri ihtiyaçlarında ürettiği bir noktaya gelinmiş ve tamamen monolitik bir dünya çapında monolitik bir tarımsal üretim sürecine gidilmiş durumda.
0: Tek tip
1: bu
0: yani.
1: 45'lerde başlayan bir süreç bugün günümüze kadar da hala hızla devam ediyor. Bu biyoçeşitliği de yok etmeye başladı. Yani iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini artıracak yönde de devam etmeye başladı. Çünkü çiftçiler verimin fazla olup daha çok gelir elde etmesi ile ancak ayakta kalabileceğini düşünerek bu küresel tohumları ve küresel gübre ve ilaçları kullanmaya başladılar. Bu da çevre kirliliğini ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini katmerlendirerek karşımıza çıkardı diye düşünüyorum.
0: Şimdi Sayın Kapıkıran söz konusu özellikle su kaynaklarının tüketilmesinde, tarımda kullanılan suyun biçimi, kullanılma biçimi, gübreden, ilaçlamadan söz ettiniz ya da büyükbaş hayvanların yetiştirilmesiyle ilgili uygulanan yöntemlerde. Orada da çünkü metan gazıyla karşı karşıya bırakılan bir dünya var daha da artan. Özelde de bu durumların toprak bozulmasıyla bizi baş başa bırakması, toprağın veriminin bozulması, sözünü edilecek belki çok şey var ama mesela toprakta toprak ve orman karbon yutak alanları iken birdenbire orada depolanan karbondioksitin açığa çıkmasıyla iklimdeki değişim hızlanmaya da başlıyor. Biz tarım yaparken neye ne kadar zarar verdiğimizin farkında değil miyiz acaba? Yani bilinçli tarım uygulamalarına geçmek için hala kat edecek çok mu yolumuz var?
1: Şöyle geleneksel tarım doğayla uyumsuz tarım demek yanlış olur. Hatta bir önce kullandığınız hani hayvancılığın karbon salınımına etkisi konusunda da bazı rezervlerim olduğunu söylemek isterim. O da şu, dünyada örneğin denizlerin, okyanusların kirliliğinin, kirlenmesinin, suların kirletilmesinin ki bunu kimlerin daha çok yaptığını biliyoruz. Örneğin plastik sanayi, işte o da fosil yakıt, petrol türevi ürünlerdir. Veya sanayi, endüstri atıkları daha çok. Bu kirliliğin azot bağlamadaki denizlerin fonksiyonunu, karbon bağlamadaki denizlerin fonksiyonunu yok ettiğini, azalttığını düşündüğümüzde hayvancılığın saldığı gazların, sera gazlarının bunun yanında çok düşük oranlarda, çok küçük oranlarda olduğunu söylemek mümkün. Ama geleneksel tarım neoliberal dönemden sonra daha fazla gıda güvenliğini gözetmeyen, daha fazla verimi ve karlılığı gözeten bir hale gelmiştir. O nedenle o dönemden itibaren bir olumsuzluk içermektedir. Fakat bu çiftçi eğitim yayın faaliyetleriyle, çeşitli kontrol ve denetim mekanizmalarıyla, kendi bitki koruma ürünlerimizi kendimizin üreteceği bir üretim bandını oluşturmamızla, kendi tohumluklarımızı kendimizin üreteceği, kendi çiftçimizin kendi arazisinde sağlıklı, bilimsel, kontrollü, akademi destekli, ziraat mühendisi kontrolünde tarım yapmasını sağlayarak ancak tekrar eski ekosistemi tahrip etmeyen bir hale getirebiliriz. Ama asıl tahrip geleneksel üretimde değil, küçük ölçekli üretimde değil, endüstriyel üretimdedir. Onun birçok boyutu var. Bir kere kar odaklı olması çok temel bir boyutu. İkincisi bu odak nedeniyle monolitik tarım yapabilirler. Yani tek ürün çalışabilirler. Bu biyoçeşitlik kaybıdır. Bir diğeri verimi yükseltmek için gübre miktarını yerel üretici zaten ekonomik anlamda çok fazla kullanamayacağından çok fazla kullanıp topraklardaki biyotanın ölümüne, canlılığın ölümüne sebep olabiliyorlar. İklim değişikliğine neden oldukları için topraktaki kuraklığın, tuz

0: kullanmanın, suyla yıkanmanın ve biyolojik varlık yüzdesinin düşüşüne de neden olabiliyorlar. Yani aşırı kullanılan koruma ürünleri topraktaki biyolojik yaşayan mikroorganizmaları da azaltıyor. Organik yükü de düşürüyor. Dünyada tarımda ortalama %3 organik değerinin olması kabul edilirken Türkiye %0,5'lere falan inmiş durumda. Bunun da nedenleri genellikle bu iklim değişikliğine neden olan kontrolsüz ve kar odaklı endüstriyel yatırımlar. Tabii ki endüstri yatırımları da sanayi yatırımları da olacaktır ama mutlaka kontrollü biçimde toprağı, çevreyi, insanı, üreticiyi ve tüketiciyi muhafaza eden biçimde planlanmalıdır ve bu anlamda da kontrol edilmelidir. İklim değişikliğini durdurup tedricen yavaş yavaş sıfırlayarak dünyanın tekrar kendini yenileyebilme kapasitesine kavuşmasını önünü açtığımızda bu sorunlar büyük ölçüde giderilmiş olacak. Ama umuyorum ki bu politik irade bütün dünya yöneticilerinde bir an önce oluşur.
1: Karbon ayak izini tarımda mümkün olduğunca minimize etmek belki önemli olanlardan biri bu. Ama bu da özellikle de araçlarla çok uzun mesafe çiftlikle tüketici arasındaki o alanın çok açılması, fosil yakıt kullanan araçları çok daha fazla kullanmayı da gerektiriyor belki. O gıda mesafesi bölümü de dahil olmak üzere planlanması gereken iklimle uyumlu bir tarım çalışması yapabilmek. Bunun için ne gerekiyor?
0: Evet, şimdi karbon ayak izi tarladan sofraya bunu takip etmek gerektiğini ifade ettiniz. Aslında gıda ve su ve hava canlılığın temel ihtiyacıdır.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla bu karbon ayak izi konusunu bu alanda takip etmekten çok sanayinin ve teknolojinin, örneğin savaş sanayinin farklı alanlarında bahsettiğimiz beslenme alanının karbon ayak izini çok kat be kat katlayacak miktardaki üretimlerini önce takip etmek lazım.
1: Elbette, tabii.
0: Yani önce beslenmesi gereken insan ve kültür hayvanları ile ekosistemdeki bütün canlıların ihtiyaçlarını karşılanma sürecinde karbon ayak izini kendimize dert etmemeliyiz. Asıl derdimiz diğer alanların mümkün olduğu kadar karbon ayak izini düşürmesidir. Bu ayak izi kavramı da, karbon ayak izi kavramı da genellikle iklim değişikliğine neden olan, başta da anlattığımız o yaklaşımın getirdiği sonucun ticarileştirilmesi olarak görülüyor. Dünyada da çeşitli akademisyenler ve bu konuda tartışan insanlar da bunu böyle görüyorlar. Yani iklim değişikliği bir kar hırsıyla sönümlendirmek için herhangi bir çalışma yapmayıp varlığı sürdürülürken bir yandan da iklim değişikliğinin çıkardığı bazı ticari metaları da ticaret malzemesi haline getirdiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Şöyle söyleyebiliriz. İşte Türkiye son iklim yasasıyla birlikte eğer Avrupa Birliği'ne bir tekstil ürünü ihraç edecekse ve o mevzuattaki koşullara uygun değilse oraya sokmama gibi bir
1: Evet.
0: karşılığı olacak. Veya onu yapmak için çok daha yüksek maliyetle bir üretim yapmak zorunda kalacağız. Veya bunun patentleri ve know-how'ları da bizde olmayacağı için üretim yapma ve uluslararası pazarlara çıkma kapasitemiz daralacak. Yani bir taşla, iklim değişikliği taşıyla çok fazla sayıda kuş vurulmuş vaziyette. Dolayısıyla bizim beslenme alanımızdaki o silsilede karbon ayak izini veya hayvancılıktaki karbon ayak izini hiç düşünmememiz, asıl düşünmemiz gereken küresel kar odaklı endüstriyel gelişimin hem çevreye zarar veren hem şehire zarar veren endüstriyel girişimin kontrol altına alınması, planlı, kamu yararını gözeten ve çevre haklarını da gözeten bir şekilde yürütülüyor olması.
1: Fakat bütün bunların ötesinde mesela sudaki kirlilik, kullanılan çok sayıda ilaç ya da belki de kimyasal gübreler dolayısıyla yağışlarla birlikte sulara taşınmış olması, suların kirliliği, sudaki ekosistemin ölmesi, bunların hepsi zincirin bir diğer halkası ve maalesef birbirini domino taşı gibi etkileyen bir süreç demek. Tarımsa artan nüfus dolayısıyla yabana atılır gibi değil, endüstriyel tarım çok ciddi etki eder vaziyete gelmiş durumda. Mesela tarım alanı açmak için ormanları kaybetmek, ormanları kaybettiğimizde karbondioksit yutak alanlarını kaybetmek, bütün bunlar ya da denizlerimizdeki sağlıklı suları kaybettiğinizde bir başka yutak alanlarını, ekosistemi kaybettiğinizde denizler çok ciddi bir yutak alanı oluşturuyor, karbon yutak alanı. Bunları kaybettiğinizde sağlıklı bir çevreden, sudan, havadan, topraktan söz etmek mümkün değil. O zaman iklimle uyumlu bir çalışma, böyle bir eylem planı tarımda bizde var mı? Dünyada var olduğunun örneklerini duyuyoruz belki ama bizde var mı?
0: Evet, şöyle söyleyelim. Bu iklim değişikliğinin etkileri ve nerelerde yaşanacağı uzun yıllar önce dünyada çeşitli üniversitelerde akademik çalışmalara konu oldu ve açıklandı. Ve dünyada en önce Doğu Akdeniz Havzası ve Avustralya'da yaşanacağı ifade edilmişti. O yıllardan bu yıllara hem suyun muhafazası hem iklim değişikliğine uyumlu tarımsal üretim planlamaları hem insanların, üretici ve tüketicilerin bu iklim değişikliği ve beraberinde gelecek işte kuraklık gibi, yağış rejiminin bozulması gibi, işte seller, toprak kaymaları, su basmaları gibi bütün bu doğa olaylarını afete dönüşmeden insan etkisiyle ve iyi bir planlamayla, iyi bir yönetimle düzeltmek gerekiyor idi. Bu konuda bence dünyanın birçok yerinde eksiklikler mevcut. Ülkemizde de bu konuda ciddi eksiklikler mevcut. Hem bahsettiğiniz o orman arazilerinin açılması tarımsal kullanım açısından dünya tarihinde de bir döneme kadar olmuşken Türkiye'de bir dönem yaşandı. Çünkü dünya tarımdan önce de her tarafı ormandı zaten. Tabii ki tarım arazileri insan ve hayvan beslenmesi için açılmak durumundaydı. Ama şu anda Türkiye'de 23,5 milyon hektar civarında bir tarımsal alana sahip. Dünyada sahip olduğu tarımsal alan 11,5-12 milyar insanın beslenmesine yetecek kadar olduğu bilimsel çalışmalarla makale edilmiş durumda. Dünya nüfusu şu anda 8,5 milyar. Verimlilik artırıcı akademik çalışmalar devam ediyor. Beslenme kültürü devam ediyor. 800 milyon insan açlıkla mücadele ederken 2,5 milyon insan da obeziteyle mücadele ediyor. Bu gelir dağılımı adaletini de kurgulamakla bu sorunlar önemli ölçüde çözülebilir diye biliniyor. Ve dünyada elbette ki bir beslenme ölçütüne göre ve tarımsal üretim potansiyellerine göre de bir nüfus dağılım planlamasının da elbette ki önümüzdeki süreçte yapılması gerekiyor. Ama bütün bunlar maalesef iklim değişikliğine neden olan o etkilerin bir an önce durdurulması ile ancak başlayacak ve uygulamaya girebilecek konular. Bu suların kirlenmesiyle, kirletilmesiyle ilgili de işte hep sanayi atıklarıyla oluyor genellikle ve tarım ilaçlarıyla olabiliyor. Örneğin Türkiye'nin birçok akarsuyu hidrolojik su olarak kabul edilirken yani mavi su olarak bilinirken artık griye dönmüş durumda. Örneğin Ergene'nin Trakya'daki büyük su varlığının şu anda hiç tarımda kullanılamadığını biliyoruz. 2000'in üzerinde sanayi tesisinin oraya atıklarını attığını biliyoruz. İşte bunların hemen atıklarını rafine ederek, temizleyerek atmaları gerektiğini, boşaltmalarını gerektiğini söylemek ve bunu kontrol edip denetlemek lazım. Marmara Denizi'nde işte yaşanan müsilajın tamamen bu sanayi atıkları ve kimyasal tarım ürünleri kullanımının yeraltı suları kanalıyla veya yeraltı akarsularıyla denizlere ulaşması üzerinden de söylemek mümkün. İşte bütün bunlar yaşanınca, bunlara izin verilince, bunlar kontrol edip denetlenemeyince çevrede büyük bir felaket ve belki de geri dönülmez bazı noktalar yaşanmaya başlıyor. İşte bu geri dönülmez noktalara gelmeden ve hatta hiç geç kalmadan bir an evvel oturup bu konuları detaylıca konuşup tespitleri yapıp sonra çözümü için planlar geliştirip o planları uygulamaya başlayıp onların da kontrol ve denetimini elden bırakmadan sürdürmek gerekiyor. Bu bir disiplin çerçevesinde, bir irade çerçevesinde devam ederse dünya işte bir pandemide biz süre sokağa çıkmadık. Nasıl çevre kendini yenilemeye başladı hepimiz gördük.
1: Dünya kendine gelmeye başladı.
0: Gelecektir diye düşünüyorum.
1: Evet, aslında tabii belki tarımsal üretim iklim değişikliği üzerinde diğer sektörler gibi çok büyük oranda olmayabilir ama küresel iklim değişikliğinin tarım üzerinde çok ciddi etkisi olduğu kaçınılmaz bir gerçek. O nedenle öyle ya da böyle biz ya iklimle uyumlanacağız ve sağlıklı bir biçimde, verimli bir biçimde hem gıda güvenliğini sağlamış olacağız hem de gıda güvencesini göz ardı etmemiş olacağız. Aksi takdirde gelecek çok da sanıyorum parlak görünmüyor söz konusu gıda olunca.
0: Doğru, dünyanın şu an en temel paradigmalarından birisi gıda güvencesi ve gıda güvenliğidir. Ha, dünyada artık ulusal güvenlik, diğer güvenlik alanları bunların arkasında kaldı. Su güvenliği ve gıda güvenliği konusu en öne çıkan güvenlik alanları, güvenlik paradigması haline geldi. Dolayısıyla toplumsal yaşayışı da Buna göre planlamak gerekiyor. Örneğin İstanbul gibi, Ankara gibi büyük metropollerin

0: beslenme ihtiyaçlarını çok büyük yakıt, yani fosil yakıt harcayacağımız uzak bölgelerden getirmek yerine biz oda olarak hep şöyle bir öneride bulunmuşuzdur. O metropolün çevresinde zonlar halinde alanı genişleterek tam yeterli miktarda üretimi yapacak şekilde üretim planlamasını yapıp, dolayısıyla çevre iller içerisinde, tabii mümkün olmayan şeyler de olabilir, Akdeniz ikliminde olacak gibi, en azından mümkün olan şeyleri orada üreterek o lojistik etkinin çok aza indirilmesini sağlamak mümkün. Mesela bugün İstanbul gibi bir metropolde tüketilen her kilogram tarım ürününde 18 lira, eğer Akdeniz'den ve Ege'den geliyorsa 18 lira lojistik payı olduğu biliniyor. Bu hem çiftçinin, çiftçiye verecek olan ödemenin, paranın az olmasına neden oluyor, hem de diğer aracıların da etkisiyle büyük kentlerde, metropollerde çiftçi çıkış fiyatının 5, 6, 7 katına, 10 katına çıkabilen fiyatları gözlemlememize neden oluyor. İşte o zonlar halinde metropollerin kenarlarında yapılan yeterli üretim sağlanması ve bunun için planlama yapılması durumunda bu etkilerden kurtulmuş olacağız. Bunu yaparken suyu da ona göre planlamak gerekecek. Bunu yaparken gübre kullanımını da ona göre, bunu yaparken bit koruma ürünleri kullanımını da ona göre yapmamız gerekecek. Bunların hepsi de düzenli yapılması ve doğru yapılması durumunda hem sağlığımız açısından, hem çevre sağlığı açısından, hem de keselerimiz açısından da olumlu sonuçlar alacağız diye düşünüyorum.
1: Bu güzel olumlu cümlelerimiz o zaman sohbetimizin son cümleleri olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyiciler, TÜMOP Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kapıkıran'la konuştuk. Tarımsal üretim iklim değişikliğini, kuraklık ve çölleşmeyi nasıl etkiliyor, ne oranda etkiliyor ve ne yapılması gerekiyor, bu konuda bilgiler aldık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz.
2: Spiker arkadaşımız Hafize Okan'la Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Kapıkıran'a çok teşekkür ediyoruz. Giderek derinleşen iklim krizi tarım sektöründe daha bilinçli ve sürdürülebilir adımlar atılmasını zorunlu kılıyor. Doğal kaynakların korunması yalnızca çevresel bir gereklilik değil, aynı zamanda gelecekteki üretim kapasitesinin güvencesi olarak görülüyor. Artan sıcaklıklar, kuraklık ve aşırı hava olayları tarımsal üretimin iklimle olan güçlü bağını bir kez daha ortaya koyuyor. Bu nedenle üretim süreçlerinde çevresel etkilerin dikkate alınması büyük önem taşıyor. Uzmanlar verimlilikle çevre koruma hedeflerinin birlikte yürütülebileceğine dikkat çekiyor. Teknolojik yenilikler ve bilimsel yöntemler daha düşük çevresel etkiyle üretim yapılmasına olanak sağlıyor. Tarım politikalarının uzun vadeli planlamalarla desteklenmesi ise bu dönüşümün başarısında belirleyici rol oynuyor. Aynı zamanda tüketicilerin bilinçli tercihleri de sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaşmasına katkı sunuyor. İklim dostu uygulamaların benimsenmesi hem ekonomik hem de ekolojik açıdan önemli kazanımlar sağlayabilir. Tarımın geleceği bugün alınacak kararlarla şekillenirken sürdürülebilirlik yaklaşımı sektörün en güçlü yol haritası olarak öne çıkıyor. İklim değişikliğinin etkilerinin azaldığı, tarımsal üretimin güçlenerek sürdürülebilir bir yapıya kavuştuğu ve gelecek nesiller için gıda güvenliğinin korunduğu bir dünya için hepimize büyük görev ve sorumluluk düştüğünü hatırlatarak bitiriyoruz programımızı. Yeniden buluşuncaya dek sağlık, mutluluk ve huzurla kalın. Hoşça kalın.
3: Çölleşmeden konuşalım. Reklamlar.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
6: Her gün kazandırır.
5: Lazım olduğunda hemen çekerim.
6: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
10: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Bana göre yenilikçi olmalı.
12: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
13: Bana göre vizyoner olmalı.
14: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
15: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
16: Sağlam bankacılık.
17: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklamlar.
18: Kariyer Atlası.
19: Efendim herkese selamlar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Kariyer Atlası programından TRT Radyo 1'den herkese merhaba. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de saatler 16.30'u gösteriyorken sizlerin iş ve özel hayatınızdaki dengenizi sağlayabilecek, sizleri yeni konularla buluşturarak iki farklı alanda hem özel hayatınızda hem de iş hayatınızda destekleyecek yeni konuları Kariyer Atlası programına getirmeye devam ediyoruz. Bu hafta da yine çok özel bir konuyla karşınızdayım. Yarın başlarım diyenler, bugün hiç hevesim yok, daha sonra yaparım diyenler, neden önümüzdeki hafta olmasın diyenler, yani durmadan sanki bir şeyleri erteliyormuş hissi yaşayanlar radyonun başına geçsinler. Çünkü bugün sizlerle birlikte yarın başlarım psikolojisini konuşacağız. Ve ertelemek mi yoksa savsaklamak mı, yeniden programlamak mı yoksa konfora kaçmak mı, bunların arasındaki farklara bakacağız. Sevgili dostlar, bugün çok tanıdık bir cümle soracağım size. Belki bugün söylediniz, belki az önce söylediniz, bilmiyorum. Belki dün söylediniz, belki de yıllardır söylüyorsunuz. Yarın başlarım. İlginçtir değil mi? Yani bazı insanlar buna tembellik diyorlar. Bazıları disiplinsizlik, bazıları iradesizlik. Ama psikoloji son 20 yıldır bambaşka bir şey söylüyor. Belki de mesele tembellik değil. Mesele zaman yönetimi de değil. Ben zaman yönetimi olduğunu da düşünmüyorum. Belki de konunun aslında şu vardır. Duygularımız. Duygularımız bize bunu yaptırıyor olabilir. Kanadalı psikolog ve erteleme araştırmaları konusunda da dünyanın en önemli isimlerinden biri olan Tim Pickle yıllarca bu konu üzerinde çalıştı ve benim de yakından takip ettiğim önemli araştırmacılardan birisidir. Özellikle bu erteleme konusunda yapmış olduğu çalışmalarda ve çok çarpıcı bir cümle kuruyor kitabında, onun Procrastination diye direkt söylediğim gibi okunan bir kitabı var. Procrastination, Tim Pickle tarafından yazılmış ve Türkçe'ye böyle çevrildi. Procrastination bir zaman yönetimi problemi değildir diyor. Yani duygu düzenleme problemidir diyerek duygunun üzerinde özellikle duruyor. Bu cümle ilk duyulduğunda insana garip gelebilir. Çoğunlukla koçluklarımda insanlar bana erteleme konusunda geldiklerinde zamanı doğru yönettiklerinde ertelemeyeceklerini düşünerek bu konuyu getiriyorlar. Yani eğer ben zamanı doğru bir şekilde yönetebilirsem, her günümü, her saatimi, her haftamı doğru bir şekilde planlayabilirsem, herhalde pek çok işimi de zamanında yaptığım için ertelememiş olurum düşüncesi oldukça teknik bir konu ve böyle bakıldığında da aslında ertelemenin çözümünün doğru bir planlama ve zaman yönetimi olduğunu düşünebiliriz. Haklı. Fakat Tim Pickle'ın söylediği şu kısmı da kaçırmayalım. Aslında ertelemek Onun dilinde procrastination, duygu düzenleme problemi. Çünkü biz yıllarca şunu öğrendik. Ajanda kullan, takvim yap, liste oluştur, saat kur, plan yap. Ama neden aynı insanlar onlarca plan yaptıktan sonra bile yine erteliyor? Takvim yapanlar, ajanda kullananlar, o uzun iş listeleri hazırlayanlar, durmadan alarm kuranlar, saat kuranlar neden erteliyorlar? Çünkü sorun takvimde değil ya da kullanmış olduğumuz ajandalarda ya da ajanda yönteminde değil. Sorun beynin içinde. Neden beynin içerisinde? Çünkü duygularımız ya da geçmişte öğrendiğimiz bazı durumlar ya da o an içerisinde o durumdan bir risk faktöründen ötürü korkmamız bize duygusal olarak o işi yapmamamızı veya o işten uzaklaşmamızı söylüyor. Safsaklama kelimesini hayatınızda mutlaka birkaç kez kullanmış ve anlamını da biliyorsunuzdur. Bu programda safsaklamayla ertelemenin birbirinden farklı şeyler olduğunu söyleyerek erteleme konusuna başka bir çerçeve getirmeye çalışacağım. Çünkü safsaklamayla procrastination diyelim biz buna yine. Aklımıza kalsın çünkü kitabı alırsanız kitapta da bu kelimeyi çokça duyacaksınız. Safsaklamayla ertelemek aynı şey değil. Türkçe'de ikisini aynı kullanıyoruz, doğru. Ama psikoloji açısından baktığımızda önemli bir fark var. Safsaklama bazen bilinçli bir tercihtir. Mesela bir yatırım yapacaksınız. Bilginiz eksik. Bir hafta bekliyorsunuz. Bu safsaklama değil. Bu nedir? Bu aslında mantıklı bir ertelemektir. Mantıklı bir ertelemek, bu stratejik bir gecikme. Bir hafta bekliyorsunuz, bu safsaklama değil. Bu aslında bilinçli bir gecikme. Bazen beklemek akıllıcadır. Bazen karar vermemek doğru karardır. Bazen yarın yapmak en doğru şeydir. Fakat o ertelemek diye tanımladığımız, procrastination diye tanımladığımız şey bambaşka bir şey. Kişi, herhangi bir insan yapması gereken şeyi bildiği halde yapmazsa ve burada mutlaka sonunda bir zarar göreceğini biliyorsa, buna rağmen geciktiriyorsa, işte bu aslında bizim bugünkü önemli konumuz. Psikolojinin de aslında ilgilendiği konu bu. Şimdi dürüst olalım. Diyet yapman gerektiğini biliyorsun. Ama başlamıyorsun. İngilizce çalışman gerektiğini biliyorsun. Ama başlamıyorsun. Doktora gitmen gerektiğini biliyorsun. Ama gitmiyorsun. Kitap okuman gerektiğini biliyorsun. Fakat okumuyorsun. Evde eksik kalan işleri tamamlaman gerektiğini biliyorsun. Fakat tamamlamıyorsun. Ders çalışman gerektiğini biliyorsun. Fakat çalışmıyorsun. Bir müşteriyi araman gerektiğini biliyorsun ama aramıyorsun. Bak, burada bilgi eksikliği yok. Burada plan eksikliği de yok. Burada başka bir şey var. Bunu yapanlar beni şu an çok iyi anlıyor. İçinde işte benim duygularıma tercüman oluyor dediğinizi duyar gibiyim. Burada başka bir şey var. Yapman gerektiği konusunda net bir bilgi var kafanda. Evet, bunu yapmam gerekiyor. Ama yapmıyorsun. Tim Pickle'ın en sevdiğim fikirlerinden biri şu kitapta. İnsanlar kendilerine karşı başkalarına olduklarından daha sorumsuz davranırlar diyor. Gerçekten öyle. Biz başkasına karşı kendimizi gerçekten çok sorumlu hissediyoruz. El ne der? Şimdi arkamdan sözünü verdi fakat sözünü tutmadı derler. Bana plansız derler. Bana sürekli erteleyen birisi derler. Yapayım bari. Fakat kendimize karşı, kendi hayatımızla ilgili, az önce saymış olduğum her şey kendi hayatınızla ilgili olan gerçekler. İnsanlar kendi hayatlarına karşı, kendilerine karşı sorumluluk duyması gereken konulara karşı oldukça sorumsuz davranabiliyorlar. Düşünün, yarın saat 10'da bir arkadaşınızla buluşacaksınız. Gidersiniz. Çünkü ona söz verdiniz. Hatta böyle tam zamanında saat 10'da gidersiniz. Ama aynı kişi kendi kendine söz veriyor. Yarın sabah yürüyüş yapacağım diye. Ama gitmiyor. Neden? Çünkü gelecekteki kendisini yabancı biri gibi görüyor. Bugünkü ben kazanıyor. Yarının beni kaybediyor. Bu yüzden procrastination denilen o erteleme aslında bir zaman problemi değil. Bugünkü benle gelecekteki ben arasındaki bir çatışma an, bir çatışma hali var orada. Eğer siz yarın sabah gideceğiniz arkadaşınızın, eğer gitmediğinizde, o durumu ertelediğinizde, sürekli ertelediğinizde size karşı olan düşüncelerini düşünmeseydiniz, o bir yabancı gibi olmuş olsaydı, bir daha onu görmemiş olsaydınız, yüksek ihtimalle o görüşmeye gitmeyecektiniz. Bakın, bizim işe alım görüşmelerimize çok dikkatimizi çeken bir şey var. En az 10 işe alım görüşmesinde gerçekten söz vermiş, mülakata geleceğim ya da online toplantıya geleceğim denilen kişilerin %30'u neredeyse hiç haber vermeden gelmiyor. O online görüşmeye katılmıyor. Aradığımızda telefonunu açmıyor. Aslında diyeceksiniz ki onun aslında kendisiyle ilgili bir saygısızlığı. Belki de az önce konuştuğumuz konuyla ilgilidir. Beni tanımıyor. Gerçekten tanıdığı birisi olmuş olsaydım onun hakkında neler düşüneceğimi merak edecek, bunu dert edecek ve mutlaka gelecekti. Peki gelecekteki ben kim? Kilo vermem gerekiyor. Fazlaca kilom var. 20 kilo fazlam var. Ve bunu vermem gerekiyor. 20 kilo sonraki beni çok düşünmediğim için, ona karşı sorumluluğumu hissetmediğim için, şu andaki benle daha fazla ilgilendiğim için kilo veremiyorum aslında. Onu hayal edemiyorum. Ertelemenin temel psikolojilerinden bir tanesi, insanlar kendilerine karşı başkalarına olduklarından daha sorumsuz davrandıkları için. Şimdi çok önemli bir yere geldik aslında. Ertelemeyi tembellikle de karıştırıyoruz. Bunlar aynı şeyler değiller. Tembel insanlar çoğu zaman erteledikleri şeyi umursamazlar. Bakın, tembelle erteleyen kişi arasındaki farkı söylüyorum. Tembel insanlar çoğu zaman erteledikleri şeyi umursamazlar. Sonuçlar onları ilgilendirmez. Sonuç ne olursa olsun umurunda olmaz. Fakat erteleyen insanlar o yaşadıkları durumu, o ertelemeyi yaşayan insanın ortak özelliği genellikle şu oluyor: yapmadığı iş yüzünden vicdan yapmaları, yapmadıkları iş yüzünden suçluluk hissetmeleri, kaygılanmaları, kendilerine kızmaları. Gece yatarken düşünür, sabah kalkınca yine düşünür. Yani aslında çalışmadığı için rahat değildir, okumadığı için rahat değildir, spora gitmediği için rahat değildir. Kendisiyle ilgili yapması gereken işi yapmadığından ötürü kalbinde sürekli bir yük hisseder. Bir vicdan yapar, sorumluluk duyar, bir suçluluk hisseder. Tam tersine acı çeker yani. Tembel acı çekmez. Tembel insan umursamaz onu. Umurunda değiller, aman boşverler. Ama erteleme yaşayan insan onu umurumda değil demez. Ya biliyorum, yapmam gerekiyor ama ya yapamadım, olmadı. Bu Tim Pickle'ın araştırmalarında da görüyoruz ki erteleme aslında birkaç tane önemli durumla ilgili. Birincisi kaygı ile ilgili. İkincisi suçluluk duygusu ile ilgili. Utançla ilgili. Ve en önemlisi de aslında stresle yakından ilişkili. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Erteleyen bir kişi pratikte baktığımızda anksiyete haline girebilir. Hayatta kaygı dolu yaşama olasılığına sahip olabilir. Derin bir suçluluk duygusuna sürüklenebilir. Hayatta ben bir şey yapamıyorum, aslında beceremiyorum. Bak, bunu da erteledim, tamamlayamadım. Tamamlayamama psikolojisi özellikle burada karşımıza çıkıyor. Utanç duygusu başkalarından, kendinden. Ve özellikle böyle sürekli bir hiper stres alanı içerisinde. Yüksek bir stres faktörü yaşıyor. Sürekli ertelediği için, yarım kaldığı için, tamamlayamadığı için. Ya da tam tersi düşük stres yaşıyor. Orada ne var peki? İlgi ve motivasyon eksikliği. Olaylara karşı motivasyon düşüklüğü. Bir süre sonra depresif ruh hali. Bu yüzden birçok danışan bana şöyle gelir: hocam çok tembelim. Biraz konuştuktan sonra

Görüyorum ki aslında tembel değil. Aslında bir suçluluk duygusu, bir stres düzeyinin artmasından kaynaklı yaşamış olduğu bir korku hali var. Onu atmak istiyor aslında. Tembellikle ilgili değil yaşadığı şey. Şimdi size küçük bir deney yaptıralım. Hayatınızda sürekli ertelediğiniz bir şey düşünün. Her gün ertelediğiniz bir şey olsun bu ya da her hafta ertelediğiniz bir şey olsun. Eminim çoğu bizzat kendinizle ilgilidir. Şimdi şu soruyu sorun kendinize. Bu işi düşündüğümde hangi duygu daha çok beni baskılıyor? Hangi duyguyu daha çok hissediyorum? Bir düşünün şöyle. Ertelediğiniz bir şey düşüneceksiniz. Ve bu ertelediğiniz şeyi düşündüğünüzde hangi duygunun sizi daha fazla sardığını, sarmaladığını, hangi duygunun size geldiğini bir düşünün. Kaygı mı? Başarısızlık korkusu mu? Yetersizlik hissi mi? Böyle göğsünüzde bir daralma, bir sıkıntı mı? Belirsizlik mi? Bu saydıklarımdan bir tanesi mutlaka vardır ya da birkaç tanesi. Cevabınız aslında burada. Çünkü Pickle'a göre insan görevi ertelemiyor. Görevin hissettirdiği duyguyu erteliyor. Bak bu çok büyük bir fark. Çok büyük bir fark. Biz çoğu işi neden yapıyoruz biliyor musunuz? Az önce saymış olduğum duyguları bir daha yaşamamak için ertelemiyoruz. Kaygılanmamak için ertelemiyoruz. Suçluluk duygusu yaşamamak için ertelemiyoruz. Başarısızlık yaşamamak için ertelemiyoruz. Görevin kendisiyle bir ilgisi yok. Yetersizlik duygusu yaşamamak için ertelemiyoruz. O göğsümüzdeki daralma, sıkıntı olmasın diye bir şeyi zamanında tam vaktinde yapmaya çalışıyoruz. Bir belirsizlik oluşmasın, hayatımızda bir netlik olsun, hayatımın kontrolünü ben elimde tutayım düşüncesiyle ertelemiyoruz. Ertelemenin psikolojisini anlatabiliyorum değil mi? Dolayısıyla görevin hissettirdiği duygu ne? Biz onu ertelemeye çalışıyoruz. Bu çok büyük bir fark. Beynimiz neden bunu yapıyor? Çünkü beynimiz geleceği değil, bugünü korumak üzere tasarlanmış bir organdır. Şimdi bir örnek vereceğim. Diyelim ki bir spor programı hazırlayacaksınız kendinize. Yani her gün kaç saat program yapacağım, hangi kaslarımı çalıştıracağım, ne kadar yürüyeceğim ya da bu yürümenin peşi sıra nasıl bir diyet programı yapacağım, nasıl besleneceğim. Çok can sıkıcı değil mi? Yani baktığınızda başlangıç itibariyle oldukça kolaymış gibi görünüyor ama oldukça zor. Belirsiz. Yani ne olacağı belli değil. Yani önümüzdeki hafta ne olacak, sonraki ay ne olacak? Çok sıkıcı bir şey bu. Yani yemek programları hazırlayacaksınız, diyet programları hazırlayacaksınız. Her gün hangi kas sistemini çalıştıracağınızı hazırlayacaksınız. Belki gidip bir spor salonuyla anlaşmanız gerekiyor. Paranız gidecek cebinizden. Çok can sıkıcı bir şey bu. Çok belirsiz. Beyin diyor ki size, kim bulacak şimdi o spor salonunu? Oraya mail atacaksın, telefon açacaksın, fiyatları alacaksın. Bu diyet programı sana uygun mu? Belki bir diyetisyene gitmen gerekecek. Hangi kas sistemini çalıştıracağını bilmek için belki gireceksin. YouTube'da bir program izlemen gerekecek. Yani zor bir sürece giriyorsun. Orada belki gelen mail geç gelecek. Hocayı beğenmeyeceksin. Belki harcadığın para boşa gidecek. Videolar izlemen gerekecek, kitaplar okuman gerekecek. O anda ne oluyor? O anda aslında yaşanan şey size diyor ki bunların hiçbirine gerek yok. Bence olduğu yerden devam et. Böyle içsel bir rahatlama gelir anlık olarak. Ve beynimiz bunu bir ödül olarak kaydediyor. Diyor ki oh be hepsinden kurtuldum. Ne spor salonuna gittim, ne fiyat aldım, ne para harcadım. Ne diyet programları yapmak zorunda kaldım. Ne her gün aç kalmak zorunda kaldım. Ve bunu ne zaman erteledik? Bunu yaz sonrasına. Bunu bahara, bunu kışa erteledik. Oh çok güzel, şahane. Bütün bu dertlerden kurtuldum.
İşte ertelemenin en büyük

zorlu bir satın alma ya da satış süreci gerçekleştireceksiniz. Sabah kalktınız, hazırlandınız, içinizde inanılmaz bir endişe ve kaygı var. Bugün çok zor geçecek, bugün gerçekten çok yorucu olacak. Sabah çıkacaksınız, trafiğe gireceksiniz, toplantıya gideceksiniz, o müşteriyi ikna etmeye çalışacaksınız. Fakat bir mail geliyor ve mailde şöyle bir şey var. Müşterinin bugün yoğun takviminden ötürü bu toplantıyı yarın ertelemişler. İlk hissettiğiniz şey ne olur? İlk hissettiğiniz duyguyu düşünün. Kastettiğim şey bu işte. O rahatlama duygusu var ya. Oh, oh çok şükür. Abi süper, yarına kaldı. Tamam, yarın hallederiz. O andaki o kısa vadeli rahatlama var ya. İşte o erteleme duygusu, bir başkası ertelemiş olsa bile, sizin o anda yaşamış olduğunuz o duygu geçici bir rahatlama, ama yarın yine aynı stresi yaşamaya başlayacaksınız. Bunu bizzat kendinizin yaşadığını düşünün. Dil öğrenmek zorundasınız. Dil öğrenmek için programlar araştırıyorsunuz. Kurslar araştırıyorsunuz. Kursa gideceksiniz. Hocalarla birlikte takılacaksınız. Belki dil öğrenme gruplarında konuşma zorlukları yaşayacaksınız. Ve bir anda şöyle bir şey geliyor aklınıza. Ya zaten öğrensem ne olacak? Nerede kullanacağım? Çevremde kim dille irtibatı var ki sanki? Yani kim yabancı dil konuşuyor ki? Gerek yok. Bence seneye bunu programlayayım ben. Bu büyük bir rahatlama değil mi? O anda beynimizin ödül sistemi bir anda açılıyor. Ve diyor ki oh be, bütün bunlardan kurtuldum. Kısa vadede baktığınızda evet, bu sene rahat ettiniz. Peki dil öğrenimi ne oldu? Dikkat ettiniz mi? Bizim görevle ilgili bir sıkıntımız yok. Biz duyguları erteliyoruz. Duyguları erteliyoruz. Şöyle bir araştırma da var. Zeki insanlar daha çok erteleyebiliyor diye. İlginç bir soru bu. Neden akıllı insanlar daha çok erteliyor sorusu. Çünkü akıllı insanlar gerekçe üretmede daha başarılı. Bahane üretmede daha başarılı. Mazeret üretmede daha başarılı. Şu an doğru zaman değil. Benim gerekçelerim var. Ne yaptığımı biliyorum. Biraz daha araştırayım bunu. Dur ben biraz daha salon araştırayım. Maddi gücüme uygun daha iyi bir seçenek bulacağım. Henüz hazır değilim. Mükemmel olmasını istiyorum. Bunların çoğu kulağa aslında mantıklı gelebilir. Ama bazen bunlar yalnızca o korkunun entelektüel kılıfı. Entelektüel kılıf hazırladığınızda bir anda o erteleme dünyanın en mantıklı şeyi haline gelir sizin için. Eğer ağzınız laf yapıyorsa, biraz kafanız çalışıyorsa, pratik düşünceli bir insansanız, ertelemeler sizin için oldukça makuldür. Ama konular halloldu mu? Hayır, orada duruyorlar. Şimdi size bir uygulama vereceğim. Bu akşam bir kağıt alın, üzerine şunu yazın. Neyi erteliyorum hayatımda? Neyi erteliyorum? Altına da şunu yazın. Eğer başlarsam en çok neden korkuyorum? Başlarsam en çok neden korkuyorum? Çoğu insan ilk defa gerçek sebeple burada karşılaşır. Çoğu kişi ve o korkularınızın çoğu da aslında zorlandığını, size zor gelen şeyler olacak. Size bir uygulama daha vereyim. Tim Pickle'ın önerdiği bir yaklaşım bu aslında. Görevi bitirmeyi düşünmeyin. Başlamayı düşünün. Yarın sabah sadece 5 dakika bunu yapacağım. Sadece 5 dakika. Çünkü motivasyon hareketten sonra gelir. Bunu unutmayın. Önce motivasyon, sonra hareket değildir. Önce hareket, sonra motivasyon gelir. Biz motivasyonu bekliyoruz harekete geçmek için. Çok beklersiniz. Önce harekete geçmelisiniz ki sizi o hareket motive etsin. Evet sevgili dostlar, hayatımızdaki en büyük kayıpların önemli bir kısmı yanlış kararlar yüzünden oluşmuyor. Verilmeyen kararlar yüzünden oluşuyor. Kurulmayan şirketler, yazılmayan kitaplar, başlanmayan diyetler, edilmeyen telefonlar, söylenmeyen özürler ve yaşanmayan hayatlar. Belki de bugün bu programdan çıkarmamız gereken tek cümle şu olmalı. Ben işi ertelemiyorum. O işle ilgili hissettiğim duygudan kaçıyorum. Ve eğer duyguyla yüzleşebilirsek, görev de yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Çünkü ertelemenin karşıtı disiplin değildir. Ertelemenin karşıtı eylemdir. Küçük de olsa bir eylem. Ve bazen hayat sadece 5 dakikalık bir başlangıçla değişir. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Önümüzdeki pazartesi saat 16.30.

0: Ağustos'ta TRT Radyo 1'de Kariyer Haritası programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Kariyer Atlası.

0: Bir soru, bir cevap. İsviçre'den prim transferi talebinde bulunan kişilerin Türkiye'de almakta oldukları ya da talep edecekleri yaşlılık aylıkları nasıl etkilenmektedir? Prim iadesi, aylığın yeniden hesaplanması ve müstakil aylık bağlanması hangi şartlarda mümkün olmaktadır? Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı Şube Müdürü Servet Nalan Aksoy cevaplıyor.
1: Kurumdan aylık almak derken İsviçre'den primleri transfer edilenlerin aylık bağlandığı tarihten önceki sürelere ait primleri bu süreler almakta oldukları aylıkta artış meydana getirmiyorsa kendilerine iade edilmektedir. Transfer edilen primlerin aylıklarda artış meydana getirip getirmeyeceği hesaplanırken transfer edilen primlerin tamamı dikkate alınmaktadır. Transfer edilen primlerin bir kısmı ile aylıkların arttırılıp diğer kısımların ilgililere iadesi mümkün değildir. Ülkemizden sözleşmeye göre yaşlılık aylığı alanlar aylık alırken yazılı talepte bulunarak aylığın bağlandığı tarihten önce İsviçre'de çalıştıkları sürede kesilen primlerinin kuruma transferini talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda prim transfer tarihini takip eden aybaşı itibariyle ödenmekte olan sözleşme aylığı iptal edilir ve transfer edilen primlere ait süreler 5510 sayılı kanunun 4.1b bendi kapsamında Türkiye'de geçmiş sigortalık süresi olarak değerlendirilir. Transfer edilen sürelerle birlikte kurum mevzuatına göre aylık hakkının oluşması ve yazılı talepte bulunulması durumunda bu talebe göre prim transfer tarihini takip eden aybaşı itibariyle Mülga 2829 sayılı kanun veya 5510 sayılı kanunun 53. maddesine göre belirlenecek statü esas alınarak müstakil aylık bağlanmaktadır. Transfer edilen sürelerle birlikte müstakil aylık hakkı oluşmadığı durumlarda yazılı talepte bulunulması halinde transfer edilen prim tutarları toptan ödeme şartlarının oluşması kaydıyla İsviçre frangı olarak ilgililere iade edilmektedir.
0: Bir soru, bir cevap.
2: Saat 17.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geliyor. Recep Tayyip Erdoğan, Delcy Rodriguez ile İstanbul'da görüşecek. Gündemde ikili ilişkiler ve küresel gelişmeler olacak. CHP'de grup toplantısı krizi büyüyor. Özgür Özel yarınki grup toplantısında kendisinin konuşacağını açıkladı. Mecliste basın toplantısı düzenleyen Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayı topla çağrısını yineledi. Rüşvet ve yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Buca Belediye Meclisi 12 Haziran Cuma günü başkan vekilini seçmek için toplanacak. Zanlar hakkında imar yolsuzluğu, rüşvet, çalışmayan kişilere maaş bağlanması, darp gibi iddialar bulunuyor. İran, Lübnan'daki ateşkes ihlallerini gerekçe gösterdi. İsrail'e füze attı, sahada gerilim tırmandı. İsrail yine Lübnan'ı bombaladı. 4 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Maliye Bakanı da Lübnan'a saldırıların artırılması çağrısında bulundu. Evlerin bombalanmasını istedi. Washington Tahran hattında müzakere bilmecesi sürerken 2 ayın ardından İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. İsrail de başta Tahran olmak üzere İran'ın birçok kentini hedef aldı. İran ordusu İsrail'e yönelik saldırıların sona erdiğini duyurdu. ABD Başkanı Trump, İran'ın da İsrail'in de ateşkes istediğini söyledi. İran'dan masaya dönmesini ve anlaşma yapmasını istedi. Trump'ın Netanyahu için "kararları ben veriyorum, seçme şansı yok" dediği iddia edildi. İran ise İsrail saldırganlığından ABD'yi sorumlu tuttu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD görüşmelerinden Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok konuda Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Diplomatik görüşmelere dikkati çeken Bakan Fidan, "ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyoruz" dedi. Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Parlamento seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi birinci oldu. Seçimi kazanan Paşinyan, Azerbaycan'la yakın zamanda barış anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Ankara ve Bakü ile normalleşme mesajı verdi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, 2012 yılından bu yana Yüksek Mahkeme'ye 739.417 bireysel başvuru yapıldığını belirtti. Başvuruların %86'sını karara bağladık dedi. Adana'da konuşan Özkaya, başvuru sayısının Anayasa Mahkemesi'ne olan güveni ortaya koyduğunu vurguladı. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten, Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapıldı. Arama çalışmaları sonucu Mustafa Erten'in cansız bedenine ulaşıldı. Meteoroloji bugün 6 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Antalya, Denizli ve Konya'da kuvvetli yağış bekleniyor. Sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 32 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Bölgeye ilişkin tsunami uyarısı bir süre sonra kaldırıldı. Haberleri dinlediniz.
4: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
5: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları esnasında TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde veriliyor. Aydın Denizli Otoyolu Denizli istikameti 11 ile 16. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle trafik akışı Aydın tarafından sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
6: Reklamlar.

0: beklediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
5: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Arçelik futbol bayramını kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
7: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk...

0: 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
3: gelecek. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
0: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
7: Reklamlar.
8: Biraz hareket.
9: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de Biraz Hareket başladı. Bugün havuzun satrancı olarak da nitelendirilen su topunu, bu sporu konuşacağız. Suyun üzerindeki en sert, en stratejik ve dayanıklılık gerektiren sporlardan biri su topu. Hem fiziksel güç hem de yüksek kondisyon gerektiriyor. Bu sporu bu branşın yönetimindeki en yetkin isimlerden bir konuğumuzla ve bir milli takım oyuncusuyla konuşacağız. Türkiye Su Topu Federasyonu As Başkanı ve Proje ve Eğitimden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nejat Kocabay, hoş geldiniz efendim.
10: Hoş bulduk Aksan, teşekkür
9: ederim. Ve su topu milli takım oyuncusu, ODTÜ Spor Kulübü sporcusu Derin Güner, hoş geldin Derin.
11: Hoş bulduk.
9: Önce bizim tabii su topunu ne kadar yakından tanıyoruz toplum olarak, ne kadar ilgiliyiz, bunu bir konuşalım isteriz sizinle. Su topu tarihine baktığınız zaman çok eski bir spor değil herhalde.
10: Aslında oldukça eski. Hem dünyada hem Türkiye'de iki boyutla değerlendirilebilir. Olimpik sporlar arasında ve olimpik spor olma tarihi 1900 yılına kadar gidiyor.
9: O kadar eski.
10: O kadar eski. Ve kadınlarda da 2000 yılı itibariyle olimpik spor oldu. Dolayısıyla hem erkeklerde hem kadınlarda olimpik spor özelliği taşıyan performans sporu.
9: Bir 100 yıl var arada kadınlarla, evet, erkeklerin, değil mi? Olimpik
10: spor olarak tanınması anlamında 60'lı yıllar itibariyle tabii kadınlarda da oldukça aktif oldu. Ama 2000 yılından sonra ciddi bir gelişme gözlemleniyor. Türkiye'de benzer bir gelişme içerisinde. İlk Cumhuriyet'in ilk yıllarında aslında su topu Türkiye'de oynanmaya başlamıştı. Hı hı. Daha sonra dönemler içinde gelişerek, yaygınlaşarak devam etti. Günümüzde de Türkiye genelinde 38 ilde 50'den fazla kulüple, yaklaşık 4000 lisanslı sporcuyla Türkiye genelinde yaygın bir sporu sürdürmeye çalışıyoruz.
9: Peki su topunu şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz hiç bilmiyorsa radyo mikrofonlarından nasıl anlatırsınız?
10: Çok güzel bir soru. Sporun her branşını çok keyifli, çok özel bir şey olarak tanımlayabiliriz ama biz kendi sporumuz olduğu için su topuna biraz daha fazla anlam yükleyip belki de hayatımızın anlamı gibi bir çıkarımda bulunabilirim kendi adıma, ama milli sporcumuz Derin önündeki uzun yolda benzer bir tanımlama yapar mı onu bilemem.
11: Yapmaya çalışacağım bundan sonra.
9: Aslında tabii gerçekten senin yaşıtların, sen kaç yaşında başladın?
11: 12 yaşında başladım.
9: 12 yaşında.
11: 5 yıldır oynuyorum.
9: Uygun bir yaş mıdır bu
10: Çok
9: spora başlamak?
10: Çok uygun bir yaş. 10 yaş itibariyle aslında yavaş yavaş yüzme becerilerini geliştiren sporcular su topuna da

0: 11-12 yaş itibariyle geçip uzun bir serüvenin parçası oluyorlar.
1: Oluyorlar.
0: 30'lu yaşlara kadar çok aktif oynayabiliyorlar. Hatta 36-38 yaşında olimpik milli sporcular farklı ülkelerde bulunuyor. En performansın yükseldiği yaş dönemi olarak bakarsak da 24-27 arası diye bir
1: en verimli dönem
0: tanımlama yapabiliriz.
1: Peki neden özellikle havuzun satrancı diyorlar bu spora? Gerçekten bu stratejik bir oyun mu?
0: Çok stratejik. Aslında tabii sadece müsabakanın içeriği değil, sporcuların hazırlık süreçleri, o süreçlerde yüklendikleri enerji ve onu bir takım sporunda dayanışma duygusuyla performansa dönüştürme çabası diye tanımlanabilir. Satranç tanımlamasına geldiğimizde aslında bir sonraki rakibin hamlesini, tüm sporlarda belki böyle diyeceksiniz ama burada üçüncü bir faktör olarak su ve görünmeyen alanlar olduğu için suyun altında bütün bunlara cevap verecek hızlı bir yetkinlik istiyor. Gençler bu çerçevede kendilerini geliştirip satrancın bir parçası oluyorlar diyebilirim.
1: Yani sadece fiziksel güç değil, zihinsel güç de gerekiyor. Evet,
2: tabii ki de yani dediği gibi rakibinizi okumak, aynı zamanda hızlı olmak. Yani ondan bir tane bile fazla şeyiniz olduğunda aslında bu stratejiye yani çok fazla şey yapıyor. Hem hızlı oluyorsunuz, atik oluyorsunuz. Orada hani rakibiniz aslında daha zeki olduğunuz her şey sizin için çok büyük bir avantaj. Her pozisyonda yani bir kol fazla atınca o sizin için çok büyük bir artıya dönüşüyor.
1: Evet. Sen peki nasıl seçtin bu sporu?
2: Ben de yüzmeden geçtim. Yani şu anda hatta benim çoğu yaşıtım yüzmeden geçmiştir. Yüzmeden birazcık sıkılan, daha eğlenceli, daha adrenalin dolu bir spor isteyenler için ODTÜ'nün su topu kulübü olduğunu öğrendiğimizde yüzmeden deneyelim dedik ve yüzmeye göre çok daha keyifli olduğuna, yani biz öyle olduğunu düşündük ve öyle başladık.
1: Evet, adrenalin daha yoğun bir adrenalin.
2: Evet, kesinlikle yani oradaki çünkü onda aldığınız o hırs yani bence takım sporlarında, o daha aktif sporlarda, toplu sporlarda daha fazla o hırs, o adrenalin, o istek bence daha fazla oluyor.
1: Peki milli takıma katılma sürecin nasıldı?
2: Milli takıma 2024 yılında aday kadroya seçildim ama 2025 yılında, geçen sene milli takıma direkt Avrupa Şampiyonası'nda oynadım. Tabii çok keyifli bir süreçti. Ve kesinlikle yani herkesin denemesi, herkesin yani görmesi gereken bir şey. Hani ülkenizi temsil etmek çok bambaşka bir duygu.
1: Evet.
2: Bizde yani maçlarımızı izliyorlar. Oradan da kamplara çağrılıyoruz. Kamplarda da uygun performans gösterenler şampiyonlarda oynama fırsatı görüyor.
1: Evet. Sen bir kez daha seçildin milli takıma.
2: Evet. Bu sene de aday kadroya tekrar çağrıldım. 18 için.
1: Antrenmanlar çok mu zor? Çok uzun mu sürüyor?
2: Yani ne antrenman olduğuna göre değişir. Yüzme antrenmanları bana çok uzun geliyor yani. Evet. Ama antrenmanlarımız genellikle bizim ODTÜ Spor Kulübü'nde 3 saat sürüyor. Yüzmeyle başlıyoruz. Sonra topa geçiyoruz. Pas yapıyoruz. Antrenman maçları yapıyoruz. Şut antrenmanları yapıyoruz. Kara antrenmanı yaptığımız günler de oluyor. Yani tabii ki sakatlanmamak için güçlenmemiz gerekiyor.
1: Fiziksel kondisyonunuzu hem korumanız hem güçlendirmeniz
2: önemli. Tabii ki kara antrenmanları da bunun için çok önemli. Isınmalar, soğumalar, antrenörlerimiz hep bu konuda bize bilinçlendirmeye çalışıyorlar.
1: Evet, aslında ne kadar ilginç, hem fiziksel hem zihinsel katkıları var o zaman bu sporun.
2: Evet.
1: Mesela senin okul becerine katkıları oldu mu? Ders çalışma biçimlerini etkiledi mi?
2: Sporun bence bir insana en büyük katkısı zaman yönetimine sahip olmak. Hani zamanınızın değerini bilmeyi öğreniyorsunuz. Başka bir insan için 3 saat çok kısa bir süreyken sizin için aslında yani,
1: dünyalar kadar.
2: Ya koca bir antrenman çok şey değiştirebilir. Ya da yani o başkası için evde oturacağı bir saatken siz o 3 saatte bir sürü şey yapabilirsiniz. Çünkü zamanınızın değerini biliyorsunuz. Ve hani o bir saatte, abi benim bir saatim var, şimdi gidip ders çalışmam lazım diyorsunuz. Yani zamanınızın kıymetini biliyorsunuz.
1: Hiç boş zaman diye bir nitelemeniz olmuyor.
2: Evet, olmuyor.
1: Evet, şimdi tabii bu spor özellikle yüzmeyle başlayan bir spor olduğu için yüzmeyi bilecek. Ama onun dışında kimlere önerirsin mesela böyle bir sporu?
2: Yani yüzmeyi altyapılar

0: da zaten artık öğretiyorlar ama ben hırslı olan insanları,
1: Hırslı.
0: suyu seven insanları, toplu sporları tabii ki de sevmesi lazım ama hani hem de toplu haşir neşir olmayı, toplu oynamayı seven insanlara öneririm. Hem mücadeleyi seviyorsa, yani aslında hem atik olayım, hem kondisyonum olsun, hem dayanıklı olayım, hem de zeki olayım, rakibimden daha hani bir şey fazla yapınca çok büyük bir avantaj elime geçireyim diyen herkes bence yapabilir ve herkes de deneyebilir.
1: Ne kadar güzel. Şimdi Sayın Kocabay, söz konusu bu sporda kadınlar mı, kızlar mı, erkekler mi daha ilgili stopuna?
2: Derin o kadar güzel tanımladı ki hem kızlar hem kadınlar hem erkekler gerçekten ilgili ve cinsiyetten bağımsız olarak doya doya yapılabilecek, deneyimlenecek bir spor. Ama her işte olduğu gibi benim kişisel bir yorumumu katabilirim.
1: Tabii.
2: Kadınların performansı, sorumluluğu, antrenman bilinci ve bunu daha ileri taşımak için kararlılıkları erkeklerle kıyaslandığında biraz daha önde gidiyor
1: Önde gidiyor.
2: diyebilirim.
1: Çok güzel. Şimdi ben hani önce şöyle düşündüm. Bedeninizin büyük bölümü suyun içinde. Kural dışı harekete çok uygun bir spor gibi, sert bir spor olabilir gibi. Bu tür durumlar karşısında oyuncular, sporcular ne yapıyorlar? Yaşadın mı mesela derin böyle bir şey?
0: Yani tabii ki herkes, yani tabii ki de yaşıyoruz. Yani yapmamaya çalışıyoruz ama maçın içinde tabii o sinirle, hırsla,
1: Heyecanlı.
0: tabii ki heyecanla herkes hani kontrolü kaybetmemeye çalışıyor. Ya yani ben çok ciddi bir şey yaşamadım ama hani daha önce gördüğüm kavgalar oldu.
1: Sakatlık var mı mesela bu sporda?
0: Yani sakatlık oluyor ama hani bu şey futbol gibi hani darbeden aldığınız sakatlık çok fazla değil genellikle. Hani antrenmanlarda ya da fazla kullanmadan oluşan sakatlıklar görüyoruz.
1: Evet, öyle yoğun, gerçekten baş edilemez sakatlık değil. Peki söz konusu özellikle federasyonunuza baktığımızda, federasyonunuzun bu desteklediği, düzenlediği bir takım kamplar var. Gelişim kampları var değil mi Sayın Kocaman? Bu kamplarla ilgili bilgiler nedir mesela? Bizi dinleyen dinleyicilerimiz, özellikle sporcular sadece teknikle mi ilgililer bu kamplarda? Onun dışında başka şeyler, başka donanımlar da kazanıyorlar mı?
2: Mutlaka kazanıyorlar. Türkiye Stop Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve özel olarak da Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonundaki sporun gelişimine yönelik tüm unsurları branşında toplayan bir yapısı var.
1: Evet.
2: Bu yapı itibarıyla da yaygınlaştırmak için ciddi bir çaba gösteriyoruz. Bu yaygınlaştırmada bir dizi eğitim planlaması ve sezon planlamasıyla oluyor. Sezon boyunca kulüplerin, başta bahsettiğim 50'ye yakın Türkiye genelinde yaygın kulüplerin sporcuları en uygun olanaklarla müsabakalara hazırlamasını desteklemek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğun bir sonrasına geçtiğimizde az önce söylediğiniz sakatlıkları önlemek için iyi bir yönetim mekanizmasına ve hakemlik müessesesine ihtiyacımız var. Çünkü mücadele içeren bir spor.
1: Tabii.
2: Daha sonra sonuçlar alındıktan, kulüpler düzeyinde belli bir gelişme sağlandıktan sonra aslında bizim milli ve olimpik hedeflerimize doğru yol aldığımız çok rekabetçi bir alan var. Kulüplerde bu mücadeleyi gerçekleştiren sporcular daha sonra bahsettiğiniz milli takım kampları aracılığıyla performanslarını daha üste çıkartıp bizi uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil ediyorlar. Buna da hazırlamak kısmında bizim ciddi bir bütün yıla yayılan ve olimpik sezon diye tanımlayabileceğimiz 4 yıllık bir master planımız var ve bu planın şimdi ara dönemindeyiz ve umuyorum 2028 olimpiyatları, Derin'in yaşı itibariyle bilmiyorum belki 2032 olimpiyatlarında milli takımda bu kamp süreçlerine dahil olmuş. Şöyle de bir tanımlama yapabilirim. Alt yaş gruplarında çok yoğun bir kamp ihtiyacı oluyor. Kulüplerdeki gelişimi hızlandırmak için en başarılı olduğumuz küçük bir yaş grubunda, örneğin U16'da 16 yaş altı sporcularda önceki yıl toplam 80 gün

0: kampta geçirdi çocuklar. Evet. Yani bunun üstüne kulüplerde harcadıkları zamanı, çalışmaları, okullarını ve diğer sosyal yaşamlarını göz önüne aldığınızda aslında o yaştan çok, başlayan çok ciddi bir adanmışlık gerekiyor.
1: Peki Türk su sporunun konumu nedir dünyaya baktığımızda?
0: Hızlı bir ilerleme içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Hı. Aslında uluslararası sıralamalar işte hem Dünya Federasyonu hem Avrupa Federasyonu tarafından her yıl belli başarı kriterlerine göre değerlendiriliyor. Biz şu anda kadınlarda, büyükler için söylüyorum, A takım düzeyinde, hı hı, dünyada 16. olarak görünüyoruz. Erkeklerde 22. olarak görünüyoruz. Dünya klasmanında aslında Avrupa ülkelerinin hep en üst düzeyde mücadele ettiğini de görüyoruz. Dolayısıyla Avrupa'da da o mücadelenin içinde kalmak, her sene Avrupa Kupası'na katılma hakkını elde etmek, bunun üstüne de bir olimpik hedefle taçlandırmak gibi bir projeksiyonumuz, hayır, var.
1: Senin nasıl bir hedefin var derin?
2: Benim tabii ki de bir gün hani herkesin isteyeceği gibi sporda, bu sporda profesyonel olmak, olimpiyat görmek tabii ki de şu anda. Hani ama benim en çok istediğim şey uluslararası tabii alanda hem kulübümü hem de ülkemi en güzel şekilde, en iyi düzgün sporcu olarak temsil etmek istiyorum. Yani bir sporcu ne kadar zeki, çevik ve ahlaklı olabilirse ben de hep öyle olmaya çalışıyorum. Ve kendim yani genel olarak ülkemi en güzel şekilde dünyaya tanıtmak istiyorum. Biz aynı zamanda hani orada bir görseliz, bir resmiz.
1: Tabii.
2: Orada olabildiği kadar kendimizi en iyi göstermeye çalışıyoruz ve yani Türk kadının isteyebileceği her şeyi, çalışıp yapmak isteyebileceği her şeyi başarabileceğini herkese göstermek istiyoruz.
1: Çok güzel. Bu kadar bilinçle hareket ediyorsunuz. Şu ana kadar kaç golün var?
2: Yani saymadım. Saymaya oraya yani girişmedim de hiç. Yani tabii
1: çok attın çünkü.
2: Evet,
1: onun için.
2: Yani ben hem de birazcık forvet gibi bir pozisyonda oynuyorum. O, hı-hı, yüzden hem hani bir sürü yaş grubunda süre aldığım için onu hiç saymadım.
1: Gerçekten kendini geliştirmeye çok uygun bir spor belli ki. Her maç ya da her antrenman kendi kendinizi kontrol etmeyi de sağlıyor. Özellikle söz konusu su sporuyla ilgilensin çocuklarımız diyenler, aileler, sponsorlar söz konusu olduğunda ne bekliyorsunuz?
0: Aslında bu su topuna ilgi duyan, bir şekilde katılmak isteyen herkes için çok pratik irtibat noktaları var. Bütün illerimizde, hı-hı, var. Aktif olarak yürüyen 38 ilimizde hem il temsilcilikleri hem kulüpler vasıtasıyla ve Türkiye Su Topu Federasyonu'nun sosyal medya araçları aracılığıyla ulaşım imkanlarını da değerlendirdiklerinde aslında biz pratik bir spora katılım yol haritası çiziyoruz. Evet. Hem çocuklara hem velilere hem okuldaki öğretmenlere, okul ve federasyon işbirliği burada çok önemli. Onun için alt yaş gruplarından, okullardan kulüplere çocukların kazandırılması için belli projelerimiz var. Bunları güçlendirmeye, yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.
1: Çok
0: dolayısıyla
1: güzel.
0: Tavsiyem Türkiye Su Topu Federasyonu web sayfasını ve sosyal medya araçlarını izleyerek kendi illerinde hangi kulübün aktif olduğunu veya doğrudan Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine veya il temsilcimize ulaşarak kendilerini bu haritanın içinde bulup derin gibi güzel, değerli bir spor yönü çizebilirler diye.
1: Evet, çok güzel. Şimdi iki takım var havuzda. 7 kişiden oluşan iki takım. Bir kale, iki kale var. Bu kaleler arasında gidip gelen, koşamayan ama yüzen.
2: Evet.
1: Koşuyor musunuz? Onu da bilmiyorum.
2: Yok, ayağımız yere değmiyor.
1: Değmiyor, değil mi? Onun dışında bilmemiz gereken ne var kural olarak?
0: Tabii bu süre 28 saniyelik bir hücum süresi var.
1: Hı hı.
0: Topun foul yapıldığında durduğu bir süre var. Ve az önce tanımladığınız satranca uygun olarak rakibi bir kişi eksik bırakmaya yönelik hareketler var.
1: Hı.
0: Bunlar gerek merkez diye tanımladığımız işte pivot bölgesinde oynayan, bizim dilimizde çakılı diyoruz, o pozisyondaki oyuncu.

0: oyuncunun veya kat eden oyuncuların rakibi kural dışı bir harekete zorlaması ve onun oyun dışında kalmasıyla 7'şer kişi dediniz. Birer kaleciyi çıkarttığımızda 6-5'lik bir set düzenine ve bu set düzeninde de en hızlı şekilde topu rakip kaleye göndermeye yönelik bir dayanışmaya ihtiyaç var. Dolayısıyla o seyir zevkine eşit ler arasındaki bir mücadelede satrancın bir parçası olarak rakibin bir gücünü eksilttikten sonra kendisini güçlendiren takımlar müsabakanın sonucunda diğer takıma göre bir miktar daha avantaj sağlayabiliyorlar.
1: Evet, aslında şimdi anlatırken aman Allah'ım bunların hepsini bir arada yapmak ne kadar zor diyorsun. Sen nasıl başarılı olabiliyorsun bunda? Çok sevmekle mi yoksa kondisyon ve sevgi bir aradalığında mı?
2: Tabii ki yani kondisyonunuzun antrenman yapmak tabii ki de hani bir şeyi ne kadar fazla yaparsanız o artık otomatik olmaya başlar. Hı-hı. Hem kondisyon hem sevgi. Hani ben içimden yani doğuştan beri içimde bir spor insanı olduğunu hep de hani hırsta yani yaptığınız şey de zaten daha iyi olmak istedikçe siz hani o sizi bir sonraki şeye taşıyor. Burada da hani bu sporda başarılı olmak aslında genel olarak çalışmaya ve antrenman yapmaya bakıyor. Dediğim gibi siz bir şey ne kadar çok yaparsanız o sizin artık için artık normalleşmeye başlıyor. Onu otomatikman suda yapmaya başlıyorsunuz. Bu da takımınızla birlikte antrenman yapmakla başlıyor.
1: Çok güzel. Peki yakın zamanda kazandığımız önemli bir başarı ya da hedeflediğiniz bir şey var mı?
0: Önümüzdeki dönem aslında yoğun bir uluslararası takvim içindeyiz ve asıl hedefimiz az önce söylediğim gibi A takım düzeyinde olimpiyatlara katılmak. Yaş gruplarında da 20 yaş, 18 yaş, 16 yaş diye ayrıştırılan hem Avrupa düzeyinde hem dünya düzeyindeki müsabakalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip olimpik hedefe doğru yol almak öncelikli hedefimiz. En iyi derecemiz bugüne kadar dünya altıncılığı U16 kadrosuyla elde ettiğimiz.
1: Derinlerin elde ettiği.
2: Evet, benim de içinde olduğum bir yaş grubu.
0: Daha üstüne çıkacak hedefleri de tabii A takım düzeyinde tanımlayıp bir gün takım sporunda olimpik hedefler doğrultusunda olimpiyatta milli takımımızın yer aldığını görmek, bayrağımızı dalgalandırmak en büyük hedefimiz.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz Sayın Nejat Kocabay ve sevgili Derin Güner bugün bizim konuğumuz oldu. Türkiye Su Topu Federasyonu As Başkanı Sayın Kocabay ve Su Topu Milli Takım Oyuncusu Derin Güner'le suyun içindeki o zorlu mücadeleyi, disiplini ve Türk Su Topu'nun geleceğini konuştuk ve programın sonuna geldik. Program yapımcımız Neşe Yenici, teknik yönetmenimiz Adem Gürlek ve ben Hafize Okan. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hareketin profesyonel boyutunu konuşmaya devam edeceğiz. Programımızda Derin'e de başarılarının devamını diliyoruz. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.
3: Biraz hareket.
4: Reklamlar.

0: diye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınız da iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
11: Baba bu ne bayramı?
12: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 600 gram altın kılıç tam yağlı taze kaşar 269 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Hakıcı, teknik yapımda Adem Gürlek, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Ve her pazartesi olduğu gibi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nejat Coşkun stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Zafer Bey.
0: Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe stüdyomuzda. Hüseyin hoş geldin.
2: Merhabalar, teşekkürler.
0: Başlayacağız enflasyonla ve PPK beklentileriyle ama önce bir İstanbul'a gidelim. Arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
3: Merhaba Zafer Ergin. Haftanın ilk işlem günü kapanışa doğru Borsa İstanbul Yüz Endeksi %1,56'lık yükselişle 13.907 puan seviyesinde seyrini sürdürüyor. Serbest piyasada Amerikan doları 46 lira 10 kuruş, avro 53 lira 24 kuruştan işlem görüyor. Tahvil fono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı ise %43,59 seviyesinde. Altı fiyatlarına baktığımızda uluslararası piyasalarda altın ounce 4319 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 41.845 lira, çeyrek altın 10.492 lira, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise 6.417 lira. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Hocam işte bayram tatilde girdiği için araya iki gün gecikmeyle Cuma günü evet. Açıklandı enflasyon. Beklentilerin bir miktar üzerinde olduğu söyleniyor. İşte 1.50'ler civarındaki bir beklenti ki biz de pazartesi konuşmuştuk 1.5-2 arası demiştik.
1: Evet.
0: 1.71 geldi. İşte bugün de mevsimsellikten arındırılmış geldi. O da 1.92. Hı hı. Bir yukarı yönünü sürdürüyor aslında az da olsa.
1: Evet. Ya 1.71 çıkması şeyde aylık olarak yukarı yönünü çevirdi ama bu olağanüstü koşulların da etkisiyle bir hafif yükselme de olabilir. Şundan dolayı yakın dönemdeki o siyasi çalkantıların yaratmış olduğu belirsizlikler vesaire artı küresel ekonomideki belirsizlik ve emtia fiyatlarının sürekli başta enerji olmak üzere emtia fiyatlarının sürekli yukarı doğru hareket etmesi ve belirsizlik bir dalgalanma ile devam ediyor olması sonuçta Türkiye'deki enflasyonda beklentilerin üzerine çıkarttı. Aslında 1.71 çok da beklenmeyen bir rakam değil. Çünkü beklentileri sıraladığımız zaman çok farklı değerlendirmeler vardı. Dolayısıyla 1.71 olabilecek rakamların içinde duruyordu.

0: Şeye baktığımız zaman hangi sektörlerde daha çok hareketlilik var? Bir kere enerji ve ulaştırma, taşımacılık vesaire, orada net olarak artışları görebiliyoruz. Sebze meyve fiyatlarında biraz olsun gerilemenin etkisiyle bu oran belki daha da yukarı çıkmasını engelledi. Ama genel olarak dezenflasyon programının kendi hedeflerinin gerisinde kaldığı da açık. Dolayısıyla da biz uzun süreden beri uygulanan programın gözden geçirilmiş yeni hedefleriyle de birlikte baktığımız zaman o hedeflerin de dışına doğru çıkma ihtimali oldukça yüksek görülmeye başladı. Bu durumda enflasyonun aslında programın kendisine baktığımız zaman tamamen talep yönetimine dönük olarak şekillendirilmiş bir programla karşılaşıyoruz. Onun da temel dayanağı iş talebin kısılmasıydı. Hem faiz politikasıyla hem de makro ihtiyati tedbirlerle birlikte iş talebi belli düzeyde tutarak ekonominin yavaşlamasını engellemek için de ihracat sektörlerini işte olabildiğince destekleyerek ekonominin çarklarını ihracata dönük olarak devam ettirip istihdamı, büyümeyi o anlamda koruyup iş talebi de kısarak fiyatları baskı altında tutmak temel hedefti. Şey olarak da döviz çıpası da kullanılarak geçişkenliği engellemeye çalışıyordu. Şimdi son yaşananlarla birlikte dövizdeki hareketliliği Merkez Bankası olabildiğince kontrol altında tutmaya devam ediyor. O şu an için birkaç hafta rezervleri belki geriletti ama bundan sonrasında belki toparlanmaya başlayabilir. Orada çok büyük bir değişiklik yok ama özellikle enerji fiyatlarının ve gıda fiyatlarını etkileyecek şekilde bazı kimyasal gübre artı diğer kimyevi madde girdilerdeki fiyatlar artışlar önümüzdeki dönemdeki enflasyonun gene planların öngörülenin dışına çıkma ihtimalini yüksek göstermeye başladı.
1: Şimdi bu arada reel efektif döviz kuru da açıklandı ya Mayıs'ta, reel olarak gerilemiş
0: TL'nin değeri bir miktar geriledi. Oradaki son dönemdeki hareketlilikten dolayı öyle bir sonuçla karşılaştık. Perşembe günü yapılacak olan toplantıda ne bekliyoruz? Şimdi normal koşullar altında bu verilere baktığımız zaman Merkez Bankası'nın şu anda fiili uyguladığı politika faizini fiili olarak uygulanan %40'a çıkartması beklenirdi. Şu anda politika faizi 37, piyasada uygulanan 40. Ama diğer işlemlerde uygulanan dönem dönem onun 40'ın üzerinde çıktığını da gördük. Dolayısıyla da faizlerin yukarı yönünde artmasına dönük bir baskı var. Ekonominin genel kendi iş dinamiklerinin yaratmış olduğu koşullar nedeniyle. Şimdi Merkez Bankası bu durumda yapabileceği şey nedir? Bir, faizleri 40'a çıkartmak, politika faizini yani 37'den 300 bas puanını 40'a çıkartmak. Dolayısıyla da haftalık repoya dönmek ve kendisine hareket alanı olarak da gene yaklaşık o üst bant değil ya da belli bir miktar artık bandı da kullanmıyor biliyorsunuz. Orada da kendi bir günlük faiz işlemleri için ilan ettiği oranda da muhtemelen de onu 43 yapacaktır. Orada bir hareket alanını rezerv olarak tutmak. Şimdi bu normal koşullar altında olabilecek en hani beklenen senaryo. Ama son dönemlerdeki açıklamalara vesaire baktığımız zaman Merkez Bankası'nın sanki politika faizini gene 37'de tutacağını, fiili uygulamasını 40'la devam ettireceğini, eğer onun yetersiz kaldığını görürse de makro ihtiyat tedbirleri sıkılaştırma yaparak devreye sokarak politika faizini arttırmadan ekonomiyi de aşırı ısınmayı yok edecek faiz aracını kullanacağını düşünebiliriz.
1: Peki şöyle bir opsiyonu var mı? Yani gerçi bu da hülle gibi oluyor. Yani şu anda 40'ta gecelikten fonluyor sadece.
0: Fiili olarak şu anda.
1: Fiili olarak 40'ta gecelikten fonluyor. Gecelik mesela 42'ye 43'e çıkarıp politika faizini 37'de tutması da teknik olarak mümkün. Koridoru sadece genişletmek.
0: Mümkün ama bu çok da anlamı yok. Bu şu demektir. Ben zaten 42'yi uygulayacağım. Dolayısıyla 37'nin inandırıcılığı kalmıyor. Şimdi bu Merkez Bankası politikalarının temel dayanakları aslında inandırıcılık ve güven. Şimdi Merkez Bankası'nın inandırıcılığı nereden geliyor? Kendi ilan etmiş olduğu hedefi tutturup tutturamamasından. Siz kendi açıkladığınız faizi politika aracı olarak zaten ben 37'yi ilan ediyorum ama 42'yi de

0: kullanmak üzere rezerv olarak ayırıyorum. Bu şu demektir, piyasalara şöyle bir söz mesaj veriyorsunuz. Aslında ben 42'yi uygulayacağım. Dolayısıyla da o zaman 37'lik bir faizim inandırıcılığı kalmayacağı için Merkez Bankası zaten fiil olarak 42 otomatikman çıkacak. Onu işte yapmadan kendi politikasını da ben, çünkü bütün o raporlar ne diyor? Ben gerektiği zaman sıkılaştırma tedbirlerini alacağım diyor. Şimdi mesela geçen şeyde toplantıda bunu yapmadı. Üzerinden yaklaşık bir 45 gün geçiyor. Evet,
1: geçen toplantı için beklenmişti hatta.
0: Evet.
1: Yani adını koyalım.
0: Şimdi kuvvetle ihtimal dahilindedir arttırması, ama arttırmaması da gene şaşırtmayacaktı açıkçası beni.
1: Evet, bu arada yani bütün uluslararası kuruluşlar hep tahminde bulunurlar ya Hüseyin. Onlarda da hep pas geçeceği yönünde, pas geçeceği ama gecelikten fonlamaya devam edeceği yönünde beklentiler hakimdi. İlk kez bugün gördüm, BBVA Research, bu işte Garanti Bankası'na evet, sahipleri olan BBVA'nın analistleri 300 bas puanlık artış beklediklerini açıklamışlar.
2: Sonra ben açıkçası hocamın dedikleri gibi çok öyle fiili artışı, yani daha doğrusu politika faizindeki ben artışı çok beklemiyorum. Niye çok beklemiyorum? Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta bir İslam ülkeleriyle ilgili bir finans toplantısına katılmıştı. O toplantıda yaptığı konuşma işte bereket, faiz vesaire gibi kavramlar üzerinde durarak.
1: Ama İslami finans toplantısı yani ne demesini bekliyorduk ki Sayın Cumhurbaşkanı?
2: Yaptığı atıfları da göz önünde bulundurarak ben açık söyleyeyim, hani çok kişisel olarak beklemiyorum. Hani önümde benim veri seti yok veya hocam gibi aynı konulara hakim değilim. Ama şunu görüyorum ki ve hani memur, işçi veya asgari ücretli şunu görüyor ki Merkez Bankası şu anda 5 aylık enflasyon orta vadeli programda kağıt üzerine yazılmış olan rakamın üzerine çıktı. Yani 16'nın üzerine zaten çıktı. Hadi diyelim ki bunu revize edildi. Ardından hani gerek Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gerek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek %20'ler civarında bir enflasyon beklediklerini ifade ettiler. Ardından Merkez Bankası hedefini bir kez daha revize etti. Yazılı hedef diye geçiyor. Yazılı 24 küsüre çıktı. Ama bize şu ana kadarki 5 aylık veriler zaten bu 24'ün de tutmasının neredeyse imkansız olduğunu
1: daha
2: gösteriyor.
1: Daha 3 tane enflasyon raporu toplantısı var.
2: Var.
1: O nasıl olsa tekrar.
2: Var ama mesela bugün Alaaddin Aktaş'ın yazısı ekonomi programı bugün 3. yılı.
1: Evet.
2: Ve hani enflasyonu düşürmek üzere ve parasal sıkılaştırma üzerine kurulmuş. Enflasyonun sebebini talep kaynaklı görmüş ve talebi sürekli kısmaya kurulmuş ki bunu daha önce Yeni Şafak gazetesinde de eleştirilmişti. Bugün de yine farklı bir eleştiri var dövize yönelik. Ondan da geri belki bahsedilebilir ama 3 yıllık birikimli enflasyon %215 ve bütün bu toplumsal fedakarlıklar enflasyonun %40 seviyelerinden 32 seviyelerine
1: ancak
2: yani 7 puan düşüyor. Yani tamam, arada bir 70 puanı falan çıktı vesaire ama hani sonuç itibariyle 3 yıllık bir program gibi de evet, lanse edilmişti. Benim tahminim yakın zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi yeni bir ekonomi programı ya da mevcut programı revize mi edecek veya farklı bir şey yapacak. Kuruluş yıl dönümü de zannedersem yaklaştı. Bu zaman diliminde galiba daha farklı argümanlara dayalı belki de bu programdan vazgeçilerek daha yeni bir ekonomi programı daha yazılacaktır diye ben tahmin ediyorum.
0: Şimdi bu tabii kritik bir şey. Nasıl bir önümüzdeki dönemde nasıl bir ekonomi politikası uygulanacağı tamamen siyasi tercihlerle ilişkili hale gelmiş.
1: Yani oluyor. Aynı ekonomi yönetimiyle mi uygulanacak, kritik soru da o aslında.
0: Aslında hangi ekonomi yönetimi gelirse gelsin ekonominin temel verilerinden hareketli temel dinamiklerinde dikkate almadan uygulanacak politikaların sonuç alması mümkün değil. Şimdi bu program neden eleştiriliyordu? Çok dar bir alan üzerinde inisiyatif kullanılıyor. Neydi o? Talep yönetimi ve ağırlıklı olarak da para politikası. Merkez Bankası bu konuda yapabileceklerini yapıyor. Onun dışında maliye politikasında aksiyon yönler verdi. Son dönem bütçe rakamları belki orada bir hafif iyileşmeyi gösterebilir ama o da tabii konjonktürün ne olacağını bilemiyoruz önümüzdeki dönemde. Orada da sapmalar tekrar başlayabilir. Bizim son 3 yıl içerisinde yani program uygulamaya başladıktan sonra gördüğümüz maliye politikası öyle çok da sıkı bir maliye politikası değil.

0: değil açıkçası.
1: Hatta bizzat Merkez Bankası Başkanı müşteki oldu bundan.
0: Evet.
1: Yani maliye politikalarından yeterli desteği göremiyoruz.
0: Göremedik.
1: Dedi Fatih
0: Bunlar
1: Karahan.
0: Temel prensip uyumlu politikanın olması lazım. Siz para politikasınız kılaçlarıcı uyguluyorsanız uyumlu biçimde maliye politikasının da buna eşlik etmesi beklenir. Desteklemesi beklenir. Belki de en destekleyici gelirler politikası. O da nereden görüyoruz? Sabit ücretler yani emekli memur maaşları ve asgari ücretlerin gelirlerindeki artışa baktığımız zaman işte TÜİK'in hesapladığı enflasyon oranı kadar. Bazen de onun bile altında kaldığı dönemler olabilir. Üstelik bir de aradaki yaşanan enflasyonunda dikkate almadan sadece son ay verilerine bakarak şeyler fiyat hareketi ücret artışları sağlanıyordu. Şimdi yeni bir program düşünülüyorsa bir kere temel paradigmanın değişmesi lazım. Yani bizim hedefimiz ne olacak? Enflasyonu düşürmekten vaz mı geçiyoruz? Vazgeçmiyor muyuz? Eğer vazgeçiyorsak bu program ancak daha sıkılaştırıcı yeni önlemler alınarak revize edilebilir, gözden geçirilebilir. Hı. Yok biz enflasyonu artık hedef olmaktan çıkartıyoruz, büyüme ve istihdamı düşünüyoruz derseniz de o zaman Merkez Bankası'nın herhalde bugünkü yönetiminin ya kendisine sunulan programı uygulamak üzere yeni bir hazırlık yapması lazım ya da bırakıp gitmesi lazım. Yani sonuçta
1: mesela yeni banknot da bunlardan biri olur öyle bir durumda herhalde değil mi? 1000 liralık hatta 5000 liralık banknotlar.
0: 5000 liralık muhtemelen olur çünkü yani siz enflasyonu hedef olmaktan çıkartıp yani dezenflasyon programını bir kenara koyduğunuz andan itibaren bu ne demektir? Ekonomiyi aşırı ısıtmaya başlıyorsunuz. Candan istihdamı arttıracak, büyümeyi teşvik edecek bir program başladığınız andan itibaren de enflasyonun bugünkü düzeyde tutamayacaksınız. Yani Türkiye uzunca yıllar yüksek enflasyonu yaşadı mı? Yaşadı işte. Maliyetin ya da en temel göstergesi banknotların yanındaki sıfırların artmasıydı. E şimdi günlük hayata baktığımız zaman 200 TL'lik banknot en büyük küpürümüz. Yani sonuçta çok da öyle büyük işe yapacak bir para olmaktan çıktı açıkçası. Dolayısıyla da yükselen enflasyon ekonomiyi yaratan bir canlılık. Kredi mekanizmalarının çalıştırılması, faiz oranlarının düşürülmesi. Bunun temelde de şey olacaktır yani faiz oranlarının düşürülmesi olacaktır. Ekonomi bizi nereye götürecektir? Açıkçası yani sürdürülebilir olur mu derseniz çok zor. Yeni kaynak arayışı mutlaka olmalıdır. Bu programı destekleyecek çünkü yani siz kendi iç tasarruflarınızı bu büyümeyi sağlayamayacağınıza göre dış kaynak ihtiyacına gireceksiniz. Dış kaynak ihtiyacına girdiğiniz zaman maliyetini de görüyorsunuz bütçeden. Bütçenin 1.2 trilyon TL'lik bir faiz ödemesi var. İlk 5 ayda değil mi?
2: Evet.
0: Dolayısıyla da
2: %44'ü harcıyor.
0: Evet, bu şeyin bu kadar yüksek faiz neden ödeniyor sorusunun cevabı kamu iş borçlanma kağıtlarının karşılığı olarak verdiğimiz faizler. Bu faizler uzun vadeli faizler olduğu için politika faizlerinden farklılık gösteriyor, kopuş gösteriyor. Türkiye'ye taze kaynak getirebilmek amacı. Dolayısıyla şimdi bu koşullar altında siz eğer yeni dış kaynakta bulma konusunda bir sıkıntınız varsa da Merkez Bankası'nın kaynaklarına başvuracaksınız ve parasal bir genişleme gideceksiniz kaçınılmaz olarak. Onun evet. Sonucu da yani literatürde yazıyor enflasyon.
2: Bir de parantez açayım. Tütün ürünleri sağlığa zararlıdır. Bu arada arada derede hiçbir şey yokken sigara fiyatlarına zam gelmiş.
1: Çünkü onu cuma günü Mehmet Kaya ile konuştuk. Bir neydi tam adı? Bir tür sağlıklı yaşam fonu gibi bir şeye fon evet. aktarılıyor ama 1 liralık bir şey muhtemelen o
2: Mehmet Kaya'nın haberiydi.
0: Ha maktubi rakam mı eklemişler sigaranın evet. üzerine?
1: Sigaranın üzerine değil. Sigaradan bir maktubi bir rakam işte 1 lira şu an için sağlıklı yaşam fonu hani
2: evet evet
1: öyle bir ismi vardı.
0: Ama fiyatını yani. Arttırarak yapıyorlar.
2: Ama o daha
1: hayır onun içinden aslında. Hmm. Karşılanabilecek bir şey ama muhtemelen sigara üreticileri bunu zamla.
2: Yok o proje daha hayata geçirilmedi yalnız. O sadece bir taslak şu anda Sağlık Bakanlığı'nın çalıştığı Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu bir çalışma. O daha hayata geçmedi. Ama şimdi Türkiye'de sigara zamları hani Ocak ve Haziran aylarında normalde enflasyon ya Temmuz'da açıklanan Haziran enflasyonu 6 aylık otomatik ÖTV artışı oluyordu. Hı. Ocak ayında yapıldı bir fiyat artışı ama şu anda Mayıs'ta Evet, Mayıs'ın sonuydu ya da Haziran'ın başlarında, Haziran ayında bir artış yaptı. Bu çok alışıldık bir durum değil.
1: İşte ona hazırlık olabilir belki o fon.

0: Bakanlığın teklifi vardı. Yabancı sermayenin Türkiye'de yayınlandı da zaten. Türkiye'de daha çok yabancı sermaye gelmesi için vesaire. Yatırımcılara kolaylık sağlayan unsurlar, vergi avantajları vesaire.
1: Yani şu varlık barışı ile birlikte olan.
0: Evet evet. İstanbul Finans Merkezi'ndeki yatırımlara vesaire avantajlar sağlanıyordu. İşte tek durak ofis diye bir çalışma var. Yani tüm yatırım işlemlerini tek kalemde ya da tek yerde, tek mercide hazırlanacak. İşte 40-45 gün içerisinde şirket kurulabilecek vesaire. Bu şu anda İFM'deki, yani İstanbul Finans Merkezi'ndeki şirketlere sağlanan bir avantajdı. Bunun zaman içerisinde ülke genelindeki tamamına yayılmasına yönelik bir çalışmadan bahsediyor açıklama. Zaten biliyorsun o klasik konjonktürel durumlar, dış gelişmeler vesaire, buna rağmen ekonomimiz başarıdadır diye o klasik bir giriş ifadeleri var. Ama temel olarak 3 tane konu var. Bunların bir tanesi de yine yabancı sermaye yönelik, yabancı bu sefer iş gücü çalıştırılmasına yönelik, yani iş gücü piyasasındaki gelişmeleri değerlendirildi diyor ve ihtiyaç duyulan alanlarda yabancı iş gücü istihdam ve çalışma izin süreçlerinin etkinleştirilmesi. Bu deprem döneminde inşaat konusunda bayağı ciddi ihtiyaç vardı. İşte çobanlar noktasında halen.
1: Ama %8,5 civarında işsizliği olan bir ülkeyiz biz. Yani evet, yabancı iş gücüne ihtiyacımız var mı?
0: İşte ihtiyaç duyulan alanlarda diyor. Mesela şeyde, deprem döneminde kalıpçı bulamadılar. Hı. Onu biliyoruz.
2: Düz inşaat işçisi sıkıntısı evet. Çekildi.
0: Evet evet. Yani biraz daha böyle farklı kategorilerde, ama tabii ki senin dediğin gibi yani sonradan işte Suriyelilerden de bayağı istihdam, işte bir Türk bir Suriyeli almaya özel şeylere verdiler, teşvik verdiler biliyorsun belirli Anadolu illerinde. Yani dolayısıyla yani dediğim gibi çok ekstra bir şey vermedi, ama benim dikkatimi çeken de senin az önce söylediğin konu, işte ihtiyaç duyulan alanlarda yabancıların izin süreçlerinin etkinleştirilmesi. Bir de orta vadeli programın eylemlerin biraz daha hızlandırılmasına yönelik de ne gibi tedbirler alınacak, onlar noktasında da yine bir istişarede bulunulmuş.
1: Evet. İstanbul Sanayi Odası Mayıs ayı Türkiye İhracat Pazarları Endeksi verilerini açıkladı. Bu bizim ihracat iklimi endeksi diye bildiğimiz endeks, evet. Aslında. Mayıs'ta hafif bir toparlanma var. Mart seviyesine dönmüş. Yani savaşın etkilerinin yavaş yavaş toparlandığı anlamına da geliyor sanki hocam.
2: Baz rakam 50 verir. 50.3. Yani o az olsa bir iyileşme olduğunu gösterdiği rakam o. Şimdi açıklamaya baktığımız zaman sınırlı bir iyileşme kaydettiriyor. Tamam. Özellikle Avrupa'daki ana ihracat pazarlarında üretim yavaşlarken Ortadoğu'da ise toparlanma sinyali görmeye devam etti. Şimdi İstanbul Sanayi Odası bunu açıklıyor, ama tabii kendi üyelerinin gelen bülten şeylere göre, sorulara verilen cevaplara göre açıklıyor, ama geçen hafta Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı dış ticaret rakamlarına baktığımız zaman Mayıs ayında ihracatın -9.3 gerilediğini görüyoruz.
1: Evet.
2: Yani şimdi
1: ama ithalat da gerildi.
2: Biraz bayram dönemi de -10.7. O da gerilemiş. Ocak Mayıs'a baktığımız zaman ihracattaki artış 0.3. Şimdi son ayda büyük bir gerileme var. Onu anlayabiliyoruz. Hem bayram etkisi olabilir, takvim etkisi. Hem de bu ortada Hürmüz Boğazı'ndaki karışıklıklar nedeniyle, ortadaki yaşanan savaş nedeniyle özellikle o bölgeye ilişkin, artı diğer Avrupa ülkelerine ilişkin ihracatımızda bir gerileme var. İthalatta da tamam gerileme var, ama ithalatın Ocak Mayıs'ına baktığımız zaman 1.2'lik bir artış var. Dolayısıyla şimdi üyelerin vermiş olduğu cevapla Ticaret Bakanlığı'nın verdiği cevap açıkçası çok da fazla örtüşmüyor gibi duruyor, ama belki üyeler önümüzdeki döneme ilişkin siparişler vesaireler, onlara da bakarak bir olumluluğu buraya yansıtmıştır. Umarız ki tabii ki çalkantılar sona erer ve özellikle Orta Doğu bölgesinde, artı işte Türkiye'nin belli bir ihracat pazarının olduğu bölge olduğu için orası ve tabii temel pazarımız Avrupa Birliği'nin bütün o Avrupa coğrafyasındaki ülkelerde ekonomideki o yavaşlamanın, durgunluğun etkisinin ortadan kalktığı anda itibaren Türkiye'nin ihracatı orada ivme kazanıyor. Çok açık. Dolayısıyla da bu 50.3'ün karşılığı olarak açıklanan endekste Mart ayındaki seviyeye geri dönüldü. Bir arada bir çalkantı var. Dış pazardaki talep koşullarında sınırlı bir iyileşme işaret etti diyor ama onun hangi

0: pazarlar olduğunu açıkçası çok da fazla Orta Doğu dışında genelleştirilmiş bir tabir dışında söylemiyor. İhracat pazarları kesintisiz olarak güçlenme 29 liraya kadar ulaştı diyor. Euro bölgesinin en büyük iki ekonomisi olan Almanya ve Fransa üretim azalmaya devam etti. Buna Birleşik Krallık'taki gerileme de devam etti diyor. Dolayısıyla Avrupa pazarı çok da iç açıcı sinyaller vermiyor açıkçası.
1: Evet. Ki biz de işte ihracatımızın %20'sini oraya yapıyoruz.
0: Evet. Temelde
2: ve teknolojik ürünleri oraya ihraç ediyoruz. Bu da olur.
0: Evet.
1: Hüseyin, senin buna ekleyeceğin var mı? Yoksa şu takipteki alacak meselesini senden dinlemek istiyorum. Takipteki alacaklarının satışını hızlandırmış çünkü bankalar. Evet. Ne anlama geliyor?
3: Ya bu geçen yılın ilk 6 ayında 25.6 milyar liralık satış yapmış bankalar. Yani daha doğrusu alacaklılar tüketiciden olan işte kaynağı tüketiciler olmak üzere alacakları tahsile gecikmiş alacaklar diyor. Yani artık takibe düşen alacaklar diyor. Banka diyor ki ben bununla uğraşmayayım diyor ve onları satışa çıkarıyor.
1: Onları ucuza satıyor.
3: Çok çok ucuza satıyor. İşte o bakiyenin çok çok ucuzuna satıyor ve geçen yıl ilk 6 ayda 25 milyar liralık satış yapılmış. Bu yılın 5 aylık döneminde yani geçen yılın yarısında 25 satılırken bu yıl daha 5 ayda 42 milyar liralık satılmış ki geçen yılın %40'dan daha da fazla üzerinde bir alacak satışı var.
1: Peki bu 42 milyar gerçek değeri mi alacağın yoksa satıldığı değeri mi? Gerçek yani 100 milyarlık bir alacak da 42'ye.
3: Tamam. Gerçek değeri ama kaça sattı bilmiyoruz. Belki dediğim gibi ben bu belki 5 milyara sattılar. Yani çok çok düşük bir bedele satılıyor. Ama toplam baki şu anda 723.8 milyar lira 1 trilyon liraya doğru gidiyor yavaş yavaş.
0: Tabii bankanın kendi özel durumlarına bağlı olmak üzere yani açıklanan rakamları ben hatırlıyorum da 5'te 1 fiyatıyla yarı %50 iskontolu kadar değişiyor ama evet. Büyük ölçüde 4'te 1 5'te 1 fiyatlarını bankalar ellerinden çıkarmış oluyor bu.
1: Banka ne kurtarsam kârdır diye evet. Bakıyor. Yani halk dilinde bunun adı bu.
3: Şimdi hukuk büroları devreye giriyor.
0: Enflasyon yükseliyor. Beklenti o. Yükselen enflasyon karşısında ellerindeki alamadıkları varlıkların değerleri zaten eriyecek. Dolayısıyla ben belirttiğiniz gibi ne alabilirsem onu bilançomu düzeltecek şekilde değerlendiririm. Bunu yapan şirketler var. Şirketler bunları bankadan alıp kendileri gerçek tahsilat peşine düşüyorlar.
1: Onlar da zaten gerçek rakamı tahsil edemiyorlar. Aslında işte 10 milyarlık alacağı 2 milyara aldıysa o da işte 3 milyar
0: uzlaşma vesaire devreye giriyor.
1: O da 1 milyar kar etmiş oluyor zaten bundan. Böyle bir sistem. Peki, herkese de çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında biz ekonomi gündeminden başlıklarla yine burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
4: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.

0: ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.

0: 2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla.

0: haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında karpuzun kilosu 19 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin. Sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: Reklamlar.
1: Gün ötesi.
2: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 8 Haziran 2026 günlerden pazartesi. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bizlere kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.
1: Gün ötesinde son 24 saat.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldeyle Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahalli idareler ara seçimlerinin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın teminatı olduğunu belirterek, Orta Koridor üçlü işbirliğimizin stratejik omurgalarından biri haline gelmiştir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kahire'de düzenlenen görüşmelerde Filistinli gruplarla garantör ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. 18 il merkezi yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda son 5 günde yakalanan 357 şüpheliden 194'ü tutuklandı. İstanbul Valiliği kent genelinde ormanlık alanlara girişlerin mangal, tüp kullanımı ve nargile gibi sebeplerle ateş yakmanın 8 Haziran 15 Ekim tarihlerinde yasaklandığını duyurdu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı turnuva öncesi ana kamp çalışmalarını yürüttüğü Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletine ulaştı. Ay Yıldızlı ekip gruptaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki bir haftalık süreçte hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini, hafta ortasına kadar iç kesimlerde sağanak geçişlerin etkili olacağını bildirdi.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
2: Ankara gündemini alacağız. Ankara gündemini TRT muhabiri Göksu Kandemir bizlere aktaracak. Göksu Kandemir.

0: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: İyi akşamlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programı, görüşme ve açıklamalarına ilişkin detayları alarak başlayabiliriz. Göksu Kandemir.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Berde ve 362 Mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığıyla Mustafa Paşa halkını seçim sonucundan dolayı tebrik etti. Seçimler bitti. 4 tanesini Cumhur İttifakı olarak biz aldık. 1 tanesini de Milliyetçi Hareket Partisi aldı. Böylece büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık dedi. Mustafa Paşa halkına seslendi. Seçim sonuçlarından dolayı tebrik etti. Belde statüsü kazanan ve seçime giden yerlerden biri de Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesiydi. Mustafa Paşa'da resmi olmayan sonuçlara göre seçim AK Parti adayı Mustafa Özer kazandı. Seçim dolayısıyla beldede bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak meydandaki vatandaşlarla buluşturdu. Ben bu davaya gönül veren kardeşlerime sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum dedi Erdoğan. Bu başarınızın devamını diliyorum. Her zaman yanınızdayız ve bu birlikteliğimizi beraber yürüteceğiz. Bu 5 beldenizde de çok daha güçlü şekilde geleceğe yürüyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca en sosyal hesabından bir paylaşımda da bulundu. Tokat, Devşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldeyle 362 mahallede mahalli idareler ara seçimlerinin yapıldığını belirtti. Ülkemizde milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan seçim mesajında seçimi kazanan beldede belediye başkanları ve muhtarlara başarılar diledi. AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme yetkisi alan muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum dedi.
1: Göksu Kandemir, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. Toplantının gündemine ve yapılan açıklamalara dair neler aktarırsınız?
0: Evet, yaklaşık 4 saat süren toplantıdan önemli mesajlar çıktı. Beştepe'deki toplantıyla ilgili yapılan açıklamada Türkiye ekonomisinin çoklu şoklara rağmen 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğüne işaret edildi. İşsizliğin tek hanede kaldığı vurgulandı. Jeopolitik risklerin tetiklediği enerji fiyatlarına karşı tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Bütçe dengesinin program hedefleriyle uyumlu seyrettiği belirtilirken Türkiye'nin risk priminin savaş öncesi seviyelere yaklaştığı kaydedildi. Toplantıda orta vadeli program odaklı yapısal reformlarla yeşil ve dijital dönüşüm adımları da değerlendirildi. Yatırım ortamını iyileştirmek için yabancı iş gücü istihdamı ve çalışma izin sürelerinin etkinleştirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca İstanbul Finans Merkezi'nde uygulanan tek durak ofis modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılacağı duyuruldu.
1: Göksu Kandemir, son olarak haftalık çalışmalarına 9 Haziran Salı günü başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun gündeminde neler var? Ayrıntıları alabilir miyiz?
0: Tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni haftada toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Teklifin kabulüyle tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştırmak için kurulan komisyonsa akademisyenleri dinleyecek. Tarım arazilerinin hobi bahçesi yapılarak bölünmesinin önüne geçilecek demiştik zaten. Orman sınırları içinde kalan tapulardaki mevkiyet sorunu da çözülecek. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta AK Parti'nin hazırladığı 29 maddelik toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. İlk 5 maddesi kabul edilen düzenlemeyle konut ve yapı kooperatifleri gibi tarım dışı kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi yasaklanacak. Tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin tarım arazi edinmesi de bakanlık iznine bağlanacak. Yeni öğrenci hafta düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin de bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Düzenlemeyle 1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteleriyle ilişkiyi kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilmesi gündemde. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştırma komisyonunda yeni haftada 6. toplantısını yapacak. Farklı branşlardan akademisyenlerin dinleneceği toplantı dijital tehditler ve alınacak önleyici tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirilecek, masaya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mesajlarını çarşamba günü AK Parti grup toplantısında verecek.
1: Çok teşekkür ediyoruz Göksu Kandemir. Kolaylıklar diliyoruz. Ankara gündemini TRT muhabiri Göksu Kandemir aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki

0: Gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz gazeteci Ercan Gürses. Ercan Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar, hoş bulduk Mahpeyker Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ercan Bey, geçtiğimiz günlerde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'ya yönetiminin görevi devralmasına karar vermişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezaketten uzaklaşmamalı. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşma yapacağını ve parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını açıkladı. CHP'de yaşanan son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce CHP grup toplantısında neler yaşanacak? Nasıl bir yol haritası izlenecek? Öngörülerinizi de almak isteriz.
1: Tabii. Mahpeker Hanım, bugünün en zor sorusunu sordunuz, onu söyleyeyim. Yarın ne yaşanacak? Çünkü daha önce siyasi tarihimizde yaşamadığımız bir gelişme. O kadar farklı dinamiklerle ilerliyor ki mutlak butlan kararı bir parti için ilk defa uygulandı. Ve onun ardından da yani mahkeme kararı ile birlikte bir tedbir kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı tekrar en azından tedbir kararının sonucuna kadar kalmasına karar verildi. Şimdi böylesi bir durum, Özgür Özel'in bunu kabul etmemesi, İmamoğlu Özgür Özel ikilisinin ve ardından bir süre direnme çağrısı, fiili olarak iki ayrı genel merkezin oluşması. Birinin mecliste, evet. Birinin genel merkezde oluşması. Ve yarın ne yaşanabileceğini konuşuyoruz. Çünkü yarın Kemal Kılıçdaroğlu, hatırlatalım dinleyicilerimize, Kemal Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısını yapacağını duyurmuştu günler öncesinden. Dedi ki yarın 13.30'da. Ama Özgür Özel'in bu konudaki tavrı merak ediliyordu. Bugün açıkladı o tavrını.
0: Nedir daha o tavır?
1: Önce, o tavır şu, yarın ben de grup toplantısı yapacağım ve saat 13.30'da. Bakın, alışılmış bir şeydir. Salı günleri 13.30'da CHP grup toplantısı olur, meclis açık olduğu zamanlar. Ama burada şöyle bir şey var, yani anlaşılmayan bir durum söz konusu. Özgür Özel fiili olarak mahkeme kararını eleştiriyor. Ama bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını zımni olarak tanıyacak şekilde kendisini grup başkanı olarak ilan ediyor. Belli ki şöyle bir durum da var Mahpeker Hanım. Mevzuatta da bir açıklık var. Yani meclis iç tüzüğünde ve CHP tüzüğünde. Bunu da eleştirmiyorum bu arada, onu söyleyeyim. Günün birinde bir partinin genel başkanı ile grup başkanı ayrı kişi olursa, ki olabiliyor. Ama bunlar arasında bir sıkıntı olursa ve ikisi de inat eder ve o gün grup toplantısını ben yapacağım derse, bu ihtimalin sonucu düşünülmemiş. Düşünülmemesi gayet normal. Yaşanan normal değil zaten. Ama şöyle bir durum var. Özgür Özel diyor ki bizim iç tüzüğümüze ve grup tüzüğüne göre aynı zamanda grup başkanı ve grup yönetimi mecliste grup toplantısı konusunda meclise başvurmakla yükümlü ve aynı zamanda karar vericidir. Evet, bunun bir doğru tarafı var, onu söyleyelim. Herkes her doğruyu söylüyor. Ama doğrunun bir eksik tarafı da var. O iç tüzükte aynı zamanda diyor ki grup başkanı eğer ayrı kişi ise genel başkana bağlı çalışır. Dolayısıyla hiyerarşik olarak itamiri genel başkan. Kılıçdaroğlu da diyor ki genel başkan benim, dolayısıyla benim yapmam lazım. Şimdi diyeceksiniz ki Özgür Özel 138 kişilik grubun 111'inin imzası ile birlikte açıkçası burada fiili genel başkanlığını ilan ediyor. Ama bu tabii legalite taşımıyor, onu söyleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu da şu anda genel başkan yasal anlamda. Bu nasıl bir sonuç getirecek? Bu şöyle bir sonuca doğru gidiyor. Yarın sanki böyle frenleri boşalmış iki otobüsün karşı karşıya gelmesi gibi bir durum. Gerçekten böylesi bir durum oluşursa neler yaşanabileceğini tahayyül edemiyoruz. Aynı grup salonunda iki ayrı grup toplantısını yapmayı düşünen ve aynı zamanda da köprüleri atmış görünen o ki birbirleriyle artık bir araya gelmeleri son derecede zor olan ateş barut misali iki kesim ve ciddi anlamda bir gerilim olması kaçınılmaz bu durumda Mahpeker Hanım. Elbette bazı çareler aranıyor. Meclis başkanlığı ya da idare amirliği bünyesinde bu çareleri de ortaya koymak lazım. Diyeceksiniz ki çözüm nasıl olur? Çözüm oturup konuşmayla bu ayrılığı gidermek gibi bir durum olabilirdi. Ama ben bu noktayı çoktan geçtiğimizi düşünüyorum artık. Yani bu saatten sonra iki tarafında akil insanlarla bile olsa konuşabilecek durumları yok. Çünkü Özgür Özel'in görünen o ki Silivri'den de yönlendirilmesiyle birlikte Yarın grup toplantısı

0: arkadaşın ısrar etmesi, bu tavrını ortaya koyması yarından sonra yaşanabilecekler konusunda bize bazı ışıklar veriyor ama yarın ne olabileceği konusunda değil. Evet. Yarından sonra ne olur onu da söyleyeyim. Özgür Özel ve arkadaşlarının ihraç süreci başlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ve Kılıçdaroğlu bu düğmeye basar der ki genel başkana itaatsizlik ettiler. Zaten başka konularda da ihracın önünü açacaktı biliyorsunuz. İşte bazı şaibe iddiaları nedeniyle. Bu da Özgür Özel ve arkadaşları açısından ve İmamoğlu açısından da yeni parti için bir hikaye yazımının önemli bir aşaması haline gelir. Çünkü kendileri de bunu istiyorlar zaten. Ama yarın nasıl bir tablo ortaya çıkar? Diliyoruz. Bakın bunu gerçekten canı yürekten diliyorum. Yıllarca parlamento muhabirliği yapmış birisi olarak mecliste hep bulunmuş ve neredeyse bakın SHP'den, ANAP'tan, işte Doğru Yol Partisi'ne kadar yıllarca AK Parti, CHP, bütün grup toplantılarını MHP takip etmiş birisi olarak ilk defa yaşanabilecek bu hadise konusunda meclis başkanlığının da açıkçası ne yapabileceğini araştırdığını görüyorum ve bir yandan da çok büyük endişe duyuyorum. Evet. Umarız yıllarca konuşulabilecek kötü bir karşılaşma ve gerilim dolu bir an yaşamayız ama diyeceksiniz ki şu an nasıl bir sahne var? Şu anda gerçekten çok böyle iyimser olmayı geçtiğimiz bir sahne söz konusu. O aşamaya geçtik diye düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeleriniz için. Biraz da dış gündeme bakalım isterseniz. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çaldı. Sosyal medya hesabından İran'la İsrail arasındaki saldırılara ilişkin açıklamada bulunan Trump, İsrail ve İran derhal ateş açmayı durdurmalı ifadesini kullandı. İsrail'in Herat gazetesi İsrail yeniden savaşa sürüklenirken Netanyahu istediğini alıyor şeklinde yazdı. Bugün İran İsrail'e operasyonların durdurulduğunu da açıkladı. Dün akşamdan bu yana bölgedeki yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz Ercan Bey?
0: Şimdi uzun süreli bir ateşkes vardı. En azından bir durma noktası vardı. Zaman zaman birbirlerine Amerika ve İran arasında Amerika işte bazı İran'a bazı yerlerine saldırılar düzenleyip İran'ın da bazı Amerikan üstlerine saldırıları vardı ama Mahpeker Hanım evet. Yani iki tarafında bence mecali kalmamıştı. Amerika'da İran'da bu işi bitirmek istiyorlar. Ve Trump'ın son zamanlarda son 20 gündür istikrarlı bir şekilde mutabakata çok yakınız yönündeki sözlerinin de ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama burada bir X faktör var. Sizin de biraz önce söylediğiniz gibi pişmiş aşa sürekli su katan İsrail. Bakın bir mutabakat sağlanıyor. Yani mutabakat sağlanıyor derken nihai mutabakat değil. En azından ateşkes anlamında İran diyor ki bakın masaya oturacaksak Gazze'de ve özellikle Lübnan'da Hizbullah bahanesiyle İsrail saldırıları durdurulsun. Amerika İsrail'e saldırıları durdur diyor. İsrail bu saldırılara mesela İslamabad'daki o masaya oturulan gün çok önemli derecede insanı öldürerek katlederek yeniden ivme kazandırıyor. Bunun anlamı şu. Trump yönetimi de artık İsrail'den yakası yıkmış durumda ve son günlerde özellikle New York Times'ta yazılan bazı iddialar Washington Post'ta da yazılmaya başlandı. Amerikan başkanıyla İsrail başbakanı arasında çok böyle sert ifadelerin, hakaret dolu ifadelerin geçtiği bir telefon konuşması gerçekleşmiş ve Trump Netanyahu'yu tutmakta zorlanıyor. Bu arada şunu da vurgulamamız lazım. Arada ciddi bir tenakuz söz konusu. Lübnan saldırılarını, Beyrut saldırılarını hızlandırarak İsrail adeta İran-Amerika arasındaki mutabakatı engellemeye çalışıyor. Bir yandan da Trump ilk kez bu savaş sürecinin başından beri İsrail'i durdurmak için İsrail'in durması gerekiyor yönündeki açıklamalarını çok net bir şekilde yapıyor ve İran'a diyor ki evet füzeleri attınız artık masaya gelin İsrail'i durduracağım diye. Evet Trump bu işi bırakıp kendi ifadesiyle de söylüyorum. Küba'ya yönelmek, başka coğrafyalara yönelmek istiyor. Ama İsrail bu konuda duracak mı? Bakın bugün için durdurabilirler İsrail'i. Onu söylemek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de baskısıyla zannediyorum bugün bir açıkçası moratoryum kendi aralarında ilan etme durumundalar. Ama uzun vadeli planlarda İsrail'in Litani Nehri'nin kuzeyinde, Lübnan'da, Suriye'de, belki yarın bir gün Irak ve İran coğrafyasındaki hedeflerinden maalesef vazgeçmesi çok kolay görünmüyor Mahpeker Hanım. Ben bugün itibariyle artık Trump'ın da İran'ın da enerjisinin çok azaldığını ve bu işi bir şekilde bitirmek istediklerini ama İsrail'in hala bozucu bir faktör olarak devre

0: de bulunduğunu maalesef diyerek ifade etmek istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ercan Bey bu değerlendirmeleriniz ve bilgileriniz için. İyi akşamlar diliyoruz.
0: İyi yayınlar, iyi akşamlar efendim.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Ercan Gürses'le değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Baba bu ne bayramı?
8: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen o.
4: Reklamlar.
5: Gün ötesinde dünya gündemi.
6: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.25'i gösteriyor. Bu bölümde dünya gündemine dair sıcak gelişmeleri ele alacağız. Konuğumuz Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Kaan Kutlu Ataç. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
7: Bahbeker Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Saygılar size.
6: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bizden de size saygılar. Hocam, İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre İsrail'e yönelik yeni füze saldırıları gerçekleştirildi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi İsrail'e füze saldırılarının ardından açıklama yaptı. İsrail'in ABD desteğiyle Lübnan'ın güneyi ve Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarla ateşkesi birçok kez ihlal ettiği belirtilen açıklamada İran'ın daha önce saldırıların durdurulmaması halinde karşılık vereceğine dair uyarılarda bulunduğu hatırlatıldı. İran, İsrail'e operasyonların durdurulduğunu da açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail-İran savaşını, Hürmüz Boğazı meselesini, dün akşamdan bu yana yaşanan süreci ve barış görüşmelerini nasıl yorumlamak gerekir hocam?
7: Teşekkürler. Şimdi dünden beri, sadece dünden beri sizin de belirttiğiniz gibi gelişmelerle ilgili kabaca bir 6 sayfalık falan not almışım. Sadece el notuyla ilgili, yani gündemin

0: ana maddeyle. Şimdi tabii önemli bir kırılma noktası oldu galiba bu 7-8 evet. Haziran 2026. Hem birinci yıla, geçen seneki Haziran Savaşı'nın birinci yılına doğru gidiyoruz. Birkaç gün kaldı. Hem de bu süreç farklı bir boyuta geldi. İlk defa teknik anlamda 79 devriminden, İran İslam devriminden sonraki süreçte bu vekalet süreci İran Körfezi'nden Levant bölgesine, Doğu Akdeniz bölgesine doğru yayılan Suriye artı Yemen ekseni, o sizin programlarda hep ifade etmişsiniz. Bu eksende ilk defa Mahpekar Hanım, İran bir vekaletini yürüttüğü gücün Lübnan Hizbullah'ına yönelik İsrail saldırısının ardından İsrail'de çatışma sürecine girdi. Daha önce bunun hep tam tersi olurdu. Evet. Yani İran bir saldırıya uğrarsa vekiller sürece girerdi. Ama bu sefer esas olan güç, İran gücü saldırıya uğrayınca tersine bir işlem oldu. Dolayısıyla burada bir kırılma noktası var. İkinci kırılma noktası 7-8 Haziran'da Amerika ile aslında İsrail arasındaki ilişkilerde geçen hafta gündeme gelen ve Trump'ın yalanlamadığı bu Netanyahu ile yaptığı bir telefon görüşmesindeki ciddi bir uyarı ve hakikaten yani diplomatik dili de aşan bir ifade kullanma tarzını da dikkate aldığımızda, yani Kudüs ile Washington arasındaki ilişkilerde öyle çok fazla bir güllük gülistanlık sürecin olmadığı da anlaşılıyor. Tabii netice itibariyle 7-8 Haziran sürecinde yeşil ışığın yakıldığı, Washington tarafından yeşil ışığın yakıldığı ve CENTCOM'la tırnak içerisinde bir koordine olduğu muhakkak. Ama Amerikan basında yer alan haberler, özellikle Amerikan askeriyesine dayanarak ve CENTCOM yetkilerine dayandırılan haberlerde bu süreç içerisinde, yani son iki günlük çatışma süreci içerisinde Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin İsrail lehinde olaya müdahil olmadığıyla ilgili bir açıklama var. Bu da bize şunu gösteriyor. Barış görüşmeleri artı bu süreçle ilgili, yani bölgedeki uzun dönemli, uzun soluklu barışa yönelik süreçte Tahran-Washington ilişkisinde Trump'ın bir an önce öncelikle ateşkesin bir sağlam zemin oturtulması ve barışa doğru yönelik süreçte ciddi bir kararlılık içerisinde olduğuna dair ifade var. Ama tekrar hatırlatmak gerekir, ne olursa olsun Beyaz Saray ve Washington netice itibariyle İsrail'le ilgili bir güvenlik sorunu olduğu zaman, İsrail'in kendi ifadesiyle bir güvenlik sorunu olduğu zaman yeşil ışık yakmaktan da evet. Geri kalmadı. Bu da önemli bir süreç. Ama şunu söylemek gerekir galiba, bu süreçle ilgili İran'ın elindeki kozların çok daha ileri düzeyde kullanılabilecek bir Tahran yönetimi olduğu, Amerika Birleşik Devletleri'nin zorla girdiği, işte Trump'ın biliyorsunuz son 3 aylık açıklamalarında ortaya çıktı, Netanyahu, Kushner ve özel temsilci Witkoff'un ısrarıyla ve ittirmesiyle bir İran'a yönelik saldırıda Amerika'nın yer aldığı ile ilgili süreç artık çok net. Bu süreç evet. içerisinde Trump kendisini kurtarmanın yolunu arıyor galiba.
1: Evet hocam, aslında çok başlığımız var, şunları da değerlendirmenizi isteyeceğiz. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılacak ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Soykırımcı İsrail'in Lübnan'ın güneyine gece düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü. İsrail'in Lübnan'a saldırılarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi Tel Aviv yönetimi, Netanyahu yönetimi, malum sizler de takip ediyorsunuz. İran süreciyle Lübnan sürecini, bunun içerisinde hem Gazze hem Batı Şeria ve Doğu Kudüs meselesi var. Bunların hepsini ayrı ayrı maddeler olarak gördüğünü zaten çok net ifade etmiştir. Dolayısıyla Tahran saldırıları ya da Tahran-Kudüs arasındaki ilişkilerde Lübnan'ı apayrı bir başlık olarak gündeme getirdi. Ve zaten bugünkü İsrail askeriyesinin açıklamasını da sizler de takip ettiniz. Teknik anlamda saldırıların durdurulmasıyla ilgili Trump'ın tavsiyesi üzerine alınan kararda Tahran'a yönelik saldırıların durduruldu ama özellikle Güney Lübnan'a yönelik saldırıların devam edeceği ifade ediliyor. Bu önemli şartlardan bir tanesi, Tahran tarafından, işte Tahran'ın şartlı süreci durdurmayla ilgili ifadesine de tekrar ortaya çıktı. Eğer Güney Lübnan'a saldırılar devam ederse bir önceki çatışma sürecinden daha ağır bir süreci Tahran devam edeceğini söylüyor. Dolayısıyla evet. Yani şu dakikalar içerisinde tekrar bir karşılıklı saldırı haberi gelirse şaşmamak gerekir. Çünkü kabaca bir iki saat önce Güney Lübnan'a tekrar İsrail Hava Kuvvetleri'nin saldırdığı yönünde evet. Ajanslarına haberler düşmüştü.
1: Evet, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ülke

0: Filistin'in silahlı kuvvetlerinin İsrail'e operasyonlarını durdurduğunu açıklamasının ardından ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik. Allah'ın izniyle birlik ve akılla İran bu sınavdan da alnının akıyla çıkacak dedi. Bölge için öngörüleriniz nelerdir? Barış sağlanabilecek mi hocam?
1: Şimdi teknik olarak mümkün değil. Hani gene Trump'ı Amerika'yı anlamaya çalışan birisi olarak Trump'ı ifade edildi. Yani eğer böyle devam ederseniz 47 yıllık süreç, 3000 yıllık süreç tekrar devam edecek diye malum sosyal medyada bir paylaşım yapmış. Şimdi bölgeye teknik olarak bir sürecin gelmesi mümkün değil. Yani Türk dışişlerinin, Türk dış politikasının temel prensiplerinden birisi olan iki devletli çözüm olmadığı sürece İsrail'in bu yayılmacı ve soykırıma varan süreçleri bitmeyecek. Yani takdir ederseniz bu 7-8 Haziran süreci her şeye rağmen Washington'un dışında bir süreçle gündeme geldi. Dolayısıyla bu bölgede bir barışın, huzurun ve istikrarın sağlanmasıyla ilgili süreç her ne olursa olsun Kudüs'ün kendi içerisinde alacağı karar mekanizması ile ilgili, yani bir iç politika meselesi olarak gözüküyor. Benim öngörüm genel bir kanaatin ifadesi bölgede bir huzurun en azından orta vadede dahi olmayacağı yönünde. Çünkü İran hakikaten müzakere masasında o alışılagelmiş klasik diplomasinin unsurlarının çok ötesinde farklı bir güçle artık sahada, yani Pezeşkiyan'ın ifadesi hem sahada hem masadaki ifadesi bunu da sanki doğruluyor gibi. Bütün bu yıkıma rağmen, yani Trump'ın söylediği, biliyorsunuz Mart'ın ilk haftasında zafer ilan etmişti, ama zafer ilan eden bir ülkeye karşı en azından Tel Aviv üzerinden bu denli yoğun bir sürecin yaşanması, sadece hafta sonuyla ilgili sürecin yaşanması en azından Tahran'ın elindeki imkan ve kabiliyetleri arttırarak devam etme yeteneği olduğunu gösterdi. Bu da çok önemli.
0: Evet. Hocam, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve görüşmede bölgede dün yaşanan gerginlik ve İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. Türkiye'nin bölge için önemini ve barış için çabalarını nasıl değerlendirmek gerekir?
1: Türkiye teknik anlamda bu konuda yani hakikaten belki de yani kapasitesini zorlayarak da sürece müdahil olmaya çalışıyor. Çünkü bölgedeki istikrarsızlaşmanın getireceği yıkıntı çok ciddi boyutlara ulaşmış vaziyette. Sadece Türkiye ile ilgili değil. Malum bu petrol meselesi, enerji meselesi, gıda güvenliği meselesi. Sayın Hakan Fidan'ın Asya ziyaretinde birkaç kere vurguladığı bu açlık meselesi çok önemli bir konu teknik anlamda. Yani bölgedeki sürecin gübreyle ilgili alanı etkilemesi bambaşka bir alana götürdü bizi. Türkiye burada süreci en azından kontrol edilebilir bir alan, yani çatışmanın bir alt boyutu, gerginlik zaten devam edecek, bunda bir sorun yok, ama çatışmanın kontrol edilebilir bir alanı tutulması ile ilgili çabasına devam ediyor. Muhtemelen yani bu ileride belki arşivlerde açıklanacaktır, ama İsrail'le olan temaslarda da en azından Washington üzerinden Türkiye'nin ciddi telkinlerle uğraştığı muhakkaktır. Yani bunu bırakılacak bir alan değil. Çünkü sadece Kudüs'ün at oynatabileceği bir alan olarak bırakılması teknik olarak mümkün değil. Yani şunu söylemek gerekir. Bugün İsrail'in vurduğunu ifade ettiği İran füzelerinin büyük parçaları Suriye'ye ve Ürdün'e düştü. Dolayısıyla bölge bundan da azade değil. Yani çatışma sadece İki başkent arasındaki o füze atışlarıyla değil, aradaki alanın da istikrarsızlığa doğru bir sürece gittiğini gösteriyor. Türkiye malum yani projeleriyle bunu desteklemeye çalıştı. En son bu Hicaz demiryolu meselesi ve Türkiye'nin özellikle Arap Körfezi'ne bağlanması ve buradaki süreçte gelecek birkaç yıl içerisinde bir şekilde enerji koridoru oluşturma meselesi de zaten tam da bu gündemdeyken işte malum bu çatışmalar sıcak boyuta evrildi. Ama Türkiye bunu bırakabilecek bir pozisyona değil. Zaten istese de bırakamaz. Türk dışişlerinin önemli bir alanını oluşturuyor bu diplomasinin barışçıl yönü.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeleriniz için. Bir diğer başlığımız, Ankara'da 7-8 Temmuz'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi düzenlenecek. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladı. Düzenleyecek bu zirveyi ve önemini nasıl yorumlarsınız?
1: Şimdi hakikaten çok önemli. Yani bölge zaten hani karma karışık ve çok ciddi çatışmaların yaşandığı bir bölge. Yani o klasik eksenimizi oluşturalım. Kiev'den aşağı doğru Yemen'e, Husilere doğru, Sana'ya doğru bir çizgi var. Bunun bir Afrika boynuzu ayağı var. Doğu Akdeniz ve Orta Doğu ayağı var. Şimdi bu çerçeve içerisinde özellikle Rusya'nın oluşturduğu baskı Avrupa kıtası üzerinde kendi kendine yeterli bir dış politika, savunma ve güvenlik politikası oluşturabilecektir. Avrupa içerisinde Türkiye burada saç ayağından birisini oluşturuyor artık. Yani sadece geçmişin tırnak içerisinde o karakol görevini yürüten değil, inisiyatifi alabilecek bir güç odağı haline gelmenin özelliği. Dolayısıyla 7-8 Temmuz'daki sürece bu açıdan belki de bakmak gerekiyor. Türkiye'nin muhtemelen Avrupa güvenliği ile ilgili alanda ve Avrupa'nın geleceğinin korunmasıyla ilgili alanda ciddi bir alan oluşturacak. Rubio geçen haftaki kongredeki ifade sürecinde bunu ifade etti, Başkan Trump'ın katılacağını. Ama tabii şöyle bir şey olabilir. Acaba hani Trump söylemişti bunu hafta sonu. Pazartesi, salı, çarşamba günü itibariyle İran'la ateşkesin uzatılması süreci var. Eğer bu olur da bölgede bir hani Trump'ın sevdiği bir şey vardır biliyorsunuz bu, evet, PR işlerinde. Acaba böyle bir süreç içerisinde Ankara'da bölgeyle ilgili iyi bir haberin duyurulma sürecini de acaba Trump Sayın Erdoğan'la beraber bunun duyurusunu yapabilir mi? Bu da bir soru işareti olarak belki, evet, izlemek gerekir.
0: Hocam, son olarak Gazze'deki gelişmeleri de değerlendirmenizi isteyeceğiz. İsrail'in ablukası altındaki Gazze şeridine sınırlı açtığı sınır kapılarının İran'ın balistik füze saldırılarının ardından ikinci bir emre kadar kapatma kararı aldığı bildirildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.961'e, yaralı sayısının da 173.092'ye yükseldiği bildirildi. Gazze'de yaşanan gelişmeleri ve bölgeye dair son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: İşte bu İsrail'in yayılmacı politikasının bir alanını oluşturuyor. Dolayısıyla bu Gazze'deki meseleyi teknik anlamda İran saldırısından sonra insani yardım için kapıların kapatılması meselesi bize şunu gösteriyor. Amerika'ya rağmen, Trump'ın kurduğu barış kuruluna rağmen bu tür kararları alabiliyorsa Netanyahu hükümeti, burada başka bir alana gitmek gerekiyor. İsrail'in saldırı süreçlerini, insani yardımı engelleme gibi insani süreçleri dahi engelleyebilecek bir mekanizma kurulmadığı sürece İsrail burada bölgede en azından istediğini yapabilir bir pozisyonda ülke olma konumunu koruyacak gibi gözüküyor. Bunu önlenmesi lazım. Nasıl önlenecek? Birleşmiş Milletler'de para kalmadı. Çin ve Amerika en büyük donörler, bunlar paralarını vermiyorlar. Çünkü kimsenin artık inancı kalmadı Birleşmiş Milletler'e. Trump'ın kurduğu barış kurulunun bir faaliyeti yok, bir aksiyonu yok. Yani en azından insani yardımı dahi, saldırıları dahi önleyebilecek bir alan yok. Tabii burada Lübnan'da önemli. Ama şunu söylemek gerekir. En azından bunu Sayın Erdoğan sık sık tekrarlıyor. En azından İslam aleminin bu süreç içerisinde Gazze'de ve Batı Şeria'daki süreç konusunda daha aktif bir rol almasını beklemek gerekiyor. Belki de Ankara'daki NATO zirvesi bu Gazze ve Batı Şeria ile ilgili sürece de belki bir ışık tutabilir. Bu ikili, evet, diplomatik ilişkilerde lider zirvelerinde belki bu konuda da bir gelişme olabilir.
0: Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz için hocam. Ederim. İyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar, saygılar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair sıcak gelişmeleri Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Kaan Kutlu Ataç hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
4: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Hedefe ulaştınız.
10: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
11: Reklamlar. Dur ve düşün.
12: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
11: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
12: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
11: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
12: Hayat senin, kontrolü geri al.

0: Gün ötesi yaşam.
1: Sevgili dinleyiciler, uzmanlar teknolojik araçlar ve sosyal medya kanalları üzerinden gereğinden fazla içerik tüketilmesinin dijital obeziteye neden olduğu uyarısında bulunuyor. Biz de bu bölümde çağın yeni tehlikecisi dijital obezite konusunu ele alacağız. Konuğumuz Barton Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Fatıma Betüldemir Evcimen. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi akşamlar, hoş bulduk.
1: Hocam nedir bu dijital obezite, ne anlama geliyor?
2: Şöyle başlayalım isterseniz konuya dikkat çekmek için. Aslında biliyorsunuz yaşam tarzımızın değişmesiyle beslenme şeklimiz, iletişim araçlarımız ve alışkanlıklarımız değişime uğruyor. Ve artık yediğimiz besinler kadar dijital ortamlardan aldığımız unsurlar da çok önemli. Burada nasıl fiziksel obezitede olduğu gibi bireyin günlük ihtiyaçtan fazlası tüketmesi nasıl ki rahatsızlara yol açıyorsa, dijital cihazlardan uzun süreli ve ihtiyaç dışı kullanımda da ciddi sorunlara yol açıyor. Burada fiziksel obezitede vücutta yağ birikimi söz konusu, fakat zihinsel olarak dijital obezitede ise zihnin şişmanladığı ve içerik birikiminin oluştuğunu söyleyebiliriz. Öz olarak şöyle söyleyelim isterseniz, dijital obezite sadece ekran süresi değil, aynı zamanda aşırı, kontrolsüz, bilinçsiz ve dijital içerik üretiminin bireyde zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimlerini olumsuz etkilemesi diyebilirim.
1: Evet, ne kadar güzel ifade ettiniz. Peki hocam, dijital obez olduğumuzu nasıl anlarız? Belirtileri nelerdir?
2: Evet, aslında dinleyicilerimizde de sanki acaba dijital obez miyim şüphesi belirmiş olabilir. Bu konuda dijital obez olduğumuzu anlamak için ben birkaç tane sıralamalarda bulunayım. İsterseniz o şekilde ilerleyelim. Örneğin telefon şarjınızın bittiğinde ya da internetinizin kesildiğinde korkuyor musunuz? Ya da sosyal medyada sürekli var olma çabası içindesiniz.

0: Bir fırsatı kaçırma korkusu yaşıyor musunuz? Sürekli kendi fotoğrafınızı çekip selfie istediğiniz, sosyal medyada takıntılı bir şekilde bunu paylaşıyor musunuz? Hiçbir şekilde süre kısıtlaması olmadan dizi, film gibi içerikleri peş peşe izliyor musunuz? Peki bu belirtilerin çoğunu evet diyorsanız o zaman dijital obez eğiliminde olduğunuzu söyleyebilirim.
1: Eminim hemen hemen herkes bu saydığınız şeylerden kendilerine pay çıkarmış olabilirler. Herkeste bu mevcuttur. Hocam peki normal dijital tüketimle obezite sınırı nerede başlar?
0: Şöyle söyleyelim, artık dijital tüketim hayatımızın doğal bir parçası. Sizler de bildiğiniz üzere normal dijital tüketim ile obezite arasındaki sınır aslında iki ölçekte değerlendirilir: miktar ve davranış biçimidir. Dijital tüketim dediğimizde sosyal medya kullanımı, dijital yani çevrimiçi alışverişler, dijital oyunlar, içerik izleme, bunlar aslında gündelik faaliyetlerimizin içerisine girdiyse yine bu normal olarak karşılıyoruz. Ancak bu tüketim sizin hayatınıza olumsuz aksettiriyor, uyku düzeninizi bozuyor, hareketsiz yaşamınızı artırıyorsa obezite riskine dönüşüyor. Ve sonuç olarak dijital ürünlerde çok fazla zaman geçiren, dijital içerikleri sıklıkla hızlı bir şekilde tüketen bireyler de zamanla beyinleri şişmek olarak söyleyebiliriz. Hatta çevrenize bir bakın. Genellikle sürekli tıklayan, ekranı kaydıran, hatta yakındaki insanlarla iletişim geçmek yerine karşılıklı
1: Tabii.
0: telefonlarla aslında konuşan insanlar söz konusu. Dünya çapında yapılan araştırmalarda aslında artık dijital obez sayısının alarm verici boyutlara ulaştığını vurguluyor.
1: Tabii hocam, toplumda bu durumun görülme sıklığı nedir ve hangi yaş grupları daha büyük risk altında?
0: Şöyle söyleyelim, aslında dijitalleşme, internet ve yeni medyadaki her yaştan insanın yaşam tarzını değiştirmekte. Ve yapılan aslında uluslararası araştırmalarda Türkiye bazında yapılan araştırmaları baz aldığımızda 16 ve 24 yaşındaki kişiler olduğunu belirliyor. Çünkü sosyal medya, oyun ve çevrimiçi içeriklere en çok yoğun kalan bu risk grubu. Ve yetişkinlere baktığımızda 25 ve 44 yaş arasındaki bireyler, özellikle iş hayatındaki sedanter dediğimiz, yani iş ve ev arasında ve farklı sosyalleşme durumu olmadığı için öne çıktığını söyleyebiliriz. Sadece bu gruplar değil, özellikle dijital dünyanın içerisine giren çocuklar da risk altında. Çünkü biliyorsunuz çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren artık telefon, tablet ve bilgisayarlarla büyümeye başladılar. Bu da ne yazık ki hem bedensel hem de zihinsel gelişimlerini olumsuz etkileyebiliyor.
1: Evet hocam, peki dijital obezitenin sebep olduğu sorunlar neler?
0: Aslında az önce sıraladığımız dijital obezitenin belirtileri vardı. Bunlar aslında yeni çağın bağımlılık biçimleri ve her biri farklı bir soruna işaret ediyor. Örneğin telefon veya internetten uzak kalma korkusu yaşıyorsanız yoğun kaygı ve bağımlılık düzeyinde cihaza bağlılık olabilir. Sürekli kendi fotoğrafınızı çektiğinizde ise buradaki özdeğerlerin görsel içeriklerle bir bağımlı hale geldiğinizi söyleyebiliriz. Tabii ki oyunlar, sosyal medya beyinleri, hızlı içerik akışları da bireylerde sürekli olarak bir haz arayışını tetikliyor. Ve tabii ki bu da kaçınılmaz olarak bağımlılık, dikkat dağınıklığı, özgüveni zedeleme, uyku ve sağlık düzenimizde bozuluyor. Ve bu nedenlerle bunlardan ayrı kaldığımızda bir ihtiyaç, bir mutsuzluk ve saldırgan ve stressiz de olabiliyoruz ne yazık ki.
1: Evet hocam, peki dijital obeziteyle başa çıkmak için hem bireysel hem toplumsal olarak neler yapılabilir? Nasıl tavsiyelerde bulunabilirsiniz?
0: Şöyle söyleyelim. Öncelikle fark ettiyseniz deşikten mezara kadar geçen bir süreç bu. Öncelikle dijital olarak sağlıklı olmanın yaş fark etmeksizin herkesin önceliği olmalıdır. Bir küçük bir reçete o zaman verelim buradan sayın dinleyicilerimize.
1: Tabii.
0: Özellikle bizim sağlıklı kalabilmemiz için ve dijital obeziteyle başa çıkmamız için dijital okuryazarlık bu sürecin en önemli parçası. Ve bireylerin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirerek dijital ortamı bilinçli ve güvenli bir şekilde kullanacaklar. Yani bildirimleri kapatmak, gereksiz uygulamaları silmek, dikkat dağıtıcı içeriklerden arınmak gibi uygulamaları takip edebilirler. Bir diğeri bizim toplumumuzun temelini oluşturan ailemiz ve ailelerin dijital ebeveynliği benimsemesi önemli. Neyi kastediyorum bunu da? Çocukların dijital araçlarla erken yaşta tanıştığını söylemiştik az önce. Çocukların

0: beraberinde getiriyor. Detoks ile aslında bu döngüyü kırmamızın yardımcı rolüdür. Dijital detoks ile biz günlük ekran süremize sınır koymak, dijital araçlardan uzak kalmak, bildirimleri kapatmak, gerçek hayata daha çok zaman ayırmak. Daha doğrusu şöyle söyleyelim, buradaki anahtar kelime denge. Yani dijital dünyayı bilinçli kullanmak ve harekete geçmek. O yüzden zaman zaman sağlıklı bir yaşam için ara sıra dijital detoks şart diyelim.
1: Evet hocam, son olarak peki bu dengeyi korumak için nasıl tavsiyelerde bulunursunuz? Mesajlarınızı da alarak tamamlamak isteriz.
0: Pekala. Teknoloji her geçen gün değişiyor ve gelişiyor. Yeni cihazlar ve uygulamalar etrafımızda sürekli sardı. Hangi ara ne kadar kullanmamız gerektiğini bilmek, ekran süremizi kontrol etmek, fiziksel oyun, yüz yüze iletişim, doğayla etkileşim içerisinde gerçek yaşam deneyimimizi artırmak bu anlamda önemli. Hem yaşam kalitemiz artacak hem de üretkenliğimiz fazlalaşacaktır diye düşünüyorum. O yüzden ben tüm sizlere ve dinleyicilerimize de dijital dünya ile ilişkilerinizi dengeli bir şekilde kurabileceğiniz dijital olarak sağlıklı ve güzel günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, kolaylıklar diliyoruz hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Çağ'ın yeni teknikçesi dijital obeziteyi konuştuk. Bartın Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Fatıma Betül Demir Evcimen hocamıza ve bugün de programı burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz ve mikrofon başında ben Mahpe İlker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Gün ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bunu biliyor muydunuz? Sıfırın hikayesi. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugünkü Bunu Biliyor Muydunuz köşemizde çok basit görünen ama aslında insanlık tarihinin en önemli keşiflerinden birinden bahsedeceğiz. Sıfır. Bugün sıfır olmadan bir dünya düşünmek neredeyse imkansız. Matematik, bilgisayarlar, bankacılık sistemi, hatta telefonlarımız bile sıfır olmadan çalışamazdı. Ama ilginç olan şu ki sıfır sandığımız kadar eski bir kavram değil. Antik çağlarda insanlar sayıları kullanıyordu. Romalılar, Yunanlılar, Mısırlılar. Hepsinin sayı sistemleri vardı. Ama dikkat çekici bir şey vardı. Bu sistemlerin çoğunda sıfır diye bir sayı yoktu. Örneğin Roma rakamlarını düşünün. I, V, X, L, C gibi sembollerle sayılar yazılırdı. Ama bu sistemde sıfırı gösterecek bir sembol yoktu. Bu yüzden büyük hesaplamalar yapmak oldukça zordu. Peki sıfır ilk nerede ortaya çıktı? Tarihçiler ve matematik tarihçilerine göre sıfırı yazılı bir basamak olarak geliştiren ilk toplum Hintlilerdi. Bu gelişme büyük ihtimalle M.S. 7. yüzyılda gerçekleşti. Hint matematikçileri sayıların yazımında boş kalan basamakları göstermek için bir sembol kullanmaya başladılar. Bu sembol zamanla sıfır sayısına dönüştü. Bu küçük gibi görünen fikir aslında devrim niteliğindeydi. Çünkü artık sayılar basamak değeri sistemiyle yazılabiliyordu. Yani 1, 10, 100 gibi sayılar arasındaki farkı göstermek çok daha kolay hale gelmişti. Daha sonra bu bilgi ticaret yolları ve bilim insanları sayesinde Orta Doğu'ya yayıldı. İslam dünyasındaki matematikçiler Hint sayı sistemini geliştirdi ve Avrupa'ya aktardı. Özellikle ünlü matematikçi El-Harizmi bu sayı sisteminin yayılmasında çok önemli rol oynadı. Avrupa'da ise başlangıçta bu sistem biraz şüpheyle karşılandı. Çünkü insanlar alıştıkları Roma rakamlarını bırakmak istiyordu.

0: istemiyordu. Ancak zamanla herkes yeni sistemin çok daha pratik olduğunu fark etti. Bugün kullandığımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarından oluşan onluk sistem işte bu tarihsel yolculuğun sonucudur. Düşünün, eğer 0 olmasaydı bilgisayarlar çalışmazdı. Çünkü bilgisayarların temelinde 0 ve 1'den oluşan ikili sistem vardır. Yani internetten mesaj göndermekten banka işlemlerine kadar pek çok şey sıfıra dayanır. Kısacası küçücük bir daire gibi görünen sıfır aslında insanlık tarihinin en büyük fikirlerinden biridir. Bugün kullandığımız matematiğin, bilimin ve teknolojinin temel taşlarından biri olan sıfırın hikayesi gerçekten de şaşırtıcı değil mi? İşte bugünkü Bunu Biliyor Muydunuz köşemizde sıfırın ilginç tarihini konuştuk. Bir sonraki programda başka bir ilginç bilgiyle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'le İstanbul'da görüştü. CHP grup toplantısında kim konuşacak? Gözler yarına çevrildi. İran-İsrail hattında 2 ay sonra tansiyon yeniden yükseldi. Gazze şeridinden feryatlar yükseliyor. Son saldırılarda 12 Filistinli daha katledildi. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten, Filos çayına düşerek hayatını kaybetti. Filipinler 7,8'lik depremle sarsıldı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez resmi törenle karşılandı. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Rodriguez ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Cumhurbaşkanının İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabulleri vardı. Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adalet Bakanı Akın Gürlek'le Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti. CHP'de grup toplantısı krizi büyüyor. CHP'nin meclisteki grup toplantısında kürsede kim konuşacak? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturumda milletvekillerine sesleneceği genel merkez tarafından duyuruldu. Özgür Özel ise benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak dedi.
2: Yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Partililerimizi yarınki grup toplantısına hem Ferdi Zehri'yi anmaya hem partisine omuz vermeye davet ediyorum.

0: yarın ben burada lazımım arkadaşlar. Kemal Bey böyle bir grup toplantısı yapmayı istiyorsa yol bellidir. Kurultayı toplamaktır. Kemal Bey'den beklenen bir sağduyu göstermeleri, geçmişte kendisine güvenmiş olanları saymış sevmiş, oy vermiş olan milyonları bir kez daha kahretmek, böyle bir görüntüye de sebebiyet vermek değil.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu imzalı yazıyla meclis başkanlığından ismi belirtilen ziyaretçilerin toplantı salonuna alınması istendi. Yazıda Kılıçdaroğlu'nun genel başkan sıfatıyla sunuş konuşması yapacağı belirtildi. CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak mecliste basın açıklaması yaptı.
2: Mecliste paralel genel merkez oluşturarak partiyi nasıl tahrip etmeye çalıştıklarını ibretle izliyorum. Mevzuat bellidir. Grup başkanı genel başkana bağlı çalışır. Mevzuat buysa grup başkanı genel başkanın söylediklerine uymak durumundadır.
1: Tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Buca Belediye Meclisi 12 Haziran Cuma günü belediye başkan vekilini seçmek için toplanacak. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında geçen hafta 54 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılar hakkında imar yolsuzluğu, rüşvet, çalışmayan kişilere maaş bağlanması, darp gibi iddialar bulunuyor. İran, Lübnan'daki ateşkes ihlallerini gerekçe gösterdi. İsrail'e füze attı. Sahada gerilim tırmandı. İsrail yine Lübnan'ı bombaladı. 4 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Maliye Bakanı da Lübnan'a saldırıların artırılması çağrısında bulundu. Evlerin bombalanmasını istedi. Lübnan Başbakanı Nevaf Selamsa ateşkes süresince İsrail'in Lübnan'a 3500 kez saldırdığını açıkladı. Güneydeki bazı köylerin tamamen yerle bir edildiğini belirten Selam, İsrail saldırılarının yeni göç dalgalarına neden olduğunu vurguladı. Washington-Tahran arasındaki müzakere bilmecesi sürerken iki ayın ardından bölgede tansiyon yeniden arttı. İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. Tahran yönetimi, İsrail'in Lübnan'a saldırılarda kullandığı Ramat David hava üssüyle Hayfa'daki sanayi tesislerini hedef aldı. Füzelerin üzerindeki pişman olacaksınız yazısı dikkat çekti. İsrail, İran'dan 30, Yemen'den bir füze fırlatıldığını açıkladı. İsrail de İran'ın çeşitli bölgelerine saldırdı, balistik füzeler kullandı. Manşehir'de bulunan petrokimya tesisiyle hava savunma sistemleri hedef alındı. Başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda kentte patlama sesleri duyuldu. İran'da tüm uçuşlar iptal edildi. Çatışmaların ardından İran, İsrail'e yönelik saldırıların sona erdiğini duyurdu. İsrail basını da ABD Başkanı Trump'ın devreye girmesiyle Tel Aviv yönetiminin saldırıları durdurduğunu iddia etti. Ancak İran basını kısa süre sonra bir video yayınladı. Videoda bölgedeki İsrail ve Amerikan hedeflerinin yanı sıra ABD'deki enerji tesisleri de yer aldı. İran bu mesajla savaşın bölgenin ötesine geçebileceği uyarısında bulundu. İsrail-İran çatışmalarının yeniden başlamasıyla gözler bir taraftan da müzakerelere çevrildi. ABD Başkanı Trump, İran'ın da İsrail'in de ateşkes istediğini söyledi. İran'dan masaya dönmesini ve anlaşma yapmasını istedi. Trump'ın Netanyahu için "kararları ben veriyorum, seçme şansı yok" dediği iddia edildi. İran ise İsrail saldırganlığından ABD'yi sorumlu tuttu. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney saldırı sonrası mesaj yayınladı. Sallantıdaki Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Pezeşkian da ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik ifadesini kullandı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de İsrail'in denizcilik faaliyetlerini yasaklıyoruz açıklaması yaptı. Dünya enerji krizinin ötesinde yeni bir tehditle karşı karşıya. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin devam etmesi küresel gıda arzını ve tarımsal üretimi tehdit ediyor. Dünyadaki gübrenin üçte biri Hürmüz üzerinden taşınıyor. Uzayan kriz gübre ve yakıt maliyetlerini artırırken tarımsal üretim üzerinde de baskı oluşturuyor. Gıda krizinde en kırılgan nokta ise Afrika. Sudan, Somali, Kenya ve Tanzanya gibi ülkeler gübre ithalatına yüksek düzeyde bağımlı. Sudan'da krizin etkileri görülmeye başladı bile. Çiftçiler artan yakıt ve gübre maliyetleri nedeniyle ekim alanlarını daraltmaktadır.

0: yapmak zorunda kaldı. Benzer baskılar Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da da hissediliyor. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde saldırılarını sürdürüyor. Bölgeden acılı ailelerin feryadı yükseliyor. Son saldırılarda 12 Filistinli daha katledildi. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere ait 130 dönümlük araziyi daha gasp etme kararı aldı. Hamas bu adıma tepki gösterdi. İşgalci İsrail, Cenin kentinde de hukuksuz uygulamalarına bir yenisini ekledi. Filistinlilere ait 20 evi yıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı seslerini yükseltmeye devam edeceklerini belirtti. Rahatsız olanlar da çıkacaktır ancak biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Münazara Yarışması Büyük Final Programı'nda hitap etti.
1: Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Gazze'de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsız olanlar da çıkacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz. Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD görüşmelerinden Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok konuda Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Diplomatik görüşmelere dikkat çeken Bakan Fidan, ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyoruz dedi. Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında hitap etti.
2: Üç ülke olarak bölgemizin geleceğine dair ortak irademizi, karşılıklı güveni ve birlikte inşa ettiğimiz müşterek vizyonumuzu teyit ettik. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği ne kadar güçlenirse Güney Kafkasya'da o ölçüde daha güvenli, daha müreffeh ve daha istikrarlı hale gelecektir. Bugünkü toplantımızda İran ile ABD arasında yürütülen barış görüşmeleri de gündemimizdeydi. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir. Kuzeyimizde devam eden savaş da bölgemizin güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze Ateşkesi'nin ikinci aşamasının uygulama sürecine ilişkin görüşmelere katıldı. Kalın görüşmelerde Filistinli gruplar ve garantör ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi. Ateşkes sürecinin ilerletilmesi ve sahadaki tıkanıklıkların giderilmesi amacıyla yol haritası niteliğinde bir taslak üzerinde çalışıldı. Gazze'nin yönetimi yeniden imar süreci, uluslararası güç konuşlandırılması ve ateşkesin uygulanması kullanmasına ilişkin mekanizmalar da toplantının gündeminde yer aldı. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Parlamento seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi birinci oldu. Seçimi kazanan Paşinyan, Azerbaycan'la yakın zamanda barış anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Ankara ve Bakü ile normalleşme mesajı verdi. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. 6 aylık enflasyonun belli olmasıyla birlikte Temmuz zamları netlik kazanacak. 5 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklileri için zam oranı %12,4, SSK ve Bağkur emeklileri için ise %16,6 oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı, bahis ve sanal kumarla mücadelede Mayıs ayı verilerini açıkladı. Yurt genelinde düzenlenen 706 operasyonda 9.381 şüpheli hakkında işlem uygulandı, 4.606 kişi tutuklandı. Operasyonların en yoğun yürütüldüğü il ise İstanbul oldu. Bakan Gürlek operasyonların detayını sosyal medyadan paylaştı. Gürlek açıklamasında milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir suç odağına geçit vermeyeceğiz dedi. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten, Pilos çayına düşerek akıntıya kapıldı. Arama çalışmaları sonucu Mustafa Erten'in cansız bedenine ulaşıldı. Karabük Valisi Oktay Çağatay, Erten'in yakınlarına taziyelerini iletti. Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısında Aziz Yıldırım 8 yıl sonra yeniden başkanlığa seçildi. Yıldırım 17.245 oy alarak Sarı Lacivertli Kulübün 35. başkanı oldu. Diğer başkan adayı Hakan Safi ise 9.927 oyda kaldı. Aziz Yıldırım'ı tebrik ederek seçim alanından ayrıldı. 2026 Dünya Kupası yeni kurallarla başlayacak. Taç ve kale vuruşlarında 5 saniye sınırı getirildi. Oyundan çıkan futbolcular 30 saniye içinde sahayı terk edecek. Irkçılığa karşı daha sert disiplin uygulanacak. Yeni düzenlemelerle oyunun temposunun artırılması hedefleniyor. Video yardımcı hakem sistemi, yani VAR da genişletiliyor. Hatalı korner kararları ve ikinci sarı kart pozisyonları VAR da incelenecek. Meteoroloji bugün

Afyonkarahisar ve Konya'nın bazı ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 32 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgeye ilişkin tsunami uyarısı bir süre sonra kaldırıldı. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'da görüştü. CHP grup toplantısında kim konuşacak? Gözler yarına çevrildi. İran-İsrail hattında 2 ay sonra tansiyon yeniden yükseldi. Gazze şeridinden feryatlar yükseliyor. Son saldırılarda 12 Filistinli daha katledildi. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten, Filyos Çayı'na düşerek hayatını kaybetti. Filipinler 7,8'lik depremle sarsıldı.

0: A-Milli Futbol takımının başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu Dünya Kupası için iddialı konuştu. Ay yıldızlı oyuncu hocamızla birlikte özel bir takımımız olduğuna inanıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar gidebilmiştik. Burada daha iyisini yapmaya çalışacağız dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final serisi bir kez daha Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde oynanacak. Seride 2-1 öne geçen Marco Barak'ın ekibi saat 20'de Beşiktaş Gey'ini konuk edecek. Ev sahibi ekip kazanırsa finale çıkacak. Siyah beyazlıların galibiyeti halinde seri 5. maça gidecek.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki. Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar Denizi, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle. Ankara ve Elazığ 15, İstanbul ve Sakarya 18, İzmir ve Adana 21, Bursa 16, Antalya 23, Manisa ve Gaziantep 20, Muğla ve Rize 18, Afyonkarahisar ve Uşak 14, Konya 19, Kayseri 11, Diyarbakır ve Ordu 17, Bolu ve Van 12, Erzurum ve Kars 8 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları esnasında TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformdan iki yönlü olarak veriliyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresindeki yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: 1, 2, 3 Migros yemek. 1, 2, 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Ütü deyince vatan. Güneş zirvede, Setur yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Setur Yaz Show. Güneş zirvede, Setur yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için...
6: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
7: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 ml'lik deodorant ve 20 ml'lik Von çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
10: Reklamlar. Soralım bakalım.
11: Son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi nedir? Tüketici Konfederasyonu Gıda Komisyonu üyesi, gıda mühendisi Dilan Eren'e sorduk.
12: Medyada sıkça tarih geçmiş gıdalar başlıklı haberler görüyoruz. Bu haberler tüketicilerde doğal olarak kafa karışıklığı yaratıyor. Oysa gıda ambalajlarında yer alan tarihler aynı anlama gelmiyor. Ve bu farkı bilmek hem sağlığımız hem de tüketici haklarımız için çok önemli. Önce son tüketim tarihi, yani STT. STT doğrudan gıda güvenliği ile ilgilidir. Bir gıdanın belirtilen koşullarda güvenle tüketilebileceği son tarih ifade eder. Bu tarih genellikle et, tavuk, balık, süt ve süt ürünleri gibi çabuk bozulabilen ve riskli gıdalarda yer alır. Şunun altını çizelim, STT'si geçmiş bir gıda tüketilmemelidir. Çünkü bu ürünlerde zararlı mikroorganizmalar artabilir ve bu risk çoğu zaman gözle ya da kokuyla fark edilemez. Bu nedenle STT'si geçmiş ürünler ne tüketilmeli ne de satın alınmalıdır. Bu ürünlerden uzak durmak gerekir. Gelelim tavsiye edilen tüketim tarihine, yani TTT. TTT gıdanın kalitesiyle ilgilidir. Tat, koku, görünüm ve lezzet açısından ürünün en iyi olduğu süreyi gösterir. Genellikle un, yağ, bakliyat, makarna, çikolata gibi uzun lif ömürlü gıdalarda bulunur. Ama burada çok önemli bir nokta var. TTT satın alınabilir anlamına gelmez. TTT

0: yüksek geçmiş ürünler marketlerde ve satış noktalarında tüketiciye sunulmamalıdır. Bu tür ürünleri satın almak tüketici hakları açısından da doğru değildir. Peki TTT ne zaman anlam kazanır? Yalnızca şu durumda: ürün daha önce satın alınmışsa, kendi evinizde uygun koşullarda saklanmışsa ve kötü koku, küf ya da bozulma belirtisi yoksa, işte o zaman evde kontrol edilerek değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Bu durum bir satış izni değildir. Sadece ev içinde israfı önlemeye yönelik bir yaklaşımdır.
1: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 19:26 dakika geçiyor ve haftanın ilk spor servisi başlıyor. Programı sizler için Ali Yıldırım hazırlıyor. Ben Kerem Demircioğlu ve kumanda masasında teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz'le birlikteyiz. Kemal Çat'ta yapımcılarımız arasında elbette. Haftanın ilk spor servisi dedik. Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ve stat bitişinde yer alan Kenan Evren Lisesi arazisinde dün gerçekleşti. 2 günlük bir maratondu. Onun öncesinde de adayların bir maratonu vardı. Onda başladı oy verme işlemi dün ve saat 17 sıralarında sona erdi. Oy sayımından sonra Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin yarıştığı başkanlık seçiminde 45 bin sandıkta 27 bin küsur üye oy kullandı. Seçimde geçerli oy da yaklaşık o kadardı. Sadece 80 boş oy ve 135 geçersiz oy vardı. Aziz Yıldırım 17.245 oy alarak başkanlığa seçildi. Hakan Safi ise 9.927 sayısında kaldı. Böylelikle Aziz Yıldırım 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlığa seçilmiş oldu. Bunları uzun uzadıya niye anlattık programın başında? Çok fazla dinleyenler bizi biraz özet yaptığımızı hatırlayacaktır. Bugün enine boyuna Fenerbahçe'yi konuşacağız ve Fenerbahçe'yi en yakın tanıyan spor yorumcularından ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi, sizin de hatırlayacağınız yayınlarımızda zaman zaman kendisinin bilgilerine başvurduğumuz sevgili Bozkurt Yılmaz şu anda telefonda da değil, stüdyomuzda bizimle birlikte. Öncelikle buraya kadar bizi kırmadığınız, geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz Bozkurt.
2: Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim.
1: Estağfurullah. Şimdi biz özetledik ama bu kadar özetin aslında gerisinde, background'unda diyelim, evveliyatında çok fazla olaylar oldu, emekler var, açıklamalar oldu, yönetim kurulları, aday yönetim kurulları kuruldu, vaatler verildi ve elbette oy verenler de onlara göre bir seçim yaptılar. Öncelikle ben şunu sormak istiyorum. Belki bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir, doğaldır. Şimdi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi diyoruz ya da diyoruz ki kongre üyesi mesela sadece. Bu ikisi arasında ne fark olduğunu ya da bu sadece Fenerbahçe için değil, hemen hemen her spor kulübü için geçerli bir sistemdir herhalde. Dinleyicilerimize açıklayabilir misiniz?
2: Evet, Fenerbahçe için olanını söyleyeyim. Hı hı. Diğer kulüpler için aşağı yukarı aynıdır ama Fenerbahçe Spor Kulübü'ne üye olduktan 25 yıl sonra, 25. yılınızı doldurduktan sonra kulüpten size bir bilgilendirme geliyor, 25 yılınızı doldurduğunuza dair. Siz de bunun akabinde kulübe bir dilekçe yazıyorsunuz. 25 yılımı doldurdum, Yüksek Divan Kurulu üyesi olmak istiyorum diye. Hı hı. Ve Yüksek Divan Kurulu üyesi oluyorsunuz. Eskiden herkes otomatik olarak bu unvanı alıyordu. Kulüp bence de doğru bir şekilde üyelere bir bilgilendirme yapıyor. Bu bilgilendirmeye, bu basit dilekçeyi veren herkes, Fenerbahçe'de 25 yılını dolduran herkes Yüksek Divan Kurulu üyesi oluyor.
1: Yüksek Divan Kurulu üyeleri zannediyorum 3-4 ayda bir yönetimin bilgilendirme toplantılarına katılıyor değil mi?
2: Yüksek Divan Kurulu üyesini, Yüksek Divan Kurulu bir senato gibi belki senato düşünmekte fayda var. Fenerbahçe Kulübü için yine konuşuyorum. Hı hı. Fenerbahçe Kulübü periyodik olarak Yüksek Divan Kurulu toplantılarında yönetimler geliyor. Bu son 3 ayda 4 ayda yapılan aktiviteleri, bilgilendirme icraatları, mali durumu üyeler anlatıyorlar. Zaten kamuya açık oluyor. Hı hı. Televizyonlardan da yayınlanıyor. Hı hı. Üyeler de bununla ilgili merak ettikleri konuları konuşuyorlar. Her divan kurulunda üyelerin fikirleri oluyor. Bambaşka konulardan da. Çıkıp buralarda dile getirebiliyorlar. Aynı zamanda da Fenerbahçe'de yıllarda bir arada olduğunuz,

0: eşinizi, dostunuzu görmek, sohbet etmek, bir çay içmek, yöneticilerle tanımıyorsanız bir araya gelmek, sohbet etmek için de ben her zaman iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum Yüksek Divan Kurulları'nın. Hele ki eski başkanlar, eski yöneticiler gelip burada kendi tecrübelerini aktarırlarsa Yüksek Divan Kurulları daha da verimli geçiyor.
1: O zaman bu bölümü şu soruyla kapatmak istiyorum ben. Muhakkak her takımın taraftarı yöneticisini de seçmek ister doğal olarak.
0: Tabii.
1: Onun için de oy verme yetkisinin olması lazım. Fenerbahçe'de oy verme tasarrufuna sahip olabilmek için ne gibi şartlar diyor, ne yapması lazım? Mesela bir dinleyicimiz, ben de diyor katılmak istiyorum diyor Fenerbahçe ya da Beşiktaş ya da Galatasaray, herhangi bir takım diyelim. Fenerbahçe'de nasıl gelişiyor bu sistem?
0: Fenerbahçe'de üyelik başvurusunu yapıyor bu kişi. İki tane referans göstermek zorunda. Kulüpten iki tane üyeden referans almak zorunda. Bu üyelere bir SMS bilgilendirmesi gidiyor. Yani diyorlar ki size işte Mehmet
1: kefil
0: Bey
1: misiniz?
0: Kefil misiniz? Siz öncelikle kefil olduğunuza dair size gelen bilgilendirmede bir kod geliyor. Onu veriyorsunuz. Online başvurusunu yapıyor. İşte ödemesi gereken ücreti ödüyor. Fakat son yıllarda yapılan bir değişiklik var. Siz eskiden kefil olmak daha kolaydı. Şimdi kulübe gidiyorsunuz. Bir matbu metin var. Bunu elinizle yazıyorsunuz. Ben şu şu kişiye kefil oluyorum. Referans oluyorum. Hatta biraz da ağır bir şey, belge. Onun işte yaptığı, yapacağı konularda da ona kefilim diye. Biraz daha iş zorlaştırıldı. Bu işin doğasında da var. Çünkü daha önce yurt dışında yaşayan bir taraftarımız mesela beni arıyor. Ben üye olmak istiyorum abi. Bana kefil olur musunuz? Olurum diyorum her seferinde. Ama diyorum ne olur kendini bana bir tanıt. Kimsin, nesin? Ama şimdi biraz daha zorlaştı. Ben yine de kim isterse yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve burada bir limit getirdiler. Senede işte 15-16 kişiye en fazla kefil olabiliyorsunuz. Onun dışında parayı ödedikten sonra üye oluyorsunuz. Hemen üye olduğunuzda işte her yönetim kurulu toplantısında değil sanırım 2-3 ayda bir toplu olarak üyelere bilgilendirme gidiyor. Üye olduktan sonra da ilk genel kurulda gidip oyunuzu kullanabiliyorsunuz. Ben üye olduğumda 2 yıl bekleme süresi vardı. Yani üye olduktan sonra 2 yıl oy kullanamıyordunuz. Sessizleri kullanabiliyorsunuz. Kongresi vasfına haizsiniz. Ancak oy kullanamıyordunuz. Şimdi o da kalktı. Hemen rahatlıkla ilk seçimlerde gidip oy kullanabiliyorsunuz.
1: Aidatları da ödemek kaydıyla.
0: Tabii aidat borcunuzun olmaması gerekiyor. Kulüp zaten sürekli bilgilendirme yapıyor. Şu vakte kadar aidatınızı mutlaka ödeyin diye. Bu sene bir istisna yaptılar. 28 Nisan ne kadar aidatını ödeyen herkes bu son genel kurulda gidip oyunu kullanabildi.
1: Ben de Yeşil Spor Kulübü üyesiyim. Bilirsiniz Yeşil Spor Kulübü. Biz sizinle aynı ilçede oturuyoruz. Ataköy, Bakırköy tarafında. Orada da hemen hemen aynı. 25 seneyi doldurunca divan kurulu üyesi oluyorsunuz. Aidat ödemeden seçime katılamıyorsunuz vesaire. Aynı. Benzer şeyler genelde spor kulüplerinde oluyor. Peki şimdi biz sözün başında şöyle dedik. Olağanüstü seçimli genel kurul dedik. Şimdi olağan genel kurulla olağanüstü kurul arasında bir farkı da dinleyicilerimiz için biraz açıklayabilir misiniz?
0: Elbette. Fenerbahçe'de genel kurullar 3 yılda bir yapılıyor. Aslında Fenerbahçe 2024'te genel kurulunu yaptı ve o dönemde Sayın Ali Koç ve yönetimi 3 yılına seçilmişti. Fakat geçen yıl bir imza süreci yaşandı. Üyeler imza topladılar. Bunun üzerine Sayın Ali Koç ben dedi seçime gidiyorum.
1: Aslında gitmeye de bilirdi.
0: Gitmeye de bilirdi. Daha imza sayısı tam ulaşmamıştı ama dedi ki yani bir ne diyelim buna bir güven oyu.
1: Peki imza sayısı yeterli bir yere ulaştığında mecburen mi gidecek?
0: Mecburen gidiyorum. Ama daha o sayıya ulaşılmamış. Az bir şey kalmış herhalde. Eylül ayında bir seçim oldu. Bu da olağanüstü genel kuruldu. Orada Sayın Sarettin Saran ve yönetimi seçildi. Aslında onlar 1,5 yılına yani 2 yılına seçildiler ama Sayın Sarettin Saran da kendi kişisel sıkıntıları vesaire devam etmeyeceğini ifade etti ve herhalde Ocak ayında söyledi. Bu sene Fenerbahçe genel kurula gidecek dedi. Bir kez daha olağanüstü genel kurul Fenerbahçe
1: yani
0: yaptı.
1: Yani yönetim kurulu karar aldı. Bir kere daha olağanüstü seçimli genel kurul yapacağız dedi.
0: Ve Sayın Sarettin Saran ve yönetimi de girmedi. Bu da Fenerbahçe'de 90'ların ortasından beri bir ilktir. Yani her genel kurulda aslında bir önceki yönetim girer. Dolayısıyla genel kurullarda da şöyle bir tartışma olur. İşte kulübün imkanlarını kullandılar. Bize yeterli süre tanımadılar. Bu defa bu seçimlerde de iki aday da Sayın Aziz Yıldırım'a Sayın Hakan Safi de Sarettin Saran yönetiminin devamı olmadan iki bağımsız ekip olarak girdiler. Önümüzdeki yıl dolayısıyla Fenerbahçe'nin aslında genel kurulu var. Olan genel kurulunu Fenerbahçe yapacak. Yani gelecek yılda Fenerbahçe bir seçim yapmak zorunda bu defa, yani zamanı geldiği için.
1: 2028'de
0: 2027'de 2027'nin Haziran ayında yine Fenerbahçe'de.

0: 2027
1: bir seçim Fenerbahçe'yi bekliyor. Tabii bu kadar çok seçim yapmak bir taraftan hani demokrasi gereği diyorsunuz ama bir taraftan da kulübü maddi manevi çok yoran bir durum. Yani çok yüksek maliyetleri var bu genel kurulların. Fenerbahçe biliyorsunuz stadyumda yapıyor bu genel kurulu. Çok büyük bir masrafı var. Hani kulüp kendisi açıklamadığı için ben biliyorum ama açıklamak istemiyorum. Çok yüksek yani çok çok yüksek bir rakam. Dolayısıyla gelecek yılda bir genel kurul var. Benim yani gönlümden geçen de bu yıl Fenerbahçe'nin seçilen yönetiminin başarılı olması. Yani 1+3 yıl gibi önümüzdeki yıl inşallah tek adaylı formalite bir genel kurul yapıp artık Fenerbahçe'nin önüne bakması lazım.
0: Şu anda Fenerbahçe'nin kongre üyesi sayısı kaç Bozkurt Bey?
1: 64-65 bin civarında. Fakat ölen, vefat eden üyelerin üye numaraları kalıyor. Dolayısıyla onun ne kadar olduğunu kestirmek çok zor. Ama yaklaşık 50 bin üyesi olduğunu tahmin ediyorum. 44 bin kişi de bu son kongrede aidatını ödedi. Yani bu toplantıya katılmaya haizdi. Ama sizin de söylediğiniz gibi yaklaşık 27 bin kişi geldi ve oyunu kullandı. Demek 17 bin kişi belki şehir dışında, belki gelmek istemedi. Onların sebeplerini bilemiyoruz. Ama 44 bin kişi de bu kongreye katılabilirdi. Dolayısıyla bunun için stadyumda yapılıyor. Yani 44 bin kişiyi bir yerde toplamanız, bir kongre yapmanız, oy kullandırmanız aksi takdirde mümkün değil.
0: Zannediyorum Türkiye'deki spor kulüpleri içinde en fazla herhalde kongre üyesine sahip olan kulüp Fenerbahçe mi? Doğru mu söylüyorsun?
1: Ben de öyle biliyorum. Hatta sivil toplum örgütleri ve hepsine baktığımızda siyasi partilerden sonra en çok üye sayısına sahip olan bu kadar büyük kongre toplayanın ben Fenerbahçe olduğunu biliyorum. Diğer mesleki örgütlerde varsa beni bağışlasınlar. Benim bildiğim kadarıyla da Fenerbahçe.
0: Spor kulüpleri için herhalde Fenerbahçe, evet. Fenerbahçe'dir diye düşünüyorum. Peki şimdi sevgili Bozkurt Yılmaz, siz Fenerbahçe TV'de canlı yayınlarınıza devam ediyorsunuz. Bir ara HT TV'de yorumculuk yapıyordunuz. Evet. Şimdi sağ olun bizimlesiniz konuk olarak. Bir kez daha teşekkür ediyoruz buraya kadar geldiğiniz için. Çünkü radyomuzun yeri de biraz şehirden uzak bir yer. Evet. Zordur biraz gidiş gelişi, biz biliriz onu.
1: Evet, ben de burada buradaki kuruluşlarda hem komşu kuruluşunuzda hem de evet, mevcut binada evet, programlar evet, yaptım ve şehre biraz uzak.
0: Konuştuk. Evet. Bir yerde bir ara Digiturk'ta yapmışsınız.
1: O zaman Lig TV'di ismi.
0: TV8.5'ta yapmışsınız.
1: TV8.5'ta
0: da bizim komşumuz, evet. Doğru, haklısınız. Şimdi iki tane aday yarıştı. Öncelikle bu adayların seçim sürecine geçmeden önce şöyle biraz geçmişe dönüyorum. Hani Aziz Yıldırım'ın eskisine de dönmeyelim, çok fazla geriye gitmeyelim. Aziz Yıldırım 8 sene önce en son başkandı. Daha sonra Ali Koç'un bir 5-6 sene, 6 sene mi doğru mu söyleyeyim? Evet. Bir başkanlık dönemi oldu. Az önce anlattığınız gibi Saadettin Saran bir dönem yaptı. O da olağanüstü seçime gitti. Bu sene 8 sene önce en son başkanlık yapan tecrübeli Aziz Yıldırım. Duayen başkanlardan biri. Hakan Safi ile yarıştı. Hakan Safi de Ali Koç'un ekibinde bir yönetim kurulu üyesiydi. Nasıl gelişti? Yani aday olma süreçlerinden sonra Aziz Yıldırım'ın ve Hakan Safi'nin stratejilerini nasıl buluyorsunuz? Çünkü hani ben dışarıdan izlediğim kadarıyla son zamanlarda biraz sertleşti gibi atışmalar oldu. Özellikle Hakan Safi tarafından. Nasıl değerlendireceksiniz?
1: Ben yine de sakin bir seçim atmosferi olduğunu düşünüyorum. Çünkü seçimlerde daha sert söylemler de olabiliyor. Ben çok kırıcı söylemlerde her iki tarafında uzak durduğunu ama strateji gereği. Bazen sizin de söylediğiniz gibi Hakan Safi tarafının biraz daha sert üslupla hareket ettiğini düşünüyorum. Ama Sayın Aziz Yıldırım geçmişten hatırladığımızın tam tersine çok daha sakin, sinirlenmeyen, kavgadan uzak bir tavır bana göre sergiledi. Hem kongre öncesinde hem de kongre günü yaptığı konuşmalarda. Dolayısıyla da teveccüh kongre üyelerinin Sayın Aziz Yıldırım'dan yana oldu. Öncelikle medeni bir yarış olduğu için tebrik etmemiz lazım. Her iki ekibi de. Hakan Safi ve ekibinde çok tecrübeli isimler, çok yakın dostlarım da var. Ama Hakan Safi herhalde 2-3 yıl önce veya 3-4 yıl önce Fenerbahçe'de bizim gündemimize gelen, bizim tanıdığımız bir isim. Aziz Yıldırım'ı çok uzun yıllardır camia tanıyor. Yani seçimin en enteresanı, dün seçime gittiğimde Aziz Yıldırım tişörtlü insanlar vardı. Bu tişörtlerin 2011'li yıllarda dağıtıldığını hatırlıyorum. Şimdi bir tarafta yani bir üzerinde Aziz Yıldırım tişörtüyle gelen birisi var. Diğer tarafta çok daha yeni bir isim var. Ben Hakan Safi'nin de ilerleyen yıllarda Fenerbahçe'de bu seçimden neçe 9.900 oy aldı. Evet. Buradan kendisiyle ilgili çıkarımları yapıp Fenerbahçe gündeminin içerisinde yer alıp Fenerbahçe'ye destek olup bu enerjisiyle, bu isteğiyle, bu arzusuyla ileriki yıllarda tekrardan Fenerbahçe'de görev alabileceğini ama yönetici ama başkan olarak düşünüyorum. Şimdi muhalefette olacak ya da iktidarda olmayacak ama Fenerbahçe

0: hizmet etmek için illa başkan olmanız gerekmiyor. Hı hı. Eminim o da bunu iyi değerlendirecektir. Ama Sayın Aziz Yıldırım'ın durumu çok daha farklı. Fenerbahçe'de çok uzun yıllardır kulübün içerisinde, Türk futbolunun içerisinde. Ben biraz Aziz Yıldırım'ı şuna benzetirim. İşte Henry Ford'un bir sözü var. İşte ben insanlara sorsaydım benden daha hızlı atlar isterlerdi. Hiç kimse araba istemezdi diye. Hı hı. Sayın Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye getirdiği vizyon da o. Yani hiç kimse bir stat yapalım falan diye düşünmezken Fenerbahçe stadını, salonunu, antrenman tesislerini yapıp diğer branşlarda rakiplerinin ya da yarıştığı diğer devlet kurumlarının, özel firmaların çok gerisinde kalmışken hepsinde çok ileri giden, Türkiye şampiyonlukları alan, bunların yanında işte EuroLeague şampiyonlukları kazanan, voleybolda Avrupa Dünya şampiyonlukları kazanan, masa tenisinde Avrupa şampiyonlukları kazanan bir kulüp haline getirdi Fenerbahçe'yi. Dolayısıyla çok büyük bir atılım yaptı. Ama bunun içerisinde elbette 2011'de Fenerbahçe'nin yaşadığı süreçte dimdik ayakta durdu. Bir yılını Fenerbahçe için hapiste feda etti. Fenerbahçe kulübünden de ben bunu, bu kısmını tamamen kendi görüşüm olarak söylüyorum. 2018'de ayrılırken elbette bir seçimdir. Sayın Ali Koç çok açık bir farkla bu seçimi kazandı. Ama bazı kongrelerin, ki bu da yani medyanın Sayın Aziz Yıldırım'a yaptığı çok ağır eleştiriler vardı 2018 için. Dolayısıyla o gün belki Aziz Yıldırım'a oy vermeyenler bugün oy verdiler ve Sayın Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin ayrılış sürecinin Fenerbahçe'ye yakışmadığını düşündüler.
1: Peki araya girmek istiyorum.
0: Evet.
1: Ali Koç çok fazla oy aldı dediniz ya o seçimde. Evet. Bunun sebebi neydi? Niçin Aziz Yıldırım kaybetti o büyük farklı o seçimde?
0: Uzun yıllar bir camiada liderlik yaptığınızda mutlaka yıpranırsınız. Hı-hı. Mutlaka insanların da doğru zamanda doğru kişileri istemesi gayet doğaldır. Hayatımızda da bu böyle. Sayın Ali Koç da çok iyi bir Fenerbahçeli. Çok çok iyi bir Fenerbahçeli. Dolayısıyla o gün Fenerbahçe'de bir değişiklik kongre talep etti. Ama bu değişiklikle Sayın Ali Koç'un da mutlaka kulübe sponsorluklar olarak, kurumsallaşma olarak, sportif başarılar olarak katkıları var. Ama futboldaki istenen şampiyonluk gelmeyince bu Sayın Ali Koç'un da adeta yüzünü yıprattı. Sayın Aziz Yıldırım'ın da yüzü yıprandı 2018'de. Ama burada bir iade itibarı da Fenerbahçe camiasını veya Fenerbahçe kongresini diyelim Sayın Aziz Yıldırım'a dün pazar günü ben verdiğini düşünüyorum.
1: O zaman gelecekte şöyle bir şey de olabilir. Yani Sayın Ali Koç da bir süre sonra belki tekrar başkanlığa geri dönebilir belki.
0: Elbette neden olmasın. Yani neticede çok iyi Fenerbahçeli ve dava insanı ikisi de. Dava adamıdır. Benim gözümde öyledir. Çünkü spor kulüplerini yönetmek çok kolay değil. Bilhassa Fenerbahçe gibi bir camia yönetmek kolay değil. Yani gecenizi gündüzünüzü vermeniz lazım. Detaylarla uğraşmanız lazım. Her ne kadar tam tersi söylense de. Uğraşmazsanız olmuyor. Sayın Aziz Yıldırım da öyledir. Sayın Ali Koç'u, o tarzları birbirine benzer. Elbette ileride bir gün niye olmasın.
1: Peki şimdi biraz daha seçim sürecine tabii ki siz kongre üyesi ve Yüksek Divan Kurulu üyesi olarak çok çok yakından takip ettiniz. Zaten oradaydınız. Hatta aile boyu oradaydınız.
0: Evet.
1: Sizin eşiniz ve çocuklarınız da Fenerbahçe.
0: Evet. Kongre üyesi.
1: Kongre üyesi. Onlar da oy kullandılar. Hakan Safi daha çok transfer, flash transfer vaatleriyle, haberleriyle sansasyon yarattı. Gerçekten çok çok isim, çok çok önemli isimlerle anlaştığını ve kulübe kazandıracağını söyledi. Aziz Yıldırım, ya ben dışarıdan gördüğüm kadar, siz lütfen ayrıntısını anlatın. Tabii. Ben de yanlış bir şey söylüyorsam lütfen düzeltin beni. Aziz Yıldırım daha böyle ayağa yere basan vaatlerde bulundu. Hatta zaman zaman Hakan Safi'yi eleştirdi. Yani tabii sosyal medyada çok fazla şey yazılıyor. Hangisi doğru hangisi yanlış bilemiyoruz ama lütfen siz düzeltin. İşte hani ben UEFA ile görüştüm, bizim limitiz falanca, hani vaatlerde bulunuyor rakibimiz ama yani olacak iş değil gibi açıklamalarda bulundu. Hakan Safi ise ben bir şekilde çözerim bunlar dedi. İşte Hakan Çalhanoğlu'ndan, Sporting Lisbon'dan, Suarez'den, işte çeşitli isimlerden evet. bahsetti. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani Hakan Safi bu vaatlerini yerine getirebilir miydi seçilseydi? Yani bu bahsettiği 4-5 tane gerçekten önemli ve pahalı isimleri kulübe kazandırabilir miydi ve nasıl kazandıracaktı? Çünkü dediğimiz gibi bir limit meselesi de var bu UEFA'ya.
0: Şimdi tabii ben Hakan Safi'nin yani bunları boş yere söylediğini zannetmiyorum. Mutlaka bunları kazandırırdı kulübe. Hı-hı. Ama işin bir de prosedürleri var. Yani limitler var. Evet. Burada harcama limitleriniz var. Bunları nasıl çözecekti, halledecekti? Onu yani kendisine sormak lazım. Hı-hı. Ama bu vaatleri çok da üst düzey futbolculardan bahsediyordu. Evet, evet, evet. kongrede bir karşılık bulmadı. Yani Sayın Aziz Yıldırım da Sayın Hakan Safi'ye, yani sen onu getiriyorsun ben de bunu getiriyorum demedi.
1: Değil mi?

0: Hatta isimleri söylemedi bile.
1: Evet.
0: Çünkü öyle olsaydı başka bir yarışın içerisine girerlerdi. O Hakan Safi'nin belki daha meydan okuduğu bir bölgeydi. Sayın Aziz Yıldırım orada. Yani ben daha önce bu kulübü 6 defa şampiyon yaptım. Diğer branşlarda yaptım. Avrupa'da başarılı kıldım. Ben yine bunu yaparım dedi. Ama Aziz Yıldırım bir oyuncu ismi söylemedi. Yani oyuncu isimleri hep gündeme geldi ama Sayın Aziz Yıldırım'a şunu aldım bunu getiriyorum falan söylemlerini fazla duymadık. Hatta hocayı da söylemedi. Hoca belli olmasına rağmen söylemedi. Burada ben bunu yaptım daha önce yaparım. Yani benim ne yapacağımı ne yapabileceğimi biliyorsunuz. Güçlü bir yönetimle geliyorum. Evet Fenerbahçe'nin sorunları var. Bunları çözerim dedi. Sayın Hakan Safi daha pragmatik yaklaştı. Neler yapacağını daha detaylı anlattı. Ama demek ki kongre Hakan Safi'ye dedi ki yani çok güzel oyuncular. Hiç kimsenin itiraz edeceğini düşünmüyorum. Mason Groot Fenerbahçe'ye gelmesin diyeceğini düşünmüyorum. Ama dedi ki ya bunları kulübün sen acaba bozar mısın? Bir genel yapısını, maddi durumunu, finansal durumunu bozar mısın? Emin olamadık. Biz şu anda sana oy vermiyoruz dediler. Bir dahaki seçimde belki Hakan Safi çok güçlü olarak gelir. Ama bugünkü seçimin tecrübe vaatler konusunda çarpışmasıydı. Tecrübenin daha ağır bastığını söyleyebiliriz kongrelerin nezdinde. Ha belki taraftarlara sorsaydık taraftarların içerisinde Sayın Hakan Safi'nin söylediği isimler alınsın ben oyumu ona veririm diyenler olabilirdi ama kongreleri çok açık bir farkla ki ben de bu kadar açık fark beklemiyordum. Ben Sayın Aziz Yıldırım'ın kazanacağını cumartesi günü de çevreme söyledim. Kongreye gittikten sonra söyledim. Ama bu kadar farklı olacağını düşünmüyordum. Demek ki insanlar son gün konuşmaları da dinlediler. Herkesin bir de şunu kabul etmemiz lazım. Oy kullanırken farklı bir dürtüsü var. Yani birisi transferlere bakıyor. Birisi sevdiği birisine veriyor. Birisi sevmediği birisinin karşısında kim varsa buna veriyor. Bu da bir gerçek. Yani Sayın Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe seveni kadar sevmeyeni de vardır. Ama demek ki sevenleri çok çok daha fazlaymış. Yani Hakan Safi'ye verilen oyların bir kısmının içerisinde şunu da aramamız lazım. Sayın Aziz Yıldırım'a her halükarda oy vermem. Onun karşısında kim varsa ona oy veririm diyen insanlar da vardır. Ne kadardır bilmiyorum bunu. Ama Fenerbahçe'de yani Sayın Aziz Yıldırım'ın geçmişte yaptığı yanlışları siz bana sayarsınız. Ben bir tane daha ekleyebilirim. Ama doğruları sayalım derseniz bu programın süresi yetmez. Evet, evet. Fenerbahçe'ye kattıkları açısından. Dolayısıyla kongreleri de herhalde bu şekilde düşünmüş olmalılar. Ama herkesin düşündüğü daha farklı bir şey var. Bazıları yönetim kurullarındaki isimlere göre oy verdi. Bazıları o isimlere göre oy vermedi.
1: Doğru.
0: Derneklerdeki bağlılıklarından dolayı işte bir adaya oy verenler oldu. Ama neticede çok ciddi bir farkla. Evet. Bu farkın olması da şu anlamda iyi. Yani yakın seçimlerde sonra tartışma olur ya.
1: Evet. Öyle mesela Saadettin Saran'la Ali Koç'ta son
0: seçim. Aslında yaşanmadı. 200-300 250 oyla yaklaşık.
1: Evet.
0: Yaşanmadı. Çok da yani kibar bir şey geçti aslında. Süreç geçti ama açık fark olduğunda bu tartışmalardan uzak oluyor.
1: Evet.
0: Sayın Aziz Yıldırım çok net bir güven oyu aldığını söyleyebiliriz evet. Fenerbahçe camiasında.
1: Ben dışarıdan baktığımda sanki hani belki bana öyle geliyor bilmiyorum. Son gün Sayın Hakan Safi'nin anlaştım dediği oyuncuların işte kulüp başkanları ya da menajerleri gibi hani bizim haberimiz yok bundan çok zor bu iş gibi birkaç böyle oyuncuyla ilgili Suarez'le ilgili olduğu bilmiyorum işte şimdi çok fazla detaya girmeyeyim. Sanki biraz kongre üyelerinde o etkili olmuş gibi geldi bana. Yani tamam güzel bu isimler de yani bunların %100 gerçekliği var mı ya? Biraz da hayal mi gibi sanki. Ben öyle yani dışarıdan öyle gördüm ama bu belki biraz objektif bir bakış değil, subjektif bir bakış belki. Benim.
0: Olabilir. Beni de kongrede çevirip benden yaşça çok büyük. Ya Bozkurt'cum bu adam nasıl gelecek? Yani sen inanıyor musun geleceğine? Ben dedim yani bir Fenerbahçe başkanı da getiririm diyorsa getirir. Ama evet. İşte diğer kulüp imzalayamıyorsunuz. Yani kulübün oyuncunun sahibi olan kulüp de diyor evet. Ki ya veririm de diyor 3 liralık adam ben de sana 5 liraya veririm diyor.
1: Yani oyuncu zaten Hakan Safi aslında doğru bir dil kullandı. Yani biz kulübüyle anlaştık demedik hiçbir zaman. Biz de oyuncuyla anlaştık.
0: Zaten şimdi biz seçimi kazanmadan kulübüyle nasıl sözleşme yapabilirsiniz?
1: Oyuncuyla anlaştık. Yani oyuncuyla anlaşmış olabilirsiniz. Kesinlikle %100 doğrudur ama tabii,
0: doğrudur, tabii
1: kulüple anlaşma da zor. Onlar da çok dediğiniz gibi yani madem öyle o zaman 50 ise 60, 70 ise 80 fiyat. Biçebilirler.
0: Demek ki kongre üyeleri de buna yani oyunculara ben kimsenin itiraz ettiğini düşünmüyorum. Yani nereden
1: kesinlikle
0: çıktı bu adam falan gibi
1: iyi
0: isimlerdi ama tabii. Nasıl olacak bu işte ikna edici bulmadılar demek ki.
1: Evet. Peki şimdi seçim yapıldı. Hayırlısı olsun Aziz Yıldırım. Dediğiniz gibi aslında baştan beri zikretmese de ismini Aykut Kocaman'ın teknik direktör

0: olacağını herhalde hepimiz tahmin ediyorduk. Herhalde öyle olacak. Önce Oğuz Çetin geldi zaten. Evet. Yani futbol beyni olarak, sportif direktör olarak. Büyük ihtimalle Aykut Kocaman'la çalıştırılacak. Bir kısım Fenerbahçeli Aykut Kocaman'ın 7-8 senedir işte takım çalıştırmayışından, sadece Fenerbahçe'de oluşundan biraz hani soru işareti bakabilir. Ama diğer taraftan Aykut Kocaman camianın tanıdığı ve Fenerbahçe'yi bilen, hem de Fenerbahçe tarafından bilinen tecrübeli bir teknik direktör ve her geldiğinde de başarılı olmuş bir teknik direktör. Sizce Aziz Yıldırım, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman üçlüsü bugünden itibaren ya da dünden itibaren neler yapmaya başladı?
1: Yani kulüp açıklayacaktır zaten. Ben bu çalışmaların çok daha önceden başladığını düşünüyorum. Bu ekipte birkaç isim daha var.
0: Volkan Demirel konuşuluyor.
1: Ben isim söylemeyeyim ama başka isimler de var. Fenerbahçe'mize daha önceki yıllarda görev yapmış oyuncular, teknik adamlar.
0: Yabancı bir oyuncunun ismi
1: geçiyor. Yabancı oyuncuların isimleri geçiyor. Herhalde çarşamba, perşembe günü bunlar açıklanacaktır. Hı hı. Ama Sayın Başkan sadece Oğuz Çetin'i söyledi. Evet. Şimdi ben her programa gitmeden minik bir defterlerim vardı. Notlar alırım. Bugün tesadüfen buraya gelirken not aldığım defterin ön sayfaları. Yaklaşık bir ay önce bir üniversitede Sayın Aykut Kocaman bir panele davetliydi. Paneli moderatörü de bendim. Onun notları var önümde. Sizin sorduğunuz sorular Aykut Hoca'ya soruldu. Hepsine kendi üslubunca cevap verdi. Ben bu konuda çok objektif olamayabilirim. Çok sübjektif olabilirim çünkü çok severim Aykut Kocaman'ı. Fenerbahçe'de de başarılı olacağını net söyleyeyim. Yürekten inanırım.
0: Ne dedi uzun vakittir çalışma işiyle ilgili?
1: Türk futbolunun genel yapısından bahsetti. Hı hı. Milli takım ve Fenerbahçe dışında bir yere çalıştırmayı düşünmüyorum dedi. Evet. Yani özeti budur.
0: Yani teklif gelse de kabul etmiyorum dedi. Etmedim dedi.
1: Hatta gelen teklifler olduğunu ama kabul etmediğini söyledi.
0: Fatih Terim de öyle zannediyorum. Bir Yunanistan'a gitti geldi.
1: Evet. Yani bazı hocalar artık belli bir seviyeden sonra daha seçici olabiliyorlar. Haklarıdır. Ama kamuoyunda bir yani daha doğrusu sosyal medyada diyelim daha farklı bir algı var. Bu panelde, panel bittikten sonra öğrenciler üzerlerinde formalarla, işte atkılarla gelmişler. 45 dakika kadar Aykut Koca panelden sonra tek tek şeylerle, öğrencilerle fotoğraf çektirdi, imza verdi, sohbet etti. Bitti, ondan sonra bir kahve içtik beraber. Dedim hocam bunların hiçbiri sizin oyunculuğunuzu görmedi.
0: Evet.
1: Doğru dedi. Bunların sizin şampiyonluğunuzu da görmedi. Evet dedi görmedi, 2011'de görmedi. Hocam dedim bak orada bir tane de genç kardeşimiz var. Sen kaç yıl olmuşsun dedim. Kaç yaşındasın? 20 yaşındayım dedim. Hı hı. 2018 dediğimiz kaç sene geçti üzerinden? İşte 8 sene geçmiş. Sen dedim 12 yaşındaydın. Aykut Hoca'yı hatırlıyor musun? Hayal meyal dedi. Bakın hocam dedim bugün size gösterilen ilgi ve bu gençler bunlar hiçbirisi izlemeyenler. Hı hı. Ama bize anlatılan daha farklı. İşte gençler Aykut Hoca'yı sevmiyorlar vesaire. Elbette her teknik adamı beğenen vardır, beğenmeyen vardır. Aykut Hoca oradan çok mutlu ayrıldı. Tabii benim burada anlatmam belki doğru olmaz ama ben hazırlıklarının o gün tamam olduğunu biliyordum. Hı hı. Ama seçim süreçlerinde bazen başkan adayları bir hocayla anlaşırlar, sonra değişebilir vesaire. Yani bunlar hayatın doğal akışı içerisinde var. Ben Fenerbahçe'nin önümüzdeki günler içerisinde, birkaç gün içerisinde Aykut Hoca'yı açıklayacağını, onun da oyuncu grubuyla, teknik ekibiyle, teknik ekibini alacağı isimlerle, hatta böyle sürpriz olabilecek isimlerle de hazır olduğunu düşünüyorum.

0: bekliyordu. 15 gün içinde 2 haftada çözeceğini söylüyor Sayın Başkan. Bir kısa reklam aramız var mı arkadaşlar? Reklama gidelim mi? Tamam, bir kısa reklama gidelim. Ardından sevgili dinleyicilerimiz, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi, spor yorumcusu sevgili Bozkurt Yılmaz'la sohbetimize devam edeceğiz. Reklamımız çok kısa, 2 dakika kadar. Sakın bizden ayrılmayın.
1: Reklamlar.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Reklamlar.
10: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç. A milli takımımızın dev mücadelesi, 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.
9: Spor servisi devam ediyor.
11: Saatlerimiz 19.57'yi gösteriyor. Spor servisinde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi, spor yorumcusu sevgili Bozkurt Yılmaz'la sohbetimize devam ediyoruz. Kongreyi konuştuk ve şimdi Aykut Kocaman'ı konuşmaya başlamıştık. Muhtemel teknik direktör. Şimdi Fenerbahçe futbol takımının nasıl bir transfer politikası izlemesi gerektiğini soracağım kendisine. Çünkü bu geçtiğimiz sezon bir santrfor sıkıntısı nedeniyle belki de şampiyon olacağı bir sezonu kaçırdı diye düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin. Sizce Aziz Yıldırım, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman ve tamamlayıcı ekip nasıl bir transfer politikası izler? Hangi mevkilere muhakkak oyuncu alınması gerekiyor?
12: Adı geçen oyunculardan söz edecek olursak Fenerbahçe için iki santrforun alınacağı söyleniyor. Bu iki santrfor, adı geçen santrforlar geçen yıl Fenerbahçe'de alınmış olsaydı bence Fenerbahçe şampiyon olurdu. Yani bu şampiyonluklar, futbolda şampiyonluklar bir madalyona benzetirim ben. Bir tarafta sizin kendi yapacaklarınız var, kuracağınız kadro var. Diğer tarafta da futbol dışı konular var, lobiniz var. Fenerbahçe o diğer tarafta hep sıkıntı yaşayan bir camiadır. Ama kendi madalyonun diğer tarafını çevirdiğinizde geçen yılın en büyük eksiği Fenerbahçe'de özellikle de devre arasında iki santrforun takımdan ayrılıp bir tane genç santrforun gelip Fenerbahçe'nin santrfor mevkisinde eksik kalması. Hı-hı. Yani bu adı geçen isimler Fenerbahçe anlaşırsa, kim bunlar? İşte Cirasi gibi, Velat Muriç gibi. Hı-hı. Bunlar Fenerbahçe'nin çok net sorununu çözebilecek isimlerdir.

0: Ben önceliğin mutlaka bu santrfor konusunda olacağını düşünüyorum. Ondan sonra bir sol stoper alacaktır Fenerbahçe. Yani sol ayaklı ya da sol stoper oynamaya haiz bir oyuncu alacaktır.
1: Osterwolde'nin gitmesi mi söz konusu?
0: Aslında Osterwolde'nin gitmesi söz teklifler olduğunu yazılıyor. Tabii detayını bilemem. Ama bir sol bek olarak daha yüksek performans verebilen bir isim. Geçici olarak 3-4 maç sol stoper oynayabilir. Ama yani Skriniar'ın yanında daha net bir sol stoper olabileceği söyleniyor. Bunun için merkez orta sahada Fenerbahçe'nin oyuncu eksiği yok. Hatta oyuncu fazlası var. Yani orada oyuncularla yolların ayrılması lazım. Kanatlarda da oyuncu eksiği yok ama belki oradaki nitelik artırılabilir. Yani daha yani elinizdeki A isminden vazgeçip daha iyi bir oyuncuyu buraya katabilirsiniz. Türk milli takımından hala oynayan oyunculardan Hakan Çalhanoğlu'nun ismi geçiyor. Her iki adayda ismini zikretti. Mutlaka Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray kime gelse çok büyük katkı yapar. Yani aidiyeti de yüksek bir isimdir. Gelirse büyük katkı yapar. Ondan sonra da Fenerbahçe kaleci konusunu acaba Ederson'a devam mı edecek? Çok yüksek de maliyesi var. Ederson kalmak istiyor mu? İstiyorsa devam edecek ama istemiyorsa orada bir kaleci takviyesini yapacaktır. Ondan sonrasında ancak oyuncular ayrılırsa, zaten oyuncu biliyorsunuz yabancı kuralı da bu sene tekrar 10'a düşüyor. 12'den 10'a düşüyor. Fenerbahçe'nin kiradan dönecek oyuncularıyla beraber yabancı sayısı oldukça fazla. Bu oyuncuların bir kısmını elden çıkartmanız lazım. O elden çıkartacaksınız ki yeni oyuncular alabilirsiniz. Türk oyuncu havuzu da malum çok kalabalık değil. Dolayısıyla iki santrfor, belki bir tanesi kanatta oynayabilirsin. Bir kanat oyuncusu, kaleci ve sol stoper Fenerbahçe'nin belki de ihtiyacının tamamını karşılayabilir.
1: Aslında bu işte 10 artı 4 kuralından bahsettiniz. Üç büyüklerin arasında yanlış hatırlıyor olabilirim ama Galatasaray'da 2, yani o 4 kuralına uyan, evet. Beşiktaş'ta 2, Fenerbahçe'de 4 kişi var aslında. Yani 3 büyükler arasında şanslı bir durumda Fenerbahçe ama tabii hani kalacaklar mı takımda bilmiyorum.
0: Aynen öyle, kalacaklar mı? Federasyon bir kural geçen yılki doğum yılını bu yıla taşıdı. Dolayısıyla Fenerbahçe'de işte Archie Brambuk kuralın içerisinde Fenerbahçe bu kuraldan faydalanabiliyor. Sıdıkı Şerif faydalanabiliyor. Şu anda Fenerbahçe'de kirada olan oyunculardan Fayat Ömer, Mimović bundan faydalanabiliyor. Ama bunların ben mesela hepsiyle de devam edeceğini Fenerbahçe'nin çok da düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin altyapısına aldığı, geliştirmek için aldığı oyuncular var. Onlardan A takım sözleşmeleri yapacak. Bunları acaba A takıma çıkartacak.
1: Aykut Kocaman gençlere şans veren bir teknik direktör.
0: Çok net, yani Aykut Kocaman'ın döneminde A takıma çıkan futbolcu sayısı Fenerbahçe'nin belki tarihinden çok çıkarttığı futbolcu sayısına eşit.
1: Mesela Okan Buruk o konuda çok eleştiriliyor. Hiç gençlere şans vermiyor deniyor.
0: Alttan gelen oyuncuya da bağlı. Yani hocayı eleştirirken yani illa her genç
1: çıkacak. Belki aday mı görmüyor acaba?
0: Yani işte Salih Uçan o dönemde Fenerbahçe'de çok genç bir yaşta gelmiştir, oynamıştır vesaire. İşte Aykut Hoca'nın zamanında Elif Elmas alınmıştır. Daha sonra da Fenerbahçe'de parlamıştır. Çok yüksek bonservislere satılmıştır. Aykut Hoca sever oyuncuları oynatmayı, onlara forma şansı vermeyi. Hatta çok eleştirilen Fenerbahçe'nin Vardar'a elendiği maçta Samet ve Ahmet oynamıştı. Çünkü oyuncu yoktu elinde o gün için. Dolayısıyla gençleri oynatır. Öyle medyada yazıldığı gibi yıldızlarla problemi olan değil, tam tersi yıldızların kariyerlerine baktığınızda en iyi dönemlerini geçirdiği yılları, bu Valbuena için söyleyebilirim, Alexis Souza için söyleyebilirim, Aykut Hoca ile çalıştıkları dönemde olmuştur. Dolayısıyla medyada yazılanla gerçekler arasında ben burada özellikle sosyal medya açısından çok ciddi bir ne diyeyim sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Nedense Aykut Hoca'nı hep devamlı kendisini anlatmak zorunda hisseder.
1: Evet. Bir de size soracağım demiştim. Onu da yerine getireyim. Aykut Hoca biraz defansif futbol oynatması nedeniyle eleştiriliyor bir kesim tarafından. Yani doğru mudur bu? Siz katılıyor musunuz defansif futbol oynattığı?
0: Hayır, katiyen değildir. Son sezonunda 2017-2018 sezonu aynı bu sizin söylediğiniz söylem hep gündemdeydi. Sezon bittiğinde ligin en çok gol atan takımı Fenerbahçe'ydi. Dünya futbolunda da şampiyon olan takımlara bakarsanız mutlaka bir golün altında yemeleri gerekir. İstisnalar vardır. En çok gol atan takım her yıl şampiyon olmaz. Kalesini gole kapatmak, az gol yemek, bunlar son yıllarda
1: daha etkili değil mi?
0: Çok daha etkili. Milli takımlar bazında da, şampiyonluklarda, kulüp takımları bazında da o futbolu oynatır. İşte

0: Göze hoş gelen futbol dediğiniz vakit bu size göre, bana göre farklıdır. En güzel göze hoş gelen futbol kazandığınız maçtır. Bazen 1-0 olur, bazen 5-0 olur.
1: Evet.
0: Onun döneminde Fenerbahçe'nin kazandığı Türkiye Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası. Aynı zamanda da Fenerbahçe tarihinin Avrupa Kupalarındaki en başarılı dönemi var. Dolayısıyla yani ben bu eleştirinin çok da doğru olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki sevgili Bozkurt Yılmaz, siz bir Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi değil de bir futbol sever olarak 10+4 kuralını nasıl görüyorsunuz? Olumlu mu bakıyorsunuz, olumsuz mu bakıyorsunuz?
0: Şöyle söyleyeyim, ya bu kurala kim karar veriyor önce onu sormak istiyorum. Yani 12'den mesela niye 10'a indirdik? 11 olabilir miydi? Ya niye 9
1: değil?
0: Şimdi
1: federasyon başkanının açıklaması şu yönde. Ben de genelde her konuma soruyorum bunu. Çünkü ben gerçekten dürüst olarak söylüyorum, anlamıyorum. Yani 10+4 kuralı kime hizmet ediyor anlamıyorum. Şimdi diyor ki 10 tane yabancı alabilirsin, yaş limiti yok. Ama alacağın diğer 4 yabancı 23 ve altında olacak diyor. Şimdi biz bu 4 tane genç yabancıyı nereye hazırlıyoruz? Kendi milli takımlarına mı hazırlıyoruz? O yüzden mi? Diye sormak istiyorum. Ama mesela federasyon başkanımız Sayın Hacı Salihoğlu şöyle dedi. Türkiye dedi kulüpler çok yaşlı, artık hani son sahibi denir ya, bir araba alırsınız son
0: doğru,
1: sahibi dersiniz.
0: Doğru.
1: Hani böyle işte 37, 38, 39 yaşındaki adı ünlü geçmişti ama çok fazla işte para Avrupa'ya gitmesin, bizde kalsın. O amaçla biz kulüplerin maddi yararına bir karar aldık gibi bir açıklama yaptı. Hani sebep olarak bu gösteriliyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Ben böyle bir karar alacak olsam bütün kulüp başkanlarını, teknik direktörleri, ülkemizi uzun yıllardır görev yapmış Türk teknik direktörleri sorarım. Bu sayı kaç olmalı? 10 mu? 12 mi? 4 mü? 6 mı? 16 mı? İngilizler gibi home ground rule, yani bizim topraklarımıza yetişen oyuncular mesela, hı-hı, işte altyapılarında büyük kulüplerimizin yetiştirdiği futbolcular var ama milli takımda oynarsa adam Türk statüsünde oynayamıyor. Niye oynayamazsın? Sen yetiştirmişsin adamı.
1: Hı-hı.
0: Gibi. Bu yaş konusuna çok takılmamak lazım. Ben Fenerbahçe'den örnek vereyim. John Duran genç bir oyuncu mu? Genç, hı-hı, bir oyuncu. Edin Dzeko yaşlı bir oyuncu mu? Yaşlı bir oyuncu. Hangisi daha faydalı?
1: Dzeko faydalıydı.
0: Evet. Yani dolayısıyla bu yaş tek kriter olmalı. Yoksa ben de katılıyorum. Ülkeye gelen biz Kıbrıs Rum kesimiyle beraber Avrupa'daki transfer piyasasında 30 yaş üstü en fazla oyuncu transfer eden, hı-hı, ülkeyiz. Hı-hı. Doğru, bu bir hata. Ama salt yaş üzerinden gidersek hata yaparız. Bir başka hatayı da yaparız beraber.
1: Kesinlikle Dzeko çok iyi bir örnekti. İşte Dünya Kupası'nda da zaten, değil mi? Kendisi olacak.
0: Şimdi oyuncuların yani aidiyeti çok önemlidir. Dzeko'nun bu aidiyeti, yani Schalke'de de tarihi başarılar elde etti. Milli takımında hala oynuyor ki Bosna'nın milli takımında daha iyi santrforlar yok.
1: 120 dakika mücadele etti yani son
0: eder,
1: playoff maçında galiba.
0: Eder ve Türkiye'den biz neden gönderdiğimizi ben hala bir Fenerbahçe olarak anlayabilmiş değilim. Daha iyisini bulmak için birisini bulmak, ama bu ampul değil ki yani. Takalım çalışıyor mu çalışmıyor mu? Hı-hı. Neticede organizmalardan bahsediyoruz, mekanizmalardan değil. Bir oyuncu yakaladıysanız, bu oyuncunun kulüple de bağı yüksekse bu yatırımı yapmaya devam etmeniz lazım. İlla 5 yıllık yapmazsınız ama bu Fenerbahçe Dzeko konusunda bence hata yapmıştır. Ener Valencia konusunda bence hata yapmıştır. Hı-hı. Bu oyuncular Fenerbahçe'ye katkı verdiler. Hı-hı. Keşke devam etselerdi diyebilirim.
1: Bir de Avrupa'da yarışacak takımlarımızın teknik direktörlüğü ya da başkanları da bu konuda biraz federasyona sistemkar. Yani bizim rakip takımımız sonsuz yabancı ile oynarken bize niye böyle sınırlama getiriliyor? Biz Avrupa'da mücadele edemez hale geldik diğer takımlarla gibi sistemleri, yani stajları var. Fakat federasyonun da bir karşı söylemi var. Biz bunu şu anda almadık. 1,5 sene önce söyledik bunu. O zaman hani niye itiraz etmediniz de şimdi yumurta kapıya sıkışınca, sezon bitince Avrupa'ya gidince söylüyorsunuz.
0: Federasyon da yani, burada haklı.
1: Burada yani, haklı yani.
0: Yani kulüpler her yıl biliyorsunuz bir, evet, yabancı kuralı gündeme gelir. Daha sonra kulüplere itiraz eder. Elimiz
1: kulüplerin dediği olur falan, değil mi?
0: Kulüplerin dediği şekilde bir revize edilir o kural.
1: Evet.
0: Ama
1: evet,
0: her,
1: evet,
0: yıl kural değişmez. Yani, evet, bir kural, evet, vardır.
1: Evet.
0: Türk futbolunda böyle yabancı kuralı diye yazdığınızda akıl karıştırıcı artılarla dolu birçok kural karşınıza çıkıyor. Bunların hepsi, ya 6 yapalım, tamam 6 az oldu 8 olsun, 8 az oldu 12, 12 fazla oldu hadi 10'a indirelim. Yani bunu neye göre, hangi bilimsel veriye, evet, göre yapıyorsunuz, evet, bunun hiçbir karşılığı yok.
1: Biraz Sayın Hacı Salihoğlu da, Hacı Osmanoğlu özür dilerim, biraz bu konularda hani sert giren bir federasyon başkanımız. Yani bunu değişeceğini ben zannetmiyorum bu kuralın. Her ne kadar itiraz olursa.
0: Ben de değişeceğini zannetmiyorum. Yani şimdi basketbolda da Türkiye Ligi'nde bir yabancı oynatabiliyorsunuz. Kadınlar basketbolda mesela iki Türk oynatma zorunluluğunuz var. Buraya kadar güzel. Ya ondan sonra devşirme oyuncularla herkes bunu bir şekilde deliyor. Yani bunlara da müsaade etmemeniz lazım. Mesela bambaşka bir konu olduğu için çok kısaca geçeceğim. Kadın basketbolda altyapıdan yetişen çok değerli oyuncular var. Süre alamıyorlar. Türkiye Ligi'ndeki ben iki Türk oyuncu kuralını doğru buluyorum. Ama bir diğer taraftan da kulüpler diyorlar ki bu yıl hepsi Avrupa'da başarılı kulüpler. Fenerbahçe, Galatasaray EuroLeague finali oynadı. Çukurova Euro Cup'ta vesaire. Avrupa'da başarıyı biz hedefliyoruz diyor. Onun için diyor bizi zorlamayın diyor. Biz daha kaliteli oyuncuları getirebiliriz diyor. Dolayısıyla bu işin tek doğrusu yok.
1: Doğru. Şimdi Fenerbahçe enine boyuna konuştuk. Biraz da Dünya Kupası yaklaşıyor artık. 3 gün kaldı.
0: Evet.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili size bir soru sormak istiyorum.
0: Tabii.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri işte Meksika ve Kanada 3'ü ama daha çok da %90 Amerika Birleşik Devletleri organizasyonunda. Şimdi geçtiğimiz yıl bir Dünya Kulüpler Şampiyonası yapıldı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve çok eleştirildi. İşte maçlar durdu. Fırtına geliyor dendi, işte kasırga esecekti, maçlar durdu, sıcaktan durdu, ondan durdu, bundan durdu. Ya iyi bir prova değildi aslında. Prova için yapılmıştı ama işte iyi bir prova değildi. Şimdi haberlere bakıyoruz. İşte İran milli takımı toplu olarak vize alamıyor. Yani İran milli takımı katılmaya hak kazanmış bir milli takım. Fakat Amerika'dan vize alamıyor. Zorluklarla alıyor. İşte Irak'ın santraforunu saatlerce havalimanında bekletiyor. Ya da işte İsviçreli Embolo. Yani kökeni neyse bilmiyorum. Onun da çok uzun süre işte vize alamadı, havalimanında beklettiği söyleniyor. Bugün bir haber daha okudum ben. İsviçre milli takımının kamp yaptığı yerde zehirli yılanlar çıkmış. Zehirli yılan merkeziymiş orası. Yani bizim kamp yaptığımız mesela 42, 43, 45 derece. Bugün işte sevgili İbrahim Kırkayak'la sevgili Fatih Doğan bağlandılar. Sabah saat 10'da oradaki saate göre. Yani şıpır şıpır ter damlıyor sabah 10'da 45 derece. Ve yaz mevsimi. Yani Amerika Birleşik Devletleri doğru bir yer mi Dünya Kupası oynaması için?
0: Vallahi onu sorarsak önce bir Katar'da niye Dünya Kupası oynadı?
1: O da başka. O da lazım. Başka,
0: evet. Yani o bir de fikstürleri de mahvetti. Yani evet. Biz çocukken biz sizle aynı yaşlardayız.
1: Evet.
0: Bir Dünya Kupası Kasım'da oynayacak dense olur mu canım öyle şey derdik. Oldu ve bu kural delindi artık. Evet. Dolayısıyla ülkelerin isteği, yayıncıların isteği her zaman daha ön plana çıkıyor. Daha önce biz 86 Dünya Kupası'nı izlerken de gündüz maçlar oynanmıştı orada. Öğle sıcağında oynanmıştı. Çünkü Avrupa'ya maçların akşam yayınlanabilmesi için Meksika'daki Dünya Kupası'nda futbolcular perişan olmuştu.
1: Evet.
0: Futbolcuları pek orada ciddi alan yok. Milli takımımızın maçları da zor. Biz ilk maçı Vancouver'da oynayacağız.
1: Evet. Oradaki, nispeten daha serin ama.
0: Nispeten. Ama çok uzak mesafeler.
1: Çok uzak, tabii,
0: yani
1: tabii, çok uzak.
0: Eskiden İtalya'da Dünya Kupası yapılıyordu da ya 2 saatlik mesafe falan uzak diyorduk. İşte İsviçre'de Dünya Kupası yapıldığında komşu ülkeyle yapılıyordu. Git Avusturya'ya nasıl filan. Şimdi burada saatler süren
1: doğru,
0: yolculuklar.
1: Doğru.
0: Bir de siz şimdi diyelim ki Dünya Kupası'na gittiniz, meraklısınız, taraftarsınız. Nasıl gideceksiniz bu maçlara? Mümkün değil yani. Türkiye'nin maçlarını izlemek için bile servet ödemeniz lazım.
1: Doğru.
0: Bu kadar şehir dolaşmak
1: doğru,
0: için.
1: Doğru.
0: Bu herhalde endüstriyel futbolun, küresel sermayenin işine gelen şekilde yapılıyor. Belki bu saatte oynayacaksınız. Biz de sabahleyin çok erken saatlerde kalkıp Türkiye'nin maçlarını seyredeceğiz. Bu da bizim için bir ilk olacak.
1: Biz çocukluğumuzda Muhammed Ali'nin maçlarını TRT'de saat 4'te 5'te saati kurup kalkar izlerdik değil mi?
0: Evet, bir babamın, rahmetli babamın işte biz kalkıp hep beraber bütün aile kalktık.
1: Evet.
0: Muhammed Ali'nin maçı ve erken bitti. Yani Muhammed Ali ilk turda mı nakavt etti.
1: Evet, evet,
0: ya bu
1: evet,
0: saatte niye kalktık diye hep beraber oturup kahvaltı ettik.
1: Keşke biraz uzasaydı.
0: Keşke biraz uzasaydı diye. Gene öyle olacak.
1: Doğru, haklısınız. Şimdi Dünya Kupası'nda güzel bir kura çektik inancı çok yaygın. İşte Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay var. Aslında hani bir grubumuzda Avrupa takımı olmayışı 22 sene önce de hatırlıyoruz.
0: Evet.
1: Yani biz üçüncü olduk ama hiçbir Avrupa takımıyla oynamadık. Aslında
0: aynen
1: bu bir
0: öyle
1: avantajlı çünkü Avrupa takımları daha zorlu oluyor tabii yani. Başa baş, dişe diş oynuyorsunuz. Bir avantaj gibi gözüküyor ama bizim ekip yine Amerika'daki sevgili İbrahim'le sevgili Fatih Doğan çeşitli röportajlar yapıyorlar milli oyuncularla. Bunlardan biri de Uğurcan, kalecimiz Uğurcan'la. Şöyle dedi, ben de katılıyorum. Yani herkes bizim grubumuzu çok kolay görüyor. Hani geçeriz, üçte galibiyet alırız gibi görüyor ama ben hiç öyle düşünmüyorum. Çok zor. Bizim ilk maçımıza konsantre olmamız gerekiyor. Böyle bu fikirde olursak hayali sükuta hayali uğrayabiliriz dedi. Ben de zor görüyorum yani Amerika Birleşik Devletleri'ne geçen gün Almanya karşısında izledim hazırlık maçında. Başa baş oynadılar. 2-1 yenildiler ama çok iyi oynadılar. Avustralya çok değişik bir takım. Paraguay çok tecrübeli takım. Siz nasıl

0: görüyorsunuz şansımızı?
1: Bir platformda Fransa milli takımının bir belgeseli var. Bunu izlediğimde Fransa çok güçlü bir milli takımla gidip işte Güney Afrika'da elenip geliyor ve skandallarla
2: Hiç
1: dolu.
2: Gol atamadan falan değil
1: gol
2: mi?
1: Atamadan.
2: Evet, öyle bir şeyler var.
1: O turnuvada favorilerinden bir tanesi.
2: Evet,
1: dolayısıyla
2: evet,
1: hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Bizim rakiplerimizin Amerika çok atletik bir takım.
0: Hı-hı.
1: Diğer rakipler de bize karşı defansif oynayan takımlar. Türkiye açık oynayan takımlara karşı her zaman iyi oynadı. Bir kaza olan İspanya maçımız var. Onun dışında hep iyi oynayan açık takımlara karşı yaratıcı oyuncularımızın olması sebebiyle. Ben hiç de öyle kolay görmüyorum. Sizin söylediğiniz bir ilk maç çok önemli.
2: Evet. Avustralya maçı Vancouver.
1: İlk maçta yani 3 puanla başlamak, ilk maçta Allah korusun puan kaybı bir anda strese sokabilir. Onun için hiç öyle çantada keklik maçları Türkiye'nin geçmişinde de şey Letonyalar, gerçi onlar grup maçlarıdır ama Avrupa şampiyonalarında falan da var. San Marino'lar falan çok kazaya uğradığımız
2: tabii,
1: maçlar vardır.
2: Tabii, tabii.
1: İşi çok ciddi almak şart. Yani rakiplerin durumu bizi ilgilendirmiyor. Biz inşallah sakatlık olmadan oyuncularımız da bu iklime adapte olarak kendi Avrupa'da oynadıkları maçları yani eleme turlarında oynadıkları futbol oynarlarsa sıkıntı yaşamayız ama biraz düştüğümüz vakit neticede oraya giden hiçbir takımda ben buraya formality için geldim demiyor. Ben de buralarda bir şeyler yapayım istiyor. Dolayısıyla ilk maçtan işi sıkı tutmak şart.
2: Kesinlikle öyle. Bakalım yani hava şartları da az önce konuştuğumuz gibi biraz zorlayıcı. Şimdi birazdan bir tenis konuşacağız. Sizin tenisle aranız var mı?
1: Oğlum yani lisanslı tenisçi çok
2: harika.
1: Uzun yıllar oynadı ama ben sadece izleyiciyim.
2: Sizinle çok yanımız benzeşiyor.
1: Öyle mi?
2: Hem doğum tarihlerimiz çok yakın, hem aynı yerde oturuyoruz. Hem babam, ikimizin de babası vefat etmiş. Muhammed Ali maçlarına bizi kaldırmış.
1: Evet.
2: İkimizin oğlu da lisanslı tenisçi. Benimki
1: evet.
2: Biraz daha büyük ama sizinki daha genç herhalde.
1: 19 yaşında.
2: Benimki 31 yaşında.
1: O maşallah.
2: O çok oldu tenisi bırakalı. Şu göbek falan
1: benimki
2: yaptı.
1: Benimki de artık. Şu anda tabii üniversiteyle beraber devam edeyim ama
2: evet,
1: çok güzel
2: evet.
1: Bir spor. Ben de
2: evet.
1: Yani evet. Pişman olduğum hayattaki konulardan bir tanesi genç yaşta keşke başlayıp oynasaydım.
2: Hiç pişman olmayın. Ben çok tenis oynadım. Her tarafım sakat.
1: Evet.
2: Yani ayak bileğimden dizim, kalçam, belim, fıtık, omuz, el bilek, dirsek her yerim sakat. Çok zor bir spor. Çok yaralayıcı, zedeleyici bir spor. Yani hani dinleyicilerimize de şunu söyleyebilirim. Eğer tenis oynamak istiyorsanız önce vücudunuzu hazırlayın. Yani hani fitness, kas yapma, vücut kuvvetlendirme. Önce bir sene onu çalışın. Güçlü bir vücutla gelin korta. Çünkü çok yıpratıcı bir spor.
1: Zihinsel
2: olarak da çok
1: hazır
2: zor.
1: Olmanız gereken
2: fiziksel olarak o sert zeminde ani dönüşler, dizleri, bilekleri
1: evet.
2: Falan yıpratıyor. Ben tabii Murat Taşkolu da aynı fikirde mi diye sormak istiyorum. Sevgili Murat Taşkolu, doğru mu?
3: Doğrudur Kerem Bey, kesinlikle çok haklısınız.
2: Siz de oynuyor musunuz?
3: zaman zaman oynamaya çalışıyorum diyeyim.
2: Çok zor gerçekten, her tarafım sakat. Her tarafım. Ama hala oynama peşindeyim. Öyle bir zehir ki, güzel bir zehir ki tenis. Yani hala oynamak istiyorum. Birkaç yerimi daha sakatlayayım diye. Şimdi sevgili Murat Taşkolu, Roland Garros sona erdi. Müthiş bir hikayeydi Zverev'in hikayesi. 5 sene önce mi 4 sene önce mi müthiş bir sakatlık yaşadı. Yani hepimiz o sahneyi hatırlıyoruz. Ağlayarak kortu terk etti. Müthiş bir tedavi süreci, iyileşme süreci. Kortlara döndü. Zor da rakipler vardı. Alcaraz çekildi. Sinner'ın artık hani %90 şampiyon olacağı söyleniyordu. Bir şekilde 2-0 5-2 öndeyken maçı verdi, elendi. Djokovic de yine 2-0 öndeyken Brezilyalı 19 yaşındaki Fonseca'ya 5 set verince işte 3 numaralı seri başı olarak Zverev kaldı. Ama o kadar güçlü gençler geliyordu ki çeyrek finalden yarı finalden itibaren acaba da dedirtmedi değil. Hatta maçta bile acaba dedirtti bir ara. Fakat kallem etti tecrübe ve iyi ki de oldu. Çünkü bugüne kadar diğer Roland Garros'u hiçbir Grand Slam kazanamamıştı. Ben çok sevindim Zverev adına, hak ediyordu. Siz neler düşünüyorsunuz erkeklerin ana tablosu ilk baştan finale kadar neler söyleyeceksiniz?
3: Kesinlikle çok hak ettiği bir şampiyonluk oldu gerçekten Alexander Zverev'in. Yani turnuvaya şöyle bir genel bakış yaparsak aslında ilklerin turnuvası oldu desek yeridir. Kadınlarda da erkeklerde de ilk defa Grand Slam şampiyonları çıktı. İlk Roland Garros'larını da kazanmış oldular bu şekilde. Erkeklerde az önce de söylediğiniz gibi Zverev, kadınlarda da Mira Andreeva kazandı. Erkekler tarafına bakalım hemen. Finalde Flavio Cobolli'yi 5 sette mağlup etti. Aslında ilk setin ardından, ilk seti çok rahat kazandı Alexander Zverev. İlk setin ardından çok rahat bir maç bekleniyordu.
2: Hı hı.
3: Ya muhtemelen 3

0: sette biter gibi bir düşünceye girmişti herkes. Hiç öyle olmadı. Flavio Cobolli yarı finali oynamadan geldi bu arada. Rakibi Matteo Arnaldi hastalık sebebiyle çekilmişti. Çekilince oynamadan direkt olarak finale geldi. Belki de bunun biraz etkisi olabilir. İlk finali oynamasının da etkisi olabilir tabii. Biraz bir tık maça geç girdi. Ve ikinci setten itibaren çok daha çekişmeli bir maç gördük. Ancak sonda son sette özellikle tecrübenin biraz daha ağır bastığı bir maç oldu ve son seti de 5. seti Zverev çok rahat bir şekilde 6-1 ile alarak kariyerinin ilk Grand Slam'ini kazandı. Hani böyle bazen listeler yapılır, kariyeri sonunda büyük başarılar kazanamamış ama büyük oyuncu statüsüne sokulan oyuncular olur. Zverev tam olarak öyle bir oyuncu olacaktı. Yani muhtemelen dünkü o şampiyonluk olmasa Grand Slam kazanamayan en büyük oyuncular listesinde muhtemelen ilk 3'e 4'e falan yazılacaktı Alexander Zverev. Biraz o listeden de kurtulmuş oldu bu sayede. Maçtan bir gün önceki basın toplantısında da şey dedi, yarın kazanırsam eğer bu sefer de beni Grand Slam kazanan en kötü oyuncular listesine yazacaklar dedi. Kamuoyunda biraz böyle Zverev'e karşı olan sevgi %50-50 gibi. Zverev de farkında bunu. Bir de şundan da bahsetmeden geçmeyeyim aslında. Kendisi bir tip 1 diyabet hastası. 3 yaşından beri bu hastalıkla mücadele ediyor. Gerçekten çok zorlu bir hastalık. Ve biraz şöyle tabir ediyorlar bu hastalığı. Ömrünüz boyunca bir balonu yere düşürmeden hayatınızda sürekli havada tutmanız gerekiyor. Yani her şeyi çok dengeli yaşamanız gerekiyor. Ve az önce de bahsettiğiniz gibi tenis o kadar zor bir spor ki yani inanılmaz bir aksiyon içerisinde oluyorsunuz kort içerisinde. Şekerini dengede tutabilmek o kadar zor ki yani bunları tüm her şeyi olması gerektiği şekilde uygulayan bir Zverev görüyoruz kariyeri boyunca. Dediğiniz gibi 2022'de çok ağır bir sakatlık yaşadı. Gözyaşları içinde kortu terk etti ve o gün çok da iyi oynuyordu. Gerçekten Rafael Nadal'ı o gün o turnuvada mağlup edebilecek birisi varsa o belki de Alexander Zverev'di. Evet. Biraz Rafael Nadal ucundan kıyısından da döndü mağlubiyetine açıkçası o sakatlıktan sonra. Yani dediğim gibi her ne kadar burada bir top 10 oyuncusunu yenerek şampiyon olmadı. Yani şampiyonluğa çok görkemli bir yoldan gitmedi ama gün sonunda kimse ona bakmıyor tabii. Roland Garros şampiyonları listesine baktığınızda 2026 şampiyon olarak Alexander Zverev oradaki yerini aldı ve kupa görsellerine baktığımızda da kupa Alexander Zverev'in ellerinde yükselmiş oldu.
1: Kesinlikle bence de yakıştı, hak etti de, bu kadar finalden sonra artık bir kupayı alması lazımdı. İyi de oldu, şansa da dediğiniz gibi biraz yaver gitti. Peki gençlere bakacak olursak işte Arnaldi İtalyan, Cobolli finaldeki İtalyan, Fonseca Brezilyalı, Mensik Çek, bunlar hep 19-20, bilemediniz 21 yaşındaki gençler. Aslında tenis için çok da hani genç de demeyelim. Çünkü pek çok oyuncunun 17-18 yaşında bile finale çıktığını ya da kupa kazandığını biliyoruz. Ama gene de görece olarak genç diyebiliriz diğerlerine göre. Ben şunu gözlemledim sevgili Murat Taşkoğlu. Çok iyi oynayan, bir maçta çok iyi oynayan bir genç raket bir sonraki maçta hayal kırıklığı yaratabildi. Hani Fonseca mesela Djokovic maçında harikalar yarattı. Daha sonra Mensik maçında set bile alamadan boyun eğdi. Yani hayal kırıklığı yarattı. Daha sonra Mensik bir sonraki maçında hayal kırıklığı yarattı. Fonseca maçında çok iyi oynamasına rağmen. Hava şartları da tabii zorluydu ama herkes için geçerliydi. Gençlerde yani sorum şu, özet olarak çok uzattım. Bir istikrar zayıflığı mı var sizce?
0: Ya biraz elbette onun da etkisi var açıkçası. Yani hava şartlarını biraz çok fazla etken madde olarak görmemek lazım. Çünkü karşı taraf için de aynı şartlar var. Ancak genç oyuncular biraz tecrübesizlikten dolayı bence erken vedalar da yaşayabiliyorlar. Yani iki maç üst üste çok iyi oynayınca üçüncü maçta biraz da kamuoyunun göz önüne çıkıyorlar. Çok fazla şey bekleniyor. Örneğin Fonseca özelinde burada Djokovic'i 2-0'dan dönüp mağlup ettikten sonra arkasından yine aynı şekilde Casper Ruud'u mağlup etti.
1: Evet.
0: Bir sonraki maçta ama dediğiniz gibi çok sönüklü Fonseca gördük. Biraz yorgunluğun da etkisi var. Şimdi daha yeni yeni bu sahneye girdikleri için bir de çok uzun süre kortta kaldılar. Çok fazla 5 setlik maç oynadılar. Hem yorgunluğun etkisi hem tecrübesizliğin etkisi Bence ikisi birleşince bir tık bunlar açıkçası erken vedaların sebebi olabiliyor. Yani o 3 sette kaybetmelerin sebebi olabiliyor. Hı hı. Ancak dediğiniz gibi Carlos Alcaraz ve Yannick Sinner'in yanına kesinlikle bu gençlerden bir tane değil 2-3 tane falan gelecek gibi gözüküyor yakında.
1: Evet, bizim de dileğimiz o. Peki çok az vaktimiz kaldı. 1,5-2 dakikada da kadınlar bölümünü toparlamanızı rica etsek sevgili Murat Taşkoğlu.
0: Elbette. Kadınlar tarafında da programın girişinde söylediğim gibi ilk defa bir şampiyon çıktı. Orada da Mira Andreeva kariyerinin ilk kupasına ulaştı. Orada da çok genç bir şampiyonumuz var. Henüz 19 yaşında Mira Andreeva. Zaten 2-3 sene evvelden bu konumlara, bu seviyelere geleceğini çok net şekilde zaten kanıtlamıştı. Mira Andreeva'nın hikayesinden ise orada kadınlar tarafında biraz daha finalin diğer tarafında çok daha güzel bir peri masalı vardı. Finalde kaybetti ama Maria Hubalis gönülleri fazlasıyla kazandı. Turnuva 114 numara olarak gelmişti ve elemelerden katılmıştı. Hı hı. Muhteşem de bir hikaye yazıp elemelerden finale kadar ulaştı. Ve bir anda bugünkü açıklanan sıralamada WTA Tur'da 21. sıraya kadar yükselmiş durumda. Yani otel masraflarını bile karşılayamayacak bir düzeydeyken kariyerinin bu seviyesine kadar kazandığı para ödülünün tam iki katını sadece burada 2-3 haftalık bir süreçte kazandı. Gerçekten bundan sonraki hikayesi çok bambaşka olacak Maria Hubalinska'nın. Umarım kalıcı olur. Çünkü Roland Garros'ta bu tip birden yükselişler ve sonrasında düşüşler çok fazla görebiliyoruz. Biraz toprak kortun o özelliği olabiliyor ama umarız dediğim gibi bu seviyede kalıcı olur. Kadınlar tarafında zaten en büyük etken zaten o süreklilik olduğu için.
1: Tabii.
0: İnşallah kalıcı bir şekilde onu da tekrardan buralarda görürüz.
1: Tabii, son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Bir çağrışım yaptırdınız bana. Hani kalacak otel parası bile zorlanan dediniz. Çok doğru. Yani genç tenisçiler özellikle dünya turu yaparken daha alt turnuvalarda çok zorluk çekiyorlar maddi açıdan. Seneler önce Yeşil Spor Kulübü'ndeki bir feature'da yani isim vermeyeceğim elbette ama biz veteranlardan abi kullanmadığın şortun var mı? Kullanmadığın, bu yabancı bir oyuncu ve daha sonra tanındı ve üst sıralara, yani ilk 50'ye falan da girdi tahmin ediyorum. Hiç kullanmadığın tenis ayakkabını verir misin? Gerçekten çünkü ihtiyaçları var. Doğu blokundan bir oyuncuydu. Daha sonra bir baktık 3-4 sene sonra ATP'lerde ilk 128'lerde Grand Slam'lerde gördük. İlk 50'ye kadar da girdiğini gördük. Çok zor. Hakikaten tenis çok, her şeyde çok zor bir spor. Çok çok teşekkür ederim sevgili Murat Taşkoğlu.
0: Ben teşekkür ederim Kerem Bey.
1: İyi akşamlar yayınlar diliyoruz. Evet, tenis zor, futbol mu zor, tenis mi zor sevgili Bozkurt Yılmaz?
2: Futbol belki takım oyunu olduğu için daha zor ama ben oğlumla çok turnuvalara gittim. Tenis hakikaten zihinsel olarak çok hazır olmanız gereken, evet, bir spor. Yani ben aslında her futbolcunun hayatının bir döneminde biraz tenisle oynayıp böyle biraz şeylere giden, uzatmalara giden maçları oynamasını, yenik duruma düşüp oradan galip gelmesini, bu maçı kazandım derken maç kaybetmesini dilerim.
1: Tam tersi çok başarılı oluyorlar. Ben tenise 35 yaşında başladım, yani veteran sayılırım. Veteran olan ve çok iyi koşan, tenisi iyi oynayan, devamlı her topu koşup çıkaranlara %90 inanın eski futbolcular. Öyle diyor mi? Ki ben eskiden futbolu, amatör kümede bile oynasa eski futbolcu teniste çok başarılı oluyor bir yere kadar. Çünkü çok koşuyor, her topu çıkarıyor. Ama hani biraz daha seviye ilerledikçe eğer tekniği iyi değilse biraz defoları ortaya çıkıyor tabii. Ama ilk aşamada çok, yani çok büyük bir avantaj eskiden futbol oynamak.
2: Tabii yüksek efor. Şimdi padel, benim oğlum padel oynuyor. Daha diyor, daha kolay baba padel. Tenisi hakikaten yani yaşıtlarınız oynarsanız fena değil. Ama evet, yaşınızdan evet, daha tabii, genç biriyle tabii karşılaştığınızda o kondisyon farkı çok sonucu fark ettirebiliyor.
1: Kesinlikle. Sevgili Bozkurt Yılmaz, son dakikalarımızda biraz da Hull City'den bahsetmek istiyorum. Müthiş bir başarı hikayesi değil mi? Acun Ilıcalı takımı nereden alıyor? Evet. Ki meslektaşımız kendisi, bir yayın kuruluşunda sahibi. Eski spor muhabiri, hatırlarsınız.
2: Tabii.
1: Müthiş bir başarı. Yani takımı bir alt ligden, üstelik de iyi bir yerden almayıp Premier Lig'e çıkartması çok büyük bir başarı hikayesi. Ne dersiniz?
2: Geçen yıl son anda belki de kendi ellerinde olmadan diğer takımların puan kaybetmesiyle kümede kalan bir takımın, evet, oradan çıkıp gol yemeden playofflarda Premier Lig'e yükselmesi müthiş bir hikaye ve transfer yasakları da vardı bildiğim kadarıyla. İstedikleri takviyeleri de yapamadılar. Ama demek ki doğru oyuncu grubuyla yatırım yaptıkları vakit neler yapabileceğini gördük. Ben çok mutlu oldum. Hı-hı. Yani hem bir Türk futbol insanının hem Acun Ilıcan'ın Fenerbahçeli'de olması sebebiyle.
1: O da oy kullanmaya geldi değil mi?
2: Ben görmedim. Gelmişti.
1: Sosyal medyada gördüm.
2: İyi bir Fenerbahçeli'dir kendisi de. Umarım yani başarılı olur. Şimdi önünde çok daha büyük bir rekabet var, bir meydan okuma var. Hı. Premier Lig hiç kolay değil. Yani Premier Lig kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Yani düşen takımlara bakıyorsunuz. Ya bunlar nasıl düştü diyorsunuz. Muhakkak bir ciddi orada da onların da takviye yapmaları lazım ki ilk tabii. senelerinde kalıcı olsunlar. Ondan sonra devam edebilirler.
1: Tabii. Fakat tabii hani Hull City ile biraz daha bu işin maddi tarafını biraz daha öğrendik diyoruz ya işte hani Premier Lig. Niçin Şampiyonlar Ligi'ne 5 takımla katılıyorlar? Biz tek takımla katılıyoruz da niye onlar 5 takım? Evet. Niye öyle? Senelerden gelen bir başarı var. Senelerdir gelen. Çünkü bir maddi kocamanlık var. Yani işte Premier Lig'e çıkan örnek Hull City zannediyorum 300-350 milyon pound üstelik. Yani ne euro ne dolar. Bir federasyon, İngiltere Federasyonu hatta düşen takımlara dahi müthiş paralar veriyor. Biz de bakıyoruz. Lig şampiyonu olmuşsunuz. Yani onda biri, yüzde bir falan gibi bir şey bile kazanamıyorsunuz.
2: Bildiğim kadarıyla geçen yıl şampiyon olan Galatasaray'ın kazandığı para Türkiye Ligi'nden yayın geliri olarak söylüyorum. 8-8,5 milyon euro civarında. Öbür tarafta 200 milyon pound'dan bahsediyorsunuz. Ve bu 8 milyon geliriniz var. Belki bu sizin bir futbolcunuzun maaşı etmeyebiliyor. Evet. Dolayısıyla Türk futbolunda da 3 büyükler için söylüyorum. Trabzon'da dikkat alın 4 büyükler. Sürreal bir durum var. Yani yayın geliriyle harcadığınız para arasında bir orantısızlık
1: var. Yani Avrupa'da başarılı olmak biraz değil bayağı bir zor bence yani. Hele şimdi bu 10+4 gelince daha da biraz...
2: Geliri fazla. Fenerbahçe için söyleyebilirim. Geçen yıl yaklaşık 19 milyon euro Avrupa Ligi'nde ki çok da üstlere gidememesine rağmen bir para aldı. Türkiye Ligi'nden aldığınız paranın iki katından daha fazlasını tabii. kazanabiliyorsunuz.
1: Tabii, doğru. Sevgili Bozkurt Yılmaz çok çok teşekkür
2: ediyoruz. Ben teşekkür ederim.
1: Tüm program boyunca bizimle kaldığınız için. Evet artık programın sonuna geldik sevgili dostlar. Ali Yıldırım ve Kemal Çat hazırladı sizler için programı. Haftanın ilk spor servisiydi. Hafta boyunca arkadaşlarımız yine aynı saatte sizlerle birlikte olacaklar. Daha çok önümüzdeki günlerde Dünya Kupası'nı konuşacağız. 3 gün sonra maçlarımız başlıyor. Şimdiden başarılar diliyoruz bir kere daha. Burhan Cengiz teknik yönetmenimiz ve ben Kerem Demircioğlu. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Ben yarın sabah TRT Radyo 1'de değil ama TRT Radyo Haber'de saat 11'de canlı yayında yine gündem spor programında sizinle birlikte olacağım. Fatih Doğan da Amerika'dan bize telefonla bağlanıp milli takımla ilgili son bilgileri sizler için yansıtacak. Hoşça kalın. Spor servisi.

0: Radyo 1.
1: Saat 21.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karada. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Erdoğan ayrıca Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'ı da kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleriyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından Milli Güvenlik Konferansları düzenlenecek. Erdoğan yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferanslarının açılışına katılacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD'nin Afrika Komutanı Orgeneral Anderson'la görüştü. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı. Milliyetçi Hareket Partisi Konya ve Kilis İl Teşkilatlarını feshetti. Konya İl Başkanlığına Sedat Göncü, Kilis İl Başkanlığına Ercan Akdemir atandı. CHP'nin meclisteki grup toplantısında kürsüde kim konuşacak? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturumda milletvekillerine sesleneceği genel merkez tarafından duyuruldu. Özgür Özel ise benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak dedi. Tarafları karşı karşıya getiren toplantı için gözler yarına çevrildi. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirlerine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'ye sahip olduğu tecrübe, güçlü güvenlik altyapısı ve kurumsal kapasitesiyle NATO zirvesine en üst düzeyde ev sahipliği yapacaktır, dedi. Türkiye Gazze için devrede. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Mısır'da Gazze ateşkesinin ikinci aşamasına ilişkin görüşmelere katıldı. Kalın Kahire'de düzenlenen görüşmelerde Filistinli gruplarla garantör ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye savunma sanayi altyapısıyla dünyanın yakından takip ettiği bir ülke konumunda. Sektörün önce kuruluşlarında TUSAŞ son dönemde özellikle Hürjet ve Hürkuş'la çok sayıda ülkenin ilgisini çekti. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu projelerdeki son durumu TRT Haber'e değerlendirdi. Çok yakında başka ülkelerin de Hürjet'le ilgilendiklerini duyacaksınız dedi. Türk teknoloji şirketleri küresel pazarda yerini güçlendiriyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen teknoloji haftasına katılan Türk teknoloji şirketleri projelerini dünya yatırımcılarıyla buluşturdu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 46. oturumunda tutuklu sanık reklamcı Serkan Öztürk'ün savunması tamamlandı. Öztürk, tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in kasası olduğu iddialarını reddetti. Daha sonra tutuklu sanık iş insanı Kahraman Yeşilyurt'un savunmasına geçildi. Restoran ve kafelerdeki servis ücreti uygulamaları Ticaret Bakanlığı'nın yakın takibinde. Beyoğlu'nda gerçekleştirilen denetimlerde servis ücreti tahsil edildiği belirlenen işletmeye 274 bin lira idari para cezası kesildi. Bakanlık hangi ad altında olursa olsun servis ücreti alınmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. İzmir'de bir restoranda servis sırasında kızgın tereyağı 2 yaşındaki çocuğun üzerine döküldü. Vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuğun tedavisi sürüyor. Ailenin açtığı dava sonucunda garson ve restoranın mesul müdürü para cezasına çarptırıldı. TRT'nin gezici sinema tırı Tokat programı kapsamında Zile ilçesine gitti. Çocuklar sinema tırında TRT'nin sevilen yapımlarını izledi. Rus ordusu Ukrayna'nın Odessa, Sumi ve Herson bölgelerini insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Saldırılarda bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 15, İstanbul 18, İzmir ve Hatay 21, Bursa ve Sinop 16, Antalya 23, Kahramanmaraş ve Gaziantep 20, Rize 18, Afyonkarahisar ve Uşak 14, Konya 19, Kayseri 11, Diyarbakır, Ordu ve Trabzon 17, Bolu 12, Erzurum 8 derece. Haberleri sunduk.
2: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
0: Müzik Kutusu.

Peru'nun güneydoğusunda Ant Dağları'nın kutsal vadi bölgesinde Huatanay Nehri yakınlarında bir şehirdir Cusco. Peru'nun eski başkentidir. Şimdiki başkent Lima olsa da 16. yüzyılda İspanyollar ülkeye ayak basana dek imparatorların şehri Cusco'dur. 1535'te İspanyol denizci Francisco Pizarro'nun Peru'nun doğal hazinelerini keşfetmesiyle ülkenin ve yerel kabilelerin kaderi değişir. Doğal ve kültürel hazineleri talan edilir, halkın büyük bölümü hastalık ya da çatışmalarda yok olur. 300 yıla yakın İspanyol sömürgesi olarak kalan ülke 1820'lerde bağımsızlığına kavuşur. Cusco deniz seviyesinden 3400 metre yükseklikte, yani şehre gittiğinizde neredeyse Erciyes Dağı'nın doruklarına çıkmış kadar oluyorsunuz. Bu yüksekliğiyle ziyaretine gelenleri ilk önce biraz afallatıyor şehir, başını döndürüyor. Sonra yavaş yavaş

Alışıyorsunuz havasına. İnka İmparatorluğu'na asırlar boyu başkentlik yapmış şehirde sırlarla dolu bir uygarlığın izine rastlıyorsunuz her yerde. Ünlü İnka İmparatoru Pachacutec'in hakimiyetinde 15. yüzyılda şehir yeni baştan yaratılmış. Kutsal alanlar, yerleşim merkezleri inşa edilmiş. Bugün hala ayakta olan Coricancha yani Güneş Tapınağı da o dönemde yapılmış. Tapınağın iç yüzeyi ve zemini Peruluların ellerinde bolca bulunan altınla kaplıymış o zamanlar. Tahmin edebileceğiniz gibi İspanyollar gelince bu altın levhaları söküp ülkelerine götürmüşler. Yalnızca onları da değil, çevrede buldukları tonlarca altını gemilerle Avrupa'ya taşımışlar. İnkalar bina yapımında kendilerine özgü birbirinin içine geçen taşları üst üste dizme tekniği kullanmış. Bu tekniği şehri tepeden gören Sacsayhuaman Kalesi'nin inşaatında ve eğimli arazilerde teras şeklindeki tarım alanlarını ayırmak için de kullanmışlar. O dev gibi taşları nasıl taşıdılar, nasıl yonttular, üst üste nasıl dizdiler orası muamma. Çünkü bazı taş blokların ağırlığı 125 tonu buluyor. O eğimli arazide bu ağırlıkta taş blokları hangi güçlü eller, hangi yöntemlerle taşıdı kim bilir? Cusco'nun en önemli antik kenti Machu Picchu. Şehirden 90 kilometre aşağıda dağların arasında uzun süre gizli bir cennet olarak kaldı bu kent. Ne İspanyol sömürgeciler ne de başkaları keşfedebildi onu. 1900'lerin başında yerli rehber Arteaga, Amerikalı arkeolog Hiram Bingham'ı bu gizli kente götürünce dünyayı hayrete düşürecek bir kültür varlığı ortaya çıktı. Machu Picchu 200'den fazla merdiven sistemiyle birbirine bağlanmış taş yapılardan oluşuyordu. Onca büyük depreme rağmen yapıların çoğu ayaktaydı. Taş yapılar ve aralarındaki yaklaşık 3000 basamak bugün hala sağlam durumda. Dağların doruğundaki bu kente taşların raylı bir halat sistemiyle taşındığını tahmin ediyor bilim insanları. Machu Picchu İnkaların konuştuğu Keçuva dilinde eski zirve anlamına geliyor. Yakınlarda bir de genç zirve adı verilen Huayna Picchu tepesi var. Machu Picchu'yu yukarıdan 360 derecelik açıyla görebilmek içinse en yüksekteki Huayna Picchu zirvesine tırmanmak gerekiyor. Cusco şehrinden Machu Picchu'nun eteklerindeki Aguas Calientes köyüne dek gelen bir raylı sistem kurulmuş. Buradan da 8 kilometrelik otobüs yolculuğuyla antik kentin kapısına kadar çıkılabiliyor. Fakat çoğu ziyaretçi bu yolu muhteşem manzaralar eşliğinde yaya olarak tırmanmayı tercih ediyor. Aslında turizmciler aşağıdaki köyden antik kente kadar uzanan bir teleferik sistemi kurmayı da düşünmüşler. Fakat böyle bir hattın turist yoğunluğunu daha da artıracağını, toprak kaymalarına sebep olacağını öne sürerek UNESCO ve Aklı Selim yerel örgütler projeye karşı çıkmış. Çünkü sonuncusu 2024'te olmak üzere meydana gelen toprak kaymalarında raylı sistemin bir bölümü kullanılamaz duruma gelmiş. Yolun tekrar kullanılabilir hale gelmesi ise zorlu koşullarda uzun ve meşakkatli bir çalışma istiyor. Domates ve patatesin dünyaya Güney Amerika'dan yayıldığını biliyorsunuzdur. İnkalar tarım alanları yeterli olmadığı için günlerce uğraşarak patatesin suyunu sıkar ve kurutarak tüketirlermiş. Kurutulmuş patates 10 yıl kadar bozulmadan kalırmış. Ant dağlarının zorlu koşullarında geliştikleri bir alanda dokumacılık sanatıymış. Estetik ve işlevselliği birleştiren dokumalarında özellikle alpaka ve lama yünlerini kullanarak ahşap çerçeveli tezgahlarda karmaşık desenli, iki yönlü kullanılabilen rengarenk giysiler ve örtüler üretmişler. Tarihi dokuma teknikleri Peru'da hala kullanılıyor. İspanyolca ponçodan dilimize panço olarak geçen pelerin tarzı kıyafeti Avrupalılara öğreten de yine onlar. Dünyanın yeni 7 harikasından biri olan Machu Picchu'dan panflüt sanatçısı Oscar Andres Morales Vega ve kardeşi gitarist Pablo Santiago'dan oluşan Inca Gold'dan dinleyeceğimiz yerel bir ezgiyle ayrılıyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: yeniden başlamak.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Radyo 1 Ankara'dan hepinize saygılar, sevgiler, selamlar göndererek programımıza başlıyoruz. Radyolarınızın başına bir yeniden başlamak programına tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve bugün konularımızla, konuklarımızla sizlerle yeniden birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. Bugün sizlerle çok değerli bir konuğumuz, kendisinden benim de çok böyle yararlandığım, istifade ettiğim, kitaplarından, makalelerinden Türkiye'nin ve dünyanın tanıdığı, küresel, ulusal ölçekte çok anlamlı, çok değerli tespitleri olan bir konuğumuz var. Profesör Doktor Rafet Özkan hocamız, sosyolog. Kendisiyle beraberiz. Değerli hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum iltifatınız için.
1: Hocam böyle biz sizi tanıyoruz ama.
2: Biz sizi Allah için seviyoruz.

0: Eyvallah.
1: Birlikte yaptığımız programlardan da çok müstefit olduğumu ifade etmem lazım. Değerli
0: Estağfurullah
1: hocam.
0: canım. Hüsnü teveccühünüz. Birkaç kelimeyle böyle birkaç cümleyle kendinizi takdim ederseniz, hani derler ya, insanı dinleyenin tanıdıkça severmiş. Dinleyenlerimiz de sizi bir kısa
1: Efendim,
0: künye bir tanımış olsunlar
1: en zor şey insanın kendisini tanıtması herhalde.
0: efendim. Buyurun efendim.
1: Profesör Doktor Rafet Özkan ben, emekliyim. Şu anda Uluslararası Sağlık Turizmi şirketinin yönetimini
0: Evet.
1: üstlendim. Ülkemizin de en büyük hastanesi Sağlık Bakanlığı Bilkent Şehir Hastanesi ile de işbirliği yaptık.
0: Evet.
1: Ve ülkemize de sağlık sektörü alanında inşallah
0: Hizmet.
1: hizmet edeceğiz.
0: Eyvallah.
1: Benden bu kadar hocam.
0: Eyvallah. Sayın
1: Teşekkür
0: hocam,
1: ederim.
0: şimdi bizim programımızın adı Yeniden Başlamak. Sizin de özellikle tarih, dinler tarihi, sosyoloji, ulusal ve küresel ölçekteki sosyolojiye bakış açınızda bildiğimizden dolayı hayata, zamana, yeni bir projeye, yeni bir şeye başlamanın da en anlamlı herhalde çıkış ve başlangıç noktalarından bir tanesi anı okumak, zamanı okumak, günümüzün sosyolojisini okumak çok değerli değil mi hocam? Ne dersiniz? Böyle başlasak.
1: Kesinlikle çok önemli değerli hocam. Bunun için de herhalde nasıl ilk hareketimiz ne olmalı başlamak için diye hemen kalbime geldiği için paylaşmak istiyorum sizlerle ve değerli dinleyicilerimizle. Niyetle başlamak her şeyin başı niyettir.
0: Evet.
1: Yani karar vermek çok önemlidir. Özellikle yeniden başlamakla ilgili birçok şey var. Yani bu kavramdan neyi anlıyoruz soruyorsanız eğer, modern insanın nerede, ne zaman, hangi şartlar altında format atmalıyım sorusunun stratejik cevabıdır hocam bu. Bu soru aslında stratejik bir cevaptır. Buradaki her bir kavramı şöyle okuyabiliriz diye düşünüyorum. Sosyolojik zeminin uygunluğuna bakmak gerekir. İnsan boşlukta yaşamaz. Toplumsal bir iklim içerisinde nefes alır.
0: Evet.
1: Yeniden başlamak sadece bireysel bir inat değildir. İçinde bulunan toplumun kırılma anlarını, ihtiyaçlarını ve imkanlarını doğru tartmaktır.
0: O çok kritik kavram kullandın.
1: İhtiyaçları ve imkanları, şartları,
0: İmkanlar değil mi?
1: evet,
0: Evet.
1: çok iyi okumaktır. Örneğin tarım toplumlarında göç etmek bir coğrafi zorunluluktur. Kıtlık olur, su olmaz vesaire. Siz daha başka bir alana göçmek zorunda kalırsınız. Ama dijital çağda yeniden başlamak bir zihniyet ve mecra değişimidir.
0: Bir zihniyet
1: Ve
0: ve
1: mecra
0: mecra
1: değişimi.
0: değişimi.
1: Evet
0: Çok
1: efendim.
0: anlamlı, evet.
1: Zemin uygun değilse ne kadar güçlü koşarsanız koşun, duvara toslarsınız.
0: Hocam o cümleyi bir daha kurar mısın? Çok
1: Hangisini?
0: anlamlı buldum yani o
1: Hangisini?
0: duvara toslamak.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet.
1: Zaman uygun değilse ne kadar güçlü koşarsak koşalım, duvara toslarız.
0: Tabii.
1: Yani durum bundan ibarettir. Dolayısıyla doğru anı, doğru zamanı, doğru imkanı yakalamak gerekir. Yani burada anlatmak istediğimiz şey bu. Anı ve zamanı doğru okumak, zamanlama da çok önemlidir. Burada bu durum sosyolojik kairos, doğru zaman, kutsal an kavramıyla açıklanabilir. Saatlerin gösterdiği mekanik zaman kronos, herkese eşittir. Ancak anı doğru okumak ve rüzgarın ne taraftan estiğini, toplumun nereden nereye evrildiğini fark edip yelkeni doğru zamanda açmaktır.
0: O zaman yani herkesin tehdit diye algıladığı bir anı aslında siz fırsata dönüştürebilirsiniz.
1: Kesinlikle burada aklıma geldi. Ella Wheeler, Bill Koch diye Amerikalı meşhur bir yazar var.
0: Evet.
1: Onun bir cümlesini de aslında hatırıma geldiği için paylaşmak isterim. Siz gülümserseniz dünya sizinle birlikte güler. Ağlarsanız yalnızsınız der.
0: Çok anlamlı.
1: Ve şunu da der, bunu da hep zaman zaman derslerimde vesairede kullanırım. Bir gemi doğuya gider, bir gemi batıya gider. Esen aynı rüzgarla. Ama onların yönünü tayin eden rüzgar değildir, yelkendir. İşte doğru zamanda, doğru kararla hareket etmiş olmak bizim yelkenimizin metaforudur.
0: Metafor.
1: Dolayısıyla bu ne tarafa evrildiğimizi biz kendi yelkenimizle ancak
0: O
1: belirleyebiliriz.
0: zaman yani bizim kadim zamanlardaki zaman, ruhu, anı, imkanı, mekanı ile günümüzdeki güncel anı, zamanı, mekanı, ruhu birlikte yakalayıp onu en uygun zamanda harekete geçirmemiz gerekiyor.
1: Zaten bugünkü sohbetimizin sanıyorum ana teması bu minvalde olacak. Evet. Buradan yürüyeceğiz. Yani ben şu söylediklerimi özetleyecek olursam,
0: evet,
1: başarı ve mutluluk için yeniden başlamak körü körüne bir mecra değil. Zamanın ruhunu, yani zeitgeist'ı analiz ederek toplumsal zeminin sunduğu fırsat penceresinden tam vaktinde geçme olgunluğudur diyebiliriz.
0: Çok güzel.
1: Evet,
0: tespit oldu.
1: Yani
0: evet.
1: Burada tabii toplumlar açısından baktığımız zaman göçten doğan güç, bu tanım bana aittir yani.
0: Eyvallah.
1: Sosyoloji kitaplarında buna dair yazılarım da var. Güç, hareket, hani harekette bereket vardır, değişimiz var ya.
0: Hı hı.
1: Göçten bir güç doğar. Dolayısıyla buradan giriş yapacak olursak insanlık tarihi yerleşik düzenin getirdiği statüko ile hareketin getirdiği dönüşüm arasındaki ezeli mücadeleye her daim malumun sahne olmaktadır. Bireysel düzlemde yeniden başlamak çoğunlukla psikolojik ve içsel dönüşüm olarak ele alınsa da bu başlangıcın en üst sarsıcı formu coğrafya ve kariyerin eş zamanlı olarak değiştirilmesidir. Bu şeyde birazdan peygamberlerin, kavimlerin göçleri, yaşadıkları sıkıntılar, elde ettikleri güçleri ve mutlulukları da aslında burada.
0: Mesela peygamberimizin hicretindeki getirdiği fetih gibi bir misal.
1: Aynen öyle. Yani inanç ve siyasetin yeniden inşası diyebiliriz biz buna hicret. İslam dininin en büyük dönüm noktası olan hicret, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kemikleşmiş statükonun, kabile baskısının ve zihniyet prangalarının reddedişi hadisesidir. Prangaları kırma hadisesidir. Hicreti bir sürgün gibi düşünmemek lazım. Vatanı terk etmek var, ızdıraplar var, acılar var. Bir insan için doğup büyüdüğü toprakları, hani Peygamber Efendimiz hicret ederken geriye dönüyor bakıyor.
0: Evet.
1: Diyor ki ey Mekke, gözümün nuru, seni çok seviyorum. Ama senin evlatların burada bana fırsat vermedi. Hı. Erzurumların bir tane koymirler ki rahat edek derler yani burada.
0: Evet.
1: Bırakmadılar yani, bu fırsatı vermediler. Statüko ona o fırsatı vermedi. Dolayısıyla ilk Müslümanların Medine'ye göçü sadece fiziki bir sığınma değildir. Eski toplumun tüm baskı alanlarından sıyrılarak yeni bir devletin, yeni bir hukukun, kurallarının ve cihan şümül bir medeniyetin doğuşunu sağlayan stratejik bir güç üretme hamlesidir.
0: O zaman yani sizin bu tespitinizden yola çıkarak şöyle bir çıkarım yapabilir miyiz? Eğer hasbelkader şartlar, imkanlar, ortamlar, zaman, mekan sizin mevcut bulunduğunuz yerde bir açılım sağlamıyorsa,
1: evet,
0: onu başka bir yerde aramak için de cesur olmanız gerekir.
1: Kesinlikle, işte göçün verdiği bir güç var.
0: Evet.
1: Muhteşem bir güç var. Mesela buradan Hazreti Musa'nın Mısır'dan kavmiyle çıkışı. Esaretten halkının kurtuluşunun bir şeydir, simgesidir.
0: Özgürlüğe.
1: Mesela 16. yüzyılda Avrupa'daki Püritenlerin, din baskısından bizar olan Püritenlerin, evanjelik grupların Amerika'ya hicretiyle birlikte muhteşem bir güç elde etmişlerdir ve bugün dünyayı dizayn eden Amerika'nın şeyi, mesela Max Weber'in katı iş ahlakı kuramını da geliştirdiği şey Amerika evanjeliklerinin hicretinden sonra olmuştur. Yani Avrupa'dan Amerika göçünden sonra olmuştur ve orada hukuktan mimariye, mimariden sanata varıncaya kadar çok muhteşem bir güç elde etmişlerdir ve bugün ABD'nin sosyolojik ve ekonomik temellerini bu göç hadisesi atmıştır diyebiliriz yani.
0: Kesinlikle. Peki hocam, o zaman göçten doğan güçten de böyle tabiri caizse güç alarak, peki modern zamanlara geldiğimizde sosyolojik olarak,
1: evet,
0: mesela kadim buradan birkaç tarihten birkaç örnekler verdiniz. Çok anlamlı, çok değerli. Modern insanın günümüzde bu zamanı, anı, imkanı, mekanı okuma noktasında avantaj ve dezavantajları ne? Yani daha önceki insanlar bu noktada nasıldı, bizim günümüzdeki insanların bunu yakalama, yakalayamama artıları, eksileri nedir durum?
1: Evet hocam, bu da çok güzel bir soru. Bunun da hangi yoldan giderseniz geniş bir ova bizi farklı yollara götürür diye düşünüyorum, ama ben kendi kurgumdan çıkmadan duygularımı, düşüncelerimi sizlerle paylaşmak isterim.
0: Buyurun.
1: Kadim zamanlar ile günümüz sosyolojisini ayıran en temel fark hız, mekan ilişkilerinin akışkanlığıdır diyebiliriz. Sosyolog Zygmunt Bauman'ın kulaklarını çınlatarak bu farkı 3 maddede şöyle özetleyebilirim.
0: Buyurun.
1: Katı dünyadan akışkan dünyaya geçiş. Kadim zamanlarda hayat katı ve öngörülebilirdi. Bir insan kunduracı doğduysa kunduracı, işte ne bileyim baklavacıysa baklavacı, dededen toruna, hani o gelenek
0: statik
1: var ya.
0: Statik bir durum var.
1: Evet yani. Aynen öyle. Kunduracı ölürdü. Coğrafyası, inancı, komşusu ömür boyu sabitti, değişmez idi. Günümüz sosyolojisi ise akışkandır. Her şey, işler, kimlikler, coğrafyalar, evlilikler her an yer değiştirebilir ve hiçbir şey kök salmaz. Köksüz de yani aynı zamanda.
0: Evet, bu mesela ciddi anlamda aslında bir tehdit de.
1: Tehdit tabii yani.
0: Toplumlar için.
1: Toplumlar için, evet.
0: O zaman yani yeniden başlamak isteyenler bu tehditleri de göz önünde bulundurmak durumundadırlar.
1: Ya tabii yeniden.
0: Avantajları kullanarak.
1: Tabii bu tehditlerden de aslında, eğer zaten sohbetin akışı bize müsaade ederse, zaman cimri davranmazsa eğer bütün duygularımızı sizinle paylaşabiliriz diye düşünüyorum.
0: Buyurun.
1: Şimdi bir diğer konu, mekanik zamandan eş zamanlı sanal zamana bir geçiş var burada. Bir tarafta mekanik, şimdi sanal zaman var. Kadim dönemlerde zaman doğaldı. Güneşin doğuşu ve batışı hayatı belirler, ritmi hayatı belirlerdi. Organik bir zamandı o zamanlar.
0: Evet.
1: Ama günümüzde ise zaman teknolojinin tiranlığının altındadır diyebiliriz. Mekan sınırı kalmamış, dünyanın öbür ucuyla saniyeler içinde kurulan iletişim insanın biyolojik ritmini bozmuştur ve bozuyor da yani. Gençlerimize bakalım, saatler boyunca bilgisayarın, telefonun, internetin başında hareketsiz bir şekilde yaşıyor. Biz ise tabiatın içinde çocukluk yıllarımızı hatırladığımızda hayatın, tabiatın, doğanın içinde hareket ediyorduk. Yani o organik hayatı biz bedenimizle, ruhumuzla yaşıyorduk. Burada bir sıkıntı var.
0: Yani cansız varlıklarla İletişim halinde olan yeni bir insan
1: türü. Yeni bir insan türümüz var. Evet.
0: Bu çok aslında çarpıcı bir tespit.
1: Evet. Yani cemaatten, cemiyetten yalnızlığa geçiş var burada.
0: Toplumdan.
1: Tabii. Evet. Mesela kadim dünyada birey tek başına bir hiçti. Hiçsiniz. Aşiretinizle, cemaatinizle, mahallenizle sıkı sıkıya bağlıydınız, bağlıydık.
0: Evet. Evet.
1: Ve bu ona, insana muazzam bir psikolojik güven duygusu verirdi. Günümüz sosyolojisi ya da günümüz modern insanı ise bireycilik hapishanesine kilitlenmiş durumdadır yani.
0: Yani o zaman dört duvar arasında özgürsün.
1: Öyle zannediyoruz. Yani biz o prangaları hürriyet zannediyoruz ama özellikle teknolojinin ve bu iletişim şeyinin aslında esiri durumundayız. İnsan artık her başarıdan tek başına sorumlu, her yenilgi ise yapayalnızdır. Bir başardığımız zaman tek başımıza, eskiden bu şeyde Afrika halklarında, şimdi kavramı düşünüyorum zihnime gelmiyor, Ubuntu
0: evet,
1: felsefesi. Bu batılı araştırmacılar çocukları yarıştırıyorlar. Diyorlar ki ilk olarak işte şu ağacın etrafından koşup gelene şeker vereceğiz ya da çikolata vereceğiz. Hadi bakalım, yarışmaya tutturuyorlar. Bu çocuklar el ele tutuşarak hep birlikte gidiyor. Gidiyor. Niye yaptınız böyle? Biz Ubuntu yaptık. Başarı hepimizin başarısıdır. Başarısızlıksa hepimizin başarısızlığıdır. Şimdi burada başarırsanız tek başınıza şeysinizdir, sorumlusunuz. Yenilirseniz de yapayalnızsınız. Yenildiğiniz anda yapayalnız durumdasınız.
0: İnanılmaz bir şey. Geçen oğlum bir kurban organizasyonu için sivil toplum kuruluşuyla, işte Kızılay vesilesiyle Afrika'ya gitmişti. Orada bir ilginç yerel kabilede bir şey varmış. Bir genç bir erkek evlenmek istediğinde bir kurduğu bir takımla birlikte bir aslan öldürmeden, bir başarı hikayesi yazmadan onu evlendirmiyorlarmış. Ama onun tek başına değil, birlikte, yani biraz önce sizin ifade ettiğiniz toplumla birlikte, bir takımın, bir ekibin, bir aşiretin, bir kabilenin, bir sivil toplumun üyesi olarak birlikte başarma duygusunu başarmış birine kız veriyorlarmış.
1: O, ben Afrika'nın birçok ülkesinde bunun bilimsel çalışmalar vesaire sebebiyle.
0: Evet.
1: Benim hatırladığım, yani farklı olabilir ama bu, evet, şu. kabilenin en güzel kızıyla evlenmek istiyorsanız o yarışta en mahir olan istediği kızı tercih etme hakkına sahip. Yani evlenme hakkına değil. O kabilenin

0: en güzel kızına talipseniz,
1: Evet.
0: arslanı siz öldürdüyseniz o sizin hakkınızdır. Diğerleri ondan yararlanamıyor. Yani orada bir başarının da şeyi var, meyvesi var. Onu da göz ardı etmemekle.
1: Şimdi bir aslanı öldürmenin bir başarı hikayesi ne ve Street Fighter oyununun oynamanın aldığı işte dijital puan.
0: Yani kısa bir haz var orada. Yani zihinsel bir haz var ama öbür tarafta fizyolojik, bedensel, ruhsal hazlar var. Dolayısıyla sorduğunuz sorunun avantajları, dezavantajları nedir konusuna gelince
1: Evet.
0: modern zamanlar ve günümüz insanının avantaj ve dezavantajları, avantajlara şöyle bakabilirim. Mikro ölçekte göçten doğan güç dediğim nokta, kadim dünyada bir sistemle başkaldırdığınız zaman sürgün edilmek deniyordu.
1: Evet.
0: Bugün internet ve küresel akışkanlık sayesinde insan tek bir bilgisayarla dünyanın herhangi bir yerinde kendi ekonomik, profesyonel özelliğini, dijital göçebeliğini, serbest çalışma alanını ilan edebilir. Bu bir avantajdır.
1: Ciddi bir avantaj.
0: Yani bu hep böyle dezavantajlar yok. Ciddi bir avantaj. Yani oturduğunuz yerden dünyanın servetini kazanabilirsiniz. Bunun Amerika'da çok örnekleri var yani.
1: Türkiye'de de var.
0: Türkiye'de de var, yazılımcılar vesaireler. Efendim, bilgiye sınırsız erişim avantajımız var. Ben doktora yaptığım yılları hatırlıyorum. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde görevliyim, asistanım. Türkiye'deki Ankara, İstanbul, işte ne bileyim bütün şehirlerdeki üniversite büyük kütüphanelerin şeylerinde kartekslerini, çok tozlarını yalayarak bilgiye ulaşmaya bir yılımı aldı, iyi hatırlıyorum. Şimdi
1: Evet.
0: bilgisayarın bir tuşuna basıyorsunuz, dünyanın bilgisi sizin önünüze geliyor. Yani bilgiye sınırsız erişim noktasında avantajları var. İşte eskiden bir yazma eseri bulmak için Bağdat'tan bilmem nereye gidiyordunuz, Hindistan'a gidiyordunuz, işte Fas'tan Tunus'a gidiyordunuz falan. Tuşa basıyorsunuz, ulaşıyorsunuz. Seçim özgürlüğü veriyor aslında bu şey. İnsan artık kaderine mahkum değildir. Mesleğini, yaşayacağı şehri ve hayat tarzını kendi iradesiyle daha rahat seçebilir günümüzde. Dezavantajlarına gelince neler var? Bu yani birçok olabilir. Biz zihnimize, aklımıza gelenleri paylaşalım. Ruhun geride kalması, hız kapanı diyebilirim ben buna. Ne demek ruh geride kalma? En büyük dezavantaj insan sistemin hızına yetişemeyişidir. O kadar hızlı hayat cereyan ediyor ki dünyayı hissetmeyi, soluklanmayı ve yaşamayı yakalayamıyoruz. Hatta çok meşhur bir şey var. Bu Avrupalı sömürgeciler Afrika'da işte köleleri ya da parayla tuttukları şeyleri bir keşife, bir yere götürüyorlar. Bütün malzemeler sırtlarında, kendileri arabalarında hızlıca gidiyorlar. Bir müddet sonra bakıyorlar ki bu Afrikalı vatandaşlar yolun ortasında durmuşlar, bekliyor. Geri dön, niye duruyorsunuz? Diyorlar ki ruhlarımız geride kaldı, çok hızlı gidiyoruz.
1: Evet.
0: Ruhlarımızı bekliyoruz. Yani
1: Aslında modern insanı da biraz bu tanımlıyor değil mi ya? Bu kadar hız, bu kadar haz, bu
0: ruh
1: kadar
0: bir
1: hırs.
0: evet.
1: Dolayısıyla bu haz, hız, hırstan modern insan hakikaten bedenen çok ilerledi ama ruh olarak...
0: Ruh olarak çok geride kaldı. Anlam boşluğu ve depresyonlar var.
1: Oh.
0: Bakın yani bu dezavantajlardan biri de budur. Anlam boşluğu ve depresyonlar var. Maddi konforumuz zirvede ama manevi boşluk hiç olmadığı kadar derinlerde. Mesela her geçen gün bakıyoruz işte bir internet fenomeni gencecik yaşta intihar etti. Yani 20'li yaşlarda dünyanın servetine ulaşmış ama manevi bir boşluk var. Maddi hazların zirvesine varmışsın, hedonizm zirvede ama manevi boşluk insan depresyona sevk ediyor.
1: Evet.
0: Ve burada ben Steve Jobs'u da değerli dinleyenlerimizle hatırlatayım. Steve Jobs kanser hastası, hastanede yatıyor ve lüks eşyalarla şey diyor ki işte 30 bin dolarlık saatle 30 dolarlık saat aslında aynı zamanı gösteriyor. Bir farkı yok. Biz işte kendimize konfor, lüks evler, lüks araçlar ama diyor en büyük zenginlik insanın ailesi ve yakın dostlarıdır. Onu terk etmeyen, onun için dua eden, onun için sevgisini, üzüntüsünü paylaşan arkadaşları ve dostlarıdır. Bunlar gelip geçici şeylerdir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla aslında konu çok geniş olduğu için kendimi de ve akışı da dağıtmama adına
1: Buyurun.
0: ben yani mutluluk deyince soyut mutluluklar, somut mutluluklar konusuna girersek olay farklı bir yana
1: Eyvallah.
0: evrilir diye endişe ediyorum. Dolayısıyla

0: Peki hocam, yani bu avantaj dezavantajlarda hakikaten çok güzel pencereler açtınız. İnsanın yeniden başlamak isteyenlerin günümüzü okumalarına yardımcı olmak anlamında. Bu internet, yüksek teknoloji, yapay zeka ve sosyal medya gibi araçlar insanı ve sosyolojiyi nasıl etkiliyor? Yani bu araçların, hani oradan yine devam ederek avantaj ve dezavantajlardan başladık.
1: Evet.
0: Biraz böyle biraz derinleştirmek istesek, bu son özellikle geldiğimiz nokta yapay zeka işi çok farklı noktalara
1: Evet,
0: götürüyor.
1: evet.
0: İnsan kalabilmek, değerler, bu noktada ne dersiniz? İnsanı, sosyolojiyi, toplumu, dünyayı nasıl etkiliyor sizce?
1: Şimdi bu da hakikaten çok önemli bir şey. Özellikle burada hareketten doğan direnci kırıyor bu yeni teknolojik gelişmeler. Biz kendimizi yapay zekanın, teknolojinin, işte bilgisayarın esiri haline getiriyoruz. Oysa insan hareket halindeyken güçlü olur. Mesela göçebe kavimlere bakın. Tabiatın en güçlü varlıkları hareket halinde olan canlılardır. Göçmen kuşlara bakın. Ya da denizde deniz aşırı, okyanus aşırı seyahat eden memelilere, canlılara bakın. İşte ve tabiat şeyde hareket halinde, göçebe kavimlere bakın. Bunlar hareketsiz toplumlara, kalelerin, surların arkasında kalan kavimlere göre çok daha başarılıdır ve hareketlidir. Siz hareketsiz kaldıkça o zaman mevcut şeyin, sistemin esiri haline geliyorsunuz. Bedeni olarak da şeyleriniz daralmış oluyor. Dolayısıyla burada insanı nasıl etkiliyor sorusunda insan-evren ilişkisine baktığımızda seyircilik ve yabancılaşma burada söz konusu oluyor. Kadim insan evrenin bir parçası iken toprağa dokunur, gökyüzünü izler, doğayla birlikte nefes alırken modern insan ise evreni sadece ekranların arkasından izlenen bir arka plan haline getirmişler.
0: Yani bu yani sanal dünya, hani sanki var dünya.
1: Sanki var dünya gibi, doğru söylüyorsunuz hocam.
0: Evet.
1: Doğaya çıkmak bile artık sadece sosyal medyada paylaşılacak bir fotoğrafın, bir içeriğin aslında paylaşımından ibaret. İnsan evrene hükmettiğini sanıyor ama ona dokunmayı bıraktığı için evrenin şifasından, dengesinden de maalesef mahrum kalıyor hocam. İnsan yaratıcı ilişkisine baktığımızda kibir ve aziyetin unutkanlığı var hocam burada. Yüksek teknoloji ve yapay zeka sordunuz ya hocam.
0: Evet.
1: Yapay zeka insanda tehlikeli bir tanrıcılık oynatıyor insana. Tanrıcılık duygusu uyandırıyor. İnsan tıp teknolojisiyle ömrünü uzatıyor belki günümüzde. Yapay zekayla her şeyi bildiğini sandıkça yaratıcı ile olan o muazzam dikey bağını koparıyor. Ve sekülerleşiyor, kendi nefsini ilahlaştırıyor.
0: O zaman hayatı sadece hazlar, yedikleri, içtikleri üzerinden tanımlayan basit bir varlığa dönüşüyor.
1: Öyle tabii. Yani siz kendi varlığınızı eşrefi mahluk olarak yaratılmış bir insanı sadece bindiği arabasıyla, taktığı koluna taktığı saatiyle, efendim oturduğu evinin konforuyla eğer siz kişilik, şahsiyet vesaire buluyorsanız fani olan şeyler de geçicidir. Dolayısıyla baki olana bağlamak lazım kalbi gönlü ki çünkü insan ebedidir. Ezeli değildir ama ebedidir. Dolayısıyla ebede gönlümüzü bağlarsak biz o zaman bir anlamı olur diye düşünüyorum.
0: Hocam son 2-3
1: Tamam
0: dakikamız var.
1: hocam.
0: O şeye girdiniz, oradan da tamamlarsak eğer. Hani bu gelinen son nokta, bir giriş yaptınız. İnsan insan ilişkileri, insan evren ilişkileri ve insan yaratıcı ilişkilerini etkiliyor kısımda. Son olarak söylemek istediklerinizi alalım. Bu bölümü sizinle
1: Evet
0: bitirmiş
1: hocam,
0: olmuş.
1: aslında yeni ısınmaya başlamıştık
0: Evet.
1: mevzuya ama burada yapay zeka çağında dijital esaret ve sosyal resete ihtiyacımız var. Dijital esaretlere sosyal resetler gerekiyor değerli hocam. 2026 yılı dünyasında yapay zeka destekli bir ekosistem iki farklı jenerasyon için ayrı tehlikeler ve resetler yani sıfırlama ihtiyaçları barındırmaktadır. Gençlik kuşağı ve algoritma laboratuvarlarına baktığımızda gençler kimliklerini yapay zeka filtreleri ve sosyal medyanın beğeni butonları arasında inşa ediyorlar.
0: Evet.
1: Algoritmaların onları hapsettiği yankı odalarında dijital otizme ve derin bir yalnızlığa sürükleniyorlar.
0: Dijital otizm.
1: Otizme ve yalnızlığa sürükleniyorlar. Farkında değiliz hocam. Gençler için dijital reset

0: birer içerik tüketicisi olmaktan sıyrılıp yapay zeka araçlarını üretkenliği artıran birer profesyonel asistan, yani kaldıraç olarak konumlandırmalarıyla mümkün olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, yani dolayısıyla aslında nesnesi olmaya itildiğimiz dünyanın tekrar öznesi olmaya, muharrik bir güç olmaya, kendimizi kaybetmemek, insan kalmak gerekiyor.
0: Bu şeyin ana teması buydu zaten. Son noktayı da koydunuz hocam. Çok teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah.
0: Burada tabii yetişkinlik ve tecrübenin dijitalleşmiş olması, süremiz herhalde.
1: Evet,
0: Evet.
1: son cümlelerinizi alalım inşallah
0: Ben
1: hocam.
0: saygılar sunuyorum hocam. Buradan devam edersem daha akış devam edecek. Çünkü akışkan bir dünyada yaşıyor. Günümüz
1: Eyvallah.
0: akışkan bir sosyolojiyi bize getiriyor. İnşallah
1: Bir
0: değerli
1: sonraki
0: dinleyenler,
1: programda da devam
0: birlikte
1: ederiz.
0: olmaktan mutluluk duyarım. Müstefit olunursa ben de mutlu olurum. İnşallah sürçülisan etmemişizdir. Mutlu, huzurlu, başarılı bir yıl diliyorum. Rabbim ülkemizi, memleketimizi, insanımızı korusun afetlerden, felaketlerden.
1: Eyvallah.
0: Bizleri mutlu insanlar listesine yazsın. Çünkü dünyanın en mutlu insanları biliyorsunuz hocam. Kimler? İşte bu kuzey
1: Ülkeler.
0: bölgesinin ülkeleri. Biz niye mutlu değiliz? Sıkıntımız ne? Ne istiyoruz biz? En büyük zenginlik kanaat hocam. İşte insan olarak kalmak var ya, işte
1: Evet.
0: her şey benim olsunla olmuyor.
1: Olmuyor.
0: Allah'ın verdiğiyle biz iktifa eder, kanaat edersek o bizi mutluluğa doğru götürür.
1: Eyvallah. Mevcuttan mutluluk çıkarmaya çalışmak. Evet.
0: Kesinlikle.
1: Değerli hocam, çok anlamlı, çok değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, bir yeniden başlamak programımızın bugünkü konu Profesör Doktor Rafet Özkan hocamız idi. Sosyolog, dinler tarihi hocamız. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yapımda Mine Avcı, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve teknik yapımda Mehmet Acar'la biz bu yayını sizlere ulaştırmaya çalıştık. Hoş kalın, hoşça kalın, iyi kalın. Yeniden başlayın, bizimle başlayın. Kalın sağlıcakla efendim.
2: Yeniden başlamak.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Karanlık, tane, yaprak, ne? Kimdim ben? Adım neydi benim? Ad neydi? Bir cami vardı ötelerde. Camiden daha çok namazgah. Namazgaha benzeyen camiyle aramdaki mesafeyi ölçmeye çalıştım. 5-10 dakikada yürünürdü. Gasilhane dedim eğilip ayaklarıma bakarken. Yalın ayaktım. Olsun, oraya gidecektim. Bu kıyafetle insan içine çıkamazdım. Gidip kapısını çalacak, herhalde bir nöbetçi imamı, o da yoksa bir bekçisi falan olurdu. Neyse ne, bekçisinden, hacısından, hocasından giyilecek birkaç ıvır zıvır isteyecektim. Soğuk hava beni üşütemiyordu. Karanlığın görüşümü karartamadığı gibi. Giyinip kuşanıp bir an evvel medeniyete kavuşsaydım hayırlısıyla. Kimdim ki sahi? Neydim be ya? Kuru bir şemsi miydim sadece? Aha! İşte ismimi hatırlamıştım. Ama hem şemsiymişim hem de başka bir şeymişim gibi geliyordu bana. Başka bir şey. 9 sinirli köpeğin beklediği yere doğru ilerlerken yürüyüşüme takıldı dikkatim. Bir gariplik vardı. Normal yürürken birdenbire yükseliyor, alçalıyor, adeta dalgalanıyordum. Eğilerek bacaklarıma bakmak istedim. Yerleri süpüren entarimin etekleri yüzünden çıplak ayaklarımdan başka bir şey göremeyince içeriden tutup yukarıya sıyırdım o etekleri. Bacaklarımda bir acayiplik yoktu. Ellerimi aşağıya kadar indirip beyaz giysimi az öncekinden çok daha edebe aykırı biçimde yukarı doğru kaldırarak sağ ve sol ellerimi kurtardım. İkisini de öne uzattım. Yumruk yapıp gözümün hizasında yan yana tuttum. Eteğini omuz başına kadar sıyırmış, Ankara ayazında üstelik de bir mezarlıkta dikilen ben haricinde her şey normal görünüyordu. Dipçik gibiydim. Uluyan köpek bir daha uludu. Bu kez daha yakında. Mezarlık biraz daha anlamlı gelmeye başlamıştı gözüme. Ağaçlar ölülerin kollarına bacaklarına benziyordu mesela. Toprağın girintileri suratlarına, yerde sürünen şu sis kefenlerine...

0: Benim üstümdeki de mi kefendi? Çarşaf? Ö-ö, kefen. Niye? Kâfur mu kokuyordum ben? Evet, kâfur kokuyordum. İlaveten nem, amber ve öd ağacı. Ölü müydüm, diri mi? Ölü neydi? Diri ne? Aklımda kalan bu satırlar Sezgin Kaymaz'ın Kün adlı kitabından, İletişim Yayınları'ndan.
1: Aklımda kalan satırlar.

Bir roman, bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Beşeriyet ve Köpek hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

Rahatsız edeceğim, affediniz. Lakin sevginizin sebebi ne? Güldü. Bu sebebin izahı uzundur dedi. Fakat mutlaka anlamak istiyor musunuz? Mutlaka anlamak istiyorum. Lütfen söylerseniz minnettarınız olacağım. Yine güldü ve köpeğin başından kaldırdığı ince ve yumuşak eliyle gözlüğünü düzelterek köpek dedi. Bugünkü insanlığın kurucusu, bugünkü maddi ve fikri medeniyetin sebebi, ilerlemenin, bilimin, tekniğin, felsefenin, kısacası eski ve yeni, mevcut ve yüce ne görüyorsak hepsini kuran ve geliştirendir. Bugünkü gelişmiş insanlığımızı, türümüzün bütün canlılar ve varlıklar üzerindeki üstünlüğünü biz köpeğe borçluyuz. Ah, eğer köpek olmasaydı, hayretim bir dakika evvel teklifsiz ve münasebetsiz hitabıma karşı köpeğiyle kendisinin gösterdiği ortak hayretin 1 milyarla çarpımına denkti. Birden bu kadının bir deli, bir çılgın olmasına hükmettim. Kaçmak, bu zavallı kadını köpeğiyle ve fikirleriyle bırakıp kaçmak lazım geliyordu. Zor bir durumda kalan bu dalalara has tavırla elimde olmadan şaşaladım. O da bu şaşkınlığımı ve düşüncemi galiba gözlerimden anladı. Dudaklarının hiç sönmeyen şuh tebessümüyle devam etti. Köpek olmasaydı bugün dünya yüzünde insan göremeyecektiniz. Durunuz. Madem ki ısrarla öğrenmek istediniz, size bir ders vereceğim. Biliyorum inanmayacaksınız. Siz doğulusunuz. Batıl fikirlerin, ahmak aldatan kuruntuların mutlak beşiği olan ihtiyar doğuya mensupsunuz. Doğudan bir veba rüzgarı gibi gelen ve kökleşen fikir ve inançlara karşı Batı bir asırdan fazladır mücadele ettiği halde hala galip gelememiştir ve gelemeyecektir. Halbuki siz doğulular, bilim ve tekniğin bütün gerçeklerine, öğrenmeye ve tartışmaya hiç lüzum görmeyecek kadar umursamaz yaşarsınız. Yarım yamalak öğrendiğiniz batılı bilimlerin temellerini ısrarla kendinize atfeder ve onların da gökten indiğini iddiayla batıl fikir ve inançlarınızı bizim bilimlerimizle bize ispata kalkacak derece gariplik ve sersemlik gösterirsiniz. Bugünkü mevcut

Mevcut hakikatlerin çoğunu insanlığa açıklayan Hegel, Büchner, Darwin, Nobel, Robot, Karl Vogt, Romanzi, Rossi, Sanson, Scotler vesaire gibi yazar ve düşünürlerden bir kelime lisanınıza geçmemiştir. Onların isimleri bile sizce küfür sayılır. Doğa bilimlerinden tamamıyla habersizsiniz. Çünkü bunları bilmek kadim batıl inançlarınızın yanlışlığını ortaya çıkaracağından, sizce en dehşetli patlayıcı ve tahrip edici maddelerden daha yasak ve dehşetlidir. Kainatın oluşumu ve evrime dair hiçbir fikriniz yoktur. En yeni fikirleriniz en aşağı 10 asırlıktır. Gerçeği araştırma eğiliminden kesinlikle mahrumsunuz. Görüyordum ki bu güzel ve nefis gavurun sinirli konuşması korkunç ve büyük bir günaha varacaktı. Lafını kesmek lazımdı. Kuvvet ve üstünlüğünden emin gerçek bir Türk'ün kaygısız tebessümüyle gülerek, "Tıpkı sizin batılı İspanyollar gibi değil mi?" dedim. Tutarsız, saçma, karma karışık sözlerinden şüphesiz ruhbana ve kadim batıl inançlara düşman olduğu anlaşılan bu güzel ve garip kadının yüzüne karşı dindar ve mübarek İspanyolların muhterem adını fırlatışım kirli ve meşin bir eldiven etkisi gösterdi. Birden kızardı ve dudaklarının daimi tebessümü söndü. "Oh, İspanyolları bırakınız," dedi. "Onlar batının lekesi, karanlığı." Hemen cevap verdim. "O halde siz de doğuluları bırakınız. Sözünüzü tutunuz. Köpeğin nasıl insanlığı kurduğunu anlatınız. Lütfediniz." "Zaten onu anlatacaktım," diye başladı. "Fakat evvela inanmayacağınızı size ispat etmek, inanmamanıza etki eden sebepleri özellikle size tekrar etmek için küçük bir giriş yapmak istiyordum. Madem ki istemiyorsunuz, artık hacet kalmadı. Evet, köpek insanlığın kurucusudur. Bakınız nasıl. İlk insanlar gayet zayıf ve kendilerini savunacak aletlerden ve muhakemeden mahrumdular. El değmemiş ormanlarda, vahşi ve ekilmemiş vadilerde yaşıyorlardı. Ve dayanılmaz soğuklar, müthiş fırtınalar, uzun süren tufanlar, yok edici yıldırımlar onları telef edemiyordu. Lakin o nihayetsiz ormanların korkunç karanlıklarındaki korkunç hayvanlar, yırtıcı canavarlar, kaplanlar, kurtlar, yılanlar, insanı bu zayıf ve eti leziz yaratığı kendileri için en seçkin bir gıda kabul etmişlerdi. Mesela bir kaplan ormanın uzak bir köşesine saklanmış küçük bir insan topluluğunu hissedince acımasızca saldırıyor, tuttuğunu yiyerek karnını doyuruyordu. Lezzetli etlerine alışan dehşetli yırtıcı hayvanlara karşı savunma aletleri hile tertip edebilecek kadar gelişmiş beyinleri yoktu. Yalnız kaçıyorlar, öyle kurtuluyorlardı. Fakat geceleri saklandıkları yerleri üstün koklama yetileriyle bulan canavarlar ümidi kesmiyorlar, gece baskınları yapıyorlar, zavallı zayıf insanlığın zararına yırtıcı hayatlarını sürdürüyorlardı. Nasıl kendilerinden kuvvetlilerine gıda olmuş, nasıl soyları tükenip yok olmuşlarsa, insanlar da bu yok olma tehlikesine tamamıyla maruz kalıyorlardı. Azala azala, diğer zayıf hayvan nesilleri gibi bir gün bitecekler, hatta fosilleri bile kalmayacaktı. Lakin bu esnada vahşi bir hayvan, hatta et yiyen ve insan etine fevkalade ihtiyacı olan bir hayvan, yeme isteğini bilinmez nasıl bir hisle bastırdı. Ormanlardaki insanlığın amansız düşmanı olan etçil yırtıcı hayvanlardan ayrıldı. Henüz otçu olan insanların yanına geldi. Onlara dost, onlara yoldaş, onlara esir oldu. Bu işte köpekti. Yaklaşan yırtıcı bir canavarı havlayarak haber veriyor, onun sayesinde insanlar kaçıyor, ölmekten kurtuluyordu. Köpek asırlarca onlara sadık bir yoldaş oldu. Taştan ve tunçtan silahlar yapıp kendilerini bizzat savunmaya başlayıncaya kadar onlara hayatı pahasına bekçi olup savundu. Yoldaşlığının, fedakarlığının, şefkatinin verdiği huzur altında insanlar çoğu zaman ölmekten ve yok olmaktan kurtuldular. Zihinsel gelişimleri ilerledi.
dün önünden kaçtıkları dehşet verici yırtıcı hayvanları bugün ilkel hücum ve silahlarıyla perişan ediyorlar, yavaş yavaş ormanların, dünyanın hakim oluyorlardı. Sonra topluluk birbirleriyle uğraşmaya başladılar. Köpek yine vazifesiz kalmadı. İnsanların tutarak evcilleştirdikleri

Devletler, kavimler, hükümetler, kanunlar meydana geldi. Köpek, insanların bilinçli topluluklarına da aynı sadakatiyle girdi. Sınırlarda kaleleri, şehirlerde sokakları, dağlarda kuleleri bekledi. Bugün bile koyunlarımızı, çiftliklerimizi, köylerimizi, sayfiyelerimizi o bekliyor. Bugün medeniyet ve insaniyetin düşmanları olan canileri, sabıkalıları o arıyor, o takip ediyor, o buluyor. Medeni şehirlerdeki emniyet güçlerine bir insandan fazla hizmet ediyor. Fakat zeka ve idrakçı bütün yaratılanlardan üstün olan insanların çoğu başlıca üstünlük ve varlık sebeplerinin bu köpek olduğunu bilmiyorlar. Onu aşağılamaya, hatta dövmeye kalkıyorlar. Vuranların ellerini ısıracak yerde yalayan bu fedakar, bu sadık kadim dosta, netice itibariyle yine onun sayesinde ortaya çıktığı ve şekillendiği şüphesiz olan ahlak ve inançların gerektirdiği şefkati göstermiyorlar. Ah, bilmiyorlar, bilmiyorlar. Köpek olmasa ne bu cemiyetler, ne bu memleketler, ne bu kavimler, ne bu saadet ve servet, ne bu kurumlar ve trenler olacaktı. İlkel devirlerde ruh ve zekanın temeli olan insan nesli yok olacak ve dünya üzerinde aklın güzellikleri ve yücelikleri hakim olmayacaktı. Köpek insanlığı aklı ve kuvveti yokken kurtardı. Ona bahşettiği huzurlu hayatla zihinsel gelişimini ve olgunlaşmasını mümkün kıldı. Ah, eğer köpek olmasaydı. Büyük bir heyecanla uyuyan buldokun siyah, buruşuk yüzünü öpmeye başladı. Bu işittiğim hastalıklı ve asabi bir mektepli kızın hasta yatağında sayıkladığı hezeyanlara benzeyen şeyler bende hayretten ziyade bir pişmanlık hissi doğurdu. Pek kıymetli olan 24 saati beyhude yere bu münasebetsiz kadını takibe ayırarak ne kadar müthiş bir zarar ettiğimi hesap ediyordum. Ve fikri, doğa bilimlerinin doğurduğu o bildik ve önemli karışıklıkla berbat olan bu kadına, kutsal batıl ilaçları bu kadar iflas eden bu teori sever nefis varlığa karşı birden derin ve meçhul, kalıtımsal ve geleneksel bir nefret duyuyordum ve artık ayrıldım. Yarın saat 5'te benim seyahatim bitecek. 7 saat içinde bir münasebet peyda edemezsem müstesna olarak aşksız ve macerasız vapuru terk edeceğim. Artık meçhul ve karşı konulmaz bir hiddete mağlup oluyor ve içimden demek istiyordum. Lanet! Bizi eski kutsal inançlarımızdan, zevklerimizi taçlandıran kuruntu ve hayallerden, aşk ve hasetten, uydurulmuş yalanlardan ve güzellik eğiliminden ayrılan felsefi bilgiye. Lanet doğa bilimlerine.

sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Beşeriyet ve Köpek Öyküsünü okumayı bitirdik. Elif Karahan Toker seslendirdi. Bir roman, bir hikaye.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler, 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Milli Güvenlik Konferanslarının açılışını yapacak. CHP grup toplantısında kim konuşacak? Gözler yarın yapılacak CHP grup toplantısında. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD görüşmelerinden Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok konuda Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Türkiye Gazze için devrede. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Kahire'deki görüşmelere katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki savaşın enflasyona etkisini değerlendirdi. LGS sınavı için hazırlıklar titizlikle sürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmeye ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rodriguez ve heyetini kabulünde Türkiye-Venezuela ikili ilişkileriyle küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Türkiye ile Venezuela'nın ticaret, enerji ve madencilik alanları başta olmak üzere birçok alandaki işbirliğini daha da ilerletmek için kararlı olduklarını vurguladı. Görüşmede 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Sıvacıoğlu ve Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'ı da kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adalet Bakanı Akın Gürlek'le Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleriyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından Milli Güvenlik Konferansları düzenlenecek. Milli Güvenlik Konferansları ile farklı disiplin ve kurumlardan yöneticilerin milli güvenlik meselelerine ilişkin bilgilerinin derinleştirilmesi ve bakış açılarının genişletilmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra kurumlar arasındaki eşgüdüm, etkileşim ve farkındalığın daha da artırılması amaçlanıyor. Milli Güvenlik Konferanslarının açılışı yarın saat 14'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. CHP'de grup toplantısı krizi büyüyor. CHP'nin meclisteki grup toplantısında kürsüde kim konuşacak? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturumda milletvekillerine sesleneceği genel merkez tarafından duyuruldu. Özgür Özel ise benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak dedi.
2: Yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Partililerimizi yarınki grup toplantısına, hem Ferdi Zehri'yi anmaya, hem partisine omuz vermeye davet ediyorum. Yarın ben burada lazımım arkadaşlar. Kemal Bey böyle bir grup toplantısı yapmayı istiyorsa yol bellidir. Kurultayı toplamaktır. Kemal Bey'den beklenen bir sağduyu göstermeleri, geçmişte kendisine güvenmiş olanları saymış, sevmiş, oy vermiş olan milyonları bir kez daha kahretmek, böyle bir görüntüye de sebebiyet vermek değil.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu imzalı yazıyla Meclis Başkanlığından ismi belirtilen ziyaretçilerin toplantı salonuna alınması istendi. Yazıda Kılıçdaroğlu'nun genel başkan sıfatıyla sunuş konuşması yapacağı belirtildi. CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak mecliste basın açıklaması yaptı.
3: Mecliste paralel genel merkez oluşturarak partiyi nasıl tahrip etmeye çalıştıklarını ibretle izliyorum. Mevzuat bellidir. Grup başkanı genel başkana bağlı çalışır. Mevzuat buysa grup başkanı genel başkanın söylediklerine uymak durumundadır.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Konya ve Kilis İl Teşkilatlarını feshetti. Konya İl Başkanlığı'na Sedat Göncü, Kilis İl Başkanlığı'na Ercan Akdemir atandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın fesih kararlarını sosyal medya hesabında

0: yapacağından duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli takımımız için marş hazırlandı. Arkanızdayız isimli marşı Ahmet Öngel hazırladı. Arkanızdayız marşının klibinde coşkulu milli takım tribünleri ve futbolcular yer aldı. 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı İstanbul'da yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD görüşmelerinden Rusya-Ukrayna Savaşı'na kadar birçok konuda Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Diplomatik görüşmelere dikkat çeken Bakan Fidan, ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyoruz dedi. Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında hitap etti.
1: Üç ülke olarak bölgemizin geleceğine dair ortak irademizi, karşılıklı güveni ve birlikte inşa ettiğimiz müşterek vizyonumuzu teyit ettik. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği ne kadar güçlenirse Güney Kafkasya'da o ölçüde daha güvenli, daha müreffeh ve daha istikrarlı hale gelecektir. Bugünkü toplantımızda İran ile ABD arasında yürütülen barış görüşmeleri de gündemimizdeydi. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir. Kuzeyimizde devam eden savaş da bölgemizin güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı seslerini yükseltmeye devam edeceklerini belirtti. Rahatsız olanlar da çıkacaktır ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Münazara Yarışması Büyük Final Programı'nda hitap etti.
2: Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Gazze'de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsız olanlar da çıkacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz. Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze Ateşkesi'nin ikinci aşamasının uygulama sürecine ilişkin görüşmelere katıldı. Kalın görüşmelerde Filistinli gruplar ve garantör ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi. Ateşkes sürecinin ilerletilmesi ve sahadaki tıkanıklıkların giderilmesi amacıyla yol haritası niteliğinde bir taslak üzerinde çalışıldı. Gazze'nin yönetimi yeniden imar süreci, uluslararası güç konuşlandırılması ve ateşkesin uygulanmasına ilişkin mekanizmalar da toplantının gündeminde yer aldı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 12 Filistinli daha katledildi. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere ait 130 dönümlük araziyi daha gasp etme kararı aldı. Hamas bu adıma tepki gösterdi. İşgalci İsrail, Cenin kentinde de hukuksuz uygulamalarına bir yenisini ekledi. Filistinlilere ait 20 evi yıktı. İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan'da ateşkes ilan edildi ancak Tel Aviv yönetimi buna uymadı, ihlallerini sürdürdü. İran da bunu gerekçe göstererek İsrail'i füzelerle yeniden hedef aldı. İsrail ise sadece İran'a karşılık vermedi, Lübnan'ı da yeniden bombaladı. İsrail unsurları Lübnan'da Nebatiye ve Sur'u hedef aldı, Zefta'daki barınma merkezine hava saldırısı düzenledi, 4 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Maliye Bakanı

0: Bezalel Smotrich, İran'ın füzelerine karşılık Lübnan'ın bombalanması çağrısı yaptı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ise ateşkes süresince İsrail'in Lübnan'a 3500 kez saldırdığını açıkladı. İsrail ile İran arasındaki saldırıların yeniden başlamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in de İran'ın da derhal ateşkes istediğini söyledi. Barış için müzakereler devam ediyor, cehalet ve aptallık buna engel olmamalı ifadesini kullandı. Nihai bir anlaşmaya varana kadar İran'a yönelik ablukanın yürürlükte kalacağını vurguladı. Tahran yönetimine seslenerek, "Füzelerinizi ateşlediniz, bu kadar yeter, masaya geri dönün ve anlaşma yapın" ifadesini kullandı. Trump ayrıca katil Netanyahu ile telefonda görüştü. Beyaz Saray görüşmenin içeriğini paylaşmadı. Amerikan basını ise Trump'ın, "Netanyahu'nun başka şansı yok, kararları ben veriyorum, o vermiyor. İran'la ne anlaşma yaparsam kabul etmek zorunda" dediğini iddia etti. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney saldırı sonrası mesaj yayımladı. "Sallantıdaki Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır" dedi. Cumhurbaşkanı Pezeşkian da "ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik" ifadesini kullandı. İran'ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf da "kağıt üzerindeki ateşkesin ve sahadaki tekrarlanan ihlallerin denklemini bozduk" dedi. "Gerçekten güven inşa etme iradesi olmadığı sürece İran'ın tepkisi aynı olacaktır" diye ekledi. Yemen'deki İran destekli Husiler, "Kızıldeniz'de İsrail'in denizcilik faaliyetlerini yasaklıyoruz" açıklaması yaptı. Daha sonra İran, hava sahasını açtığını, uçuşların normale döndüğünü duyurdu. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirlerine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlık etti. Toplantıya ilişkin paylaşım yapan Bakan Çiftçi, "Türkiye'ye sahip olduğu tecrübe, güçlü güvenlik altyapısı ve kurumsal kapasitesiyle NATO zirvesine en üst düzeyde ev sahipliği yapacaktır" dedi. NATO zirvesinin güvenli ve başarılı bir şekilde icra edilmesi amacıyla tüm hazırlıkları kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten Bakan Çiftçi, "kamu düzeninin korunması, misafir heyetlerin güvenliği ve zirvenin başarıyla tamamlanması için gerekli tüm tedbirleri titizlikle almaya devam edeceğiz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki savaşın enflasyonu etkisini değerlendirdi. Mevcut petrol fiyatlamaları dikkate alındığında enflasyonda 5 puanlık ilave etki yarattığını söyleyen Bakan Şimşek, "Eğer bu dış şok olmasaydı yılı %20'nin bir tık altında kapatma olasılığı yüksekti" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özel bir televizyon kanalında gündemi değerlendirdi.
1: Enflasyon bu dış şok olmasaydı bu sene çok büyük ihtimalle, yani bunu samimi olarak söylüyorum, bizim yaptığımız çalışmalar yani %20'nin bir tık altıyla %20'nin bir tık üstü arasında olma olasılığı oldukça yüksekti. Tekrar söylüyorum. Şimdi savaş nedeniyle birincil doğrudan etkilerle ikincil etkileri dikkate aldığımızda bugün itibariyle piyasaların yılın tamamı için fiyatladığı petrol fiyat seviyesini dikkate aldığımızda yani en az bir 5 puanlık ilave bir enflasyonist baskı var. %21 olacak idiyse işte 26 Merkez Bankası da zaten oraya doğru çekti. İçinden geçtiğimiz konjonktür zor bir konjonktür. Yani savaşın etkisi ihmal edilemeyecek büyüklüktedir. Savaş büyük bir şoktur. Ama biz bunu yönetiriz, yönettik. Bakın, yönetilebilir buluyoruz.
0: İşkur, iş arayanları desteklemeye devam ediyor. Yılın ilk 5 ayında 590 bine yakın kişinin işe yerleşmesine aracılık edildi. 894 binden fazla da açık iş belirlendi. Verileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından duyurdu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticarette ürün güvenliğini artıracak yeni dijital denetim sistemini açıkladı. Sistemin güvensiz ürünleri yapay zeka destekli analizlerle tespit edeceğini söyleyen Bakan Bolat, yeni sistem pilot testlerin ardından kullanıma açılacak dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ürün güvenliği

0: haftasının açılış programında konuştu.
1: E-ticarette satılan ürünlerin güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilen bir dijital denetim ve analiz sistemi olan EPG'de sistemiyle PGD yani piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşlarına veri temelli, hızlı ve risk odaklı karar alma kapasitesi kazandırıyoruz. Bu noktada e-ticaret yoluyla satılan ama güvensiz olan ürünler varsa bunların tespiti için web tarama ve veri toplama, risk analizi, yapay zeka destekli metin ve görsel analizi, şüpheli ürün tespiti ve sınıflandırılması, kurumlar arası veri paylaşımı bir arada yapılacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak sloganımız güvenli ürün, güvenli gelecek. Vizyonumuz budur. Pilot aşama testlerini kısa sürede tamamlayıp çok yakında kullanıcıların kullanımına açacağız.
0: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 46. oturumunda tutuklu sanık reklamcı Serkan Öztürk'ün savunması tamamlandı. Öztürk tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in kasası olduğu iddialarını reddetti. Duruşma tutuklu sanık iş insanı Kahraman Yeşilyurt'un savunmasının ardından sona erdi. Bağımlılıkla mücadele ve çevre bilinci konularında iki önemli işbirliği protokolü imzalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Yeşiler Cemiyeti, bağımlılıkla mücadele alanındaki işbirliğini güçlendirecek önemli bir protokole imza attı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, imzalanan protokolle bağımlılıkla mücadelede daha güçlü, daha koordineli ve etkili bir dönemi başlattıklarını söyledi. 18 Haziran'da yapılacak liselere geçiş sistemi sınavı için hazırlıklar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılacağı sınav için titiz bir çalışma yürütüyor. Ankara'da sınavın etkin şekilde takip edilmesi amacıyla kurum temsilcisi bilgilendirme toplantısı yapıldı. Sınavın düzenleneceği gün tüm sınav binaları güvenlik önlemi kapsamında kamera sistemiyle takip edilecek. Sınavda ilk kez velilerin talebine göre öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Türk uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapıldı. Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'la Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği ve Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulandı. 7 Haziran'da Yunanistan Güney Kıbrıs Rum yönetimi rotasında uçuş yapan 6 uçaktan 4'ünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hava sahasını ihlal ettiği belirtildi. Ercan Havalimanı'nda konuştu, iki Türk F-16 uçağının tedbir amaçlı kaldırıldığına dikkat çekildi. Açıklamada uçaklar Güney Kıbrıs Rum yönetimi hava sahasını ihlal etmemiş, bahsi geçen trafiklere taciz yapılmamıştır denildi. Devlet artık SGK ödemelerinde banka hizmet ücreti alıyor iddiasının da gerçeği yansıtmadığı bildirildi. SGK banka şubeleri, ATM'ler ve internet bankacılığından yapılan ödemelerde ücret ya da komisyon alınmadığı kaydedildi. Kredi kartı ödemelerindeki kesintilerin SGK tarafından değil, ilgili bankalar tarafından uygulandığı belirtildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullananlara yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan, idrar ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili rapor hazırlandı. 10 şüphelinin hepsinin testlerinde uyuşturucu madde tespit edildi. Rapora göre şüphelilerin 8'inde ayrıca ilaç etken maddelerine de rastlandı. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 32 kişi hayatını kaybetti. 200'den fazla kişi yaralandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın Odessa, Sumi ve Herson bölgelerini insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Saldırılarda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Milli Güvenlik Konferanslarının açılışını yapacak. CHP grup toplantısında kim konuşacak? Gözler yarın yapılacak CHP grup toplantısında. Dışişleri Bakanı

0: Hakan Fidan, İran-ABD görüşmelerinden Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok konuda Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Türkiye Gazze için devrede MİT Başkanı İbrahim Kalın Kahire'deki görüşmelere katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki savaşın enflasyonu etkisini değerlendirdi. LGS sınavı için hazırlıklar titizlikle sürüyor. Spor. Bahçeşehir Koleji Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş Gain'i ağırladı. Rakibini 73-71 yenen Siyah Beyazlılar seriyi 2-2'ye getirdi. Bu sonuçta finale yükselecek takım Akatlar'da oynanacak maçın ardından belli olacak. Trabzonspor Noah Saviolo'yla Saviolo transferini resmen açıkladı. Bordo Mavililer genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Karadeniz ekibi Vitoria'ya 8 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ödeyecek. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemelerinde playoff oynamayı garantileyen A Milli Kadın Futbol takımı gruptaki son maçına yarın çıkacak. Malta-Türkiye karşılaşması saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe Medikanı Kadın Voleybol Takımı kadrosunu iki isimle güçlendirdi. Sarı lacivertliler libero Brando Castillo ve orta oyuncu Şinayet Cek Kısalı renklerine bağladı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyon, Karahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Elazığ 15, İstanbul ve Sakarya 18, İzmir ve Hatay 21, Bursa 16, Antalya 23, Manisa 20, Muğla 18, Afyonkarahisar 14, Konya 19, Kayseri 11, Diyarbakır 17, Van 12, Kars 8 derece.
1: Yol durumu.
0: Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresindeki yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bildirilmiştir denizcilere 583 sayılı bildiri. 36 derece Akdeniz, 36 derece 32 dakika 42 saniye kuzey, 29 derece 38 saniye doğu mevkiindeki Fethiye, Dökükbaşı, İblis Burnu Feneri geçici olarak sönmüştür. Denizcilere 570 sayılı bildiri Ege Denizi. Askeri eğitimler 8 Haziran 2026 tarihi saat 15'ten 11 Haziran 2026 tarihi saat 18'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 13 dakika 13 saniye kuzey, 25 derece 58 dakika 2 saniye doğu, 40 derece 14 dakika 23 saniye kuzey, 26 derece 16 dakika 33 saniye doğu, 40 derece 9 dakika 20 saniye kuzey, 26 derece 14 dakika 17 saniye doğu, 40 derece 3 dakika 8 saniye kuzey, 26 derece 10 dakika doğu, 40 derece 28 saniye kuzey, 25 derece 42 dakika 23 saniye doğu, 40 derece 2 dakika 58 saniye kuzey, 25 derece 43 dakika 52 saniye doğu, 40 derece 5 dakika 49 saniye kuzey, 25 derece 45 dakika 3 saniye doğu, 40 derece 7 dakika 20 saniye kuzey, 25 derece 58 dakika 12 saniye doğu. Denizcilere 576 sayılı bildiri Marmara Denizi. Bilimsel çalışmalar Getmarine 3 isimli gemiyle 6 Haziran-30 Temmuz 2026 tarihleri arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 32 dakika 27 saniye kuzey, 26 derece 55 dakika 34 saniye doğu, 40 derece 25 dakika 51 saniye kuzey, 27 derece 4

4 dakika 18 saniye doğu, 40 derece 26 dakika 41 saniye kuzey, 27 derece 5 dakika 35 saniye doğu, 40 derece 33 dakika 4 saniye kuzey, 26 derece 58 dakika 2 saniye doğu. Denizcilere 587 sayılı bildiri. Karadeniz, 6 Haziran 2026 tarihi saat 14'te 41 derece 43 dakika 46 saniye kuzey, 32 derece 53 saniye doğu mevkiinde sürüklenen balık çiftliği kafesi parçası rapor edilmiştir. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinde.
1: Bugün 8 Haziran 2026 Pazartesi ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Mustafa Gökçe ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sevgili dinleyiciler, dijitalleşme hayatın her alanında yeni bir dönemi başlattı. Sanatın birçok dalında da bu gelişmelerin yansımalarını görmek mümkün. Özellikle internet ve akıllı telefon teknolojileri bazı çalışmalarda ekip ve ekipmanları önemli ölçüde azalttı. Yönetmen Alper Akdeniz, geleneksel sinemayı modern teknolojinin sunduğu pratik çözümlerle buluşturdu. Akıllı telefonlarla film ve dizi dünyasında neler yapıldığını kendisiyle konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde ise hayallerinin peşinde koşan ve bunları gerçekleştirme kararlılığını gösteren çok yönlü bir sanatçıyı ağırlayacağız. Virgül Sisley, ressam kimliğinin yanında Türk yemeklerini uluslararası platformlarda tanıtıyor. Yabancı dil eğitimi veriyor ve Türk sanat müziği sanatçısı olarak da sahne alıyor. Bunlar bizim bildiklerimiz. Varsa başka etkinliklerini ve yaptıklarının detaylarını Sayın Sisley'den dinleyeceğiz. Bu geceki içeriğimizle ilgili ayrıntılara geçmeden önce bir müzik arası veriyoruz.

0: anısı güzel sesler.
1: Sevgili dinleyiciler, Türk pop müziğinin öncü isimlerinden bir sanatçı anlarımızı tazeleyecek bu gece. İlk popstar ve yerli Elvis Presley olarak da adlandırılan ve Anadolu müziğini Batı müziğiyle harmanlayarak müzik dünyasında özgün bir yer edinen sanatçının sesini dinleyeceğiz. İlklerinde başarılı sentezlerin müzisyeni Erol Büyükburç. 1936'da Adana'da doğdu. Büyükburç, profesyonel müzik hayatına 1961 yılında Little Lucy adlı bestesini plak yaparak başladı. Şarkı büyük yankı uyandırdı.

0: Radyo 1.
1: Değerli dinleyiciler, geleceğin sinemasının yapay zekada şekillendiğini düşünen bir konuğumuz var stüdyomuzda. Cebimizdeki akıllı telefonun nasıl bir prodüksiyon aracına dönüştüğünü kendisinden de öğrenmeye çalışacağız. Belki telefonumuzda da bir şeyler yapmaya çalışırız. Yayından sonra Alper Akdeniz yönetmen stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Herkese merhabalar diliyorum ben.
1: Nasılsınız?
2: Çok iyiyiz. Çok güzel. İzmir güzel bir şehirde. İzmir akşamında. Herkese tekrardan merhaba.
1: Akşamları biraz serin oluyor. Gündüz evet, çok sıcak an... oldu ama bu ara.
2: Evet. Tam şey gibi yani. Güzel bir mevsim geçişindeyiz. Evet,
1: çok sert geçti. 1 Haziran dedi böyle yaktı geldi. Ama akşamları böyle serinletiyor.
2: Aynen aynen.
1: Sizin sohbetinizde de efendim daha da serinleyeceğimizi çok düşünüyoruz bize. Tüyolar alacağız sizden bakalım. Biz de yayından sonra evde gideceğim deneyeceğim. Ben de kendi başıma
2: tamam,
1: bir
2: süper.
1: Film yapabilecek miyim notlarımı da alacağım. Öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Sinemayı tercih süreniz nasıl başladı? Biraz kendinizden bahseder misiniz bir yönetmen olarak?
2: Alper Akdeniz ben. Ben yazarlık mezunuyum. Ve bütün hayatımı işte bir şeyler yazarak, bir şeyler okuyarak geçirdim. Ve bu 2010'lu yıllardan sonra da ciddi anlamda artık tamamen yazdığım şeyleri sinemada görmek istedim. Ve dünya çapında yaklaşık 35'e yakın ödül aldım. 35 ödülüm var. Ve daha sonra da bu yaptığım işte kısa filmlerle birçok ülke, yani yaklaşık 60'a yakın ülke de filmlerim gösterildi. Kısa filmlerim gösterildi. Daha sonra bir aramız oldu. Tekrardan hani bu yapay zekanın şekillenmesiyle beraber tekrardan kaldığımız yerden hani sektöre girip hani tekrardan filmler üretmek, hikayeler üretmek, içimize biriktirdiğimiz şeyleri anlatmak gibi bir derde düştük.
1: Evet.
2: Böyle bir şeyin içerisindeyiz. Sürecin içindeyiz yani.
1: Evet, aynı zamanda İzmir'de festivaller de düzenliyordunuz. Film festivalleri.
2: İzmir'de ve Türkiye'de birkaç tane yani 3 tane yakın festival yapıyoruz. Hani üniversiteyle beraber yaptığımız. Ege Üniversitesi'nde görevliyim aynı zamanda. Orada yaptığımız yani 2 tane festivalimiz var. Hani onlarda da hani festival yapmanın şöyle bir şeyi var. Çok fazla film izliyorsunuz. Yani hani binlerce film geliyor size. Evet. Filmleri görüyorsunuz. O filmlerden hikayeler görüyorsunuz. Onu üniversitedeki öğrencilerinizle paylaşıyorsunuz. Ve işte şu an bir tanesi 13. yılında, bir tanesi 3. yılında iki tane festivalimiz var. 13'de ciddi bir film birikmesi oluyor. Türkiye'de de yaptığımız 15. yılına gelen bir film festivalimiz var. Ankara'da yaptığımız. Orada da yaklaşık her yıl 3000 tane filmden bahsettiğimiz bir süreç var. Yani kısa filmler bunlar.
1: Evet.
2: O kadar çok film gördüğünüz zaman, o kadar çok hikaye gördüğünüz zaman ister istemez hadi sen de bir şey yap, hadi biz de bir şeyler yapalım. Bir şey doğuyor içinizde. Hani teşvik olmaya başlıyor. Bir de bizim coğrafyalarımız şey bir coğrafya. Yani çok hikaye barındıran içinde çok farklı öyküleri olan coğrafyalar. Hani özellikle Türk dünyası için söyleyebileceğim bizim ortak coğrafyamızda çok hikayemiz var. Bu hikayeleri anlatma şeyi oluyor. Ama burada bütün her şey gelip bütçeye dayanıyor. Yani prodüksiyona dayanan bir sürecimiz var. Ve sinema sektöründeki prodüksiyon maliyetleri ciddi anlamda yüksek maliyetler. Bununla ilgili de artık hani yapay zeka ciddi anlamda bir şey oluşturmaya başlıyor önümüzde. Yani bir azımsanamayacak bir gerçekliği var yani burada. Hani ben bunu da ikiye ayırıyorum. Bir yapay zekaya düşman olanlar, iki yapay zekayı kullanıp hani daha böyle işini ve kalitesini arttıran insanlar ve kolaylaştıran insanlar.

0: olarak ayırıyorum.
1: Peki ileride mesela hangisi daha hayatta kalacak sizce?
0: Şunu ben söyleyeyim, şu yani her zaman birinci öncelik insandır. İnsan hep ayakta kalır. Sonuçta yapay zeka biz nasıl kullanıyoruz? Kendi işimizde, kendi hikayemizde güçlendirmekte şey yapıyoruz. Yani hep insanın en güçlü olandır. Çünkü makineyi güçlendiren, makineyi yapan, makineyi tasarlayan, makineye o komutu veren insandır sonuçta. Yani insanın olmadığı bir şeyi dahil olmak çok saçma geliyor bana. Ben şunu şey yapıyorum. Ben bir hikaye yazdım. Benim bir hikayem var. Ben bu hikayeyi normal şartlarda atıyorum. Hani 3 ayda ya da 4 ayda hayata geçirebilecekken yapay zekanın olanakları sayesinde hem maliyetini düşürüp hem daha fazla iş üretme şansı elde ediyorsunuz. Peki şurada şu soru geliyor. En çok sorulan soru. O zaman insan yükünüz veya sinema yükünüz azalmayacak mı? Hayır, azalmıyor. Çünkü görüntüyü bilen birisiyle çalışman gerekiyor. Çünkü doğru komutu vermediğiniz süreç içerisinde siz bir görüntü elde edemiyorsunuz. Yani yapay zeka dediğiniz şey bembeyaz bir ekran düşünün ve kafanızda bir çocuk figürü canlandıracaksınız. Bir kadın anne figürü canlandıracaksınız. Bir genç figürü canlandıracaksınız. Yapay zekada Türkiye'de yapılan en büyük hataları size söyleyeyim. Bir tane komut yazılıyor, işte bir anne olsun, bir çocuk olsun, şöyle olsun, böyle olsun diye bir komut yazılıyor. Ve genelde bu bizim yazdığımız komutlar 2 ya da 3 cümleyi geçmiyor yani. Ama benim çalıştığım yapay zekalarda biz bir sayfadan fazla pozitif prompt yazıyoruz. Bir sayfadan bahsediyorum. Bir sayfaya yakında negatif prompt yazıyoruz. Negatif prompt pozitif prompt kadar önemli. Nedir peki bu? Ben olmasını istemediğim de şeyleri yazmak zorundayım. Yani benim kullanacağım karakterlerde bunlar, bunlar, bunlar, bunlar olmaması gerekenler. Bunlar da olması gerekenlerdi. Yani bembeyaz bir kağıdı siz bir sinematografik bilgisiyle her şeyi doldurmak zorundasınız.
1: Açık vermeyeceksiniz
0: orada. Açık verme şansınız yok. Yani dersiniz ki o zaman her şeyi makineye de bırakamazsınız. Yani makine size şunu verir işte, yani en çok sık kullanılan yapay zekalarda bana şöyle bir görüntü oluştur. Oluşturur hani. O işte milyonlarca dağarcığın içerisinde size bir görüntü verir ve o görüntüyü siz aa dersiniz, bu olmadı, kafamdaki gibi değil. Ama şunu öğretmeniz gerekiyor makineye. Makine öğrenen bir şey ya. Asıl şey. Sizin zekanızla onu şey yapmanız gerekiyor. Evet, eğitmeniz gerekiyor. Yani ben bir görüntü yönetmeniyim ya da ben bir yönetmenim, ben bir senaristim, ben bu şekilde hikayeler şey yapıyorum. Hani ilk önce ben mesela hani kendi kullandığım yapay zekalar sevdiğim bütün şarkıları, şeyleri yükleyip, anlatabiliyor muyum? Çünkü benim istediğim veya hani tarzımı misal veriyorum. Hani bir ara yapmıştım. Bunun sergisini de açtım yani. Ben işte fotoğrafçı olarak, şimdi sinematografiye devam edersek, fotoğrafçı olarak Aragüler'i çok seviyorum.
1: Evet.
0: Çok şey bir şey. Ve ben kullandığım yapay zekaya Aragüler'in internette bulduğum yaklaşık olarak 500'den fazla fotoğrafını yükledim. Ve dedim ki ben bu fotoğrafçıyı çok seviyorum. Bana bu fotoğrafçı gibi işte fotoğraflar üret. İşte insanlar üret, siyah beyaz ve yakın kadrajda çalışacağımız şeyler üret falan vesaire. Yapay zeka bunu ne yapıyor? İlk önce siz bir fotoğraf ürettiğinizde üretiyor. Ama ondan sonra bakıyorsunuz ki Aragüler gibi üretmeye başlıyor. Bak ama gibi diyorum. Yani onun gibi üretmeye başlıyor. Ama şu var, çağırdığım zaman sergiye insanları geldikleri zaman çok ayırt etme şansınız da olmuyor. Bu kötü bir şey mi ya da iyi bir şey mi?
1: Evet.
0: Hani burasını şey yapmıyorum. Sanatsal etik anlamını çok da şey yapmıyorum. Tartışmıyorum ama kendi hikayenizi ulaştırdığınız zaman, kendi hikayenizi üretmeye başladığınız an o zaman o sanatçılardan farklılaşmaya başlıyorsunuz. İşte benim sinemam burada başlıyor. Çünkü ben hikaye kendim oluşturuyorum.
1: Evet.
0: Karakterleri kendim oluşturuyorum. Storyboard dediğimiz bir şey var. Hani sinemayla ilgilenen arkadaşlarımız bilirler. Bütün filmimi daha çekmeye başlamadan, yani yapay zekada masanın başında otururken kaç sahne olacağını, işte atıyorum 82 tane sahne var, bunların saniyesi bu, işte 7 dakika küsur süreye kadar her şeyi, bütün fotoğrafları görüyorsunuz ve bunu yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim size 2-3 dakikalık bir süreçte görmüş oluyorsunuz bu süreci. Ama o fotoğrafları seçme süreci saatlerinizi ve günlerinizi alıyor. Yani bizim şu an film üretme süreci, bir tane film üzerine çalışıyoruz yaklaşık 1,5 aydır. O film üzerine çalıştığımız sürecimiz var. Burada da şöyle bahsedeyim. Prompt'u yazdığınız bir yapay zeka var.
1: Evet.
0: Yani sizin komutlarınızı yazdığınız bir yapay zeka var. Hani ilk önce komutu vermeniz gerekiyor ya, pozitif ve negatif promptları. Evet. Sonra fotoğrafları oluşturduğunuz başka bir yapay zeka var. Sonra videoları

0: oluşturduğunuz ve videolar oluşturduğunuz bir sürü farklı yapay zeka var. Ve sesi oluşturduğunuz, müziğini oluşturduğunuz, o atmosferi, atmosfer de çok ünlü bir
1: Bir
0: sestir ya.
1: yapay zeka ile hepsini yapamıyoruz. Hepsini ayrı
0: Yok.
1: ayrı işte
0: Yok.
1: yapmak zorunda oluyoruz.
0: Şu var, yapabilirsiniz. Hani belli bir yapay zeka var, her şeyi yapabilirsiniz. Hani video da üretirsiniz, şey de üretirsiniz. Ama şurada yine aynı yere gelelim. İnsansılık dediğimiz bir şey var ya bizim, misal veriyorum. Yapay zekada insansı şeyi kullanmaya başladı. Şu an neredeyiz biliyor musunuz? Yapay zeka kullanımında daha çok başındayız işin. Hani şu an biz bunu mesela atıyorum bu yayını senle 3 ya da 4 yıl sonra dinliyor olduğumuz zaman, ya hocam çok da saçmalamışız ya, biz şu an nerelere
1: Diyebilir
0: geldik
1: miyiz?
0: diyebileceğiz yani, diyeceğiz. Çünkü ücretli kullanılan yapay zekalarda artık hani bütün mimiklerinde çok gerçekçi olduğunu görüyorsunuz. Hani benim şu an çalıştığım filmde atmosfer için ve gerçekten 2-3 günümüz gitti yani. Hani atmosferi oluşturmak, o dokuyu oluşturmak, o doğayı oluşturmak için günlerce çalıştığımız bir şey vardı, hikaye vardı. Şimdi şunu diyebilirler izleyenler ya, dinleyenler, hani ya bu kadar şey yapıyorsunuz ama hani bu farklılaşma olmayacak. Benim yazdığım hikayeler çekilmesi gerçekten hani çok zor hikayeler. Hani bakıldığı zaman prodüksiyon anlamında
1: Evet.
0: aşırı
1: Ve
0: zorlayacak,
1: maliyetli.
0: çok maliyetli. Yani şu an işte günümüz coğrafyasında çok ciddi bir savaş filmi üzerine çalışıyoruz. Şimdi benim işte havada parçalayacağım 4 tane uçağım yok yani, ama benim hikayemde 4 tane uçak parçalanması gerekiyor. Ben bunu yapamam yani. Hani benim çalışmam, bütçem, hani hiçbir bütçem bunu el verecek şey, bir tank patlatmam gerekiyor misal veriyorum. Bunu yapabilecek bir gücüm yok yani hani bakıldığı zaman. Çünkü benim bütçelerim belli misal veriyorum. İşte bir ordu kurmam gerekiyor misal veriyorum. Bunu yapabilecek şeyiniz yok. Bu hikayeleri oluşturmam için de hani buradan destek almam gerekiyor.
1: Mekan da yok yani, ona uygun belki
0: Tabii tabii
1: yer
0: yani şey
1: arayacaksınız,
0: değil.
1: yer arama zaman, o da
0: Binanın
1: zamanda
0: yıkılmasıyla
1: olacak. Evet.
0: ilgili falan vesaire. Hani ciddi bir sürecimiz var yani bakıldığında. Ama burada benim en çok aradığım şey nokta, yani en çok zorlandığımız nokta, hani izlediğiniz şeyin yapay zekanın bir ürünü olmadığı izlenimini vermek, duygusunu vermek. Bizim çalıştığımız yani bir yönetmen olarak ya da işte siz buradasınız, hani müzik yapılıyor, sesler var, şeyler. O duyguyu vermek gerekiyor ya, asıl mevzu orada, bizim işimiz o ya. O duyguyu, o insansılığı vermemiz gerekiyor ya. Benim günlerce çalıştığım şey o. Değilse hani o başladığım filmi hani ben bir
1: Evet.
0: haftada da bitirirdim. Hani birkaç ay sürmesinin en büyük sebebi
1: Yani
0: o.
1: izleyen kişi filmi izledikten sonra gerçek bir insan kullanıldığını mı görecek orada?
0: Gerçek insan
1: Ya gerçek
0: kullandı.
1: insan mı sanacak yani?
0: Evet, ama duyguyu şey yapacak. Hani çalıştığımız zaman şöyle bir şey var. Özellikle bazı karakterler üzerine hani 2-3 haftamızı verdiğimiz şey var. Özet çocuk karakteri. Ben şöyle söyleyeyim kısa bir özet olarak. Bir savaş filmi yapıyoruz. Hani Orta Doğu'daki savaşın anlatan bir filmimiz var yani. Ve o çocuk karakterleri kullanmak bir şeyimiz var.
1: Evet.
0: Çocuklar üzerine bir hikayemiz var. Çok da sert bir hikaye çekiyoruz. Bu hikayedeki o çocuk karakteri üzerine çok çalıştık. Ve onun fotoğraflarını ben bir sürü kişiye gösterdim, dedim ki arkadaşlarıma. Herkes çok üzüldü ve ben ona hiçbirinin yapay zeka olduğunu söylemedim yani hiç kimseye.
1: Siz söylemezseniz eğer o filmi
0: O
1: ben
0: filmi kimse
1: izlediğimde
0: anlamayacak.
1: yapay zeka olduğunu anlamayacağım.
0: Hani şey değil, hani o karakterin yapay zeka olduğunu anlama
1: O
0: şansınız
1: kadar
0: yok.
1: gerçekçi olacak
0: Çok.
1: artık. Peki mesela ben şunu anladım. Mesela Alper Akdeniz kendi istediği bir belgeleri kendinde, aslında kendinizi yüklüyorsunuz siz
0: Tabii.
1: yapay zekaya. Ben buyum, ben bunu beğeniyorum. Bunun üzerinden bir oluşturalım karakteri ya da sergi ya da resmi diye ilerliyorsunuz. Bu da aslında yapay zekayı öznelleştirmiş de oluyor.
0: Ama aslında
1: Yapay
0: zaten
1: zeka Alper
0: mevzunuz
1: olmuş
0: o.
1: oluyor.
0: Tabii. Sizin yani yapay zekadaki şey şu. Size kadar bir şey oluyor. Yani hani şimdi hepimizin kullandığı ortak bir şey var. Bir yapay zekadan bahsediyorum. Şimdi sizin artık navigasyon hepimizin araçlarında ya da şeylerinde var.
1: Evet.
0: Yani telefonlarınızda. Şimdi aynı navigasyonda sizin evinize gidelim, tamam mı? Yani atıyorum buradan
1: Evet.
0: Güzelbahçe'ye gideceğiz. Yani şey Güzelbahçe'ye kadar gideceğiz. Senin navigasyonunla benim navigasyonum aynı saati ve aynı dakikaya göstermiyor. Neden biliyor musun? Çünkü senin araba kullanışı, mesela ben misal veriyorum mizaç gereği çok hızlı araba kullanıyorum. Ama sen
1: Evet.
0: mizacın gereği de çok yavaş bir araba kullanıyorsun. Ama mesafe aynı. Ama süreler ve dakikalar aynı değil. İşte yapay zeka burada da devreye giriyor. Yani baktığınız zaman atıyorum buradan Bodrum'a da gitsin, İstanbul'a da gitsin, 1 dakika var. Sen de ben de aynı dakikada gitmiş oluyoruz. Ama mesafe aynı mı? Mesafe aynı. Peki
1: Evet.
0: süre niye değişik? Yani süre niye farklı? Seninle benim araba kullanışımdan farklı. Mesela bunu kimse bilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. Diyor ki bu kadar kilometre bu kadar geliyordur. Hayır, gelmiyor.

0: bilmiyorsun aslında. Sürecin farklı. Peki yapay zekada filmde nasıl oluyor? Siz o öğrettiğiniz şeyde. Siz bir makineyle savaşamazsınız. Bir makine savaşı değil bu. Yani bizim bunu kavramamız gerekiyor. Bizim için çok ciddi bir done misal veriyorum. Mesela bir şey anlatayım size. Bu yapay zekanın kullanım şeyiyle ilgili. Şimdi video üretme şeyimiz var ya, misal veriyorum. Video ürettiğiniz zaman. Şimdi herkes diyor ki işte sosyal medyada bir algoritma var. Doğru mu? Yani bir algoritma var ve bu algoritma sizin işte bütün her şeyi, izlenme oranınızı arttırıyor, değiştiriyor. Artık bütün sistem bunun üzerine kurulu. Peki senin o algoritmada herhangi bir şey, bir suyu gördüğün zaman, hani bu yapay zeka o suyu tanıyıp, hani senin o şeydeki, yani sosyal medyadaki yapay zeka onu tanıyıp sana sadece suyla ilgili şeyler göstermeye başlıyor. Makine seni tanıyor artık ve senin beynini, yani makinenin tek derdi senin sosyal medyada kalma süren uzaması değil mi? Orada. Ve ona göre de görüntülerin sana seçip atması gerekiyor. Peki kaç tane görüntü var? 85 milyon kullanıcının çarpı, sen Türkiye için söylüyorum, 80 milyon kullanıcının çarpı her gün işte 10 tane video attığını düşün. Milyonlarca videodan sana gösterilmesi gereken, tek bir birey olarak gösterilmesi gereken video sayısı 3-5. Peki biz burada neyi sağlıyoruz? Aslında ortak bir veri ağını sağlamış oluyoruz. Ben kendi ürettiğim filmde senin ve diğer arkadaşların beğendiği karakterler benim önüme düşmeye başlıyor. Diyorum ki ben, atıyorum, örnek veriyorum, sosyal medyada en çok izlenen videonun gibi bir video üret dediğim zaman, komutu verdiğim zaman ona benzer 8 saniyelik 10 saniyelik bir video üretiyor bana.
1: Anladım.
0: Ve burada da ne yapacağım?
1: Aslında sizin oluşturacağınız karakterde belki benim o yapay zekaya yüklediğim bir fotoğraftan da bir parça
0: Aynen.
1: var. Ben aslında bunu şöyle korkarak soracaktım aslında bu soruyu. Şimdi Alper Akdeniz kendi bütün bilgilerini aktardığında o bilgilerle ilgili, mesela ben Ara Güler'den bahsettik. Ara Güler'le ilgili bir ona en yakın fotoğrafı çıkart dediğinde, ben yarın bir gün Alp yazdığımda Ara Güler'e yakın bir fotoğraf çıkart dediğimde sizin fotoğrafınız benim karşıma çıkabilir mi?
0: Çıkar.
1: Bu tehlikeli mi sizce? Ya da
0: Bu
1: sizin
0: şey
1: için bir sorun
0: anlamda,
1: mu?
0: bu şey olarak hani en çok tartışılan noktalardan bir
1: Evet.
0: tanesi. Hani bu sanat mıdır veya şey midir? Biz artık şuna dönmüş
1: Yok,
0: oluyoruz.
1: sanatında değilim
0: Ha,
1: şu an.
0: sanat, biz
1: Ben sadece tehlikeli mi? Yani şey,
0: tehlikeli.
1: sizin
0: Şöyle bir şey
1: bilginiz
0: söyleyeyim.
1: bende aslında. Sizin üretmek istediğiniz
0: Ha,
1: bilgiyi ben almış oluyorum bu şekilde.
0: alıyorsunuz ama şunu yapamıyorsunuz yani, hani kolektif şeylerden, kolektif akıldan bahsedelim. Yani hani misal veriyorum, yapay zeka neyi sağlıyor biliyor musunuz? Hani şimdi söyleyeceğim örnek çok böyle şey diye yerine oturabilir yani. Şimdi ben erken yaşta babamı kaybetmiştim ve yazarlık da yaptığın için hani bir kayıp yaşadığın zaman bir şey yazmak istiyorsun, tamam mı,
1: Evet.
0: misal veriyorum. Ve yapay zeka diyorsun ki bir şey yaz. Bir şey
1: Evet.
0: yapıyorsun. Kendi yapay zekada kendin olmuş yazıyorsun. Tamam, bunu koydun. Ve böyle bir günde şöyle bir şiir duydum ben. Okudum yani. Sizin diyor hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü ve kör oldum diyor.
1: Evet.
0: Tamam, müthiş bir şey. Yani
1: Evet.
0: ben dedim ki yani kendi kendime kavga ya, diyorum ki ne güzel bir şiir yazmış. Böyle bir şiir olabilir mi ya diyorum. Bir insan babasına böyle bir şey yazabilir mi ya? Hani bir de yazarsın ya, bir de kıskançlığın
1: Evet.
0: da var. Sonra okuyorsun ve o insan o şiiri yazarken babası hayatta. Şimdi gel burada. Şimdi bu bir yapaylık değil mi yani? Yapay
1: Evet.
0: zeka şeyi değil mi yani bakıldığı zaman? Burada ne olmuş oluyor biliyor musun? İmaje etmiş oluyor. Sen onu canlandırmış oluyorsun. Büyük bir şiir yazıyorsun ve diyorsun ki benim babam ölseydi böyle olurdu diye bir şiir yazıyorsun ve müthiş bir şiir olmuş
1: Evet.
0: oluyor. Beni mahvediyor, seni mahvediyor, duyan herkesi şey yapıyor. Peki biz nasıl yapıyoruz? Yapay zekada oturup gerçekten uğraşıp ciddi anlamda zaman harcayıp onunla kavga etmeden, ona kendimizi anlatarak bize görüntü oluşturmasını sağlayıp işimizi yapmamız gerekiyor. Bir örnek daha vereyim
1: Evet.
0: sana, tamam mı? Tam kafan şey olsun böyle hani bakıldığı zaman. Şimdi hepimiz araba kullanıyoruz değil mi? Yani bütün
1: Evet.
0: insanlar araba kullanıyor filan vesaire. Şimdi artık gelişen teknolojiyle şu an için var ama ilerleyen 5 yıl sonra değil mi? Bu bir şey yayını tekrardan izlediğim zaman çok komik gelecek yani. 5 yıl sonra şöyle bir şey olacak. Hiçbir arabayı siz kullanmıyor olacaksınız. Arabalar kendi kendine gidiyor olacak. Bakıldığı zaman. Şimdi yapay zeka burada neresinde? Yani arabayı kendi kullanan bir sistem var. Şimdi sen ve ben İzmir'de sadece bilebildiğimiz kadar, algılayabildiğimiz kadar yolları biliyoruz.
1: Evet.
0: Yapay zeka bunun hepsini biliyor. Ve tek bir yapay zeka olduğunu düşün. Tek bir yer olduğunu düşün. Ve sen burada şunu yapmış oluyorsun. 5 milyon tane aracın varsa bütün dünyadaki o yoldan herkes oradan geçip bütün verileri tek bir yere şey yapmış oluyor. Ve
1: Evet.
0: ilerleyen zamanda şöyle bir şey yaşayacağız. Hiç kimse bir kaza görmeyeceksin. Hiç kimse araba kazasından imzisi anlar ölmeyecek misal veriyorum.

0: Evet.
1: Çünkü makine o sistem
0: Evet.
1: oradaki çukuru, yani çünkü buna benzer kendi kardeşim yaşadığı bir şey vardı. Çok ciddi, yani 120-130 kilometre hızla giderken bir şey görülüyor ve o gün görmüyor. Otomatikte giden bir şey, süreç düşün. Oradan köpeği görüyor ve kaçıyor araba, tekrardan yola devam ediyor. Ne olduğunu anlamıyor, o köpek olduğunu son anda görüyor.
0: Evet.
1: Eğer diyor araba ben kullanmış olsaydım diyor, şey olacaktı,
0: Bir
1: kaza
0: ara
1: yapacaktı.
0: verelim
1: Tabii
0: istiyoruz.
1: ki.
0: Sonrasında da devam edelim efendim. Değerli dinleyiciler, Alper Akdeniz yönetmen stüdyomuzda, kendisiyle sohbetimize devam edeceğiz ama önce bir müzik diyelim.

0: anısı güzel sesler.
1: Karşıma çıkma sakın, sokulma artık bana. Alıştım yalnızlığa, boşluğa baka baka. Sevgili dinleyiciler, bu sözler 1968 yılında Erol Büyükburç'un seslendirdiği Kırık Kalp şarkısından. Sözleri Güzin Gürman'a, bestesi Büyükburç'a ait şarkı Türk pop müziğinin ilgi gören eserlerinden biri oldu. Dinleyeceğimiz eser derin bir kırgınlığın hikayesini anlatıyor.

0: Radyo 1.
1: Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Yönetmen Alper Akdeniz'le sohbetimize, yapay zeka ile yapılan filmler üzerine de sohbet ediyoruz. Şimdi Alper Bey, konuşurken şu geldi aklıma, tamam biraz da etki kaygısına gidelim bu bölümde. Mesela benim sorduğum sorunun anladığınız şeklinde ilerleyecek olursak, sanatsal kaygı ve etik kaygı, bir de aslında telif.
2: Evet.
1: Bu nasıl olacak yani?
2: Ya tabii şöyle bir şey var. Hani hikaye, mesela ben kendim yazarlık yaptığım için, hikaye kendim yazdığım için telifle ilgili bir şeyiniz olmuyor. Ama şöyle bir şey var. Görüntü kısmında ya da görüntü oluşturma kısmında yapay zeka şöyle bir veriyi kullanıyor. Dünya üzerindeki bütün insanları veri olarak kullanıyor. Bununla ilgili aslında çok zekice yapılan bir şey vardı. Hani Türkiye'de birçok üniversitede bunu yaptılar. Çünkü şu var. Yapay zekayı kullanan şirketler ya da yapan şirketler ilk önce şunu yapması gerekiyor. Bunun çalışıyor olması gerekiyor. Birinci nokta. Çalışıyor olması için de doğru veri kullanılması gerekiyor. Peki nasıl yapacaklar? Bunların üst düzey versiyonları, yani şu an insanların parayla aldığı versiyonlarını bütün üniversite, dünya çapında söylüyorum size, bildiğim için dünyadaki bütün üniversitelere bunu ücretsiz yaptılar bir yıl boyunca. Anlatabiliyor muyum? En popüler olanlardan bahsedeyim size. Ve şu an o yapay zekaları, o çocuklar, o gençler, süper zeka çocuklardan bahsediyorum. Evet. Onlar bunu geliştirdiler. Çünkü derslerinde kullandılar. İşte şöyle düşünün, doktor doktorlukta kullandı, tıp tıpta kullandı. Herkes bu yapay zeka geliştirmeye başladı. Fotoğrafçılar fotoğrafçıda, ressamlar resimde. Herkes bunu kullanmaya başladı. Ve bir yıl sonra bu sözleşmeyi hepsini iptal ettiler. Dediler ki artık bu, siz paralı bir sistem üzerine kuruyoruz. Ve bu kullanılan yapay zeka, bütün dünyadaki üniversitelerden bahsedeyim, bir iki tanesinden bahsetmiyorum, böyle bir sistemi geliştirdikleri zaman şu var, oradaki bütün veriler girmiş oldular.
1: Evet.
2: Şöyle söyleyeyim size, tıp fakültesinde okunabilecek olan kitapların, bütün dünyadaki kitapların hepsinin bir veri bankasında olduğunu düşünün. Hepsi aynı yerde. Alper'in de yazdığı, işte sizin de yazdığınız, herkesin yazdığı yerler hepsi aynı yerde. Bu ortak bir dünya şeyi oluşmuş oluyor. Anlatabiliyor muyum? İşte yazarlarda, Shakespeare de aynı yerde, Molière de aynı yerde. İşte bütün dünyadaki yazarların hepsinin aynı yerde olduğunu düşünün. Bütün dinlerin aynı yerde olduğunu düşünün. Hani hep aynı veride şey yapmaya başlıyor. Yapay zeka hiçbir zaman şunu yapmıyor. Sıfırdan bir şey üretmiyor. Ben size bir komut verdiğiniz zaman gelip diyor ki işte Shakespeare'den alıyor, Molière'den alıyor, işte Mevlana'dan alıyor, Yunus Emre'den alıyor, Tapduk Emre'den alıyor ve bunları, verilerin hepsini birleştiriyor. Senin gibi bir hikaye oluşturmaya başlıyor. Hikaye anlamında söylersek, fotoğraf anlamında söylersek, ki yaptığım için söylüyorum. Ben şimdi sanat tarihi okuduğum için şeylerde, üniversitede işte bir ressamlarla gibi bir serim var. İşte Michelangelo'yla çalışıyorsun, Leonardo'da çalışıyorsun ve bunu çocuk kitabına entegre etmeye çalışıyorsun ve görsel olarak da entegre etmeye çalışıyorsun. Yani bir ressamla çalışırken desem ki Leonardo gibi ben çocuk kitabı desenler misin desem, hayır diyecek yani, ya da bir şey olacak. Ama orada dakikalar içerisinde, yani işte 15-20 dakika içerisinde o bütün kitabın resimlemesini sanki Leonardo da Vinci yapmış gibi yapıyor. Ama nasıl yapıyorsunuz? Bütün verileri tekrardan girmeniz gerekiyor. Yani hani Leonardo da Vinci'yi öğretmeniz gerekiyor. Michelangelo'yu öğretmeniz gerekiyor yapay zeka. Ama şu an böyle bir şeye çok bir şey kalmadı. İmkan kalmadı. Çünkü bu veri bankası, herkes her şeyi öğrendi. Hani arada konuşmadan şey, araya girmeden önce değil mi ya, bütün arabalara siz verileri giriyorsunuz artık. Hani oradaki sıkıntıyı biliyor, çözüyor. Yapay zeka 3 yıl 5 yıl sonra artık çok şeye gelecek, hani başka bir boyuta gelecek. Bu aslında, şunu da söyleyebilirim, Simon Wan diye bir tane film vardı, bundan 15-20 yıl önce yapılan, hani Al Pacino'nun şeylerinde oynadığı bir film vardı misal veriyorum.
1: Yok, çok değişik bir film.
2: Değişik filmdi. Biz şu an o filmin içinde yaşıyoruz yani hepimiz. Sen de, ben de, yani bütün bizi dinleyenler de aynı şeyin içerisindeyiz. Yani işte herhangi bir kanalda bir müzik dinlediğimiz zaman mükemmel bir şey dinliyorsunuz ama onun bir insan değil, onu şey yapan bir yapay zekada şeyler var. Şimdi kullandığınız mesela türküleri dinliyorsunuz, diyorsunuz ki ya çok içim şey oldu, müthiş bir şey diyorsunuz, bakıyorsunuz şey değil. Hani o gerçek değil yani, bir yapay zekanın şeyi, bir noktası var. Şurada şunu bizim şey yapmamız gerekiyor. Gelelim etik ve şey kısmına. İki gün sonraki süreci ya da bir yıl sonra, iki yıl sonraki süreçte şöyle bir şey olacak. Artık bu tehlikeli, bir yazar olarak bunu söylerim yani. Hani telifle ilgili bir sıkıntı kalmayacak. Telif diye bir şey, hani zorlanacaksınız artık yani. Hepimiz için, ben de bir yazar olarak hani kitabım şey yapacak.

0: zorlanacak. Çünkü benim de o kitabım o veri bankasının içerisinde olacak.
1: Evet.
0: Yani biz artık şuna dönmemiz gerekiyor. Yani artık kendimizi şöyle pozisyonlamamız gerekiyor. Ortak akılla formatlanmamız gerekiyor. 2 gün sonra şu an şunu yapabiliyorum. Ben yaptığım için söylüyorum yani size. Bir şiir yazıp o şiiri besteletip ben işte sosyal medya mecralarına bunu koymanız hani yaklaşık 5 dakikanız alıyor yani. Evet. 5 dakika içerisinde hani o verileri alıp girdiğiniz zaman oluyor. Ve bunu yapıp da çok da böyle ünlü olup işte konserlere giden insanlar tanıdım ben. İnsanlar gördüm yani. Hani hiç sesi olmayan hani sadece evet. bunu yapmayı bilen bir şey var. Peki biz burada şunu yapacağız. Nerede duracağız? Telifle ilgili sıkıntı olacak mı? Olacak. Mutlaka olacak. Sen yazmadığın bir şey var. Çıkacak mı? Çıkacak. Çok da güzel kitaplar oluşacak mı? Oluşacak. Burada bir kişinin kendi adıma da söylüyorum. Yani bunu birisi eleştirecekse burada

0: birileri varsa okusunlar. Bir yazar olarak hani en büyük hayalim bu zaten benim. Bunun evet. için de Alper Akdeniz'in yazması önemli değil. Yani Alper Akdeniz'in orada imzası
1: olması. Alper Akdeniz'in fikirlerinin olması mı önemli?
0: Evet. Ben bir şey olarak sanatçı olarak bunu düşünüyorum. Bunu görüyorum. Çünkü ilerleyen zamanda yani bu çok yakın bir zaman aslında. Çok şey bir zaman değil yani. Ya bunu ciddi anlamda şey yapmış olacağız. İnsanoğlu bunu yasaklayacak ciddi anlamda. Ya bu süreci başlatacağız. Ya da bu süreci çok iyi kullanıp biz çok daha iyi eserler vermeye başlayacağız. Yani şunu ben her zaman söylüyorum. Konsantre olduğunuz zaman, ciddi anlamda bir şeyde konsantre olduğunuz zaman yapay zeka size çok hızlı bir şey dönüş veriyor. Ama şuradayız. Sen bunu biliyorsan, ben müzik bilmiyorsam, yani müzikle ilgili bir fikrim yoksa, yazdığım her komutun benim bir karşılığı olma şansı yok. Ben sinemayı bilmiyorsam, yapay zeka şunu diyemem. Bana bir tane film yap.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? İşte bana savaşla ilgili bir film yap. İşte şu an işte gündemimizde ne var misafirim? Hani şu şeyle ilgili, ekonomiyle ilgili bir şey yap. Ne bileyim. İşte saçlarımla ilgili bir şey yap. İşte birisi şampiyon olsun. İşte milli takımımı evet. destekle ilgili bir şey yap. Hani bunlar olmaz yani. Anlatabiliyor muyum? Bu değil yani. Bu senin yapay zekayı kullanman ya da burada popülerite elde etmen şey değil. Zaman içinde senin sorduğun soru nasıl bir şeye dönüşecek? Şunu ayıracaklar insanlar. Yapay zekayı iyi kullananlar, yapay zekayı kullanamayanlar, yapay zekaya düşman olanlar. Üç ayıracaklar. Ama bunun karşısında durma şansımız yok. Birol Güven'in çok sevdiğim sözü var. Çok sevdiğim bir arkadaşımız. Değer verdiğim bir abimiz. Diyor ki biz bunun içerisinde diyor, ilk defa diyor başa baş gidiyoruz. Anlatabiliyor muyum? İşte silah icat edildiği zaman, işte matbaa icat edildiği zaman, işte sanayi devrimi olduğu zaman, hani biz hep böyle şey kaldık. İlk defa Türkiye bu anlamda çok şeydeyiz. Başa baş gidiyoruz ve çok iyi noktadayız. Şöyle söyleyeyim ben size. Ben film festivali yapıyorum ya. Şu an film festivalinde işte atıyorum 2000 tane film geldi. En son 2205 film geldi. Bunlardan 350 tanesi yapay zeka ile yapılan filmlerdi. 350 filmden bahsediyorum size. Bir tane festivalden bahsediyorum. 2000 film 350'si. Neredeyse 5 filmden bir tanesi yapay zekaya geldi. Hiç anımsanmayacak kadar şeyler, filmler. Çok güzel filmler. Ben size başka bir şey söyleyeyim tekrardan. Bunu da yaptığım için söylüyorum canı gönül. Türkiye'de bunu belki yapan şey yoktur. Şunu yaptım. Dedim ki yani 50 tane filmi yükledim sisteme. Tamam mı? 50 filmi. Ben dedim böyle bir festivalim. Sen de bu festivalin jüri başkanı olsaydın. Benim düşüncelerime göre buradan hangi filmi seçerdim? Misal yapay zeka size oradaki bütün filmleri bir dakika içerisinde 50 tane filmi izleyip sizin görüşünüze göre bir filmi seçip diyor ki bunu. Sonra da oturup tekrardan test ediyorsunuz. Testi kim yapıyor? Yine insan yapıyor. Filmi izliyorsunuz. Gerçekten doğru mu? O 50 filmi tekrardan izliyorsunuz. Evet, bakıyorsunuz ki evet. Hani siz onu bir şey aracı değil, güzellikle yürütmeniz gereken bir şey haline getirdiğiniz zaman çok şey yapıyor. Mesela şu an dediğin nokta çok doğru. Hollywood'da çok ciddi anlamda sıkıntı var. Çünkü bütün senaristler işten çıkartıyorlar.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Televizyoncular işten çıkartıyor. Köşe yazarlar işten çıkıyor. Bir yazarlık olarak kendi mesleğimden bahsettiğim evet. için söylüyorum. Şu an siz kime giderseniz gidin. Oradaki insanların hani işinden olduğu bir süreç var. Peki ne yapacağız? Çağ şunu getiriyor. Doğru promptu yazan yani kendi evlatlarımız benim çocuğum evet. içinde. Benim çocuğumun ilk aldığı kurs neydi biliyor musun? Yapay zeka kursuydu. 7 yaşında onu yapay zeka kursuna bir ekranın başına oturtup sen zaten tablet kullanıyorsun, sen zaten bilgisayar kullanıyorsun, sen zaten cep telefonu kullanıyorsun evladım. Sen bu kursu alacaksın deyip bütün yapay zekaların kurslarını çocuğuma aldıran kişiyim. Mecbursunuz hocam. Yani ne iş yaparsanız. Bugün işte haberlerde okuyoruz. Amerika'da ilk defa kör bir adama retina yapıldı. Yapay zekanın şey yaptığı canlı bir retina üretildi ve göze takıldı. Ve o insan görmeye başladı. Böyle müthiş bir şeyden bahsediyoruz yani.
1: Evet.
0: Sen burada kalkıp da hani geride kalma şansımız yok. Telifmiş, etikmiş hepsine varım. Çünkü bir yazar olarak düşünseniz yani geçim kaynağınız o. Telifleriniz geçim kaynağınız. Alamama kısmı. Ama birilerine de faydalı olacaksa biz o telifte. Ben kendi adımı almayayım yani.
1: Evet, evet. Aslında baktığınızda sizin çektiğiniz yapay zeka ile olacak filmde belki yüzlerce kişi çalışacaktı ama şimdi siz sadece 3 kişilik bir ekiple ya da 4 kişilik bir ekiple bunu tamamlamış olacaksınız. Bu da insanların tabii ki buna karşı çıkmasına sebep olabilecek oyuncular, yönetmenler, kameramanlar vesaire o sette çalışan herkesin bir karşı çıkması gerekiyor.
0: Tabii yani bunun bir şeyi yok. Kaçınılmaz bir şey bu yani. Hani bir şey var ama

0: Şimdi süreç şuna iç yapıyor. Burada ne kadar direnebileceğiz?
1: Evet.
0: Yani bu süreçte ne kadar direnebileceğiz?
1: O zaman bu yapay zekayı akıllı bir şekilde kullananlar daha çok ön planda olacak ileride.
0: Yani şu an mesela
1: ona uyum sağlayanlar.
0: Aynen öyle. Şu an mesela reklam sektörü gidiyor. Yani bakın işte bugün kaç? 8 Haziran mı? 8 Haziran. Hı hı. 2 yıl içerisinde reklam sektörü ciddi anlamda şeye başlayacak. Sürece başlayacak. Çünkü şu var. Artık siz ürettiğiniz şey, şu an görüyorum çünkü televizyonda falan denk geliyor yani. Hani evet. Belli diyorum ama bunlar üretmişler, yapmışlar falan vesaire. Siz ilerleyen süreçte tamamen buna döneceksiniz. Hani oradaki hani şu an mesela Türkiye'de o işte bir reklamı çekmenin maliyeti atıyorum işte A liraysa o artık düşmeye başlayacak. Bunun şeyi. Burada mesela bizim en çok tartıştığımız noktadan bir tanesi. Bana çok kızıyorlar. Ya diyorlar ki sen işte bunu şey doğru buluyor musun, şey yapıyor musun? Tamam diyorum, sen bununla savaşmaya devam et. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Vakti zamanında işte matbaa gelmesin diye de savaşıldı bu şeyde. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama bir şekilde bu bangır bangır gelen bir şey var yani. Hani herkesin cep telefonunda olan bir sistem var. Herkesin cep telefonunda var artık.
1: Evet.
0: İstediğin bak hangi sosyal medyayı kullanırsın ki? Sosyal medyanın kendi sayfasında var ya. Sosyal medyanın kendi yapay zekasını üretmiş bir şey var. Artık şuraya geliyoruz üstadım. Benim kullandığım yaklaşık hani 1-2 tane 100'e yakın yapay zeka var. Yani 100'den fazla bir yapay zeka var. Bu 100 yapay zekada zaman içerisinde kendi içerisinde de savaşlarını bitirip, çünkü bunlar bir şirket yani evet. Sonuçta bu yapay zeka şirketleri, bu şirketler de kendi arasındaki savaşını bitirip en iyiler ortaya çıkacak. Ve diyorum ki iyi olan kazansın. Bizim de oturup hani ne işle meşgul etsek, doktor muyuz? Oturalım yapay zeka desteğiyle ne yapılabilir? Onu şey yapmaya başlayalım. Araç mı kullanılıyor? Şu an artık şunu diyebilir misiniz ya otomotivde? Hani işte 6 vitesli, 7 vitesli işte 200 yapan, 300 yapan araçlardan mı bahsediyoruz? Yoksa işte daha böyle dijital arabalardan mı bahsediyoruz yani? Hani kimse kalkıp da eski model bir araba almak şeyinde değil yani sevdasında
1: evet.
0: Ya da.
1: Evet. Peki sizin filminize dönelim. Sona doğru yaklaşıyoruz. Yakın zamanda film çalışmaları başladı zaten. Sizin
0: benim filmim yapacağım. Şey yani savaşla ilgili benim çok büyük şeyim var. Yani hani işte Orta Doğu'daki savaşla ilgili hani şeyin Filistin'deki savaşla ilgili benim çok büyük kaygıları olan bir insanım. Çok da hani oradaki çocuklarla üzerinden giden bir şeyim var. Bir hikayem var. Gidemiyorsun, göremiyorsun. Hani savaş giderek sıçrıyor her şeye. Yani şükür ediyorum ki sadece bizim ülkemizde yok ama bizim ülkemizin altındaki bütün şeyler, coğrafya kaynıyor. Çok güzel bir şekilde şu var. Dünyadaki en iyi şeyin de birilerine o derdi anlatmak olduğunu düşünüyorum. Oraya gitme şansım var mı? Yok. Hani ama o uçakların o insanları bombalamasını istemiyorum. Ve bunu göstermek istiyorum. Ve bunu çok acı bir şekilde göstermek istiyorum. Yani çok iyi bir hikayeyle göstermek istiyorum. Ve bunu birçok dünyadaki işte hem festival yaptığımız için hani birçok festivale gönderip o insanlara sesimizi duyurmak istiyorum. Dünya sinemasında şunu biliyorum. Dünya sinemasının en iyi işleri hep savaş filmleridir. Hani şu an hani herkes hani bir aşk filmi değildir yani. Bir savaş filmidir. O savaş filmlerini biliriz ki hani izlediğimiz zaman içimiz parçalanır, içimiz şey yapar. Ben de kendimce şunu hep diyorum. Alper Akdeniz olarak ne yapabilirsin? Bu filmi yapabilirsin. Nerede yapabilirsin? Gidebilir misin? Hayır, gidemezsin. Oturup burada yapabilir miyiz? Var mı imkanımız? Şu an için var. Şu an bunun savaşındayız, bunun derdindeyiz. Evet,
1: son sözleri alalım, veda edelim size efendim.
0: Son sözlerim şu üstadım. Yapay zeka hayatımızın yani gelecek 3-5 yıl içerisinde mutlaka şey olacak. Ama insanoğlu diyorum. Türk insandan bahsetmiyorum. İnsanoğlu, bütün insanoğlu. Vakti zamanında dinamiti de iyi şeyler için bulmuşlar sonra insanları yok etmek için. Yapay zeka insanları var etmek için, daha büyük bir kitleye ulaşmak için, kültür oluşturmak için, güzellik oluşturmak için olursa ne mutlu. Ama yapay zekanın tam tersini oluşturmak da ne yazık ki tam bir felaket olacaktır yani. Biz onun felaket olmaması duasını ederek insanlığa faydalı bir şey haline gelmesi için ve geliyor da daha da gelmesi için şey yapmamız lazım. Çok. Uğraşmamız lazım. Çalışmamız evet. Lazım. Son şeyim budur benim.
1: Teşekkür ediyoruz biz de size. İyi geceler diliyoruz. Katıldığınız için. Sağ olun. Var olun. Değerli dinleyiciler, yönetmen Alper Akdeniz stüdyomuzdaydı. Kendisine teşekkür ediyoruz.
2: Anısı güzel sesler.
1: Sevgili dinleyiciler, 1971 yılında Erol Büyükburç'un seslendirdiği bir şarkı tabir yerindeyse ortalığı kasıp kavurdu. Sözleri ve müziği Hulki Saner'e ait Manolya adlı bu şarkı uzun süre dillerden düşmedi. Eser dönemin en çok seyredilen filmlerin başında.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, sanatın farklı renklerini ve tınılarını hayatın merkezine alan, kültürel hafızamızı hem tuvallere hem de geleceğe aktaran çok yönlü bir kültür elçisini ağırlıyoruz. Şimdi de stüdyomuzda Rosie Birgül Sisli ile birlikteyiz efendim. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Çok teşekkürler bu güzel davetiniz için.
1: Ne güzel, siz de bizi kırmadınız efendim. Hoş geldiniz.
2: Tabii ki,
1: sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz.
2: Tabii.
1: Böyle enerjinizle gecemize renk kattınız. Teşekkür ediyoruz.
2: Sağ olun.
1: Şimdi sizi bir tanımak isteriz efendim. Öncelikle isterseniz Amerika'daki eğitim süreciniz hakkında bilgi verebilirsiniz. Ressam olma yolunda ilerlediğiniz süreçten bahsedebilirsiniz. Rosie Birgül Sisli kimdir dediğimizde nasıl bir cevap alabiliriz
2: tabii,
1: biz sizden?
2: Tabii tabii. Şimdi Amerika'ya 14 yaşında amcamın yanına gittim. Zaten çocukluk 5 yaşımdan beri İngilizceye aşırı ilgim vardı. Çok şanslıyım. Amcamın orada olması bana çok büyük katkılar.
1: Hangi eyalete gitmiştiniz?
2: Florida'ya gittim.
1: Florida güzel.
2: Florida'ya
1: sıcak
2: gittim.
1: Memlekete.
2: Evet evet. İzmir'e benziyor.
1: Evet.
2: İzmir'e benziyor. Orada yabancılık
1: yabancı
2: çekmedim. Evet evet. O bakımdan şanslı sayıyorum kendimi. Zaten bize ziyaretlerinde de daha küçükken böyle İngilizce konuşurdum. Amcama Amerika'ya gelmeyi, orada okumayı istiyorum diye hep söylerdim. Rüyamdı benim ve oldu. Ben o işte lise son yıllarında Amerika'ya amcamın yanına gittim. Liseyi sonu orada bitirdim. Sonra tabii amcamın vefatı oldu. Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. Türkiye'ye geldim. Ve Türkiye'de tabii orada eğitimin başladığı için bu arada oraya Amerika'da birçok burslara müracaatta bulunmuştum. Çünkü belki maddi bakımdan annemin, babamın vefatıyla destekleyemeyeceğini tahmin ederek birçok burslara şeyde bulunmuştum, müracaatta bulunmuştum. Orada da şansım bana tekrar güldü. Ve
1: güzel.
2: Ben Türkiye'ye geldiğimde burslardan 2-3 burslardan kazandığımı öğrendim. Ve Amerika'ya tekrar döndüm ve orada üniversiteye başladım. Florida'da Eyalet Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı'nı okudum. Aynı üniversitede yükseğimi de yaptım. Dillerin tarihi üzerine.
1: Evet.
2: Dillerin tarihi üzerine. Bu esnada üniversite 1'de eşimle tanıştım. Aynı üniversitede, o da yabancı. Eşimle tanıştım ve evlendik. Genç
1: Evet.
2: yaşımızda evlendik. Okul yıllarımızı evlilikle geçirdik. İkimiz,
1: evet.
2: O da okuyordu, ben de okuyordum. Böylelikle İngiliz dili ve edebiyatından sonra ikinci arzum güzel sanatlar idi. Çok istiyordum. Tabii bu da şans yüzüme güldü. Madem ki dedim, ben üniversiteye girdim, bitirdim, güzel sanatlara da devam edeyim. Bu arada taşınma işlemimiz oldu. Florida'dan South Carolina, bunlar Amerika'nın doğu kıyısı,
1: evet,
2: deniz kenarındaki eyaletler oluyor.
1: Evet.
2: İkisi de çok güzel ve
1: hemen zaten Florida'nın üst tarafında.
2: Evet,
1: yani
2: evet.
1: Yakın yani.
2: Tabii.
1: Mevsim de aslında daha yakın bir şey.
2: Çok, İzmir'den daha sıcak.
1: Evet.
2: Kışın bile, Ocak ayında bile hala,
1: evet,
2: 20-21 derece olur. South Carolina'da ben güzel sanatları bitirdim. Grafik ve dijital tasarım ana dalım idi. Fakat
1: bu esnada İngilizce eğitmenliği yaptınız mı?
2: Tabii yaptım.
1: Hı-hı.
2: Bu arada ben okurken part time İngilizce öğretmenliği yaptım. Haftada 15-20 saat İngilizce,
1: evet,
2: öğretmenliği yapıyordum. Ortaokul, bazen ilkokul,
1: hı-hı,
2: bazen lise ve yazında yaz okullarında çalışıyordum. Ve güzel sanatları bitirip grafik ve dijital tasarım bölümünü bitirip orada 5 yıl oluyor,
1: hı hı,
2: güzel sanatlar. Bir yılda yüksek yapıyorsunuz. Yüksek lisansımı da çizim, boyama ve desen üzerine yaptım.
1: Yani Amerika'da iki tane üniversiteyi farklı,
2: evet,
1: farklı zamanlarda
2: bitirip yükseklerini de yaptım.
1: Evet. Sonrasında mesela
2: sonra öğretmenliğe devam ettim.
1: İngilizce öğretmenliğe,
2: evet,
1: devam ettim.
2: Yani full olarak %80 İngilizce öğretmenliği, %20 mesela sanat özel sanat çalışmaları yaptım. Mesela özel şeylere, villalara duvar resimleri yaptım. Sanatsal yaz okullarında çocuklara sanat dersleri verdim. Lise ve ortaokul talebelerine yaz okullarında sanat dersleri verdim.
1: Bir de Türk sanat müziğine de ilginiz varmış sanırım.
2: Tabii. Şimdi Türk sanat müziğine ilgim çok vardı. Çocukluktan annem babam çok seviyordu. Çocukluktan vardı. Türkiye'ye gelince tabii ilgim daha da çok arttı. Burada görme, duyma, pratik yapma olasılığım oldu.
1: Evet.
2: Ve katıldım.
1: Korolara katıldınız mı?
2: Katıldım.
1: Söylediniz.
2: 6 yıldır katılıyorum.
1: Şu anda devam ediyorsunuz.
2: Ediyorum.
1: Var mı konser yakın zamanda?
2: Şimdi bizim konserlerimiz bitti. 2 konserimiz vardı.
1: Solistlik yaptınız.
2: Yaptım.
1: Tek başınıza.
2: Evet.
1: Karşıyaka'da mı? Nerede?
2: Birisi burada Alsancak'ta Mimarlar Korosu. Burada Alsancak'ta. Diğeri de Tepekule'de. Mühendisler Korosu. Sola yaptım.
1: Solo. Hangi
2: eseri
1: seviyorum. Yaptınız?
2: Bugün yine gönlümün bahçesinde gezindin.
1: Bize bir kuple seslendirir misiniz?
2: Bugün yine gönlümün bahçesinde

0: Ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza
1: ben
0: girenize sağlık.
1: Ederim.
0: Hiç kırmadınız bizi. Teşekkür ederim. Hemen
1: rica
0: okudunuz.
1: Ederim.
0: Devam
1: rica
0: ettiniz.
1: Ederim.
0: O zaman bu sana...
1: Seviyorum çünkü söylemeyi.
0: Evet, söylemeyi. Peki mesela Amerika'dayken de söylüyor muydunuz böyle bir
1: söylüyordum.
0: Ya da başka bir yerlerde söylüyor muydunuz?
1: Türk gecelerinde söylüyordum.
0: Yine Türk Sanat Müziği mi?
1: Tabii Türk Sanat Müziği. Orada Türk gecelerinde ne bileyim Türk doktorlarının, Türk mühendislerinin toplandığı geceler oluyor.
0: Evet.
1: Hani daha ziyade üniversite toplulukları oluyor. Ve orada doktora yüksek lisans yapanların böyle toplantıları oluyor. Kimi gitar çalıyor, kimi keman çalıyor, kimi ut çalıyor. Hani kendi kendimize böyle bir eğlenceler yapıyorduk. Ben orada söylüyordum yani.
0: Ne güzel,
1: Hatta sesiniz
0: ne güzel.
1: güzel falan böyle derlerdi
0: Türkiye'yi
1: hep.
0: de yad ediyordunuz
1: Tabii
0: orada,
1: tabii tabii
0: konuşuyordunuz.
1: tabii
0: Ne
1: tabii.
0: kadar kaldınız Amerika'da?
1: İşte 39 ben artık 40 diyorum.
0: Ha, emekli olunca mı geldiniz? Nasıl Türkiye'ye dönmek
1: Şimdi
0: kararı aldınız?
1: ben geldim. Ama daha emekli yeni olabildim çünkü bekliyorsunuz.
0: Ha, bir süreç var.
1: Eskiden 60'ı geçince oluyordunuz. Şimdi olmuyor. Yani
0: Sistem değişti.
1: 68 beklemek lazım. Olmuyor yani beklemek
0: Evet,
1: zorundasınız.
0: gelme sebebinizi merak ettik o zaman. Türkiye'ye dönme
1: Şimdi
0: sebebiniz.
1: benim şöyle oldu, üzücü bir durum. Kız kardeşimi kaybettim çok genç yaşta. Ve arkadan 3 yıl içinde 4 abimi kaybettim. Üç
0: Allah
1: yıl
0: rahmet
1: içinde.
0: eylesin. Evet.
1: Evet. Yani onları kaybedince çok zor geldi bana bunu kabullenmek. Dört kardeş aynı zamanda. Yani aslında benim için de çok güç oldu. Orada oraya alışkınım.
0: Evet.
1: Burada kardeşlerimi kaybetmek. Aile, Türkiye'yi de çok seviyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Yani müziğini, kültürünü çok
0: Elbette.
1: seviyorum. Tabii orada benim için eğitim oldu. Orada da çok güzel deneyimlerim oldu. Yani sizin şöyle bir soru sorduğunuzda, yani her ülkenin de çok güzel tarafları var.
0: Tabii.
1: Tabii eksileri de var, artıları da var. Ama ben kendimi şanslı hissediyorum ki Türkiye benim vatanım olmasına rağmen burada doğdum. 14 yaşına kadar, 13 yaşına kadar burada büyüdüm. Hani Türkiye'yi bir cennet olarak görüyorum. Zaten yabancı arkadaşlarımı da misafir ettim
0: Evet.
1: burada. Onların da fikirleri aynı. Türkiye diyorlar cennet
0: Cennet, evet,
1: gerçekten.
0: gerçekten öyle.
1: Gerçekten
0: Vatanımızın
1: cennet.
0: her bir noktası
1: Gerçekten.
0: gerçekten cennet.
1: Kültürümüz, ülkemiz, insanlarımız yani gerçekten. Ve benim burayı seçmemin isminizi tekrar
0: Çağatay Bey.
1: Çağatay Bey. En büyük nedeni de insanların birbirine olan yakınlığı. Yani Amerika medeni bir ülke. İnsan haklarının çok kullanıldığı bir ülke. Ama yine de insanlar birbirine Türk insanları gibi yakın değil.
0: Mesafeliler, evet. Genelde
1: Mesafeli.
0: aslında Avrupa'da aynı şekilde.
1: Böyle Avrupa'da
0: Avrupa'da
1: böyle. Evet, doğru.
0: mesafeli, ama biz
1: Doğru.
0: Anadolu insanı olarak
1: Evet,
0: birbirimize,
1: gerçekten.
0: gelenler de zaten bunu oldukça farkına varıyorlar,
1: Varıyorlar,
0: yani
1: evet.
0: misafirperverliğimizin
1: Gerçekten.
0: farkına varıyorlar.
1: Gerçekten.
0: Peki resim sanatına ilginiz başladı. Özellikle resim sanatında bu ilgi sürecinde mesela devam ediyor musunuz şu an resim yapmaya?
1: Tabii
0: Aynı
1: şimdi ben
0: şekilde.
1: yeni atelye açtım. Bu benim rüyamdı. Amerika'da size dediğim gibi İngilizce yani öğretmenliği yaptığım için grafik ve dijital tasarım kendi alanımda pek çalışma olasılığım olmadı. Olsa bile kısa bir mecmuada çalıştım, gazetede çalıştım. Kısa kısa çok artık çalıştım bile demek istemiyorum. Kısa çalışmalar oldu. Ama yaz okullarında eğitim verdim çok. Uzun bir süre 15 yıl falan yaz okullarında. Sonra ne bileyim gazetelere, mecmualara şey yaptım. Ve en büyük benim eserim diyebileceğim üniversitede iki kitapta ismim yer aldı. İllüstrasyonlar yaptım ve beni işe aldılar. Antropoloji ve arkeoloji bölümünde ilk çağlara ait Fransa'daki mağaralarda ki resimleri inceliyor bu bilim adamları. Ben onlarla çalıştım 8 ay.

0: ve onların kitaplarındaki illüstrasyonları yaptım ve kitabı bana hediye ettiler.
1: Ne güzel, ne güzel yapmışsın.
0: Yani sanatsal yönüm gazeteler, mecmualarda ve de yaz okullarında, özel dersler, böyle olarak devam etti sanatsal yönüm. Evet. Ama Türkiye'de de şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda burada sanat dersleri veriyorum Alsancak'ta. Gönüllü olarak. Hem İngilizce konuşma, pratik konuşma dersleri veriyorum. Hem de sanat dersleri veriyorum. Bunu gönüllü yapıyorum. Yani diyorum ki şöyle söyleyeceğim. Allah'a inancım çok yüksek. Allah bana bu kadar olanakları sundu. Ben de şimdi bunu insanlara sunmak istiyorum düşüncesindeyim.
1: Ne güzel, çok güzel yapıyorsun.
0: Ve bunu da yapıyorum.
1: Çok güzel yapıyorsun.
0: Yani elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Sağlık.
1: Peki mesela baktığımızda anladığım benim İngiliz dili edebiyatından maddi olanağınızı, geçim kaynağını sağladınız. Resimde hobi olarak ilerlediniz diyebilir miyiz?
0: Tabii tabii, tabii öyle oldu. Maddi, evet, maddi olanaklarım İngilizce öğretmenliğinden geldi. Ve diğeri de evet maddi olanaklar oldu tabii ama ana şey
1: geçim kaynağı İngilizce
0: gibi değildi. Evet,
1: doğru.
0: Tabii.
1: Peki resim dersleri de veriyorsunuz ve aynı zamanda yapıyorsunuz.
0: Ve özel ders de veriyorum. Kara kalem çizim dersleri veriyorum. Sulu boya dersleri veriyorum. Tabii Amerika'da çok söylenecek çok şey var. Sergilere katıldım. Mesela Haremdeki Kadın diye bir eserim 4 ödül kazandı. Sulu boya yarışmasında.
1: O zaman motiflerinizde, çizimlerinizde yine Türk Osmanlı geleneklerini
0: tabii,
1: kullanıyorsunuz.
0: Hep okul hayatımda güzel sanatları okurken hatta hocalarımın bile dikkatini çekti. Rosie, sen Amerika'da yaşamış olabilirsin bana diyorlardı. Yaşamış olabilirsin. Bir bayanı alıp Amerika'ya getirebilirsin. Ama onun ruhunu Amerika'ya getiremezsin. Senin ruhunda Türk motifleri, Türk sanatı hala ruhunda gizli ve sanatında gözüküyor.
1: Orada da aslında bizi temsil etmiş oldunuz.
0: Ettim,
1: yani bir
0: tabii,
1: bakıma
0: ettim.
1: Baktığımızda.
0: Yani yaptığım eserler mesela testi. Bizim Türk bu ne deniliyor siz daha iyi? Hamamlarda kullanılan tahta.
1: Evet.
0: Ne deniliyor onlara? Hamamlarda giyilen.
1: Terlik olarak giydiklerimiz.
0: Ha tahta. Takunya. Ha takunya. Takunya deniliyor değil mi? Bunları mesela kullandım eserlerimde. Testileri kullandım. Sonra Topkapı ve diğer saraylardaki eserleri hep sulu boya yaptım. Zaten bunların 3 tanesi de ödül kazandı.
1: Ne
0: ödül
1: güzel,
0: kazandı.
1: Ne güzel.
0: Şimdi, ve satıldı 3'ü de.
1: Ne güzel, gayet de güzel olmuş. Şimdi bir küçük bir müzik arası verelim
0: tabii,
1: istiyoruz.
0: Tabii,
1: sonrasında
0: tabii,
1: sohbetimize
0: tabii,
1: devam edelim.
0: Teşekkürler.
1: Değerli dinleyiciler, Rosie Birgül Sisley, ressam, aynı zamanda İngiliz Dili Edebiyatı mezunu, öğretmeni. Stüdyomuzda bir müzik arası vereceğiz. Sonrasında sohbetimize devam edeceğiz.

0: anısı güzel sesler.
1: Sevgili dinleyiciler, Erol Büyükburç'un seslendirdiği şarkılardan biri de bestesi ve sözleri Erdener Koyutürk'e ait 2012 yılında seslendirilen tango tabanlı Bal Gözlüm oldu. Şarkı Erol Büyükburç'un Türkçe tangoları yorumladığı özel çalışmalardan biri olarak kayda geçti.

0: Ve değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Stüdyomuzda ressam, İngiliz Dili Edebiyatı mezunu, Amerika'da eğitim görmüş ve uzun yıllar orada kalmış Rosie Birgül Sisley var. Resimden konuşuyorduk. Bir hayalinizi gerçekleştirdiniz yenice. Bir atölye açtınız. Nerede bu atölye?
1: Şimdi bu atölye Karataş'ta, tarihi asansöre çok yakın. Hemen hemen 50 metre falan.
0: Asansörden çıkınca mı inince?
1: İnince.
0: Aslında hemen o...
1: Doria Marana Street var ya.
0: Evet.
1: Doria Marana Street'in hemen...
0: Tabii uzun yıllar Amerika'da kalınca street diyorsunuz.
1: Ben sokağa, bazen Daria, İngilizce söylüyorum.
0: Doria Marana sokağı diyoruz biz oraya.
1: İngilizce söylüyorum. O anda cadde gelmedi.
0: Öyle, o zaman döndüğünüzde mesela çok yabancılık çektiniz mi Türkiye'ye?
1: İlk önce evet. Yani Türkçem her yaz geldiğim için çok iyi, düzgün ve çok kişi şaşırıyordu. Evet. Hatta şöyle bir anıma paylaşmak istiyorum. Bir bankaya, Vakıf Bank'ta ben grup dersi verdim. İngiliz, evet. Pratik konuşma dersi. Şimdi dediler hocam hiç Türkçe konuşmayın. İngilizce konuşun bakalım anlayacaklar mı? Ben de hiç Türkçe konuşmadım. Hep İngilizce konuştum falan. Onlar bana diyorlar ki hocam baklava yediniz mi, şunu yediniz mi? Ben de gülmeye başladım. Tabii yedim dedim. Aa hocam siz Türk müsünüz?
0: Ama sizin görseliniz de mesela bir Türk'e benzemiyor.
1: Zaten
0: gerçekten
1: hiç kimse.
0: Gelip direkt konuşsanız ben de Amerikalı diye konuşurdum sizinle.
1: Bizim 4 kuşak önce varmış.
0: Bağlantı
1: var, evet.
0: Genlerde var o zaman.
1: Tabii evet. 3 kuşak yalnız İzmir'de yerleşip,
0: evet.
1: İzmir, Manisa civarlarında yerleşip burada kalmışlar.
0: Peki şunu
1: ama
0: soracağım.
1: 4 kuşak öncesinde var.
0: İngilizce anlamında mesela İngiliz'de bir İngiliz aksanı var. Bir Avrupa aksanı daha farklı.
1: Evet.
0: Amerikan aksanı mesela Amerika'nın konuştuğu aksan daha farklı.
1: Evet.
0: Özellikle yerel halkın Amerika'da. Bunlar neden kaynaklanıyor yani?
1: Benim hani gerek eğitimden gerek de görüşüm olarak zannedersem Amerika'nın hani ne deniyor Türkçesi, multifaction.
0: Hı hı.
1: Hani
0: çok uluslu.
1: Çok uluslu bir ülke olmasından dolayı mesela diyelim Boston'da çok koyu bir İngiliz background'ı var, arka planı,
0: evet.
1: var. Hani güneyde Hispanik, İspanyol bir şey var, arka plan var. Tabii bu İspanyolca, sonra Philadelphia, Pennsylvania, oralarda Dutch.
0: Evet.
1: Arka planı var. Background diyoruz ya biz.
0: Evet.
1: Background. Yani bu bölgelerdeki mesela Kanada'da Fransız çok vardır. St. Louis bölgelerinde Fransızlar çok, 17. yüzyıl sonları, 18. yüzyıl başları. Hani bu dillerin İngilizceye, gerçek İngiltere'den gelen İngilizlerin İngilizcesine karışmasından dolayı ben zannediyorum,
0: evet.
1: Böyle bir aksan, Amerikan aksanı doğmuştur.
0: Evet, çünkü
1: hani
0: şey
1: ben
0: var.
1: Eğitimimden de onu anlıyorum.
0: Şöyle bir deyim var aslında, İngilizce konuşan kişiler bir yıl Amerika'da Amerikalıyı anlamak için beklerler gibi bir
1: doğru.
0: söylem var.
1: Çok doğru söylediniz. Çok doğru.
0: Siz de hiçbir şey anlayamıyorsunuz doğru. istediğiniz kadar İngilizce.
1: Doğru.
0: Sonra alışması,
1: gerçekten.
0: Deyimleri, kavramları bambaşka oluyor onlar.
1: Benim de İngiliz bir arkadaşım var Amerika'da. Yani kaç senelik arkadaşım. Ben onu bir yıl hiç anlayamadım. Çünkü Amerika'da yaşayan bir insanım ve eğitim almış bir insanım. Hep derdim slowly,
0: evet, evet.
1: yavaş yavaş, yani gerçekten doğru, aksan çok farklı.
0: Evet,
1: çok.
0: Evet. Peki mesela bu atölyenizde resim dersleri verecek misiniz? Ne
1: evet,
0: gibi planlarınız
1: burada
0: var?
1: Burada benim yegane amacım Türk bayanlarına, Türk çocuklarına gerçekten İngilizceyi istenilen şekilde verebilmek. Yani pratik konuşmayı yapabilmeleri lazım. Ben bunun eksikliğini görüyorum burada. Buraya geldiğimden beri.
0: Hı hı.
1: Hani gramer çok güzel. Burada güzel öğretiliyor gramer ama yani %80 gördüğüm benim burada büyük eksiklik konuşma yok.
0: Evet, zaten bir araştırmaya göre Türkler bir İngilizce'den bir Amerika'dan daha fazla gramer kullanarak
1: evet,
0: konuşuyor.
1: Evet, çok doğru. Çok
0: evet.
1: doğru. Çok doğru.
0: Peki atölyede sadece resim olmayacak anladığım kadarıyla. Şimdi, yaşayan bir atölye mi olacak?
1: Evet.
0: Yani İngilizce de olacak.
1: İngilizce olacak. Pratik konuşma olacak. Çocuklar için resimli İngilizce. Hem resim yapacaklar, yaptığı resimleri de İngilizce bana anlatacaklar. Çocuklar için. Büyükler için bir konu verip bu konu tartışılacak. Grup çalışmaları, küçük bir atölye, çok büyük bir atölye değil. Şimdi ilk başlangıç, ileride inşallah işlerimiz yürürse daha büyük bir şeyler olabilir ama şu anda hani teke tek veya dörtlü beşli gruplar halinde kurumsal İngilizce, pratik İngilizce, gramer İngilizcesi ihtiyaca göre, ama yegane amaç benim için insanları pratik İngilizceye verebilmek, alıştırabilmek, onlara o ilhamı verebilmek.
0: Evet,
1: peki. O rahatlığı verebilmek.
0: O zaman şunu sorayım, biz nasıl öğreneceğiz bu İngilizceyi?
1: Yani pratik, pratik, pratik, pratik.
0: Hep konuşmamız gerekiyor.
1: Tabii,
0: hep
1: tabii.
0: Birilerinden dinlememiz
1: pratik, pratik,
0: gerekiyor.
1: Pratik. Yani dinlemek çok önemli. Çünkü biliyorsunuz kulak. Dinlemek evet. çok önemli ama dinlediğinizi aktarmak da önemli.
0: Evet. Kaç yıldır Türkiye'desiniz şimdi siz?
1: Şimdi benim 13 yıl oldu.
0: 13 yıl oldu. Arada gidip geliyor musunuz?
1: Tabii gidip geliyorum.
0: Biliyorsunuz şimdi. Evet. Hiç gidip gelmemeseniz bile mesela bir de dili zaten nankör olduğu söylenir.
1: Evet. Evet tabii tabii.
0: Unuttuğunuz tabii. sizin de unuttuğunuz
1: tabii,
0: zamanlar
1: oluyor.
0: İngilizce. Türkçe'yi unutmuşsunuz belli ama unuttuğunuz zamanlar
1: İnanın,
0: oluyor mu?
1: Yani ben öğrencilerime her zaman söylüyorum, bu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda öğrencilerim hepsi de inşallah seyrediyorlardır, onlara da söyledim. Çoğu emekli mimar, mühendis, doktor, hepsi de çok seviyorum. Onlar da beni eminim çok seviyorlar. Diyorum yani pratik, pratik, pratik, pratik. Ben bile diyorum rahat olun. Hiç çekinmeyin. Yanlış yapacağım diye korkmayın. Benim eşim Amerikalı. Ben onun 100 tane yanlışını yakalıyordum. Hepimiz, ben de yanlış yapabilirim ki 2 üniversite bitirmişim. Bir de 2 yıl İtalyanca okudum Amerika'da.
0: O zaman İngilizce hariç İtalyanca da
1: tabii okudum.
0: İspanyolca var mı? Çünkü
1: İspanyolca
0: o bölgede İspanyolca, İspanyollar da çok.
1: Ben mesela. İtalyancayı tercih ettim.
0: Florida dediğimizde aslında İspanyolların evet, ağırlıkta olduğu bölge.
1: Evet.
0: Onu neden tercih etmediniz mesela?
1: Ben İtalyanca'ya çocukluğumdan beri düşkünlüğüm vardı.
0: Süper.
1: Ondan.
0: Onda yine
1: onda pratik yapamadığım için biraz geri kaldım. Şimdi inşallah ona da dönmeyi istiyorum.
0: Ne güzel.
1: Planlarımda var.
0: Evet. Peki herkes mesela resim yapabilir mi?
1: Yani yapabilir diyorum. Ama şuna da inanıyorum. Yetenek gerçekten böyle biz şey deriz İngilizce'de. Amerika'da öyle deriz. God gifted. Allah'ın bir vergisidir bu. Evet. Allah'ın insanlara verdiği bir hediyedir. God gifted deriz. Yani bu bir hediyedir. Ama siz şimdi resim yapmak istiyorsunuz. Çok uğraşırsanız yaparsınız. Çok. Ama yeteneği olan insan belki bir resmi 3 günde yapar, 2 günde yapar. Ama siz eğer öyle bir yeteneğiniz yoksa çok çalışarak yapar.

0: yaparsınız.
1: Evet, ama yine aynı etkiyi uyandırmaz gibi geliyor bana. Çünkü
0: hayır.
1: Yetenek bambaşka
0: tabii,
1: bir
0: tabii.
1: Duygu,
0: Tabii, tabii.
1: duygu katıyor aslında
0: Aynen.
1: baktığımızda.
0: Şimdi ben mesela çok çok kişiye söylüyorum. Hani siz de söylediniz, çok gönlü bir insanım. Yani sürekli yaratmak şeyim var
1: Evet.
0: içimde Çağatay Bey. Sürekli hep mesela resim olabilir, el işi olabilir, yöresel sanat olabilir. Yani bu sanatın mesela Türk Sanat Müziği olabilir, solo olabilir, müziğin ritim olabilir. Sürekli bir yaratma şeyim var içimde. Bir ruh da, bu ruh da bana diyorum ki işte verilen bir hediye.
1: Evet, ne güzel.
0: Yani bu dediğiniz gibi sizin çok önemli. Sonuç çok önemli.
1: Evet.
0: Hani yaratılan bir şey fark ediliyor.
1: Evet, peki Türk Sanat Müziği olacak mı atölyede?
0: Olacak, evet. Pazar akşamları yapıyoruz.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Her şey olacak.
0: Türk Sanat Müziği söylüyor arkadaş.
1: Var mı şu an aklınızda başka bir eser daha ufacık bize söyleseniz?
0: Evet, ne
1: Hazır yeri
0: söyleyeyim?
1: gelmişken.
0: Şöyle. Kısa bir bölüm söyleyeyim.
1: Tabii ki sevinerek.
0: Rüzgar.

0: Teşekkür ediyoruz efendim.
1: Rica
0: Ağzınıza
1: ederim.
0: sağlık. Peki bir enstrüman çalıyor musunuz? Ya da çaldınız mı?
1: Keman
0: Deneyimlediniz mi?
1: çalmayı çok isterdim ama gerek İngilizce gerek güzel sanatlar eğitimim baya bir yıllarımı aldığı için kemana kalmadı,
0: Evet.
1: fırsat kalmadı. İnşallah.
0: Evet, program bitmeden şunu unutuyorduk az kalsın.
1: Evet,
0: Türk
1: buyurun.
0: mutfağında aslında uluslararası düzeyde tanıttınız
1: Tabii,
0: siz.
1: tabii, tabii, tabii.
0: Nasıl oldu bu?
1: Buna Amerika'da, Florida'da ve South Carolina'da dünya yemeklerine katıldım. Mesela bütün ülkeler katılıyor. Ben de Türkiye'yi temsil ettim. Size bir bayrak ve bir but veriliyor, bir yer veriliyor. Türklerin belli başlı yemeklerini tanıtıyorsunuz ve bunu 10 yıl tanıttım. Orada iki kanala çıktım. Hani böyle çok beğenildiği için beni davet ettiler. Sizin
0: Ne güzel.
1: buraya davet ettiğiniz gibi Burhan Bey'in.
0: Evet.
1: Orada Türk folklor elbisesiyle çıktım. Ve Türk parçasını tanıttım.
0: Evet.
1: Şeyde kanalda, programda.
0: Televizyondaki
1: Söylememi
0: kanal.
1: istediler. Onu
0: Ekran.
1: tanıtmamı istediler. Çünkü çok beğenilmiş
0: Aha.
1: dünya
0: Nasıl bir poğaça
1: mutfaklarında.
0: yapmıştınız?
1: Poğaçayı
0: Peynirli mi, zeytinli mi?
1: şimdi Amerikalılar biliyorsunuz
0: Evet.
1: etçidirler. Ben onun için etçi yaptım.
0: Ha,
1: Pağları,
0: etli.
1: şey
0: Kıymalı mı?
1: parçaları kıymalı yaptım.
0: Ha.
1: Çünkü onlar biliyorsunuz
0: Biz de severiz şimdi
1: eti
0: kıymalı.
1: çok seviyorlar.
0: Börek mi o zaman yaptınız?
1: Börek de yaptım, poğaça da yaptım.
0: Peki en çok hangi yemeği yapıyorsunuz? Bir
1: Ben
0: İzmirli olarak
1: orada
0: mesela.
1: aslında ben kendim sebze yemeklerini çok seviyorum, çok yiyorum. Ama eşimin yabancı olması ve Amerikan kültüründe etin çok yer verilmesi, misafirlerime, eşime hep et yapıyordum ama kendime özel hep sebze yemekleri yapıyordum.
0: Evet, o şekilde de bizleri
1: Evet.
0: temsil
1: Ama
0: ettiniz.
1: Türk mutfağında köfteyi tanıttım. Genellikle ana yemek köfte oldu. Salatayı, piyazı tanıttım hep. Ve en çok da tanıttığım Türk lokumu, Türk çayı ve Türk kahvesi oldu.
0: Oh,
1: Ve
0: ne
1: çok
0: güzel.
1: ilgi çekti.
0: Ne güzel, ne güzel.
1: Çok.
0: İyi yapmışsınız. Peki Türk kahvesi ile Amerikan kahvesi arasında bir fark nedir diye sorsam size.
1: Biraz daha ağır Türk kahvesi.
0: Siz
1: Ağır.
0: hangisini seviyorsunuz?
1: Ben Türk kahvesini çok seviyorum.
0: Asıl yemekten sonra içince Türk kahvesi böyle bir rahatlatma hissi veriyor.
1: Evet.
0: Ama Amerikan kahvesi mesela daha şişkinlik yapıyor gibi.
1: Evet, aynen. Ben hiç içmedim Amerika'da.
0: Öyle mi?
1: Ya, yani çok nadirdir. O kadar yıllar içinde çok nadir içmişimdir.
0: Türk kahvesi mi içtiniz hep orada? Çay ve
1: Evet,
0: Türk.
1: evet.

0: kahvesi.
1: Götürüyordum. Valiz valiz Türk çayı, Türk kahvesi.
0: Evet. Ama şimdi bulmak daha kolay sanırım. Amerika'da da dükkanlar açıldı. Türk
1: Evet,
0: dükkanlar açıldı ve çok
1: var
0: rahat bir
1: var.
0: şekilde.
1: Yine de biraz zor oluyor. Çünkü belli bölgelerde var.
0: Evet.
1: Her bölgede bulamıyorsunuz.
0: Peki bir sanat dallarından birini tercih etseydiniz ya da şu an yaptığınız hobi, resim, müzik, yemek ve İngilizce alanında tek alanı seçme şansınız olsaydı hangisini
1: Şimdi çok zor bir soru.
0: seçerdiniz?
1: Çok zor. Yani sanatı da çok seviyorum. İngilizce de çok seviyorum. İkisine de %100 derdim.
0: İngilizce ve
1: İngilizce ve
0: resim.
1: sanat, ikisine de.
0: Resme.
1: Yani ikisinden de vazgeçemem.
0: Zaten vazgeçmemişsiniz
1: İkisi de
0: efendim.
1: hani kalbin atar ve toplar damarı ya.
0: Evet.
1: İkisi de öyle benim için.
0: Peki nasıl bakıyorsunuz mesela bu aslında başka disiplinler bunlar. Resim bambaşka bir alan,
1: Tabii.
0: müzik bambaşka
1: Tabii
0: bir alan
1: tabii.
0: ve İngilizce bambaşka bir alan. Bunları bir araya getirmek birbirini besliyor mu? Sizin düşünceniz nedir?
1: Yani besleme, şöyle besleme açısını çok o kadar kuvvetli düşünmedim ama şöyle diyebilirim ki resim insana bir iç huzur veriyor, bir mutluluk veriyor. Resim. Resim yapmak bir terapi bence. Tabii bence resim yapıp sanatla, müzikle uğraşan insanların matematiksel alanda da, yabancı dil alanında da, yani mühendislik alanlarında, tıp alanlarında daha başarılı olarak çalışabileceklerine inanıyorum ben.
0: O zaman resmin bir iyileştirici gücü olduğunu
1: Var,
0: düşünüyor musunuz?
1: var, inanıyorum.
0: Siz en çok hangi zamanlarda resim yaparsınız?
1: Çok üzüntülü olduğum anlarda,
0: Ha,
1: çok sıkıntılı olduğum anlarda çok.
0: ne güzel, ne güzel. Peki gençlerin ilgisi nasıl resme baktığımızda?
1: Şu benim geldiğimden beri ben görüş açısı olarak şunu sunabilirim ki, yani çok ilgi görmüyorum. Yani orta yaş ve orta yaş üstünde çok ilgi var. Ama gençlerde onu çözemedim, anlayamadım. Tabii daha önceki yıllarım burada olmadığı için neden acaba diye soru soruyorum. Daha çok olmasını arzu ederim çok. Çünkü inanın resmin çok büyük bir gücü var insanlar üzerinde. Ya
0: Evet.
1: beni ve etrafımdaki tüm öğrencilerimi şunu duyuyorum. Hocam iyi ki geldik, iyi ki resim yaptık. 10 kişiden orta yaş ve orta yaş üstü olursa, 2 tane genç gelirse o genç bana şunu diyor. Hocam iyi ki gelmişim. Biraz zorluk çektim gelmedi ama iyi ki gelmişim. O kadar güzel bir etki oldu ki, o kadar güzel bir terapi oldu ki. Hani bu ilhamı verebilecek yollar olmalı, öğretmenler olmalı, eğiticiler olmalı. Öğrencileri böyle çekebilmek için sanat alanına
0: Öğrenci
1: gerek
0: acaba
1: müzik.
0: biraz korkuyor mu yoksa böyle bunun bir iyileştirici etkisinin olduğundan haberdar değiller mi, zamanları mı
1: Haberdar
0: yok sizce?
1: değiller bence. Şimdi ben onun için bunu sunmak istedim. Yani benim dersime gelen 20 kişiden 3 tane genç olsa mutlu olarak ayrılıyor. Çok mutlu olarak ayrılıyor. Ne mutlu ki ben onlara bunu verebilmişim.
0: Evet.
1: Hani bu 6 olsa, 8 olsa, 10 olsa daha iyi olacak. Çünkü ben Amerika'da da bunu gördüm. Türkiye'de de bunu görüyorum. Gerek tıpta insanlarla iç içe olan stresli bütün dallarda ki doktorlarımız, mühendislerimiz, avukatlarımızın sanata doğru yöneldiklerini, her gün daha fazla yöneldiklerini görüyorum. Bu Amerika'da da böyle, Türkiye'de de böyle.
0: Evet. Ve böyle olunca da aslında baktığımızda başarı biraz daha
1: Evet.
0: rahat geliyor. Çünkü
1: Evet, evet.
0: sizce neden
1: Evet.
0: bu? Bunun bir nedeni var mı sizce?
1: Huzurdan dolayı.
0: Orada aslında bir kaçış noktası, bir huzur,
1: Evet,
0: bir
1: huzur
0: iyileşme
1: var, huzur.
0: sağlıyor kendisine.
1: Huzurlu olan insanlar daha başarılı olurlar.
0: Evet.
1: Yani dallarında da, hayatlarında da, yaşamlarında da daha başarılı olurlar.
0: Evet.
1: Ben öyle, yani benim sanatla ilgim benim başarılı olmama çok etkilemiştir.
0: Ne güzel, ne güzel. Böyle tavsiyeleriniz var mı? Mesela son 2 dakika gibi bir süremiz kaldı. Neler söylemek istersiniz? Neler eklemek istersiniz?
1: Ben şöyle tavsiyelerde bulunmak isterim. Gerek gençlerimizin ve özellikle

0: bayanlarımızın İngilizce diline önem vermelerini, hani ben yaşlıyım, ben İngilizceye ihtiyacım yok dememelerini, gençlerimizin de hani benim İngilizceyi sonra değil de şimdi öğrenmem lazım. Çünkü dil küçük yaşlarda çok daha çabuk öğrenilebilir. Ben bunu biliyorum. Eğitimden de biliyorum. Kendimden de biliyorum. Çok daha çabuk öğrenebilir. Ve onun için İngilizceye önem vermelerini, İngilizceyi öğrenmelerini, bayanların bu konuda karşılarına birçok olanaklar çıkabileceğine inanıyorum. Yabancı dili bilirlerse. Ve ikinci tavsiyem de sanat yapmalarını tavsiye ediyorum. Bu halk eğitimler var. Mesela benim gibi bu eğitimi veren fakat çok yüksek rakamlar istemeyen eğitimciler var. Böyle eğitimcileri bulup tanışıp onlardan ne bileyim sulu boya hangi dala girmek ister biliyorsunuz. Akrilik olabilir, sulu boya olabilir, seramik olabilir. Sanatın da görsel sanatların da dalları var. Bu dalların birine girip yani mutluluğunu bulmalarını arzu ediyorum ve tavsiye ediyorum.
1: Evet, biz de size teşekkür ediyoruz
0: Rica
1: efendim.
0: ederim.
1: İyi ki
0: Ben de
1: geldiniz.
0: sizlere çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ
0: Böyle
1: olun.
0: güzel bir programa beni davet ettiniz. Korkmaz Bey'e, Burhan Bey'e, siz Çağatay.
1: Evet.
0: Sizlere çok teşekkür
1: Biz
0: ediyorum.
1: teşekkür ediyoruz efendim. Ayağınıza, yüreğinize sağlık, renk kattınız programımıza.
0: Teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyiciler, ressam ve İngilizce eğitmeni Rosie Birgül Sisli bizlerle birlikteydi. Kendisine aktardıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz biz.

0: anısı güzel sesler.
1: ...2015 yılında İstanbul'da vefat eden Erol Büyükburç... ...geride yaklaşık 200 ödül ve 1800 eser bıraktı. Bu eserlerden biri de sözleri ve müziği yine kendisine ait... ...Dudaklarımda şarkısın. Romantik pop tango tarzı bu şarkıda yoğun ilgi gördü. Ve sevgili dinleyicilerimiz... ...ruhunuzda zarif bir iz bıraktıysak ne mutlu bize diyerek aranızdan ayrılıyoruz. Gönül Gezbul, Burhan Kaya... Ve Korkmaz Koçoğlu ve Çağatay Seydi ile birlikteydiniz. Tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
2: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgan. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Erdoğan ayrıca Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'ı da kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleriyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından Milli Güvenlik Konferansları düzenlenecek. Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferanslarının açılışına katılacak. CHP'nin meclisteki grup toplantısında kürsüde kim konuşacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oturumda milletvekillerine sesleneceğini açıkladı. Özgür Özel ise benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak dedi. Tarafları karşı karşıya getiren toplantı için gözler bugüne çevrildi. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirlerine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'ye sahip olduğu tecrübe, güçlü güvenlik altyapısı ve kurumsal kapasitesiyle NATO zirvesine en üst düzeyde ev sahipliği yapacaktır dedi.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD görüşmelerinden Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok konuda Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü dışişleri bakanları toplantısında konuştu. Diplomatik görüşmelere dikkati çeken Bakan Fidan, ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kudüs'e olan bağlarından rahatsızlık duyanların çıkacağını söyledi ancak duruşlarından asla taviz vermeyeceklerini vurguladı. Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Münazara Yarışması Büyük Final programında konuşan Çiftçi, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı seslerini yükseltmeye devam edeceklerini de belirtti. Türkiye Gazze için devrede Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'da Gazze Ateşkesi'nin ikinci aşamasına ilişkin görüşmelere katıldı. Kalın, Kahire'de düzenlenen görüşmelerde Filistinli gruplarla garantör ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi. İsrail-İran çatışmalarının yeniden başlamasıyla gözler bir taraftan da müzakerelere çevrildi. ABD Başkanı Trump, İran'ın da İsrail'in de ateşkes istediğini söyledi. İran da masaya dönmesini ve anlaşma yapmasını istedi. Trump'ın Netanyahu için kararları ben veriyorum, seçme şansı yok dediği iddia edildi. İran ise İsrail'e saldırganlığından ABD'yi sorumlu tuttu. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan COP31 için yol haritası netleşiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 eylem gündeminin ana çerçevesinin bugün açıklanacağını duyurdu. Yol haritamız çıktıları belli olan ve bilime dayalı bir sürece işaret edecek dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bağımlılıkla mücadele alanındaki işbirliğini güçlendirecek önemli bir protokole imza attı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, imzalanan protokolle bağımlılıkla mücadelede daha güçlü, daha koordineli ve etkili bir dönemi başlattıklarını söyledi. Restoran ve kafelerdeki servis ücreti uygulamaları Ticaret Bakanlığı'nın yakın takibinde Beyoğlu'nda gerçekleştirilen denetimlerde servis ücreti tahsil edildiği belirlenen işletmeye 274 bin lira idari para cezası kesildi. Bakanlık hangi adı altında olursa olsun servis ücreti alınmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan kuvvetlerin statüsü anlaşmasını eleştirdi. Anlaşmanın Kıbrıs Türk halkının varlığını yok sayan tek taraflı bir anlayışın ürünü olduğunu söyledi. Tarihi, hukuki ve siyasi gerçeklerden kopuk bu yaklaşımın bölgede barışa, istikrara ve güven ortamına herhangi bir katkı sağlaması mümkün değildir dedi.
1: Durumu.
0: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri sunduk.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. En derin sevdalarımızı, acılarımızı ve sevinçlerimizi dile getirdiğimiz türkülerden bir demet hazırladık sizler için. Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Muzaffer Sarı Sözer'in Hacı Taşan'dan derlediği Kırıkkale türküsüyle başlıyoruz. Kubilay Dökmetaş söylüyor. Sürüler içinde sürmeli koyun.

Mehmet Ali Erdem'e ait Malatya türküsüyle Meliha Güneş sizlerle. Bu meral bakışın ey peri suret, çok açtı sinemde yara gözlerin.

Nida Tüfekçi'ye ait olan Yozgat türküsüyle Ümit Tokcan sizlerle. Dersini almış da ediyor ezber. Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler?

Ali Canlı'nın Haydar Telhüner'den derlediği Erzurum türküsünü Aysun Gültekin'den dinliyoruz. Şafak söktü yine sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz.

Ahmet Yamacı'nın Ramazan Şenses'ten derlediği Diyarbakır türküsünü Mehmet Seske'den dinliyoruz. Hangi bağın bağbağınısan gülü sen, aldın aklım, ettin beni deli sen.

Gece izgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba kıymetli dinleyiciler, Nezaket Mevsimi'ne hoş geldiniz. Bugün hayatımızın her anına sızan, bizi sürekli daha fazlasına davet eden bir alanı, alışveriş ve ekonomi dünyasını nezaket süzgecinden geçireceğiz. İhtiyaca göre almak ve itidal başlığı altında eşya ile kurduğumuz münasebetin aslında bir bütçe meselesi olmadığını, bir ruh disiplini ve zarafet göstergesi olduğunu konuşacağız. Nezaket sadece insana karşı gösterdiğimiz tavır değil elbette. Hayata ve kaynaklara karşı da ölçülü olmak olduğunu defalarca buradan söyledik. Sevgili dinleyiciler, modern dünya bizi tükettiğin kadar varsın yanılgısına sürüklerken, zarafet bize ihtiyacın kadar al, varlığınla yetin der. Bir şeyi sırf indirimde olduğu için ya da sadece başkalarında gördüğümüz için sepete eklemek aslında kendi iç dünyamızdaki bir boşluğu eşyayla doldurma çabasıdır. İncelik sahibi bir ruh bilir ki asıl zenginlik eşyaya hükmetmek değil, eşyanın esiri olmamaktır. Sosyolog Bauman bir eserinde modern insanın artık bir tüketici olarak tanımlandığını ve mutluluğun yeni bir nesne satın almakla eşdeğer görüldüğünü anlatır. Bauman'a göre bu durum insanı bitmek bilmeyen bir tatminsizliğe iter. Nezaket, Bauman'ın işaret ettiği bu tüketim sarmalına karşı bir duruş sergileyebilmektir. İhtiyacımız olmayanı almamak sadece cebimizi değil, dünyayı ve gelecek nesillerin hakkını da korumaktır. İtidal, Bauman'ın akışkan dünyasında kıyıya vurmamızı sağlayan en sağlam çıpadır. Kıymetli Kemal Sayar yavaşla derken aslında bizi arzularımızı terbiye etmeye davet eder. Kemal Sayar'a göre hırsla yapılan her alışveriş ruhun derinliğinden bir şeyler alıp götürür. Nezaket, Kemal Sayar'ın vurguladığı o kanaat halini kuşanabilmektir. Bir mağazada veya dijital bir vitrinde gezinirken kendimize buna gerçekten ihtiyacım var mı diye sormak, modern zamanların belki de en büyük irade sınavlarından biridir. Zarafet, vitrinlerin parıltısına değil, kendi iç sesimizin berraklığına kulak vermektir. Fazlalık olan her eşya aslında ruhun üzerine binmiş sessiz bir yüktür. Medeniyet tasavvuruyla bizlere rehberlik eden Saadettin Ökten hocamız, geleneğimizdeki kanaat ve bereket bilincini hatırlatıyor bize. Ökten hocanın penceresinden bakınca itidal bir

0: bir şehirli ahlakıdır. İhtiyacından fazlasını talep etmek, o medeniyetin vakar sahibi insanına yakışmayan bir ölçüsüzlüktür. Zarafet, Ökten Hoca'nın da işaret ettiği gibi o estetik mesafeyi eşya ile aramıza koyabilmektir. Bir eşyayı alırken sadece kendimizi değil, o kaynağın oluşmasındaki emeği ve tabiattaki dengeyi düşünmek ne kadar da yüksek bir nezaket biçimidir, öyle değil mi sevgili dinleyenler? Gabor Mate, insanların alışveriş tutkusu altında genellikle duygusal bir yoksunluğun yattığını söyler. Mate'e göre bilinçsiz yapılan harcamalar kendini sakinleştirme çabasıdır. Kıymetli dinleyenler, nezaket kendi eksikliğimizi eşyalarla yamamayı reddetmektir. Mate'in işaret ettiği o İçsel huzuru dışarıdan satın aldıklarımızla değil, içerideki itidalle inşa etmek ruhsal bir olgunluktur. Azla yetinebilen insan dünyanın en hür, en zarif insanlarındandır. Fransız düşünür Henri Bergson, hayatın yaratıcı bir tekamül olduğunu söylüyordu ya, Bergsoncu bir bakışla baktığımızda eşyaya boğulmak, o hayat akışını ağırlaştırmak ve durağanlaştırmaktır. Zarafet o akışta hafif ve sade kalabilmektir. Gereksiz her alışveriş, Bergson'un bahsettiği o hayat enerjisinin maddiyatın ağırlığı altında ezmektir. Kıymetli dinleyiciler, alışveriş listenizdeki en önemli madde itidal olsun. Yani sepete itidal ekleyelim. Unutmayalım ki en şık kıyafetler veya en son model cihazlar değil, bizim ölçülü duruşumuz ve kanaat sahibi tavrımız bizi gerçek anlamda seçkin kılar. Mevlana'nın o derin uyarısını harcama alışkanlıklarımıza bir mizan olsun diye hatırlayalım. Dünya malı bir denizdir. İnsanın gönlü ise bir gemi. Geminin içine su girerse o gemi batar. Su geminin altında kalırsa o gemiyi yüzdürür. Eşyayı kalbinize değil elinize alın ki zarafetinizle yüzebilirsiniz. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, ihtiyacın gözetildiği, hırsın yerini itidalin aldığı huzurlu ve bereketli günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak, yaşamın anını yakalayacağımız, yaşamın ritmimize ritim katacak, yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin ve Mutlu Füsun Küçük. Teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan. Bugün Dünya Okyanus Günü. Okyanusların yaşamımızdaki hayatı rolü nedir? Bu özel gün insan faaliyetlerinin deniz ekosistemleri üzerindeki etkileri neler? Kısaca insanoğlunun onsuz yapamayacağımız doğayı konuşalım bugün istedik. Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA, Çevre Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar konuğumuz olacak programın ilk bölümünde. Yenilenebilir enerji her geçen gün ivme kazanıyor. Hem çevresel hem de ekonomik pek çok faydaları olan yenilenebilir enerjinin ülkemizdeki geleceğini konuşacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Arif Karabuğa konuğumuz olacak programın ikinci bölümünde. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
0: Evet sevgili dinleyenler, bugün 8 Haziran Dünya Okyanus Günü. Hani o uzaklardan bakıp sadece mavi bir sonsuzluk sandığımız ama Asya'dan Avrupa'ya aldığımız her nefesten birini üreten gezegenimizin gerçek kalbi olan okyanusları ve denizleri konuşacağız. Çünkü biliyoruz ki onların ritmi bozulursa yaşamın ritmi de duracak. Peki küresel ısınma, kapımızdaki kuraklık tehdidi ve aslında hoyratça tükettiğimiz kaynaklarımız... Kaynaklarımızla biz bu ritmine kadar bozduk. Geleceğimizi nasıl sürdürülebilir kılacağız? Bugün çok değerli bir rehberimiz ve konuyu bize en yalın, en samimi haliyle anlatacak çok kıymetli bir isim var. TÜBA, yani Türkiye Bilimler Akademisi Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi Profesör Doktor Sayın Doğan Yaşar bizlerle olacak. Kendisi telefon hattımızın diğer ucunda. Efendim Sayın Hocam, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Merhabalar, günaydınla başlayalım. Bugün çok önemli bir mevzuyu konuşacağız yine. Sayılı dakikaya sığdırmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince de dinleyicilerimizi bilgilendirmeye gayret edeceğiz. Efendim, çevre haftasındayız ve bugün Dünya Okyanus Günü. Okyanus gününe esasen sürdürülebilir bir geleceğin ipuçları için konuşalım istiyoruz. Neler söyleyeceksiniz okyanusların ve denizlerin dünya için önemi hakkında? Buyurunuz.
2: Evet, şimdi 5 Haziran'dan itibaren Dünya Çevre Haftası kutlanmaya başlandı ve 8 Haziran'da her ne kadar resmi olarak söylenmese de Dünya Okyanuslar Günü olarak kutluyoruz. Okyanuslar o kadar önemli olaylardır ki, yani hem iklimleri, hem gıdayı, hem ekosistemi, dünyada her ne varsa, her şeyin başında okyanuslar vardır. Bir kere onun altına bir çizelim. Hı hı. Bu iklimler diyoruz. Bizler doktora tezimden örneğin denizden yaptım. Denizden örnekler alarak yaptım. Hı hı. Sedimden örnekler alarak yaptım. Biz sedimanı aldıktan sonra kuruturuz sedimanı. Ve bir kuru gram sedimanda, bakın bir kuru gram sedimanda yaklaşık 400 bin fosil vardır. Yanlış duymadınız. Bir kuru gramda 400 bin fosil vardır ki bu sulak alanlarda bunun değeri 700 binlere çıkar. Yani okyanuslar, her şey aslında yaşayan bir canlı. En kompleks canlılardır. okyanuslar. Olağanüstü bir şeydir, canlılardır. Ne yapar okyanuslar? Biz öde okyanuslar iklim regülatörleridir. İklimleri regüle eden küçücük planktonlar ki her bir litre deniz suyunda yaklaşık 2 milyon organizma yaşar. Bakın her bir litre deniz suyunda 2 milyon organizma yaşar ve bu organizmalar atmosferden karbonu alır, yani ısıtıcı gazı alır, onun yerine soğutucu gaz verirler. Bunu nasıl yapıyorlar? Havadan biz plankton deriz bunlara, foraminfer deriz, planktonik foraminferler. Bunlar havadan karbonu alırlar ve kendi kabuklarını oluşturuyor. Yani kalsiyum karbonatları. Diğer bir deyişle şu bizim kireç dediğimiz var ya, evleri sürdüğümüz kireç. Onu işte o denizde yaşayan planktonların kabuklarından elde edilirler. Ve bu planktonlar havadan karbonu aldıktan sonra gündüz vakti bir fotik zon dediğimiz bizim 70-80 metrelere inerler ve gece tekrar yukarı çıkarlar. İşte bu iniş çıkış sırasında da çıkış sırasında sülfür gazı çıkartarak yukarı çıkarlar. Ki sülfür gazı da karbonun tam tersi gazıdır. Soğutucu gazdır. Yani iklimleri regüle eden asıl ortam okyanuslardır ve bu küçücük planktonik canlılardır ki biz bunlara iklim regülatörü adı veriyoruz. Ama günümüze geldiğimizde maalesef okyanuslarımız müthiş bir kirlilik baskısı altında. Özellikle plastik. Yani 1950 yıllara baktığımız zaman yaklaşık olarak 2 milyon ton gibi bir plastik üretim varken bu dünyada şu anda bu olay 450 milyon tonlara çıkmış durumda. Ve bunun yılda en az bir 2-3 milyon tonluk bir kısmı da direkt denizlere geliyor. Ve yavaş yavaş bu plastikler besin zincirine de girmeye başladı. İşte en büyük tehlike zaten burada ve maalesef ülkemizde de hiç de anımsanmayacak derecede bir plastik kirliliği var. Zaten dünyada ilk onun içindeyiz biz, plastik üretim ve kullanımı olarak biz dünyada ilk onun içindeyiz ki dünyada şu anda bütün raflar, market rafları plastik dolu. Bütün günlük kullanım, açıyorsunuz, atıyorsunuz, açıyorsunuz, atıyorsunuz ama bunların gerçekten ciddi bir oranı denizlere ulaşıyor ve maalesef bu konuda biz ciddi sorunlar yaşamaya başladık ve bundan sonra da yaşayacağız. Bana göre çok ciddi bir kanser aslında plastik kirliliği. Bizim bir an önce bu kirlilikten, daha sonra plastikten vazgeçmemiz lazım çünkü bir plastiğin çözülmesi denizlerde yaklaşık 400 yıl falan gibi bir devasa bir süre ve işte o sırada bunu balıklar da yiyor, ıslanır da yiyor bunu ve işte bu nedenle zaten besin zincirlerinde görülmeye başlandı. Yani son birkaç yıldan beri yapılan çalışmalarda bu görülüyor ve maalesef işte okyanusları devre dışı bırakacak, daha doğrusu devre dışı bırakamaz ama yani oldukça etkileyebilecek bir konuma ulaşıyorlar bunlar. Önce bizim bütün arıtma tesislerimizi, yani denizlere gelen tüm suların üzerinde arıtma tesisleri kuracağız ve bütün bunları çalıştıracağız. Bütün fabrikaların ya da belediyelerin, yerel şeylerin bütün arıtmaları çok çok iyi çalışacak ve denize temiz su sağlamak zorundayız. Öncelikle onun altını bir çizelim. Bütün dünya bunu yapmak zorunda. Örneğin Türkiye'de Marmara'daki müsilaj olayı mesela. Marmara çevresinde yaklaşık 20 milyon insan yaşıyor ve bunların çok büyük çoğunluğunun kirlettiği su arıtılmadan Marmara'ya ulaşıyor. Aynı şekilde İzmir Körfezi de şu anda çok ciddi bir baskı altında, kirlilik baskı altında. Bunun da nedeni nehirlerden gelen, ki hem Gediz hem Küçük Menderes, Büyük Menderes, Ergene gibi nehirlerimiz artık dördüncü dereceden kirlendi ve bütün bu kirlilik okyanuslara geliyor, denizlerimize geliyor ve maalesef hem canlı açısından çok tehlikeli bunlar, hem yaşam açısından çok çok tehlikeli. Ve dediğim gibi en son olay da plastik kirliliği ki en büyük bela şu anda veba. Yani yüzyılın vebası olarak nitelendiriyorum ben bunu. Gerçekten işimiz çok çok zor. Okulumuzu temiz tutmak zorundayız. Ve çok da zor bir şey değil bu aslında. Yani arıtmaları diyorum ki işte sübvanse edilsin arıtmalar. Yani devlet sübvansın, yerel yönetimler bir şekilde bunlar sübvanse edilsin ve çalıştırılsın. Zehir akıyor. Gerçekten Küçük Menderes, Büyük Menderes, Gediz ve Ergene ki Batı Anadolu'nun en büyük bunlar can veren nehirler ama şu anda dördüncü dereceden kirlenmiş durumda ki geçtiğimiz sene bazı tarlalarda pamuk ekilen bazı tarlalar ki benim kuzenlerim çiftçidir, pamukçudur. İnanın bana ot çıkmadı yan tarlada. Ya o kadar kirli sular, o kadar ağır metal açısından artık artmış sularda hiçbir şey çıkmıyor. Bu nedenle okyanuslarımızı kurtarmak zorundayız, korumak da zorundayız. Ve önce arıtma testlerini çalıştıracağız. Bu bir. Ardından bu arıtma testinden çıkan bu gri su dediğimiz arıtılmış suları da tarıma kazandıracağız. Çünkü geçtiğimiz günlerde Türkiye'de çok ciddi bir kuraklık yaşandı. Ki bu kuraklığın geleceğini zaten çok yıllar önce söyledik. 2020'li yıllarda belediye başkanları mektuplarda yazdık dedi. Kuraklık geliyor, gerekli önlemler alınsın diye ve kuraklık, müthiş bir kuraklık geldi. Ve bu yıl 2026 yılı da ki 2025 yılında TRT'de bir röportajda söyledim. 2026 dedim çok bol yağışlı, geçmeye aday bir yıl. Çok güzel yağışlar, selli yıllar olması olma olasılığı yüksek bir yıl ki öyle gidiyor zaten. Sanırım son 88 yılın daha doğrusu 1938 yılından başlanmış şeylere kayıt tutulmaya en yoğun, en yağışlı bir dönemi yaşıyoruz ama yağmurların, yağışların evet önemli ama bu kirlilik karşısında pek de bir önemi olduğunu söyleyemeyeceğim. Bizim yapmamız gereken şey öncelikle bütün suları, bütün fabrikadan çıkan suları ya da yerleşim yerlerinden çıkan suları arıtmak ve temiz bir şekilde arıtarak tekrar tarıma kazandırmak. Tarıma kazandırırsak ne yapacağız, ne olacak, ne avantajımız olacak? Tarımda kullandığımız, yer altından çektiğimiz o temiz sularda rezerv olarak saklayacağız. Çünkü biz daha henüz bir kuraklık görmedik. Dünyada çok çok daha devasa büyük kuraklıklar var. 6-7 yıl hiç yağmurun yağmadığı dönemler vardır. İşte o zaman biz bu yeraltı sularını başvuracağız. İşte bu nedenle biz yeraltı sularını rezerv olarak saklamamız gerekir ki 2000'li yıllarda 60-70 metrelerde olan yeraltı su seviyeleri şu anda 400 metrelere kadar indi. Yani sürekli çekiyoruz. Bu tabii yanlış politika, tarım ürün desenlerinin belirlenmesiyle ilgili bir şey. Ama gerçekten suyu yanlış kullanıyoruz ki yeni bir su kanunu zaten yapıldı. Meclisten geçmeyi bekliyor. Umarım mümkün olacak çabuk geçer. Geçmesi de gerekiyor zaten. Çünkü su dünyada yani yaşamda su varsa devlet var. Suyun bittiği gün devlet biter. Yani baktığımız zaman okyanuslar, deniz, karadaki sular, tarımlar hepsi birbiriyle iç içe geçmiş durumda. Hepsinin de ortak çözümü arıtmalardan geçiyor. Yani kirlettiğimizi arıtacağız. Kesinlikle arıtmadan denize şeye vermeyeceğiz kirlettiğimiz o şeyleri, suları ve yeraltı sularını rezerv olarak saklayacağız. Ama ayrıca yine biz okyanuslarda, deniz kıyılarında bizim şu anda Türkiye'de çok ciddi bir plaj erozyonu sorunumuz var. Yani plajlarımız elden gidiyor. Bu Alanya'da var, Antalya'da var, bu Turgut Reis'te var, bu her yerde var. İzmir Menderes'te var, bu Ali Ağrı, Güzeyhisar bölgesinde vardı, Malta Çayı'nda vardı. Çok ciddi bir yanlışlar yapıyoruz çünkü yanlışlar yaptığımız için de maalesef deniz erozyonlarımız da yani okyanus deyince gerçekten en kapsamlı çalışılması gereken ve herhangi bir işlem yapılacağı zaman okyanusa her ne olursa olsun ister balık çiftliği olsun balıkçılıkları yapılırken de çok ciddi bir oşinografi çalışma yapılması lazım. Akıntı hızlarının hesaplanması lazım. Parametrenin, biyolojik parametrenin hesaplanması lazım. Ne kadar nereye yem atılacağı hesaplanması lazım. Yani öyle rastgele şeyler yapılması lazım ki aynı şekilde deniz kıyısında yapılan limanlar, mendirekler, tüm bunlar yapılırken de son derece iyi hesaplarla yapılması lazım. Çünkü yapılmazsa maalesef müthiş bir plaj erozyonları başlıyor. Akıntının diğer tarafında plajlarımızı kaybediyoruz şeylerde. Yani okyanuslar gerçekten hem akciğer, yani akciğerler, yani hem size bol oksijeni onlar sağlıyor. Ayrıca iklim olayında karbonun %90-95'ini okyanuslar çeker. Bazen okursunuz %50 gibi falan der ama hayır, en az %90-95'ini havadaki karbonu, yani ısıtıcı gazın %90-95'i gibi şeyini denizler çeker. Yutak alanlar denizlerdir. Ormanlar çok az, %5 gibi falandır. Hı hı. İşte bu okyanusların çok çok çok dikkatli izlenmesi gerekiyor ve mümkün olduğu kadar da temizlik açısından gerçekten. Örneğin şu anda Amerika, Kanada gibi ülkelerde 200 mil dahilinde sintine, yani gemi atığını bırakamaz. Hı hı. 200 mil dahilinde cezaları çok ağırdır. Ama bakıyoruz bizim buralarda gerçekten bir tuhaflık var. Yani kirleniyor, yani bizim denizlerimiz kirleniyor ama artık 2021 yılında bu müthiş bir müfilaj patlaması oldu işte Marmara'da. Hı hı. Ve ciddi o toplantılar yapıldı. Her şey sıralandı ama maalesef beklenildiği kadar hızlı gitmiyor. Özellikle arıtma tesisleri olayı beklenildiği kadar hızlı gitmiyor. Bir an önce arıtmamız gerekiyor. Bir an önce çalıştırmamız gerekiyor. Ha, arıtma tesisleri var bazı, yani çok da güzel arıtma tesislerimiz var ama arızalandığı anda bir daha çalıştırılmıyor. Artık çalıştırılamıyor. Bir şekilde onların da bakımları yapılması lazım. Gerçekten denizlere gelen bütün suyun çok çok yakından takip edilmesi gerekiyor. Ki bize yaşam olarak daha ileride çocuklarımız ya da torunlarımız için temiz denizler bırakabilelim.
0: Hı hı. Şimdi Sayın Hocam, siz çok güzel anlattınız. Ben bölmedim işin aslını söylemek gerekirse. Araya girmek de istemedim. Şimdi karaya basarak yaşayan insanlarız ve dünya sanki topraktan ibaretmiş gibi davranıyoruz bir yerde. Yani insanlık olarak aslında okyanusların yaşamın ritmini belirlediğini biraz unuttuk gibi geliyor. Yani uzaklardaki bir sorun olarak algılayabiliyoruz sanki okyanuslar bize uzak olduğu için. Bunun İstanbul'daki ve İzmir'deki insanın hayatının okyanuslara ne kadar bağlı olduğunu da konuşalım. Şimdi az önce söylediğiniz gibi yani okyanuslar nefeslerimizi de üretiyor. Aldığımız her iki nefesten birini okyanuslar deniyor. Ve biz ağaçları korumaya çalışırken okyanuslardaki bu devasa akciğeri gözden mi kaçırıyoruz sizce? Orada işler yolunda mı? Çünkü Mariana Çukuru'nda bile artık ekosistemin değişmeye başlandığı söyleniyor. Neler söylersiniz?
2: Evet, yani biz ağaçlara bakarken biz o ormanın bütününü gözden kaçırıyoruz gibi, yani gerçekten ki kaçırıyoruz yani. Dediğim gibi bizim burada yapmamız gereken iş, tek bir şey var aslında gerçekten. Bütün arıtmalar çalışacak ve arıtılmadan hiçbir su denize verilmeyecek. Ben İzmir'de bunu hep öneririm, yani fabrikalardan çıkan bütün sular sürekli olarak kontrol edilsin ve eğer yeteri kadar temizlenemiyorsa o zaman da derelerin üzerine küçük bir tane arıtma tesisi kuralım. Hı hı. Ki mutlaka ve mutlaka denize biz temiz suyu verelim. Yoksa bunun gerçekten ileriki yıllarda günden güne, çünkü kirlilik artacaktır. Günden güne artacaktır ve günden güne canlıları da mahvedecektir. Dünyada bugün sanırım protein olarak dünyanın 1 milyardan fazla nüfusu denizler ürünleri yer kullanır. Yani çok ciddi bir şeydir bu. Ve ayrıca tekrar şunu söyleyeyim, dünyadaki balıkların %95'i delta ağızlarında yakalanır. Çünkü delta ağızlarında nehirlerle sürekli olarak besleyici element gelir. Yani ne kadar çok o sene yağmur yağarsa o yıl o kadar çok balık olur. Çünkü bir yağmur yağdığı zaman nehirlerden gelen sular nütriyent getirir. Yani o killer vardır, tabaka silikat deriz biz. Hı-hı. O killerin içinde her türlü nütriyent vardır ve bunlar denize geldiği zaman da denizdeki canlılar için müthiş bir besin kaynağı oluştururlar. Ve ne kadar çok gelirse bu besinden o kadar çok balık olurlar ki yine 2025 yılında geçtiğimiz sene balık sezonu açıldığında dedim ki yine TRT'de şeyde dedim ki bakın dedim bu yıl pek balık beklemeyin, balık olacaktır ama az olacaktır yani biraz 370 bin tondur bizim yıllık deniz avcılığımız ki bu yıl herhalde 300 bin tonlara düştü yani ilk verilen şeyler böyle daha henüz açıklanmadı şeyler ama resmi sonuçlar ama o civarlarda ama dedim 2026 dedim çok çok çok dedim balık bekleyin 2020'den sonra dedim ciddi olarak dedim bir balık avı olacaktır çünkü çok yağmur yağdı, çok yağmur yağması çok besin, işte bütün bu sular nedeniyle bizim derelerimizi nehirlerimizi temiz tutmamız gerekiyor. Ne kadar bunu temiz tutarsak bu sularımızı biz denizlerden de o kadar çok sağlıklı ürün alırız, daha çok ürün alırız. Yani baktığınız zaman aslında yapmamız gereken tek bir şey var öncelikli olarak. O arıtmaları çalıştıracağız. Bütün arıtmalar gerektiğinde sübvanse edileceğiz. Gerektiğinde derelerin üzerine şeyler kuracağız. Ek arıtma testleri kuracağız ama her ne olursa olsun biz denize temiz su vermek zorundayız. Okyanuslarımızı çünkü denizle Pasifik ya da Atlantik ya da Akdeniz fark etmez. Çünkü sular sürekli olarak bir döngü halinde dolaşır. Biz kıyı boy akım sistemi bu sisteme bütün dünyadaki denizlerindeki sular sürekli hareket halindedir. Yani sürekli mesela Türkiye'de Mersin'den gelir yani kuzey güneyden gelir Kızıldeniz'den Mersin'den döner Alanya, Antalya, Datça oradan kuzeye çıkar işte Ege Denizi oradan daha kuzeyden Yunanistan tarafına geçer oradan güneye iner sonra Adriyatik'e çıkar. Yani müthiş bir düzen içinde giden bir deniz okyanus sistemimiz vardı. Biz tabi oradan Akdeniz'e gidiyor, Atlantik'e gidiyor. Müthiş bir düzenimiz vardır. Önemli olan bu düzenin içine kirlilik bırakmamak.
0: Peki.
2: Çünkü kirlilik bırakırsanız maalesef ne kadar akıllı olsun onu da yapacak pek bir şey kalmıyor.
0: Peki. Aslında çok geniş bir konu ve uzun uzun da konuşabiliriz bu konuyu Sayın Hocam ama artık programın ikinci bölümüne geçmek durumundayız. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için ve aktardıklarınız için. Sağolunuz. Evet sevgili dinleyenler şimdi kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Arif Karabuğa ile yenilenebilir enerji ve çevreyi konuşacağız.

0: Tekrar merhaba. 10.35'i gösteriyor saatimiz sevgili dinleyiciler. Yaşamın Ritminin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. İkinci bölümde hem cebimizi hem de dünyamızın geleceğini çok yakından ilgilendiren tam anlamıyla hayatın içinden bir konuyu konuşacağız. Yenilenebilir enerji, doğanın ritmini bozmadan, güneşin gücünü, rüzgarı arkamıza alarak hem çevremizi hem de ekonomimizi nasıl koruyacağız? Yeşil bir gelecek gerçekten cüzdan dostu olabilir mi? İşte tüm bu soruların cevabını çok değerli bir isimle konuşacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doktor Arif Karaboğa. Telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Hocam, hoş geldiniz programa.
1: Merhabalar efendim, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim, sizler?
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Keyifle yayınınızı takip ediyorum.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Yenilenebilir enerji ile başlayalım istedik. Yenilenebilir enerji deyince biz ne anlayacağız? Buyurunuz.
1: Aslında yenilenebilir enerji dediğimiz bizim enerji kaynaklarımızdan bir tanesi. Mevcutta iki tane enerji kaynağımız var. Bunlardan ilki fosil yakıtlar, ikincisi yenilenebilir enerji kaynakları. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla fosil yakıtların birbirinden ayırdığımız iki temel özellik var. Bunlardan birincisi enerji kaynağının içerisindeki karbon ihtiva oranları, yani içerisinde karbon bulundurması. Hı hı. Yanma süreci

0: içinde emisyonların açığa çıkardığı bu karbonlar yenilenebilir enerji kaynaklarında bulunmamaktadır. Bu yüzden çevreci olduğunu söylüyoruz. İkincisi ise rezervlerdir. Rezervler açısından ele aldığımızda fosil yakıtların aksine kullandıkça rezervleri azalmayan enerji kaynağıdır. Yani doğada sürekli olarak kendini yenileyen veya insan ömrü ölçeğinde değerlendirildiğinde tükenmeden tekrar kullanabildiğimiz enerji kaynaklarına biz yenilenebilir enerji diyoruz.
1: Peki biz bu kaynaklardan kaçını ve nasıl kullanabiliyoruz Sayın Hocam? Şimdi güneş ışığı var, rüzgar var, yağmur var değil mi? Gelgitler var, dalgalar var, jeotermal var. Hepsi doğal kaynaklar ve insan zaman ölçeğinde sizin söylediğiniz gibi hepsi doğal olarak yenilenen kaynaklar. Nasıl kullanıyoruz bunları? Kaçını kullanabiliyoruz? Verimli kullanabiliyor muyuz aynı zamanda?
0: Tabii ki de. Aslında 6 tane yenilenebilir enerji kaynağı sayabiliriz. Hem bu katma değer hem ticari ürün olarak 6 tanesini sayabiliriz. Bunlar herkesin de bildiği güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle, biyogaz, okyanus sıcaklık farklarından ürettiğimiz enerji, dalga, gelgit ve deniz akıntılısından oluşuyor. Fakat Türkiye'de biz bunu sadece 5 tanesini kullanıyoruz, aktif olarak kullanıyoruz. Öyle ki Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yayınladığı bilgiye göre de Nisan 2006 verilerine göre Türkiye'de elektrik kurulu gücü 125 bin megawattı geçmiş durumda. Bunun yaklaşık %62'si yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediliyor. Bu kaynaklarında ilk sırada hidroelektrik enerjisi, yani baraj ve nehirlerden elde edilen elektrik enerjisi geliyor. Daha sonra rüzgar enerjisi, güneş ve jeotermal enerji kaynaklarımız takip ediyor. Peki nasıl kullanıyoruz sorusuna cevap olarak da, hidroelektrik ve güneş enerjisinden biz doğrudan elektrik üretimi yapabiliyoruz. Fakat güneş, biyokütle ve jeotermal enerji kaynaklarından ise hem termal enerji üretebiliyoruz hem de elektrik enerjisi elde etmemiz mümkün oluyor.
1: Şimdi toplumda şöyle bir algı var Sayın Hocam. Çevreyi korumak güzel ama çok maliyetli bir lüks ya da çok maliyetli bir iş deniyor. Sizce yeşil enerji... yanlış bir tabir kullanmıyorum değil mi yeşil enerji?
0: Yok,
1: derken
0: doğrudur.
1: Yeşil enerji gerçekten sadece zengin ülkelerin ya da büyük şirketlerin harcı mı? Ne dersiniz?
0: Yok, tabii ki de öyle değil. Ekonomik açıdan ele aldığımızda şunu söyleyebiliriz: yeter artık sadece çevresel gerekçelerle değil, maliyet, enerji güvenliği, dışa bağımlılığı azaltma, istihdam ve sanayi gelişimi açısından da stratejik bir kaynak. Son 10-15 yılda güneş paneli, rüzgar türbünü ve batarya teknolojilerinde büyük maliyet düşüşleri yaşandı. Özellikle bizim sahada kurulum yapan öğrencilerimiz, mezun öğrencilerimiz, meslektaşlarımızla konuştuğumuzda güneş enerjisi için elektrik üretim maliyeti watt başına 0.45 dolara kadar düştü. Rüzgar enerjisinde bu oran daha da düşük, yani 0.35 dolar seviyelerinde. Bu fiyatlar çeşitli uluslararası enerji ajansları tarafından da raporlanmaktadır. Artık herkesin erişebileceği bir fiyat seviyesine gelmiştir.
1: Şimdi peki nelere ihtiyacımız var Sayın Hocam? Yenilenebilir enerjiyi daha da artırmak için, hayatımıza daha fazla girmesi için neler yapmamız gerekiyor?
0: Nerelere ihtiyacımız var? Aslında bizim yenilenebilir, yani elektriğe ihtiyaç duyduğumuz her alanda yenilenebilir enerjiye ihtiyacımız var. Bunun için tabii ki de bazı engellerin de aşılması lazım. Yani şunu söyleyebiliriz: güneş ve rüzgar enerjisindeki en temel engellerden bir tanesi üretim, sürekli bir üretim sağlayamıyoruz. Burada problemler yaşanıyor. Çünkü güneş enerjisi gece üretim yapamayız. Bulutlu günlerde üretimlerimiz azalıyor. Rüzgar enerjisinde de benzer şekilde rüzgarın şiddeti

0: ve yönünde sabit olması lazım. Buna ilave olarak elektrik tüketim zamanlarımız, üretim zamanlarımızla örtüşmesi gerekiyor. Altyapıların buna uygun olması gerekiyor ki yenilenebilir enerji santrali çoğu zaman tüketim merkezlerinden uzak bölgelerde. Bu yüzden bunların elektrifikasyon altyapılarının çok doğru bir şekilde karşılanması lazım.
1: Hı hı. Şimdi yaygınlaştırmak bu kadar zor değil aslında diye düşünüyorum ben.
0: Evet.
1: Bunu yani bir ülkeye düşünelim ya da bir ev düşünelim. Yüzünü tamamen yenilenebilir enerjiye döndüğünde uzun vadede cüzdanında da sizin anlattığınıza göre çok büyük değişimler, çok büyük artılar elde ediliyor. Ve yeşil ekonomi ya da yeşil yakalılar diyebiliriz herhalde o az önce söylediğiniz üniversiteden yeni mezun olan arkadaşlarımıza, bu mesleği seçecek olanlara elbette böyle bir kavramlar girdi hayatımıza. Biraz onların istihdam potansiyelinden bahsedelim. Temiz enerji dünyada ve Türkiye'de nasıl bir istihdam potansiyeli yaratıyor?
0: Aslında bunun çok güzel bir soru. Biz de derslerimizde bunu anlatıyoruz.
1: Hı hı.
0: Bu bir kültür. Yenilenebilir enerji bir kültür ve bu kültürün yaygınlaşması lazım. Bunu yaygınlaştırabilmek için de bu alanda çalışan nitelikli personel sayısının artması gerekiyor. Bu personel sayısındaki artış bizim teknolojik gelişimimize de katkı sağlayacaktır ki hı hı. Bu uluslararası arenada da böyle geçiyor. Dünyadaki yenilenebilir enerji politikalarına baktığımızda da ülkeler artık enerji politikalarını yenilenebilir enerji üzerine kurguluyor. Yani fosil yakıtları alternatif enerji kaynaklarına yöneliyor. Dünyaya baktığımızda da şu an güncel bizim de çalıştığımız, bizim arkadaşlarımızın da çalıştığı konulardan bir tanesi Fransa tarafından fonlanan FAS'ta uygulanan güneş ve rüzgar enerjisi santralleri kuruluyor. Bu santraller artık entegre sistemler oluyor.
1: Hı hı.
0: Neye entegre ediyoruz? Hidrojen enerjisine entegre ediyoruz. Yani pür bir güneş enerji santrali ya da pür bir rüzgar enerji santrali değil, artık entegre sistemler, yani entegre mühendisliğin geliştiği dönemlere giriş yapıyoruz.
1: Hı hı.
0: Burada artık nihai sonuç hidrojen enerji, enerjinin depolanması kritik önem sağlıyor.
1: Hı hı. Yani bununla ilgili dünyada bize ilham verecek, Fransa'dan bahsettiniz ama başka örnek var mı? Bakın, adamlar yenilenebilir enerjiyle hem doğayı kurtardı hem de ekonomiyi uçurdular diyebileceğimiz çarpıcı bir başarı hikayesinden bahsediyorum. Var mı böyle örnekler başka?
0: Tabii ki de, tabii ki de. Yani burada en çarpıcı örnek Çin.
1: Hı hı.
0: Çin aslında bu konuda dünyayı domine ediyor. Çin ki sanayisi anlamında dünyada önde gelen ülkelerden biri.
1: Hı hı.
0: Şu anda da yenilenebilir enerji dönüşümü konusunda çok agresif büyüyen ülkelerden biridir. Güneş paneli üretimi, rüzgar türbini üretimi, batarya, elektrikli araç ve şebeke yatırımları ile birlikte bu sektörü domine ettiğini söyleyebiliriz ki Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporunda da bu şekilde geçiyor. Mayıs 2025 tarihindeki raporda Çin'in fotovoltaik panel kurulum gücü 1 terawatt'ı geçmiş.
1: Yani oldukça yani, büyük bir rakam mı bu sektöre,
0: evet,
1: bakıldığında?
0: Gerçekten bu çok büyük bir rakam.
1: Hı hı.
0: Yani bu niçin önemli? Çin'in güneş enerjisi yatırımları artık termik santral kapasitesine geçmiş. Yani şu açıdan önemli. Çünkü yenilenebilir enerji kaynakları artık Çin'de yardımcı kaynak değil. Ama elektrik sisteminin bir bileşeni haline geldi.
1: Hı hı.
0: Benzer durumlar zıtlı da yaşanıyor. Mesela ABD örneğinde Amerika Birleşik Devletleri özeline baktığımızda mevcut yönetimin enerji politikaları yenilenebilir enerjiye karşı bir politika sergiliyor. Bu da uluslararası kuruluşların tahminlerinde sapmalara neden oldu. Bizim de öngörümüz Amerika Birleşik Devletleri 2030'a kadar yenilenebilir enerji kapasitesinde %50'ye yakın düşüşlerde karşılaşılıyor. Bu da zaten küresel ısınmanın etkilerinin daha fazla hissedildiği bir noktaya geliyor. Benzer bir durum Avrupa Birliği için de söyleyebiliriz. Avrupa Birliği'nde yenilenebilir enerji sadece çevre politikası ve ekonomik anlamda değil, enerji güvenliği politikası olarak görülüyor. Özellikle Ukrayna Savaşı sonrası doğalgaz bağımlılığını azaltmak için güneş, rüzgar, hidrojen ya da enerji verimliliği konusunda ciddi yatırımları var.
1: Hı hı. Şimdi bir yandan da Sayın Hocam, elektrikli araçlar, onlar da artık bu ekosistemin bir parçası oldular. Sizin de uzmanlık alanınız makine mühendisi olarak. Şimdi araçlar yeşilleniyor Sayın Hocam, fakat onları şarj ettiğimiz elektrik ne kadar temiz? Şimdi bunu bilmiyoruz. Biz bir kere bunu öğrenmek istiyoruz. Bir de iklim krizi artık sanırım kapımızda değil, artık hayatımızın tam ortasında. Sizce bu temiz enerjiye geçiş hızımız, dünya olarak tabii ki, küresel ısınmayı durdurmaya yetecek mi, yoksa biraz geç mi kaldık, ne dersiniz?
0: İlk sorudan başlayayım, elektrikli araç konusunda. Evet, dünyada bir değişim içerisindeyiz. Biraz önce bahsettiğim gibi Çin'de çok agresif bir elektrikli araç politikası var. Yani bu artık devlet politikası haline geldi. Çin'e yaptığımız akademik ziyaretler, gezilerde de bize söylenen bu olmuştu. Artık firmalar kredi başvurularında bulunduğu zaman devlet kredi başvurularını tamamen karşılıyor ve şart koşuyor. Diyor ki elektrikli araç üretimine hizmet eden bir altyapı kurmanız gerekiyor diyor. Ve ek teşvikler veriyor. Yani devlet politikası artık elektrikli araçta. Bizim tarafımızdan işin ilginç tarafı, gelecekte karşılaşacağımız fosil yakıtlara alternatif bir enerji olarak da hidrojen enerjisini öngörüyoruz. Hidrojen enerjisi konusunda da Japonya özelinde ve Almanya'da hızlı bir değişim içerisinde. Yani artık suyun ayrıştırılmasıyla enerji üretimi, ki bu da hidrojen oluyor. Hidrojeni araçlarda kullanabilir miyiz? Bu tartışılıyor. Bunun uygulamaları yapılıyor. Artık büyük tırlarda, trenlerde, gemilerde hidrojen enerjisini daha yakın göreceğiz.
1: Yani bunun örnekleri sanırım yapılmıştı. Ben okumuştum galiba bir yerde, öyle hatırlıyorum. Oldukça da yani bataryalar şeklinde sanırım, o da böyle silindir şeklindeydi. Yanlış mı biliyorum bilmiyorum hocam, siz düzeltin onu. Doğru değil
0: doğrudur.
1: Mi? Yani batarya değişimi de çok basit. Yani elektrikli araçları şarj etmek gibi bir sürenizde, süre kaybı da olmuyor. Buyurunuz, devam edin.
0: Evet, yani artık dediğiniz tamamen doğru. Ne avantaj sağlıyor? Yani elektrikli araçla hidrojenli araçlar arasındaki farklar şunlar oluyor. Bir kere elektrikli araçları şarj ederken bu kadar uzun süreler harcamıyoruz. Daha yeni bayramdan çıktık. Otoyollarımızda elektrikli araçların şarjını uzun kuyruklar görüyoruz. Çünkü bir şarj süresi 45 dakika. Bunu büyük şehirler için düşünelim, İstanbul, İzmir, Ankara gibi, bir taksinin elektrikli olabilmesi oldukça zor görünüyor. Bunun temel sebebi bir taksiye bir saat yatırabilmemiz ciddi ekonomik kayıp. Fakat hidrojen o şekilde değil. Sizin tam tabir ettiğiniz gibi kapsüllerin takılması, şarj sürelerinin daha kısa olması, yani dolum sürelerinin daha kısa olması aslında bizi biraz daha bu yöne kanalize ediyor. Yani gelecekte çok sık karşılaşacağımız bir ulaşımdaki enerji kaynağımız, enerji çeşidimiz olarak karşımıza çıkacak.
1: İkinci sorum vardı Sayın Hocam. İklim kriziyle ilgili bir soru vardı. Ben iki soruyu ard arda sordum. Şimdi temiz enerjiye geçiş hızımız demiştim. Küresel ısınmayı durdurmaya yetecek mi, yoksa biraz geç mi kaldık?
0: Aslında geç kaldığımızı söyleyemeyiz. Fakat yenilenebilir enerjiye ya da alternatif enerjiye geçiş politikalarımız sahada uygulama aşamasında beklediğimiz performansı gösteremiyor. Yani ülkeler çeşitli iklim anlaşmalara taraf olan ülkeler bu dönüşüm

hızı gerçekleştirilmiyor. Çünkü kağıt üstünde her şey dört dörtlük ilerlemedi. Bunun temel nedenleri yaşadığımız savaş durumları, olağanüstü haller,

0: Kaçırdık mı? Hayır. Hala geç değil. Hala gelişmeler gösterebiliriz ama iklim krizini çok ciddi yaşadığımız bir döneme giriyoruz artık. Hı hı. Burada da ciddi, yani radikal alışkanlıklarımızın değişmesi gerekiyor. Bu yeme içme alışkanlıklarından ulaşım alışkanlıklarına kadar birçok alışkanlığımızın değişmesi gerekiyor.
1: Hı hı. Ve artık son bir dakikamız. Şöyle bir sorum var hocam. Artık programımızı kapatacağız. Tabii. Yaşam ritmi dinleyicilerinize kendi hayatlarında enerjinin ritmini ve işte daha çevreci ve ekonomik hale getirebilmeleri için böyle vereceğiniz basit ama altın bir tavsiye ne olurdu?
0: Şunu unutmayalım. En temiz enerji önce boşa harcamadığımız enerjidir. Hı-hı. Yani bu yüzden enerji tasarrufu ve enerji kullanımı, su kullanımı özellikle azaltılması gerekmekte. İkincisi olarak da mümkünse binalarda, yaşam alanlarımızda aktif ve pasif güneş enerjisinden faydalanma yöntemlerini tercih etmemiz gerekmekte. Dediğim gibi hani alışkanlıkları değiştirmemiz gerekiyor. Bunlar neler? İşte buzdolabının kapağını, buzdolabından bir şey alacaksak buzdolabının kapağını açık bırakmayalım, onu kapatalım. Ya da dişlerimizi fırçalarken, tıraş olurken musluğumuzu açık bırakmayalım. Bunlar önemli kriter. Çünkü su da bir kaynak. Hı hı. Suyu üretmek için de biz ciddi enerji harcıyoruz. Son olarak da gelişen teknolojiyle birlikte artık su ihtiyacını, su kaynaklarını tüketmeden havadaki nemin yoğuşturulmasıyla da elde edebiliyoruz. Bunlar önemli. Bu konularda vatandaşların dikkat etmesi önemli olduğunu.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Uzun uzun konuşabiliriz ama artık sayılı dakikanın sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz efendim tekrardan. Sağ olunuz programa katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Peki. Evet sevgili dinleyenler, yaşamın ritmini burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar. Mutfağın sırlarındasınız. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Pancar suyu antioksidan özelliği sayesinde vücudu toksinlerden arındırıyor. Bunu da idrar ve terleme yoluyla gerçekleştiriyor. Karaciğer başta olmak üzere böbrek, mide ve safrayı temizliyor. Modern çağın en büyük sorunlarından biri olan stresle mücadelede yardımcı. Yorgunluğun etkilerini gideriyor. Antioksidan özelliğiyle bilinen bu sebze, başta cilt, akciğer ve kolon olmak üzere tüm kanser türlerine karşı etkili. Ayrıca bağışıklık sistemimizi güçlendirerek kanserli hücrelerin çoğalmasını engelliyor. İyi kolesterolü yükseltirken kötü kolesterolü baskılıyor. Sindirim sistemimizi düzenliyor. Özellikle bağırsaklardaki zararlı bakteri ve mikropları arındırıyor. Kabızlık ve ishale karşı etkili. Beyin sağlığını destekleyen bu içecek, yaşla birlikte azalan zihinsel ve bilişsel fonksiyonları

0: içebilirsiniz. Ya da son dönemlerde biliyorsunuz pancarlı salata tarifleri çok fazla var. Ben de size hemen böyle şipşak yapabileceğiniz bir pancar turşusu tarifi vermek istiyorum. Gidip dışarıdan almanıza hiç gerek yok. Çünkü bazı kimyasallar kullanılıyor ihtimaldir. Evde kendiniz çok basit bir şekilde pancar turşusunu yapabilirsiniz. Efendim öncelikle tabii ki pancarları aldıktan sonra iyice yıkayın. Kök kısmını, varsa yapraklı kısmını kesin. Sonra bir tencereye koyun. Kabuklu olarak haşlayın. Ne kadar suyla? Yani üzerini örtecek 2-3 parmak kadar geçecek suyla haşlayın. Ama tabii böyle çok çok yumuşak olmasın. Hafif diri kalacak kadar haşlayın. Sonra sudan çıkarın. Suyu dökmeyin çünkü bu suyu kullanacağız. İçindeki pancarların daha kırmızı kalması için kabuklarıyla haşlıyoruz. Patates soyar gibi kabuklarını soyun. Kuşbaşı kuşbaşı doğrayın. Bir kavanozun içine alın. İçine damak tadınıza göre birkaç diş sarımsak. Yine damak tadınıza göre elma sirkesi. Ve yine damak tadınıza göre tuzunu ekleyin. Tuzun turşu tuzu olması gerekmez. Sofra tuzu da kullanılabilir. Soğutun, sonra suyuyla birlikte servis yapın. Ne diyelim şimdiden, ellerinize sağlık, şifalar olsun. Sizlerle hafta içi her gün görüşmek dileklerimizle. Hoşça kalın diyoruz, sağlıkla afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı seçilen Mustafa Destici'yi kutladı. Erdoğan, kurultayın ülkemiz siyaseti ve Büyük Birlik Partisi'ne gönül veren tüm kardeşlerim için hayırlara vesile olmasını diliyorum paylaşımını yaptı. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği dün de devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Erdoğan ayrıca Türkiye Ermenileri Patriği Maşal yanında kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından Milli Güvenlik Konferansları düzenlenecek. Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferanslarının açılışına katılacak. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirlerine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'ye sahip olduğu tecrübe, güçlü güvenlik altyapısı ve kurumsal kapasitesiyle NATO zirvesine en üst düzeyde ev sahipliği yapacaktır dedi. Türkiye Gazze için devrede Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Mısır'da Gazze Ateşkesi'nin ikinci aşamasına ilişkin görüşmelere katıldı. Kalın Kahire'de düzenlenen görüşmelerde Filistinli gruplarla garantör ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Orta Doğu'daki savaşın enflasyonu etkisini değerlendirdi. Mevcut petrol fiyatlarının enflasyonda 5 puanlık ilave etki yarattığını söyledi. Eğer burada şok olmasaydı yılı %20'nin biraz altında ya da biraz üstünde kapatma olasılığı yüksekti dedi. İsrail-İran çatışmalarının yeniden başlamasıyla gözler bir taraftan da müzakerelere çevrildi. ABD Başkanı Trump, İran'ın da İsrail'in de ateşkes istediğini söyledi. İran'dan masaya dönmesini ve anlaşma yapmasını istedi. Trump'ın Netanyahu için kararları